0: Gökçek'le
1: bakın bu, bu görüş değil, bu spekülasyon.
0: Bana güven veren bir fotoğraf.
1: Gökhan Bey, değil. Bakın bu bir spekülasyon. İktidar olamamışlar, yönetirlerdi, yönetemezlerdi. O ayrı bir mesele. Ama o kadar çok Cumhurbaşkanı adayının, yardımcısı adayının öyle bir statü de yok maalesef. Saçma sapan bir formüldü. Gerçekten akla aykırı bir formüldü. Üretilmesinin sebebi de Mansur Bey ile Ekrem Bey ve Meral Hanım. Yani Kemal Bey bir türlü masadan çıkamadı. Murad etti, irade etti, aday olmak istedi ama bırakmadılar adamı. Hadi yürü genel başkanım, biz de senin arkandayız demediler. Hepimiz yaşadık. Kemal Bey de adaylığını garanti edebilmek için, sağlayabilmek için masanın bileşenlerine biraz fazla taviz verdi. Bunları söylemek gerekiyor. Ama sanki bütün mesele
2: ama
1: Kemal Bey'in...
2: Ama tartışma konusu da şuydu ya, olmak zorunda mıydı peki? Kemal Bey mi aday olmak zorundaydı?
1: Evet, Kemal Bey olmak zorundaydı. Altılı masayı bir araya getiren, Cumhuriyet Halk Partisi'ni %18'den alıp %38'e ulaştıran, bunların hepsini siyasete kazandıran, devlet adamı kimliğiyle temayüz etmiş.
2: Hak eden oydu diyor.
1: Tabii, muhalif kitleleri konsolide etmiş, hayır blokunu toplamış, İyi Parti'yi seçimlere kazandırmış, demokrasiye armağan etmiş. Bunda çok büyük bir payı olan, Meral Hanım'a haksızlık etmeyelim. Bir sürü bedel ödemiş, defalarca suikaste uğramış, linç girişimlerine maruz kalmış bir siyasi liderin hayatının son demlerinde Cumhurbaşkanı aday yani olmak da anasının ak sütü gibi helal
3: Allah
1: bir hakdır.
3: Allah uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin.
1: Ya hayır, yani anası ya ortalama yaşam şeyi üzerinden konuşuyoruz. Anasının ak sütü gibi helal bir haktı.
2: Peki.
1: Dolayısıyla Kemal Bey hançerlendi kardeşim. Kimse bunun üzerinden laf müzap yapmasın.
2: Peki Murat Bey, buyurun.
4: Şimdi Servet Bey'in bahsettiklerinin rasyonel olarak doğruluğunu kabul edelim. Bir yandan da...
2: Kabul etmeyen bir Taha Bey var orada ama gelemedim daha kendisine.
4: Bir hakikat sonrası yaşatıldı. Yani o dönemde Sayın Akşener'in masadan kalkmasıyla aslında çok sayıda itirazlar vardı. Yani o masada da itiraz edenler vardı ama Sayın Akşener'in masadan kalkmasıyla diğer isimler de susmak zorunda kaldı. Çünkü kamuoyu baskısı oluştu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar dahi Kemal Bey'i kabul etmek zorunda kaldı. O masa aslında ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde insanları bir araya getirdi. Yani demokrasi gibi, laiklik gibi, cumhuriyet gibi kavramlarla bir araya getirildi. Ortak incinmişliklerde. Fakat bunların konuşulmadan yeni bir sürece doğru gidildi. Yani siz sadece ortak yaralarda toplanmakla bu ülkede cumhurbaşkanlığı kazanmak mümkün olarak göremezsiniz. Belirleyici rasyonel kavramlar var. Yani siz çok farklı yapıları bir araya getirip peki, seçime gitmek isteseniz dahi bu başarıyla sonuçlanacak.
1: Bir şey daha
4: söyleyeceğim. Burada seçmeni gönülden
2: bir
4: oy vermeye tetikleyecek.
2: Sonra size geleyim, olur mu? Bir
4: seçmeni gönülden oy verebileceği, tetikleyebilecek, gönül bağı kuracak peki, farklı kavramlara ihtiyaç var.
2: Peki.
1: Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olamaz diye tepinen Meral Hanım, tırnak içinde söylüyorum bu ifadeyi, canlı yayında Ersan Şen'e Cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti ya. El insaf diyorum ya.
4: Ama
1: el
4: şöyle,
1: insaf.
4: Sayın bakın yani, Meral Akşener eleştirebilir.
1: Yani el insaf diyorum ya. Bu mudur yani
4: bu
1: strateji, siyaset,
4: bakın, Sayın Akşener halen bu ülkenin en önemli siyasi liderlerden
1: birisi. Ya ona
4: birisi,
1: hiçbir saygısızlığımız yok.
4: Sayın
1: evet,
4: Akşener
1: öyledir.
4: Bu ülkede bakın.
1: Ama iktidar, Ersan Şen'e de canlı yayında adaylık
4: Sayın
1: teklif etmek
4: Akşener,
1: yani ne bileyim.
4: Partinin genel başkanı olmasıyla birlikte iktidarı çok ciddi anlamda hizaya soktu. Birçok kanunları değiştirdi, revizyona uğrattı. Ben
2: peki, tamam.
4: Başarılı görüyorum.
2: Tekrar yani konumuza dönmek istiyorum. Taha Bey, bu bağlamda muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım açıklamasını getirdik, tartışma başladı.
4: Evet.
2: Bunu başarabilir mi, bunu yapabilir mi, yapmalı mı, ne dersiniz?
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun eli önceki kadar güçlü değil açıkçası. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu bugün 2023 seçimlerine girerken 39 milletvekili dağıttı. Şu anda zaten 40 küsur milletvekili var. Yani hangi koltuğu kime vereceksiniz? Bu bir. İki, bunun için sizin lokomotif güç olmanız lazım. Bu lokomotif güç şu anda muhalefette yeni partide. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'de. Sayın Özgür Özel sizinle bırakın altılı masada yan yana oturmayı. Şurada işte Danıştay'ın mıydı? Açılış programında. Açılış programında sizin elinizi sıktı diye adamın başına gelmedik kalmadı. Size nasıl yan yana gelecek yani? Bir de çok fazla şey söylendi.

0: Dolayısıyla, imkansız mı yani?
1: Dolayısıyla CHP bu bir imkansızlık. Bir az önceki açıklamalarla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Şu bir gerçek ki Kemal Bey gerçekten çok büyük bir başarıya imza attı. Kendisi için söylüyorum, %48 oy Kemal Bey için çok büyük bir başarı. Fakat diğer tarafta ortaya koyduğu altı benzemez konusunda bence bu stüdyoda kimsenin bir endişesinin olmaması lazım. Bugün getirsek, bugün 2023 14 Mayıs seçimlerinden bugüne yaşadıklarımızı görmemizin üzerine %48 değil 38 bile alabilirler mi? 30 bile alabilirler mi? O bile bakın vatandaş şunu çok net bir şekilde görüyor. Birisi diyor ki bütün özelleştirmeleri kamulaştıracağız. Diğeri diyor ki bütün kamuları özelleştireceğiz. Biri Libya'da ne işimiz var diyor, diğeri o tezkereye destek veriyor. Birisi şehir hastanelerine karşı çıkıyor, diğeri o kanunu düzenlemenin altına imzası var bakan olarak. Dolayısıyla siz bu kakafonuyla beraber memleketi götürebileceğiniz tek yer kaos olmasından mütevellit, başta söylediğimi yeniden söylüyorum. Mansur Bey ile ilgili Kemal Bey bugün bir ittifak kurmuş olsa dahi, hadi diyelim kurdu Semiha Hanım, hiçbir şey yaşanmamış gibi mi yapacağız ya? Ya birbirinizin kafasına taş attınız ya. Birbirinizin arkasından senin yüzüne tükürürler, sokakta çıkamazsınız dediniz. Çok affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. Birbirinizin mezhebi, meşrebi üzerine siyaset kuracak kadar çirkinleşecek ileri noktalara taşıdınız. Dolayısıyla vatandaşa diyeceksiniz ki, evet biz çok kavga ettik. Evet birbirimize geçmişte hakaretler ettik. Ben ona FETÖ'cü dedim, o bana hırsız dedi, ben ona butlancı dedim, ona faşist dedim. Ama Erdoğan'ı seçmemek için bize oy vermek zorundasınız. Yok ya. Bu mu? Sizin en büyük yine şeyiniz bu mu ya? Yani. Kampanyanız bu mu arkadaş? Ya sizin bir birlikteliğiniz, bir mefkureniz,
0: İşte Özgür Özel diyor ki artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiş.
1: Hangi demokratlar? Kemal Bey dahil mi o demokratlara?
0: Muhtemelen.
1: Veya kendisine...
0: Bütün dediğine
1: veya
0: göre...
1: Kendisine,
2: Kemal Bey demokrat görmüyorlar ama.
1: Sayın, biliyorsunuz bir ara demokrat dedeydi Sayın
3: Seçilmemiş
1: Kılıçdaroğlu.
3: Seçilmemiş genel başkan diyor.
1: Veya kendisine, ben Özgür Bey'i Sayın Müsavat Dervişoğlu'na karşı çok müşfik görüyorum ama aynı şefkati şeyden göremiyoruz yani, Sayın Dervişoğlu'ndan göremiyoruz. Sayın Dervişoğlu'nda Sayın Akşener'in, ben az önce de bir ifade geçti, yani Sayın Akşener çok siyasi yönden eleştirmişliğim vardır. Belki yarın siyasete döner yeniden eleştiririm. Ama Sayın Akşener bugün Türkiye'de bir kadın siyasetçi olarak sıfırdan aldığı partiyi nerelere getirdi? Evet. Hakkını teslim etmek lazım. Hatta bilmiyorum yani ne zaman olur ama Türk siyasetinde böyle etkili bir kadın figüre de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
3: Bırakırım en azından, dedi, bıraktı gitti.
1: Dolayısıyla şuraya geleceğim. Bu çerçevede hiçbir şey yaşanmamış gibi vatandaşın karşısına sürekli biz gelmezsek Erdoğan gelir ha falan. Ya arkadaşım, sizin ilk önce bir toparlanmanız lazım. Sizin ilk önce kavga etmeden konuşabiliyor olmanız lazım.
2: Kadro
1: siz bayramlaşmıyorsunuz. Siz cenazede yoksunuz. Siz Anıtkabir'de bile beraber değilsiniz arkadaşım. Ne diyeceksiniz? Yarın biz bu ülkeyi birlik, beraberlik, bütünleşik halde yöneteceğiz. Buna da insanların inanmasını bekleyeceksiniz. İnanmıyor. İnanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün politikalarını destekliyor mu herkes yani? Desteklemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ne bileyim zamanda hatalı bir söylemi, hatalı bir politikası ama şuna bakıyor. Diyor ki bu çemberin içerisinden çıkarsa Recep Tayyip Erdoğan çıkartır diyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu kitlenin, bakın bugüne kadar her üç kişiden bir üç kişiden ikisinin oyunu almış bir isimden bahsediyoruz. Bir kere yüzünü kızartacak bir suç işlemedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kimsenin yüzünü yere eğdirmedi. Teşkilatların sokağa çıkamayacak hallere gelecek herhangi bir söylemin, eylemin içerisinde olmadı. Hata hep herkesin şeyinde yani, herkese, insana mahsus bir şey yani. Ama siz birbirinizle bir daha yüz yüze gelemeyecek sözler söylüyorsunuz. Birbirinizle bir daha yüz yüze bakamayacak hakaretler ediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Erdoğan gelmesin de bize oy verin. Evet. Bakın bu kolaycılık 25 yıldır hiçbir işe yaramadı. Sayın Cumhurbaşkanı'na güle oynaya 2028 genel seçimlerini şimdiden muhalefet hediye ediyor. Günün sonunda da diyorlar ki efendim şöyleymiş de böyleymiş de işte AKP bize üzerinize baskı kurdu bilmem ne. Birbirinizi şikayet eden sizsiniz, birbirinize hakaret eden sizsiniz. Ortaya bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanı 2023, 2071,

0: Vizyonu gibi vizyonlar koyamayan, dış politikadan ekonomiye, sağlıktan savunmaya, sanayiye kadar, enerjiye kadar, Sayın Cumhurbaşkanı kadar çalışmayan, nerede akşam orada sabah gezen tozan sizsiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki Erdoğan gelmesin diye bana oy vermek zorundasın. Niye zorunda arkadaş?
1: Peki. Nasıl sorusunu olacak vatandaş Sermet soruyor. Bey, Taha Bey böyle sıraladı.
2: Valla ben Taha Bey'e büyük
1: yani
2: ölçüde
1: bugün
2: katılıyorum.
1: Bunu yapabilecek mi Kemal
2: Kılıçdaroğlu? Şimdi şöyle, 2023'e kadar Kemal Bey yine de muhalefet üretti, siyaset üretti. EYT, taşerona kadro, emekliye, ikramiye, bir sürü sosyal politikaya öncülük etti. Yani iktidarı tabiri caizse teşvik etti, kırbaçladı. Ve toplumun geniş kesimleri bunlardan istifade etti. Fakat eksik neredeydi? Kadro kuramadı.
1: Ne olmadı?
2: Kadro kuramadı. Hı. Yani
1: bugün
2: bazen yetenekleri çıkarmakla kadro kurmak aynı şey değil. O aradaki nüansı şimdi anlatmaya gerek yok ama ne demek istediğim anlaşılmıştır.
1: Tamam, bugün önce olacağım.
2: İkincisi
1: diyor.
2: De maalesef muhalefetin bir de seçmen sorunu var.
1: O ne demek?
2: Ya muhalif seçmen kitle Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, büyük çoğunluğu hepsini kastetmiyorum ve inanılmaz politize olmuş mükemmel bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kendini konumlandırıyor. Bu da iktidara sempati duyan, çok mesafe koymayan, muhalefet gibi düşünmeyen kesimleri iktidar etrafında konsolide etti. Ve hep kaybetti muhalefet. Gerçekten bundan kaybetti. Türkiye'nin realitesinden kopuk hareket etti. Şimdi gelinen noktada
3: yani
2: ben...
3: Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, seçmeni kaybettirdi.
2: Öyle seçmenin mi? Büyük suçu var.
1: Suçu mu var?
2: Tabii.
1: Niye?
2: Ya biraz önce de söyledim. Objeye, herhangi bir objeye ben söylemekten hicap duyuyorum. Oy veririm diye tweet atan bir seçmenin suçu yok mu Allah aşkına ya? Yok mu yani? Bunu nasıl görmezden gelecek? Mansur Bey'i linçleyen seçmenin suçu yok mu?
1: Bu kadar Erdoğan karşı olmasaydı tersi mi olacaktı?
2: Kesinlikle. Ama Muharrem İnce'yi linçleyen, Kemal Bey'e demedik laf bırakmayan seçmenin suçu yok mu?
4: Ama Mansur
2: evet, politikada, siyasette seçmen veli nimettir. Ama kardeşim seçmen de biraz rasyonel olsun ya.
3: Ama Kemal Kılıçdaroğlu da %48'e çıkmadı mı Sermet, gözünü seveyim?
2: Bakın %48'e çıkmasıyla seçmenin irrasyonel davranması arasında
3: seçmen
2: bir korelasyon yok. Bakın Gökhan Bey, seçmen irrasyonel, büyük çoğunluğu irrasyonel.
3: Seçmen ona ne sunulursa ona göre oy verir. Bakın, seçmenin ona ne sunulduğuyla alakalı bir tavır belirleme hakkı vardır. Demokrasi eşittir bu. Ne sunuyorsun? Kılıçdaroğlu bana ne sunuyor? Kılıçdaroğlu bana...
2: Ya EYT'yi sundu, bana, hükümet yaptı işte. Bakın EYT'yi sundu, hükümet yaptı.
3: Kılıçdaroğlu bana Tayyip Erdoğan
2: yani bunu inkar mı ediyorsunuz
3: şey
2: Gökhan Bey?
3: Sunmuyor.
2: Gökhan Bey, EYT'yi sundu mu Kemal Bey?
5: Keşke sunmasaydı.
2: Tayyip Bey de dedi ki iktidarıma mal olsa da yapmam dedi değil mi?
5: 6 Şubat
2: ama yaptı.
5: Büyük hasar verdi ekonomiye.
2: Ya o ayrı bir başlık. O ayrı bir başlık.
3: Peki her EYT ile bir... emekli bakın, olanlar mı oy verdiler? Kılıçdaroğlu'na. Şimdi senin söylediğin...
2: Kılıçdaroğlu'na değil. Tayyip Bey'e verdiler yaptığı için.
3: Kılıçdaroğlu o zaman Tayyip Bey için
2: ama bu
3: bir fikir
2: EYT'den faydalanan, EYT ile emekli olan insanların
3: bak çok
2: pozitif
3: güzel
2: bir hak
3: geldi.
2: Elde ettiği gerçeğini değiştirir
3: mi?
2: Bir saniye. Bu EYT'den istifade eden insanların pozitif bir hak elde ettiği gerçeğini değiştirir mi?
3: Bak ben sana...
2: Ya EYT'den 3 milyon insan şu an emekli oldu ve maaş alıyor. Az alıyor, çok alıyor. Bu insanların her biri için olumlu bir sonuç değil mi ayrı
3: sevgili
2: ayrı?
3: Sevgili dostum bak aynı noktaya geliyoruz.
2: Kamudaki taşeronu bitirmesi. Bakın
3: bak
2: benim...
3: sevgili kardeşim ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'nu az evvel savunan sevgili dostum.
2: Savunuyorum.
3: Kılıçdaroğlu'nun
2: ama
3: ne sunduğuyla alakalı, ne koyduğu ortaya, ne yapacağıyla alakalı veriler işte...
2: Söylüyorum işte.
3: Söylediği gibi bir vizyon
2: emekliye 14 maaş dedi.
3: Seçimi kaybetti.
2: Bakın Gökhan Bey kendinizi dinliyorsun. Beni dinlemiyorsun.
3: Olabilir Kılıçdaroğlu ama sen de kabul ediyorsun ki EYT'yi çıkaran Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. EYT çıkması dolayısıyla EYT ile emekli olanlar.
2: EYT'nin mimarı kim? Kim mimarı?
3: Ya mimarının kim olduğu
2: önemli değil. Bakın bir şey soracağım
3: mimarı
2: size.
3: Olan Kemal Bey, oy vermeyen
2: Kemal Bey 5 yıl öncesi kadar güçlü muhalif lider rolünü üstlenmiş olsaydı emekliye şu an bayramda 3 bin lira mı verilirdi, 30 bin lira mı verilirdi? 14 maaş dedi.
1: Peki konu biraz dağılmaya başladı. Evet.
2: Hayır şu anlamda
1: özüne
2: söylüyorum.
1: Dönelim.
4: Bir ilave yapmak
1: buyurun
4: istedim.
1: EYT'ye değil ama.
4: Tabii. Şöyle baktığımız zaman Mansur Yavaş ne diyor? Sayın diyor Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımla bugün konuştum, bugün görüştüm diyor. Yarın da görüşürüm diye tweet atıyor.

0: Baktığımız zaman şu tezden uzaklaşıyoruz. Yani iktidar karşıtı durmuyor. Yani ve iktidarla da görüşeceğini, iş yapacağını, işte hizmet yapabilmenin gücünün de iktidarla beraber hareket etmek olduğunu söylüyor. Ama yine de belli bir kitle tepki gösteriyor. Yeni Parti ve CHP. Bence burada dozunu ayarlamak ve günü rasyonel olarak değerlendirmek lazım. Siz Türkiye'nin böyle bir konjonktürde bu ülkeyi yönetmeye talip bir ismin gidip Sayın Erdoğan'la görüşmesi muhalefette siyaset yapacak birinin işi değil. O yüzden bu süreç bizi şeye götürecek. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nın içerisinde biz göreceğiz. Bağımsız olarak, peki, ayrılarak. Burada şunun altını çizmek istedim. Yani baktığımız zaman muhalefet diyoruz ya Erdoğan karşıtlığıyla bir şeyler yapmak istedi. Ama Mansur Yavaş'a bakın. O da diyor ki, tweet atıyor. Ben bugün görüştüm diyor, yarın da görüşeceğim. Ve inatlaşarak bunu söylüyor. Yani ilk defa muhalefetin içinden bir isim, bir belediye başkanı Sayın Erdoğan'la görüşmeye devam edeceğini çiziyor. Demek oluyor ki biz 3 ay sonra, yazmanızı isterim yani, biz 3 ay sonra Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş'ı tekrar bir arada göreceğiz.
1: Yazıyorum.
0: Evet. Yani bunu sürdürülebilir bir boyuta doğru gidecek. Yani
2: muhalefetten
0: çünkü
2: bunu Sayın Yavaş yapmadı sadece. Sayın Özel de bütün tepkilere rağmen görüşme trendini korumuştu.
0: Evet. Ama Mansur Yavaş'ın görüşmesi
2: Mart'a kadar.
0: Mansur Yavaş'ın 2020'den sonra 6 yıl aradan sonra tekrar görüşmesi
1: ama
0: ve
1: o
0: görüşme
1: zaman dillendirilen bir normalleşme zamanı
0: normalleşme vardı.
1: Ya.
0: Burada çok farklı bir süreç.
2: Yok, Sayın Özel de göğüsledi diyorum o bütün tepkileri yani o zaman.
0: Bir şey daha atlıyoruz. Bakın i̇şte bugün Özgür Özel aslında Kemal
2: o
0: Bey
2: Kemal Bey.
0: Kemal Bey'in ifadesine baktığımız zaman orada bir cümle söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş devam ettiği sürece diyor. Burada tutalım. Şey ne diyor? Özgür Özel de diyor ki demokratlar bir arada diyor.
1: Tüm demokratlar.
0: Bir araya gelin diyor. Yani sen diyor sapını tercih et diyor. Mansur Yavaş'a bir sopa gösteriyor. Yani Sayın Erdoğan karşısında demokratlarla bir araya gel diyor. Yani aslında önümüzdeki
1: İşin
0: süreç
1: içinden CHP'yi ayıklayarak.
3: Aslında Mansur Yavaş ilk başta konuştuğumuz şekliyle iki genel başkana da ayar verdi.
0: Doğru.
3: İki genel başkan da altta kalmamak için bu mesajlarla bizim de elimizde bir sopa var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sevgili dostuma göre başarılı, bana göre başarılı.
0: Ben ikinizin de üstündeyim dedi Gökhan Bey. Sizin o yorumunuza katılıyorum.
3: Mutlak kararıyla geri gelmiş bir genel başkanın şimdi Mansur Yavaş gibi potansiyel cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğumuz bir siyasi şahsiyete CHP'de kalırsan aday olursun ha demesi ne kadar anlamlıdır, ne kadar karşılık bulur malumunuzdur. Aynı şekilde Özgür Özel'in de yine aynı sözleri kullanarak gönderdiği mesaj karşı tarafta çift tık olmuş mudur, yani maviye dönmüş müdür WhatsApp mesajı bilmiyorum.
1: Peki.
4: Bir de şu ittifak tekrar meselesi var ya, yani daha güncel olan bu, hani ittifak bloku işte kurarız tekrar gibi değil mi masasında? Hı hı. Kalmayı tercih ederse Mansur Yavaş CHP'de devam ettiği sürece ittifak masasında. Şimdi ittifak vurgusu var. İttifakın,
1: evet zaten ittifakın, direkt söylüyor. Önce olacağım diyor bunu geliştirme konusunda.
4: İttifak şartları tamamen değişmiş durumda. Bir kere o zaman için hani oyları artıracağı düşünülen İmamoğlu yok görünüyor. Mansur Yavaş'ın durumu bu. Demin durumu ne olacak? O zamanki o altılı masadaki diğer ne diyelim, genel başkanlara baktığımızda bazılarının aslında hiçbir etkisinin olmadığı
3: Kemal Kılıçdaroğlu
4: ortaya çıktı.
3: Kongre yapacaktı. Kurultay toplayacaktı.
5: Takvimi ilan ettiler ya.
3: Hayır, kurultaydan sonra zannediyorum, bak kurultaydan sonrasının hesabı olabilir.
5: Hayır,
3: kurultaydan sonra ben bak
5: takvimi ilan ettim.
4: Muhalefet blokunu
3: CHP genel başkanı olmasam da diyebilir belki.
4: Daha büyük bir şey yapacağını düşünüyorsa yapamaz. Bir de evet, şu andaki oy oranları ana muhalefet şey gözüküyor, yeni parti gözüküyor. O zaman bu da açıkta kalıyor, boşta
1: Peki.
4: kalıyor.
1: Şimdi Dervişoğlu'ndan da bir açıklama var. Mansur Bey'in adaylığıyla ilgili şimdiden bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Bu kararı verecek olan Mansur Bey dedi. Bununla başlarız ama kısa bir ara, çok kısa bir reklam arası, sonra buradayız.
6: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu

Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: kısacık bir aranın ardından devam ediyoruz. Gökhan Taşkın, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Taha Hüseyin Karagöz ve Murat Gezici bu akşam konuklarımız. Şimdi Dervişoğlu'ndan bir yavaş açıklaması hamlesi var. Gökhan Bey gelebilirsiniz isterseniz. Mansur Bey'in adaylığı ile ilgili şimdiden bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Bu kararı verecek olan Mansur Bey'dir. Muhtemel adayların stratejisine zarar verecek beyanlardan uzak durmam gerekir diyor Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı. Mümkün müdür Mansur Bey ile İyi Parti'yi yan yana görmek?
1: Ben çok ihtimal vermiyorum. Şimdi
0: neden?
1: Burada Sayın Dervişoğlu'nun şu sözlerinden aslında bir çıkarımda bulunabiliriz. Adaylık stratejisine zarar verecek beyanlardan uzak durmam gerekir. Hala içinde bir umut var. Yani Mansur Yavaş bir aday olabilir umudunu taşıdığını hissettiren bir ifade bu. Ama biz az evvel de konuştuğumuz üzere benim şahsi fikrim de odur ki Mansur Yavaş bir cumhurbaşkanı adaylığı öngörmüyor kendisi için. Yani şu anki siyasi konjektür zaten buna müsaade etmiyor. Kılıçdaroğlu kendisine göre ahkam kesmiş, aba altından sopa göstermiş. Özgür Özel başka bir terhane, başka bir ifadeyle aynı sözleri kullansa bile uyarıda bulunmuş kendince. Böyle bir ortamda kimleri birleştirecek ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olabilecek? Az evvel Sermet dostumun ilk başta da söylediği gibi yanlış atı oynayacak bir siyasi figür de değil. Siyasi tecrübesi de büyük ölçüde var ve okunabiliyor. Zaten Sayın Murat Gezici gibi çok kıymetli kamuoyu araştırmacıları var, her şeyi çok önceden en azından birebir bilmeseler bile genel algıyı yansıtmak adına ortaya koyup raporlayabiliyorlar. Dolayısıyla ben Mansur Yavaş'ın aday olabileceği ihtimalini çok az gördüğüm için ama yine de Musavat Bey'de de bir umut, eski parti arkadaşı, benzer siyasi görüşleri paylaştığı bir siyasetçi olan Mansur Yavaş'ı aday olarak görme umudunu hala muhafaza ettiğini ifade
0: ediyorum. Niye bir de o umut
1: ediyorum.
0: Ve dillendirme hep Mansur Bey üzerinden muhalif?
1: Yok ki başka aday.
0: Yok. Yok mu?
1: Var mı yani?
0: Yok mu?
1: Özgür Özel adayı demiyor.
0: Kim var?
2: Vahap Seçer var. Ahmet Akın var.
0: Niye hiç duymuyorsun?
2: Zeydan Karalar var. Bir isim daha var. Kemal Bey'in kendi var.
3: Bir yandan da aday olanlar tutuklanıyor. Ona da bakmak lazım.
1: Kemal Bey'in kendisi var
3: diyenler tutuklanabiliyor yani. Öyle bir atmosfer
0: öyle
3: de var.
0: Mi? Muharrem İnce
3: diyemeyiz yani. Tabii böyle bir durum da var. Yani
2: Sayın Muharrem İnce
3: Ekrem İmamoğlu eleştirsek de
0: adayım
3: bazı konularını...
0: Tutuklanmaz mı?
2: Ne diye tutuklayacaklar Muharrem Bey'i?
0: Öyle söylüyor Murat Bey.
2: Yani Muharrem Bey'in en azından itha yetkisi yok.
3: Tamam, biz Ekrem İmamoğlu'nun yanlışlarını yanlış söylüyoruz ama şu da bir gerçek. Yani potansiyel cumhurbaşkanı adayı olanların, erken açıklayanların da başına gelmeyen kalmayabilir.
2: İlhan Kesici Bey
3: böyle
2: var.
3: Bir durum da var.
4: Şimdi bir kere aday değiller.
0: Buna katılıyor musunuz Taha Bey? Çok özür dilerim Sadi Bey, geleceğim. Murat Bey'in söylediklerine. Şimdi adayım dese çıksa...
2: Ya belediye başkanı derseniz
0: mesela,
2: risk var. Ama siyasetçi derseniz...
0: Adayım diyen tutuklanıyor memlekette diyor.
3: Genel olarak. Genel olarak muhalefet
0: adaylığını biri çıkıp... Hani de, şimdi şöyle geldik oraya. Neden bütün muhalif partiler sadece Mansur Bey üzerinde
2: tamam.
0: duruyor? Yok mu başka aday dediğimde? İsimleri saydı. Vahap Bey dedi. Zeydan
2: Vahap
0: Karalar
2: Seçer,
0: dedi.
2: Zeydan Karalar, Ahmet Akın, İlhan Kesici,
0: ama
2: Kemal
0: sonra
2: Kılıçdaroğlu.
0: Murat Bey dedi ki açıklasalar ben adayım diye çıksa bu isimler
2: Bay
0: tutuklanır.
2: Öztürak.

0: Niye ya İlhan Bey bu ülkeyi yönetecek? De, vallahi
1: hayır, defalarca aday oldu ve şimdi, yani istediği sonuç çıkmadı sandıktan. Yani bu ısrar niye? Yani
2: az evvel
1: senin söylediğin, yani sen mesela seçmeni suçladın ya. Yani seçmende hata var dedin ya, bak. Şimdi ben de bunun tam karşısını söylüyorum. Yani adaylarda hata var. Eğer İlhan Kesici bir şekilde aday olursa ya bu dayatma nedir? Yani seçmene Akif, sen yanlış yaptın kardeşim.
0: Ben size sayayım.
1: İlla
0: yani
1: beni seçeceksin. Ben
0: bakın,
1: de oluyum
0: hata
1: demek.
0: Şurada, muhalefet,
1: ya siyaset seçmen için yapılır.
0: Muhalefet siyaseti belediye başkanlarına mahkum edildi. Bu da Türkiye'nin yerel yönetimler reformuna olan ihtiyacı gösteriyor. Sanki Türkiye'de belediye başkanlarından başka siyaset yapacak aktör yok. Özellikle muhalefet bloku için.
2: Niye öyle oldu?
0: Ya sistem. Siz nasıl adamların sistem? Eline para harcama etkisini. Bütün şehir yasası bence çok büyük bir garabettir.
1: Hayır, verdiğiniz tanınan eyalet adam, valisi adam
0: gibi,
1: var.
0: Bakın eyalet valisi gibi sanki siyaset onların aksında akıyor.
2: Bir tek belediye başkanları mı?
0: Ya bakın soruyorum
1: yani
0: size.
1: Yani tanınan, toplumda karşılığı olan, şimdi İstanbul dediğimiz büyük bir metropolde Ekrem İmamoğlu ismi. 16-17 milyon belki 20 milyonluk bir...
0: Akif Hamza Çebi.
1: Mesela. Yani yoğunluk var. Ankara keza öyle 4-5 milyonluk bir kitle. Yani isterim. Sonuçta bu iki büyük şehrin İzmir aynı şekilde. Yani... Siyasette ön plana gelen isimler haline dönüştürüyoruz, evet, belediye başkanlarını. Bu yani belediye başkanları, evet, belediye İsim yasasında pek, evet, çok sorun var. Bunları ayrıca konuşmak gerekir ama siyasi figür olarak ben yine tekrar ediyorum. Siyaset seçmen için yapılır. Yani seçmeni ikna etme sanatıdır. Siyasette seçmeni ikna etmediğin sürece, eğer güvenini kazanmadığın sürece, tırnak içinde Taha'nın az evvelki anlatımlarından yola çıkarak, tırnak içinde güven vermediğin sürece seçmenin oyunu alamazsın.
0: Şimdi yeni partiden de var
1: İlhan Kesici. İlhan Kesici beyefendi çok iyi tanırım.
0: Gayet tabii
1: çok
0: canım, yani
1: samimi bir dostum, ağabeyimdir.
0: 86
1: ama
0: milyonluk bir ülkeye hakaret
1: aday
0: ya
1: olması gibi bir şey konuşulunca,
0: yani 86 milyonluk
1: dayatmadır bu.
0: 86 milyonluk ülkeye iki kişiden başka cumhurbaşkanı adayı çıkaramaz bu ülke demek hakarettir.
3: Bir isim söyleyeyim.
0: Yani şöyle,
2: söyleyin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen, ailesi de geçmişten bu yana devletçi, milliyetçi bir ailenin evladı olan Faik Öztrak var
0: ben,
3: mesela. Baktığımız zaman bu isim aslında tüm masada inşallah bir araya getirebilecek önemli bir isim. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin orta vadede öne çıkartacağı en önemli isimlerden biri. Neden bunu söylüyorum?
4: Bakın, ben kesinlikle katılıyorum. Bu
0: yeni gibi partide Murat Emir Bey var.
3: Yeni partiye giden isimler Faik Bey'in ismine, peki, karşı çıkmaz.
2: Peki.
3: Bu ülkede
4: kesinlikle
3: ortak yaralarda
4: Faik Bey üzerinde uzlaşı yapılabilecek müthiş bir isim.
0: Yeni partide Murat Emir Bey var. Yani, Gökhan Günaydın
1: peki,
0: Bey var.
1: Peki, peki,
0: bir sürü insan var ya.
1: Yeniden denenmez mi? Muharrem İnce ile yeniden denenmez.
0: Muharrem Bey var, söyledik.
1: Söyledik mi? Çok özür duymadım. Peki. Muharrem İnce
0: yani şunu, bakın ben şunu kabul etmiyorum. 86 milyonluk bir ülkede iki insan dışında kimse bu ülkeyi yönetemez. Cumhurbaşkanlığına namzet olamaz, kazanamaz demek toplumumuza gerçekten
2: haksızlık. Kimse öyle bir
0: haksızlık
2: şey demedi. Yani, kim
0: ama
2: olabilir
0: yok
2: dedi
0: denildi.
2: Eğer bu
0: yok, yok
2: Mansur
0: denildi.
2: Bey değilse.
0: Yok denildi.
4: Tamam, ben
0: Hazir yok
4: alayım
0: dedi.
4: Faik Bey çok güzel bir aday olabilir. Vahap Bey. Keza. Engin Altay.
0: Engin Altay'la ilgili
4: Cumhuriyet Halk Partili'nden şey mi Engin yapıyorsunuz?
2: Diğer bürokrasiyle bir ekrana geçelim mi?
4: Çok müthiş bir aday
0: olabilir. Akif Hamza Çebi, İlhan Kesici, bakın veya, Murat Emir, Gökhan Günaydın, bir sürü isim var ya.
2: Tutarlılığım devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması.
4: Sermet Bey'in de ifade ettiği gibi Kemal Bey yeniden.
0: Zaten bence favori aday Kemal Bey'dir. %48 oy almış bir isimden bahsediyoruz.
4: Su götürmez bir gerçek.
2: Şimdi
4: İnşallah.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamasına bir bakalım. Ben Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da karşı çıktım. Evini ziyaret ettiğim gün neler söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. O tutarlılık devam ediyor. Tutuksuz yargılanabilirdi. Kamu görevi yapıyordu. Dolayısıyla o görevinin başında olmalı. Bunu defalarca söyledim. Birkaç gün önce de siyasi tutuklu olmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu için. Sizinle başlayayım bu kez. Buyurun.
5: Bir kere bu hani
2: bu açıklamayı neden yaptı mesela?
5: Bunu yapmasının temel sebebi bu ayrışmada Sayın İmamoğlu istifa etti değil mi CHP'den?
2: Evet evet, istifasını
5: sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında aday yaptığı bir isim. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve şimdi aslında yeni partinin hapisteki lideri

0: konumunda Sayın İmamoğlu.
1: Cumhurbaşkanı
0: ve soruyorlar
1: adayı.
0: ona, diyorlar ki böyle böyle, o da net bir şekilde bu bir siyasi dava değil, bir yolsuzlukla ilgili bir dava diyor. Bunu da hani bu şekilde söylemesi bence sürpriz değil, çünkü yolları çok önceden ayrılmış oldu. Ne zaman ayrılmış oldu? Bu hançerleme hikayesinde herhalde ifade ettiği kişi ya da ekip Sayın İmamoğlu ekibi. Bu arada hani aday olan hapis tutuklanıyor sözünüze katılmıyorum. Çünkü hepsi aday olabilir şu anda zaten hukuken. Aday olan yok. Aday adaylığı diye müessese de yok. Adı geçiyor. Sayın İmamoğlu tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi o zaman aday ilan etmek için, yani adayımız budur diye bir takım işte kampanyalar yaptı ve aday yaptı. Ama şöyle bakalım, hani o soruşturmada neler var neler yok, bunları konuşmaya gerek yok. Çok uzun bir hikaye. Ne zaman başladığına dair de bu işin aslında 2019'dan önceki birçok olay konuşulabilir. Ama herhalde bugün konumuz o değil. Sayın Kılıçdaroğlu burada her ne kadar nezaketen tutuklu olan ya da işte hapiste olan Sayın İmamoğlu'na destek olsa da, sözümün arkasındayım dese de, tutuksuz yargılansın dese de bence yolları ayrılmış durumda. Bu noktada gerçekten de muhalefet bloğu, hani aday diyorsak adaysız kalmış durumda. Sayın Yavaş'ı konuştuk. İmamoğlu'nun hukuki durumunun ne olacağı aşağı yukarı belli. Ve o muhalefet bloku bu sayılan isimlerden hangisini çıkarırsa iddialı hale gelir. Ve muhalefet bloğunun tabanı nasıl konsolide edilir? Çok zor bir süreç. Ve önümüzde çok da zaman kalmadı. Benim gördüğüm, bu aşamadan itibaren gördüğüm, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu muhalefet bloğunu gerçekten tekrar canlandıracak, çok da iyi bir ismi, kendisi hariç diyelim, kendisi de olabilir. Tabii hakkıdır, çünkü sonuçta genel başkanı o. Hakkıdır ama olması doğru mudur, o tartışılır. Bir ismi bulup muhalefet bloğunu tekrar %48'lerin de üzerine çıkaracak bir performans gösterirse hepimiz şapka çıkarırız. Öyle bir projeksiyon görünmüyor maalesef.
1: Peki sizce niye bu açıklamayı yaptı Kemal Bey?
2: Ya Kemal Bey şunun için bu açıklamayı yaptı. Öyle şartlar koyuyor ki hani aşılması zor engeller bu iki, özellikle Ekrem Bey için. Yani tamamen aklanırsa, tamamen aklanması, davanın bitmesi 10 yıl falan beklenen süre. Dolayısıyla iki cumhurbaşkanlığı seçimi var ki Ekrem Bey tamamen aklansın. Mansur Bey için de doğru söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden fikren zihnen kopmuş birisini nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak göstereceksiniz? Kendi öz saygınızı yitirirsiniz. Kopmazsa aday gösterebiliriz ya da adaylarımız arasında alabiliriz diyor. Son derece tutarlı ve yerinde bir şey. Ha, ben şeye katılıyorum. Yani Taha Bey'e, Kemal Bey'in eli eskisi kadar güçlü değil. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Buradan tarihe not olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimi satım haline girdiğimizde muhalefetin sürükleyici gücü yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.
3: Çok iddialı.
1: Çok iddialı.
2: İddialıyım. Sözümün arkasındayım. Allah nasip ederse bir yıl sonra bu stüdyoda bunu konuşuruz.
4: Şimdi Semiha Hanım, iki tane iddiamız var. Üç ay sonra yeniden konuşuyoruz. Mansur Yavaş'ın durumuyla alakalı değil mi?
1: Evet. Cumhurbaşkanıyla görüşmeye devam edecek dedi.
4: Ben de not edeceğim. Bir yıl sonrası için de sevgili dostumuzun iddiası var. Ya bir de
2: şunu söylemek gerekiyor. Yani Kemal Bey, Ekrem Bey de İstanbul adayı yaptığında kimse şans tanımıyordu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gerçekten sürpriz bir aday bulunur ve hiç şans tanınmayan, yok denilen, Binali Bey'i yenebileceği düşünülüyor muydu Ekrem Bey'in?
4: Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir aday mı acaba?
2: Ekrem Bey gibi, Mansur Bey gibi.
4: Yok, ben Ekmelettin İhsanoğlu'na...
2: Ekmelettin İhsanoğlu da %39 oy aldı. Bakın, o konuda da Kemal Bey'e haksızlık yapılıyor. Muharrem İnce'den daha yüksek bir oy aldı Ekmelettin Bey.
3: Ama o mesela...
2: Yani sağ, ya gerçeklikte konuşmuyorsunuz.
3: Kurmak istedi Sayın
4: ben
3: Kemal Bey.
4: Ben özellikle açmak için, yani senin kafandan
2: Ekmelettin
4: nasıl
2: Bey,
4: aday geçtiğini
2: bakın o vasatta Sayın Bahçeli'nin de dahli var. Ve Ekmelettin Bey de öyle kötü, burun kıvrılacak bir oy almadı. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin siyasi kariyerinin zirvesindeyken aday oldu Ekmelettin Bey.

0: Siyaset dışı bir aktördür. Yanlış mıyım üstad? Yani %39 oy müthiş bir oydu ya.
1: Peki o zaman bir altılı masa kurulmuş olsaydı mesela Meral Akşener
0: aday olmasaydı. Kimle kuracaktınız? 6 kişi yoktu ki o zaman. Gibi. Çatı adaydı Ekmelettin Bey. Sayın Bahçeli'nin formülüydü zaten.
2: Ve seçmenin %25'i sandığa gitmemiş.
0: Gitmeyen seçmenin çoğu da MHP seçmeniydi.
2: CHP seçmeni de var yoğun.
0: Ama çoğu MHP'ydi.
3: Evet. Peki.
4: Çok yoğun. Daha geçmiş.
0: Bu
4: daha
0: CHP'ler geçmiş. Tıpış tıpış gitti ve verdi kardeşim.
1: Yaşımız ortaya çıkıyor galiba.
4: Hayır, hayır, anlamsız oluyor gibi geliyor.
3: Şu değerlendirmeyle o zaman Mansur Yavaş bölümünü tamamlayalım. Çünkü kendisinde çalışma arkadaşları şunu söylüyor. Pozisyonumuzu koruyoruz. Tarafsız kalarak yani CHP ve yeni parti içindeki tartışmalardan uzak kalarak yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat iki taraf da bizi çekmeye çalışıyor. Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığı yapar, siyaset defterini kapatır. Herkesin sakin olması gerekiyor. Yavaş Erdoğan'la görüştüğü için Cumhur İttifakı'na katılmadı. Yavaş CHP'nin etkinliğine gitmediği için de CHP'den kopmadı. Yeni partiyle de ilişkisi sürüyor. Seçim düzlüğüne çıkılsın, o zaman bir değerlendirme yapılır deniyor.
5: İşte bu neye benziyor biliyor musun?
1: Ne şiş yansın ne kebap.
5: Ne şiş yansın ne kebap diyorsunuz.
2: Bir krizin ben, varlığını gösteriyor.
5: Ben bir otomobil ürettim. Bu otomobil uçuyor. Bu otomobil yüzüyor.
1: Benzinli tok gibi mi?
5: Bu otomobil aynı zamanda denizaltı vazifesi de görüyor. Efendim bu otomobil hatta yeri geldiği zaman işte Ay'a da gidebilir falan. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi projesi takıyorum ama Anıtkabir'e gitmiyorum. Yeni partiyle iyiyim ama kurumsal aidiyetim yok. Aynı zamanda İyi Partililere de göz kırpıyorum. Zafer'le de aram iyi ama bir yandan Sayın Özgür Özel'in çok ağır ifadeler kullandığı Beştepe ile de 7 sene sonra aklıma gelen ilişkilerimi toparlama yolunda ilerliyorum.
4: CHP'liyim.
5: Ama şimdi denge politikası gözetiyor ya. Kemal Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik o kadar ağır çıkışı son dönemde olmadı diye söylüyorum. Dolayısıyla burada her şeyi yapabilmek bazen hiçbir şeye tekabül ediyor. Siyasette böyledir. 2 artı 2 4 etmez. Ama ben şu iddiamda aynı yerde duruyorum yani. Mansur Bey bütün İddialar bu tepkilerin akşama. Bütün bu tepkilerin gelmeyeceğini, bu kadar örselenmeyeceğini bilmeyecek kadar acemi bir siyasetçi değil efendim. Mansur Bey artık bunaldı. Bunaldı bir şey, yani insanın.
4: Yeni bir kariyer
3: taş
4: hedefi
3: olsan
4: var.
3: Şöyle oldu,
0: bir şey daha ekleyeceğim.
4: Yeni bir kariyer hedefi var.
5: Şuraya geleceğim. Taş olsan çatlarsın ve ya hepimiz işte belirli çevrelerimiz var. Evet benim iktidar cenahından çok daha fazla tanıdığım var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden gerçekten çok değer verdiğim çok kıymetli insanlar var ve şu rahatsızlığını dile getiriyorlar. Diyorlar ki arkadaş ben Özkan Yalım gibi bir şahsiyetle yan yana alınmak istemiyorum. Ya ben sosyal demokrat bir adamım diyor. Bunun 6. 7. sevgilisinin hangi belediyeden finanse edildiğini bana sorulunca ben utanıyorum diyor ya. Ben Menderes Belediye Başkanı'nın sevgili ilişkilerini şunları bunları duymak istemiyorum. Dolayısıyla ben kendimi mesela geri çektim diyen nasıl sosyal demokratlar varsa Sayın Mansur Yavaş da efendim işte yerel yönetimler toplantısı oldu acaba katılacak mı? Anıtkabir toplantısı oldu acaba katılacak mı? Bayramlaşmada kim arayacak?
2: Bu önce arkadaşınız bakın, CHP'de önce Özgür mi, Bey'i mi arayacak? Yeni Parti'de mi?
5: Önce Özgür Bey'i mi arayacak sonra Kemal Bey'i mi arayacak? Allah korusun yarın öbür gün bir şey oldu. Kemal Bey'in bir yakını, Özgür Bey'in bir yakını. Oraya gidecek acaba oraya da mı gidecek? Ya insan der ki ya bir bırakın da bir çalışayım daha der yani. O yüzden
3: diyor işte.
5: Ben Mansur Bey'in bütün açıklamalarının açıklamalarının alt metninde şunu görüyorum. Yıldım artık. Beni rahat bırakmıyorsanız.
1: Bezdum'da.
5: Bezdum'da diyor yani.
0: Gerek, bir şey daha söylüyor.
5: Beni rahat bırakmıyorsanız.
3: Bir dakika bitirsin.
5: Beni rahat bırakmıyorsanız.
3: Ben giderim.
5: Ben yolumu çizerim arkadaş. Sizle uğraşacak değilim diyor. Senin ifade.
0: Bir şey daha diyor. 6 ay önce ya da 1 yıl önce Sayın Yavuz Ağaralioğlu dedi ki.
5: Ve çok özür dilerim. Son bir cümle kuracaktım. Sizin Cumhurbaşkanlığı hayallerinize de karnım tok diyor. Siz bir araya gelemiyorsunuz. Birbirinize sürekli kavga ediyorsunuz. Ben bundan bunaldım ya. Beni maceralarınıza sokmayın arkadaş. Hali. Bakın devam metninde ne diyor? Görev süremi tamamladığımda ben bu eserlerle emaneti devredeceğim diyor. Daha ne desin adam ya?
0: Yavuz Ağaralioğlu dedi ki,
5: Bey'e sorsanız bütün bu kriz ortamı içerisinde buyurun ülkeyi mi yönetmek istersiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na mı oy verirsiniz?

0: dediniz. Ben Mansur Bey'in Sayın Erdoğan'a oy vereceğini düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şöyle, Yavuz Ağaralioğlu dedi ki, bana Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi dedi. Ve iktidar kanadı bunu yalanlamadı.
2: Bunu niye anlattınız şimdi?
1: İktidarın milliyetçi oyları, milliyetçi konsolidasyonu sağlayacak yeni aktör transferine ihtiyacı var. Ben Mansur Yavaş'la kurulan ilişkiyi tabiat boşluk affetmez.
2: Gökhan Bey.
3: Ben Devlet Bahçeli'nin
1: Yavuz Bey kabul etmedi.
3: Da, o boşluğun doldurulmasına göz yumacağına da kesinlikle ihtimal vermiyorum.
1: Yavuz Bey kabul etmedi. Mansur Bey bence yolunu çizdi.
2: Bu da
3: Devlet Bahçeli
2: oldu.
3: Faktörünü ben yani bir siyasi
1: Devlet Bey'in
3: olarak
1: Devlet Bey'in bilgisi olmadan bu temas
3: edemeyiz.
1: Olmamıştır.
0: Ama göz ardı edemeyiz. Köşe de yapabilir Mansur Yavaş.
4: Ya bilgisinden şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Devlet Bey'i asla kırmaz.
1: İşte onu diyoruz. Yani bir ama şekilde informe yani, edilmiştir.
4: Yani birbirinden habersiz bir iki liderden bahsetmiyoruz.
1: Onu diyorum ben de.
4: Yani farklı bir anlam çıkmasın diye.
1: Ya odur yani.
2: Ters köşe ne olabilir? Onu da bir duyayım. Evet, sonra şöyle. Şu yeni isim yeni parti ismi krizine de bakalım.
4: Evet. Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar adından bahsediyor olmamız, bu kadar popülaritesinin yüksek olması, halen konuşuluyor olması, Cumhuriyet Halk Partisi logosunu dışarıda tutarak Ekrem İmamoğlu adıyla markalaştı. Yani baktığımız zaman Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Zonguldak'ta, Kastamonu bölgelerinden de çok ciddi anlamda oy aldı. Nasıl aldı bunu? Ve sürdürülebilir bir şekilde devam etti. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi logosunu dışarıda tutarak, kurumsal partinin gölgesinden de uzak durarak bunu başardı. Belki de Mansur Yavaş böyle bir yol seçiyor. Yani özellikle 9 Eylül'de bu tarihi istemesi belki de önümüzdeki süreçte gerçekten de düşündüğümüz gibi değil mi? Yani bağımsız kalarak bağımsız cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Yani eksen
2: ters
4: dediğimiz...
2: Ters köşe bu mu olur?
4: Ters köşede bu da olabilir. Bunu eğer ki önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la ikinci bir temas kurarsa bunu çürütmüş oluruz. Yani Cumhur İttifakı'nın
2: içerisinde
4: olacak.
2: Ama bir daha bir araya gelmezlerse?
4: O zaman bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı olarak devam etme ihtimali var. Yani o yüzden önümüzdeki süreçte Erdoğan da onu bir şekilde temas kurmak isteyecek. Çünkü bu çok tuttu. Yani satın alındı. Yani Mansur Yavaş'la Sayın Erdoğan'ın bir araya gelmesi Sayın Erdoğan'a meşruiyet alanı açtı. Mansur Yavaş için ise siyaset üstündeyim. Yani CHP ve yeni partili liderlerin de üstündeyim dedi. Aslında bir sopa gösterdi. Gökhan Bey'in ilk programın dakikalarında ifade ettiği yani o otoriteyi aslında kurdu. Her ikisi de kazanıyor. O yüzden bunu devam ettirmek isteyecek her iki tarafta. Hem Erdoğan hem Mansur Yavaş. Yani biz bu görüşmelerin sıklığını daha farklı boyutlara görebiliriz.
2: Peki.
1: Bir soru sorabilir miyim Murat Bey'e?
2: Buyurun.
1: Mansur Bey Cumhur İttifakı'na geçerse ne kadar oy sürükler? Bir öngörünüz var mı?
4: %10 civarında oy götürür.
1: Ben MHP de, kadar bir oy yani.
4: Ben de bakın Cumhur İttifakı'ndaki o azalan oy milliyetçi cenahın oyları azalıyor. Batı'da, Avrupa'da Almanya'yı gördük. Milliyetçilik artıyor ama Türkiye'de üniter devlet anlayışı artıyor. Milliyetçilik o bildiğimiz Türk milliyetçiliği değil.
2: Şu anda sadece MHP'nin oyu ne kadar?
4: %9 civarında bir oyu var.
0: Ya şey yapmamak lazım ama.
1: Türkiye yani kurumsal yapısı MHP
4: tabii. Başındaki olay bir
3: Türkiye'deki milliyetçi
1: büyük bir partidir.
3: De
1: kurumsal bir yani milliyetçilik markadır yani.
3: Sınır hattını korumak, ülke toprağını savunmak, Gönder'deki bayrak için yeri geldiğinde kanını dökmektir. Ve bu kavram üzerinden milliyetçilik yapan bir kitle şimdi karşısındaki düşman diye nitelendirilen PKK varlığı da ortadan kalktığında bence bir erime yaşayacaktır. Dolayısıyla katılır mısınız bilmiyorum. Dolayısıyla yani sevgili dostumun Sermet'in söylediği gibi yani milliyetçi bir yeni arayışa ihtiyaç olmayacak.
4: Bakın şöyle bir ihtiyaç.
1: Erken ama onun için.
0: Ama Sermet Bey'in
4: o zaman Türkiye ile ilgili şunu söyleyeyim. %10 ifadesi çıkabilirler.
0: Yani MHP kadar aynı şeydi. Yani
1: değil değil ona bak şöyle yani.
0: Cumhur İttifakı'nda öyle
1: oy olarak.
0: Sen 10 getirdin yani. Ben yani. Öyle bir şey.
1: Ya MHP'nin ağırlığı herhangi bir şahsa indirgenemez. Bak, şöyle, o konuda bak, şu, yani oy olarak kaçırmamak lazım. Sadece.
4: Buradaki Mansur Yavaş'a Cumhur İttifakı'nın ihtiyacı var. Yani Cumhur İttifakı Mansur Yavaş'ı yanında alması gerekiyor.
0: Neden? Katılmıyorum bu görüşe.
4: Terörsüz

0: Türkiye kavramı mecliste çerçeve yasayla meclisin yoksa çoğunluğunun %75'iyle geçti. Ama kamuoyunda %70 civarı.
1: Neden bir anlayalım. Hı.
0: Tekrar ifade edeyim. Terörsüz Türkiye kavramı ben de destekliyorum. Çerçeve yasayı destekliyorum. Mecliste bu %75 oranla, meclisin çoğunluğuyla evet. kabul gördü. Fakat kamuoyunda %70, %60, %50 oranında bir destek yok. %50'nin altında bir oran var. Bu oranı ifade etmek istemem. Tartışma farklı bir yere gitmesin. Tamam. O yüzden bakın Türkiye'de ne artıyor dedim ben. Türk milliyetçiliği artışı değil. Üniter devlet anlayışı artıyor. Yani çerçeve yasanın ve önümüzdeki süreçte anayasa değişikliğinin meşruiyetini sağlamak için Cumhur İttifakı'nın meşruiyetini koruma adına Mansur Yavaş'a ihtiyaç var. O yüzden bu görüşme temasları devlet aklıyla olacaktır.
2: Mansur
0: bakın
2: Yavaş'a
0: siyasi ideolojiyle
2: düşünmek.
0: Değil devlet aklıyla bu görüşmeler olacak.
2: Çok yani iddialı görüyorum. Ya.
1: Mansur Yavaş'ın
2: pekiştirir demek. Yani çok iddialıca. Olur mu?
3: Yani meşruiyetle ifade edilmemesi gerekir.
4: Meşruiyet değil de gücünü pekiştirir demek istiyoruz.
0: Burayı Mansur Yavaş çerçeve yasayı aslında arka planda desteklediğini duyuyoruz. Yani bu yasanın öneminin altını çiziyor. Yani kendi tabanında karşı çıkanlar var ama Mansur Yavaş çerçeve yasaya ve anayasa değişikliğini destekleyen bir isim. Bunu hayır diyemeyiz. Arka tarafta konuşulan bir konu. O yüzden Mansur Yavaş buna fiilen de destek vermesi gerekecektir. Yani sen bunu destekliyorsan kamuoyunda da destekle. Değil mi? Yani bu devlet aklıyla hareket edecektir. Ben öyle görüyorum bu süreci içerisinde.
1: Peki.
0: Ya
1: bir de %10
2: oyuna çok büyük itiraz var. Bir, yani Cumhur İttifakı öyle bir meşruiyet arayışı falan yok. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı...
0: Amerika Büyükelçisi söyledi ya, meşruiyete ihtiyacı var dedi.
2: Kim? Anlamadım.
0: Amerika Büyükelçisi...
2: Amerika Büyükelçisi'nin açıklaması sizin açıklamanız da aynı şey değil. Amerika Büyükelçisi...
0: Biz o açıklamadan öncesinde de
2: meşruiyet kavramını bölgedeki de. Diktatörler için kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı bu kapsama girmiyor. Böyle bir iddianız varsa da onu ayrıca tartışırız.
0: Biz öyle bir şey söylemiyoruz.
2: Bir diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı ifade ederek söylemedi. Ama muhalefet maalesef o noktaya getirdi. Diğer taraftan Sayın Cumhur İttifakı için bir meşruiyet atfetmek veya Cumhur İttifakı'nı Sayın Mansur Yavaş'a mahkum etmek yok. Yani Cumhur İttifakı'nın Mansur Bey'e ihtiyacı var mı? Mansur Bey'in bir honorable exit için, onurlu çıkış için veya kendisini daha hijyenik bir alana çekmek için bütün partici hizipler, bütün bu linç kültüründen uzaklaşmak için Cumhur İttifakı'na geçmek gibi bir ihtiyacı mı var? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar hangi oyun hesabını yapmıştı? 2023 seçimlerine gidiyor.
4: Niye Hüdapar falan?
2: %1'in, %0.3'ün hesabı yapılırken bu ülkede sadece Nahta bile ya ben kendi çevremde bile ya bu Suriyelilerin de acaba şey dolmadı mı ya miadı mı dolmadı mı denirken Sayın Cumhurbaşkanı geri adım atmadı dedi ki ben bu insanları ölüme götüremem dedi yani. Şimdi o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı öyle gördüğümüz kadarıyla yani yıllardır önümüzdeki bir lider yani. Küçük oy hesapları, ona ihtiyacımız var. Bundan meşruiyet alalım. Sayın Cumhurbaşkanı meşruiyet aldığı tek bir odak var arkadaş yani.
4: Halk.
2: Sandıktan alıyor.
4: Ama şöyle.
2: Dolayısıyla Mansur Bey'le yarın başka bir fotoğraf ortaya çıkar. Ertesi gün başka bir manzara çıkar. Onu önümüzdeki günler gösterecek. Ama bu AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın ona ihtiyaç duyduğu mu? Yoksa Mansur Yavaş'ın belli şeylerin farkına varmak suretiyle ve son dönemdeki bu hizipleşmeden, bölünmeden ve yeni macera arayışlardan bıkmış olmanın getirdiği Afyonkarahisar'da olduğu gibi, çeşitli belediyelerde olduğu gibi, Aydın'da olduğu gibi, Beykoz'da olduğu gibi, Tuzla'da olduğu gibi insanların artık illallah edip en son Foça Belediyesi'nde olduğu gibi ben şehrimle ilgilenmek istiyorum demesinin sonucu mu gerçekleşecek? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz.
4: Kazan ama kazan olamaz mı? Yani şöyle şimdi diyorsunuz ama
2: buraya sıkıştıramayız
4: Yeniden Refah,
2: yani.
4: Hüdapar, DSP, Cumhur İttifakı'nın bileşenleriydi 2023'te. Üstelik toplasanız %3 oyu var hepsinin. Yani ben bilmiyorum teknik bilgi Murat Bey'dedir diye
2: dediğiniz
4: sordum.
2: Dediğiniz gibi olurdu.
4: %10 oy götürecek.
2: Zafer Partisi'nin baktığınız zaman toplamına daha fazla oyu vardı.
4: Ya şöyle.
2: Oldu mu?
4: Olmadı ama Mansur Bey'le ilkesel bir birliktelik oluşursa niye istemesin Cumhur?
2: Tamam bak buna bir itirazım yok. Ama siz olayı
4: sadece o hesabı değil.
3: Meşruiyet alacak.
2: Meşruiyet alacak.
3: Lazım.
2: Mansur Bey'e mahkumsunuz arkadaşım.
4: Yok. Hayır. Sadece o hesabı değil.

0: O değil demek. Benim demek istediğim o değil.
1: Randevuyu talep eden Mansur Yavaş.
2: Ama aynen öyle yani.
3: Peki.
1: Kendine yeni bir yol çiziyor.
3: Konuyu değiştirelim.
1: Hakkıdır.
3: Yeni partide bir, yani buna kriz denmeli mi Gökhan Bey? Bu bir bu isim canım. Meselesi
4: Yenilik
3: bir krize.
4: Yenilik Partisi'nden mi söz ediyor?
3: Evet. İtirazı vardı Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz. Hatta bir başvuruda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yeni partiye mevcut adını kullanamayacağını bildirdiği öne sürülüyor.

0: Bilmiyorum ama bir espri yapayım. Öz yeni parti yapalım, olsun bitsin. Bu tabii ki espri. Şimdi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz aslında CHP'de siyasete atılmış bir isimdir. Eski büyükelçi Irak'ta, Musul'da 100 gün boyunca rehin tutulan bir isimdir. Sonra geldiğinde bir başka göreve daha atandı ama hatırladığım kadarıyla istifa etti ve sonrasında siyasete atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de siyaset yaptı, milletvekili oldu ama sonra CHP'deki bir süredir konuştuğumuz bu kavgalar, hizipler vesaire, o da illallah deyip bırakıp gidenlerden bir isim belirlemiş Yenilik Partisi ve arada yine hiziplerle, CHP'de yaşanan kavgalarla ve işte Butlan kararı ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip oturmasıyla ayrılan grubun kurduğu yeni parti. Aslında bir araya gelebilirler. Yani ha yeni, ha Yenilik Partisi. Al birini vur ötekine gibi bir tablo çıkıyor aslında. Belki de Öztürk Yılmaz da yeni partiye katılabilir. Ya da yeni parti ismini Yenilik Partisi diye değiştirebilir. Belki Öztürk Yılmaz bu yeni parti oluşumunda kendisinin de unutulduğunu düşünerek Yargıtay'a yaptığı bu başvuruyla kendini hatırlatmış oldu. Hem CHP tabanına, CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran gruba, hem de CHP ya da işte yeni parti seçmenine ve tabii ki bu vesileyle de bizlere kendini hatırlatmış oldu. Ben böyle bakıyorum. İsmin değişikliği çok da fark etmeyecek.
1: Hukuki açıdan?
2: Ya şöyle, şimdi siyasi partiler kanununun 96. maddesi birbirini çağrıştıracak, kafa karışıklığına sebep olacak isim, logo ve rumuz ya da kısa ad kullanımını men eder. Bu Türkiye'de çok uzun süre tartışıldı. Hatta parlamentoda uzun süre konuşuldu. Çeşitli fikir teatileri yapıldı. En son şöyle bir formül oluşturuldu. Burada bir boşluk vardı. Denildi ki, biliyorsunuz siyasi partiler önceden izin almadan kurulur. Yani siz bir tüzük hazırlarsınız, yeter sayıda kurucu üye ile imzalarsınız, İçişleri Bakanlığı'na tevdi ettiğiniz an tüzel kişilik kazanır, Mersis numarası verilir ve artık partisinizdir. 2014 yılında bir değişiklik yapıldı. Niye yapıldı onu da söyleyeyim. Bir başka vatandaş grubu da gidip Adalet ve Kalkınma Partisi diye ikinci bir AK Parti kurdu. Gerçekten bu oldu yani.
1: Tamam.
2: Ve denildi ki bu meseleyi çözelim. Bu tür çağrışımlara, yani hani böyle inanmadığınız gibi bakıldı da. Akla da aykırı geliyor gerçekten. Bu meseleyi kalıcı bir şekilde çözmek için bir yasal düzenleme yapıldı ve denildi ki, bir, hakkının ihlal edildiğini düşünen tarafa itiraz veya şikayet yolu, hakkı tanıyalım.
1: Tamam.
2: Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu da hakikaten itirazı, şikayeti makul bulursa, ya evet burada bir çağrışım, benzerlik, kafa karışıklığına sebep olabilecek veya o partinin oylar üzerinden haksız bir kazanım sağlayabilecek, yani bir benzerlik durumu kısaca.
3: Sonuçta oy pusulasında vatandaş karıştırır yani. Yani
2: bir benzerlik durumu var derse o partiye, siyasi partiye bildirimde bulunuyor ve diyor ki böyle böyle bir durum var, bir ay içinde benzerlik teşkil eden adını, logonu ya da kısa adını değiştir. Eğer yapmazsa bu kere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne bulunarak, başvuruda bulunarak o partinin ya da itirazda bulunan, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak o partinin siyasi partiler sicilinden terkinini istiyor. Terkin ne? Siyasi parti fiilen varlığını koruyor, hukuken de koruyor. Ama o adı kullanamıyor, adsız bir parti oluyor.
1: Bu durumda ne yapar?
2: Bu durumda yine ad belirleyecek. Seçime katılmış.
0: Hakiki yeni parti.
2: Ya, yeni bir isim belirleyecek. Peki bu kriz nasıl çıktı? Biraz da onu konuşalım. Şimdi kamuoyunda biliyorsunuz Butlan kararından sonra Özgür Bey ve arkadaşlarının ayrılacağına yönelik bir beklenti oluştu. Yedek parti dediler, yeni parti dediler, yürüyüş partisi dediler.
3: Aslında isim belirleyemediler.
2: İsim belirleyemediler. Sonra yeni parti kurulacak, yeni parti kurulacak temayüz ettiğini düşündüler. Fakat o dönem Öztürk Yılmaz Bey, ben hatırlıyorum, takip ettim, itiraz etti. Ve dedi ki bizim partimize benzer bu isim kullanmayın. Ben dedi bu konuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olurum kardeşim dedi. Aynen bu açıklamayı yaptı.

0: Yeni partiyi kuran, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir iki hukukçu kurmay da demişler ki bir şey olmaz. Çok da benzemiyor. Biz gidip görüştük de.
1: Çok da benzemiyor mu?
0: Ya onların yani bu Ankara kulislerinde konuşulan bilgi. Ve götürüp yeni parti olarak tüzüğü Sayın Bülent Turan'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Turan'a teslim etti. Sayın Murat Emir'le kimdi bir... Murat Emir ve...
1: Çok özür dilerim.
0: Her neyse yani.
1: Sözünü kesmek için değil ama Yenilik Partisi'nin logosu bende de bir DSP çağrışımı yaptı. Hmm. Sizde de yaptı mı?
0: Hmm. Ak güvercin. Ya o demek ki DSP ya başvurmadı ya da başvurduysa...
1: Yok hayır.
0: Dikkat yani alınmaz.
1: Yenilik Partisi ama ne kadar yenilik. Yeni parti şimdi, ama ne kadar yeni.
0: Şimdi gelinen noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye yazı göndererek hem yazılı hem sözlü demiş ki bu aykırılığı gider, çağrışım yapmayacak yeni bir isim bu. Yani yeni oldu
2: hep. Yeni isim acaba ne olabilir?
0: Ha, yeni partiye yeni isim lazım.
3: Hı. Yeniden Halk Partisi.
0: Yeni gibi olmaz. O, yeniden Refah Partisi oldu ama.
2: Yeniden Halk Partisi.
0: O da çağrışım yapar Cumhuriyet Halk Partisi.
2: O da benzer gibi ama. Evet.
0: Yani orada da Cumhuriyet Halk Partisi şey yapar, itiraz eder. Ben ya Öztürk Yılmaz'la orta bir yol bulacaklarını.
2: Bulunur mu?
0: Öztürk Bey'in tutumunu bilmiyorum yani kendi adına
4: Öztürk
0: konuşmam.
4: Böyle çok zor ya.
0: Yani zor ama ya da yeni parti adını ya çok şey yani değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani başka bir çıkar yolu yok. Yani
2: niye komik mi bu şimdi?
0: Komik değil mi yani şimdi iktidara geleceğiz diye bir
1: hoş
0: yola
1: değil,
0: çıkıyorsunuz.
1: Hiç hoş değil.
0: Trajikomik yani. İktidara geleceğiz diye yola çıkıyorsunuz.
5: Hayır, baştan bu tartışılıyor, konuşuluyor. Hani yenilik
0: daha
5: partisi var, itiraz var ama sen yeni parti olarak devam ediyorsun.
4: Üstüne logo ile ilgili olabilir. De bir itiraz gündeme gelirse bu sefer logo da gider.
0: Ya Allah rızası için komik değil mi yani? Şimdi iktidar olacağız diyorsunuz, memleketi
3: aslında
0: yöneteceğiz.
3: Partinin isimleri şöyle bir
0: AK Parti'yi tarihe gömeceğiz falan. Daha adınızla. Şimdi buradan da iktidar bize kumpas kurdu demesinler de.
2: Peki Murat Bey?
3: Bir partinin adı bulunurken o ülkede yaşanan sıkıntılara çözüm bulmayla ilgili olur. Mesela Adalet ve Kalkınma. AK Parti'nin kuruluş hikayesine baktığınız zaman o dönemde adalet ve kalkınmanın giderek azaldığı bir dönemde bu parti kuruldu. Örneğin Anahtar Parti. Türkiye'deki siyasetin kilitlendiği bir dönemde Anahtar. İşte İyi Parti. Mesela Sayın Akşener'in kurduğu. Çünkü Türkiye'nin kötüye gittiği düşünülüyordu. Yeni Parti ise eskiyi reddetme. Ben yeniyim. Yani bu çok doğru olan bir teknik değildi. Hata yaptılar. Bunu kabul ediyorlar. Yani çok da pişmanlar. Sayın Öyle Özgür mi? Özel de evet bu arka kapıda konuşuluyor. Hatta bunu belirleyen arkadaşlarla da görüşüyoruz. Yani başka alternatifler vardı ama buna karar kırıldı. Sayın Özgür Özel buna karar kılıyor aslında baktığınız zaman. Yeni kelimesi sağlığa zararlı olan bir şeyi de tetikliyor baktığınız zaman. Logonun benzerliği, altındaki çizgi birçok. Yani bu belirlenemediğini görüyoruz. Yani partinin...
2: Bu bir kriz mi peki?
3: Bu bence ülkeyi yönetecek kişilerin bunu ortaya koymaması gerekirdi. Yani siz daha bunu yapamıyorsunuz diyecek vatandaş. Yani yarın bir gün bu isim değişecek %100. Yani böyle konuşulur hukuki anlamda. O yüzden yarın bir gün Özgür Özel'in daha siz partinizin adını belirleyemediniz diye bir mevzu
2: vatandaş
3: daha çıkacak.
2: Vatandaş buna takılır mı?
3: Takılır.
4: Vatandaş Çünkü, şuna takıldı hatırlıyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmuştu, oy kullanamamıştı.
0: Bir de Kağıthane'ye Kağıttepe demişti.
4: Kağıttepe yani. Demiş. Nurtepe demişti. Nurtepe'ye de bilirim, Kağıttepe'ye de bilirim demişti. Dolayısıyla vatandaş tarafında bu şey var yani hani sen daha düz yolda gidemiyorsun nasıl rally yapacaksın?
3: Güveni sarsar. Yani evet. Güven oluşmadan seçmeni gönülden oy vermeyi tetiklemeden olmaz.
0: Ya bir de şöyle ben biraz önce dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken de böyleydi. Muhalefet kadro kuram. Yani ülkeyi yönetmeye namzetsiniz daha partinize nasıl isim koymanız gerektiğine ilişkin mevzuatı bilmiyorsunuz. Adam bas bas bağırdı Sayın Öztürk Yılmaz.
1: Öztürk
0: Yapmayın
1: Bey
0: dedi.
1: Şikayetinden geri çekilme gibi bir hakkı var mı? Yani Yargıtay'a başvurdu.
0: Ya yani
1: tamam,
0: şöyle
1: kabul ediyorum dese bile olur mu?
0: Bence olmaz. Şöyle orada bir boşluk var ama kamu düzeniyle ilgilidir bu. Dolayısıyla artık siyasi ayırt edilebilirlik gereği bu meselenin halledilmesi lazım. Bu ismin değişmesi lazım.
4: Diğer tarafta Yeni Parti ile İyi Parti bayağı karıştırılıyor. Biliyorsunuz yenilikçi, yenilik

0: Partisi var.
1: Bir de Yeniden Türkiye, Yeniden Türkçe.
2: Yeni Partinin Kadıköy İl ilçe başkanı.
0: Yeniden Refah Partisi. Bunları pusulada yan yana koyduğunuz zaman ikisi denk gelse bile çok büyük puan kayması olur.
3: Peki. Kozinoğlu'yla devam edelim. Var mı eklemek istediğiniz?
4: Yok.
3: Bir şey mi söyleyeceksiniz? Peki. Şimdi eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan bir soruşturma var. Mezarı açıldı, örnekler alındı. 2011 yılında hayatını kaybetmişti MİT görevlisi Kozinoğlu. Onun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı belirlenecek. Bu araştırılacak. Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager, bir otopsi teknikerinden oluşan heyet mezarlığa geldi. Mezarın açılması için o çalışma başladı. Örnekler alındı, kemik, toprak ve diğer örnekler. Bunlar adli tıp kurumuna götürüldü, incelenecek. Gökhan Bey, neden şimdi?
2: Neden şimdi sorusunun cevabı...
3: Hatta burada bir ne olmuştu?
2: Aslında yok yani, neden şimdi sorusunun cevabı yok. Şöyle diyelim, faili meçhul kalmış, kamuoyunun gündeminde hep olan kimi meseleler var. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü de bu şekildeydi. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en parlak isimlerinden biriydi. Ben Ankara'da yaşadığım dönemde kendisiyle de tanışmıştım. Gerçekten çok farklı bir karakterdi Kaşif Bey, Allah rahmet eylesin. Kaşif Kozinoğlu'nun kamuoyunda bilinen tek görüntüsü vardır. Önce hepimiz onu bir hatırlayalım. Kaşif Kozinoğlu, Mart 2011'de Afganistan'dan kargo uçağıyla geldiğinde FETÖ'cü hainler tarafından apar topar tutuklandı. Sadece bir görüntüsü var elde. Video görüntüsü. O da Devlet Güvenlik Mahkemesi, o zaman Beşiktaş'taydı.
3: Evet.
2: O binaya koşarak girmesi ve koşarak çıkması. Bu koşarak detayını özellikle belirtiyorum. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de kalp krizine bağlı olarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Adli tıp raporu da bu yönde çıktı ve apar topar da askeri törenle, özellikle onu da vurgulayayım, askeri törenle bugün açılan bu kabre konuldu. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Şimdi Kaşif Kozinoğlu FETÖ'cü hainleri çok öncesinde deşifre etmiş bir isimdi. Hatta el yazısıyla yazdığı notları, konuşmasını 13 gün kala öldürülmeden evvel bir gazeteye gönderdi. O da Kaşif Kozinoğlu'nun bu el yazısı notlarından bir kitap oluşturuldu. O kitabı okudum. O kitapta yazanlar da çok, gerçekten bizim 15 Temmuz 2016'da 251 şehit verdiğimiz o karanlık geceye nasıl yol taşlarının dizildiğini gösteren çok ibretlik kimi paylaşımlar var. Ve Kaşif Kozinoğlu zaten Enver Altaylı denilen, daha sonrasında FETÖ'cü olduğu anlaşılan biri tarafından bizzat Pensilvanya'daki terörist başına şikayet edilen bir isim. Bu ortadan kalkmalı denilen bir isim. Dolayısıyla FETÖ'cüler Kaşif Kozinoğlu'nu ortadan kaldırmayı, öldürmeyi kafalarına koymuşlardı. Ve Kaşif Kozinoğlu şahsi fikrimdir ve bu soruşturmanın da oraya varacağı gibi bir tablo ortada zaten. Öldürüldüğüne kanaat getiriyorum. Bir suikaste kurban gitti. Öyle ki Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de kalp krizi geçirdiği söylendiği gün aynı koğuşta iki isim daha var, iki asker daha var. Biri Hasan Atilla Uğur. Öcalan'ı sorgulayan isimdir. Popüler bir hatırlatma olsun, Oğuzhan Uğur'un babasıdır. Bir diğer isim Hasan Ataman Yıldırım, o da bir subaydır. O da yine FETÖ kumpaslarıyla, o dönem hatırlayın, pek çok asker cezaevindeydi. Üç asker aynı koğuşta kalıyor. Asker diyorum, MİT mensubu ama kökeni aslında Kaşif Kozinoğlu'nun asker. Hatta 1976 yılında NATO üyesi ülkelerin askerleri, özel kuvvetleri arasında bir yarışma tertipleniyor. Ve bu yarışmada 12 dalda birinci olan bir isim Kaşif Kozinoğlu. 32 kilometre teçhizatlı koşuda da birinci, su altı dalışında da, keskin nişancılıkta da, 12 branşta birinci olan, madalyalar alan müthiş bir adam. Sonrasında MİT'e dahil oluyor. Orta Asya'da da var. Aynı şekilde Sırpların katliam yaptığı Bosna'da da, Bosnalı Müslümanların kurtarılması aşamasında tünel, yani şehirden tünelle kaçış operasyonu vardır. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Bunun ardındaki isimdir Kaşif Kozinoğlu. Orada keskin nişancılar, Sırp keskin nişancılar Müslüman kardeşlerimizi öldürürken onlara nasıl siper alacaklarını da

0: Hatta Bosnalı Müslüman kardeşlerimize nasıl silah kullanacaklarını da öğreten önemli bir isimdir. Özel Harekat Dairesi'nin kuruluşunda yer almış bir isim. Pek çok özel harekat polisini yetiştirmiş bir isim. Bunları neden vurguluyorum? Çünkü adam sportmen bir adam. Ve vefat ettiğinde 55-56 yaşındaydı. Son görüntüyü tekrar edeyim. Görüntüde koşan bir adamdı bu. Koşan bir adam ve kalp krizi geçirdi deniyor. Ben sonuna kadar savunurum ki, iddia ederim ki bu adam öldürüldü. Ki bunun emareleri sonra ortaya çıktı. Ha biz şimdi neden 15 yıl sonra harekete geçtik? Bu konuda da Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in oluşturduğu bir ekip var. Sadece bu değil. Son dakikaya az evvel gözüm ilişti. Mesela Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili de bir çalışma var. O çalışmalar kapsamında bu konuda mercek altına alındı. Hatta bir FETÖ'cü gardiyan var.
1: Firari.
0: O firari şahıs. Fahri ismi. Şimdi Hasan Ataman Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu fenalaştığında, yani kalp krizi demeyelim ama belki bir spazm geçirdiği anda
1: yardıma ihtiyacı
0: var. Alarm butonuna basıyor, alarm butonu çalıyor ve o FETÖ'cü gardiyan, o alçak radyonun sesini açıyor. Ataman Yıldırım eline geçirdiği bir tencere kapağıyla demir kapıya vurarak yardım istiyor. Ona rağmen kimse gelmiyor. Ve Kaşif Kozinoğlu koğuştan çıkarılırken konuşabilen, yani bilinç açık, hatta yürümeyi teklif eden, ben yürüyeyim üst kattan yürüyerek ineyim diyecek durumda. Ancak bu adam ambulansa nakledildiği noktada, ki bir ambulans değişikliği detayı da var, ona da geleceğim ama. Hasan Ataman Yıldırım şunu anlatıyor. Samanyolu Televizyonu, o zamanki FETÖ'cülerin kanalında, hı hı, akşamüstü haberlerinde Kaşif Kozinoğlu'na kalp masajı yapılırken ki görüntüleri izledik biz diyor. O görüntüler hiçbir yerde yayınlanmadı ama Hasan Ataman Yıldırım'ın anlatımında var. Hatta bu konuda merak edenler araştırabilirler. İnternette hala mevcut o röportaj. İkinci önemli nokta, Hasan Ataman Yıldırım'ın iddiası, ifadesi var dediğim gibi, internetten bulabilirler. Kalp masajı yapılırken Kaşif Kozinoğlu'na kelime-i şehadet getir deniyormuş. Yani bu şekilde öldürülmüş adam. Çünkü kalp krizi geçirmeyen birine yatıralım şuraya ve kalp masajı yapmaya başlayalım. Kalp krizi geçirmeyen adamın kalbini durdurabilirsiniz. Ve bu adamcağız, Kaşif Kozinoğlu, cezaevinden bir ambulans alınıyor, ambulansa doktor yok. Sonrasında Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülürken yol kenarında bir başka ambulansa naklediliyor. Ve arada geçen sürede zaten zorla kalp krizi geçirtilen, zorla kalp masajıyla bir şekilde kalbinde sıkıntı tetiklenen Kaşif Kozinoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ve biz bugün 15 yıl sonra Fethi Kabir yapıldı, mezarından çıkarıldı cenazesi. Şuna sevindim, kimi duyumlar, yani resmi açıklama olmasa bile yumuşak, en azından vücut bütünlüğünü koruduğunu öğrendik. Bu şimdi yapılacak tetkiklerin, ki zaten 15 yıl evveliyle bugün tıptaki teknoloji aldı başını gidiyor. Yani adli tıpta da aynı şekilde, adli tıp biliminde de çok yeni testler, çok yeni veri elde etme yöntemleri ortaya çıktığı için söylüyorum. Umutluyum bu cinayetin perde gerisinde ne olduğunu net biçimde göreceğiz. En azından yüreğimizde uhde kalmayacak. Böyle bir kıymet, böyle bir hayatını değer, böyle kaybet, bir komutan, böyle bir istihbaratçı, böyle vatanına milletine faydalı bir adamı bu hainler harcadılar çünkü.
1: Hayatını kaybettiği gün Koraspirin ve vitamin istediği, biraz da bu ilaçlardan
0: şimdi Koraspirin
1: duyulduğu,
0: yani 50'li yaşlardaki pek çok
1: örneklerde
0: kişinin
1: özellikle ilaç veya toksik madde,
0: evet,
1: bulguları da çünkü
0: ama yani
1: araştırılacak.
0: Muhtemelen Koraspirin diye ne verdileri
1: işte,
0: de sorgulamak gerekiyor. Çünkü Koraspirin aspirin türevi bir ilaç. Hı hı. 50'li yaşlardaki hemen hemen herkesin kullandığı damar açıcı, yani kan sulandırıcı bir ilaç, bir yardımcı ilaç aslında. Yani bir tedavi amaçlı değil, bir tedbir amaçlı, evet, kullanılan ilaç. Şimdi Koraspirin diye başka bir şey mi verdiler? Vitamin diye başka bir şey mi verdiler? Bu şekilde spazm mı geçirdi? O günlerde kırık kalp sendromu diye bir şeyden söz edildi ama çok inandırıcı değil. Kırık kalp sendromu, yani bir kere öldürücü değil bildiğim kadarıyla. Yani tabii ki tıp konusunda yani
2: kalp ağrısı olur ama kalp krizi olmaz.
0: Yani kalp krizini tetikleyen, dediğim gibi, o Samanyolu televizyonunda izlendiği söylenen görüntülerdeki vaziyet. Başka bir şeye gerek bırakmıyor. Başka

0: başka bir şeyi aramaya gerek yok.
1: Orada bir ayrıntı vardı. Gardiyan geliyor ve gidiyor. Yani bu
2: ben bir şey söyleyeyim.
1: 2 gün kalıyor gardiyan orada.
2: FETÖ'cü ben bir şeyler söyleyeyim müsaade ederseniz.
1: Yani bu olayın tezgah olduğu belli. Bir gardiyan geliyor.
0: Şimdi o bahsettiği
1: sonra
0: FETÖ'cü gardiyan bir süre sonra zaten 2 gün sonra falan gidiyor. Sonra Fatih Üniversitesi'ne kayıt oluyor. Yani Silivri Cezaevi'nde görevinden falan da ayrılıyor. Ve 15 Temmuz 2016'daki
1: görevli geliyor ve
0: 250 şehit verdiğimiz
1: bu olay oluyor, gidiyor.
0: Kalkışmadan, o hain kalkışmadan birkaç gün sonra da Fransa'ya uçuyor, şu anda yok. Zaten.
1: Yok. Savcı da şöyle, yok. Cezaevi savcısı da.
0: Cezaevi savcısı da. Şu ana kadar 11 sonrasında 9, 20 kişiyle ilgili gözaltı kararı var.
3: Bu akşam bakalım, gece bir şöyle, karar gelir belki ona.
1: Gökhan, çok teşekkür ederim. Çok güzel.
0: Ne demek?
2: Zor yıllardı biz Kaşif Bey'le tanışırız. Tanışırdık, Allah rahmet eylesin. Avukatlığını avukat Yurdakan Yıldız Bey yapardı. 2011 yılı kendisi ziyaret etti cezaevinde. Kaşif'i iyi görmedim dedi. Hatta tutukluğuna...
3: Ne kadar önce ölümünden?
2: Bir hafta 10 gün, yani o çok yakın tarihlerde. Hatta tutukluğuna itiraz dilekçelerinde de beraber kalem aldık. Ben öğrenciydim ama... Yurdakan Bey sağ olsun itibar ederdi.
3: İyi görmedim ne demek? Yani sağlığı mı yoksa psikolojisi mi?
2: Psikolojisi, sağlığı ve Kaşif'le ilgili endişeliyim dedi.
0: Kendisinin zaten kız kardeşine vasiyetini anlattığı bir vaka olarak karşımızda.
2: Evet.
0: Gazetelerde de yani beni öldürecekler manşeti var.
2: Ama öyle bir girdaptı ki kimse sesini duyuramıyordu. Hatta cenazeye katılanları... O dönemki FETÖ'cü hainler emniyet istihbaratın kameralarıyla kaydettiler.
0: Ve en azından yani, şuna
2: ben bazen
0: seviniyorum. Yani bu şekilde bir komployla suikaste kurban gitti ama gördüğünüz üzere askeri tören mangasıyla uğurlandı.
2: Tabii, tabii.
0: Annesinin, ben o gün cenazeyi takip eden gazetecilerden biriydim. Annesinin kahramanına veda ediyorum dediğindeki o hallerini...
2: Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi Gökhan Bey? O polisin, emniyet...
0: Tabii ki canım. Yani hemen hemen her noktada...
2: Fişlemek zaten... için, şey için değil. Yani...
0: Biz onlarla çok tanış olmuştuk yani o FETÖ'cü polislerle her dakika. Bizden çok kameraları vardı. Bizden çok, biz profesyonel gazeteciler...
2: Sayın Tarık Akan, rahmetli Tarık Akan çok ziyaret ederdi.
0: Randımanlı kameralar kullanmıyorduk ya da onlar kadar teçhizatımız yoktu
3: evet.
0: Bizde.
3: Tarık Akan dediniz.
2: Tarık Akan da ziyaret etti birkaç kez bildiğim kadarıyla. Destek de oldu o dönem. Biliyorsunuz Tarık Bey Ergenekon yargılamalarında aylarca Silivri'de nöbet tuttu.
3: Evet.
2: Ya şimdi herkes FETÖ'yle mücadele ediyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bedel ödediğini söylüyor. Ama ben 15 yıldır, sayın 17 yıldır başta Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin.
2: Kaşif Bey'in. Daha bir sürü değerin ölümünde parmağı olabilecek, soruşturmalarını karartabilen isimlerin nasıl görevde kalabildiklerinin bir izahını istiyorum ya.
0: Peki buna ek olarak şunu söyleyeyim.
2: Hala görev yapanlar var ya.
0: Adli tıpta şu
2: Akın Bey'den Allah razı olsun.
0: Bak adli
2: 86 mıydı? Geçen bir ihraç ettiler. Bu Ergenekon süreçlerinde bu tür meselelerde görev... Ya nasıl kalmış bunlar 15 yıldır yargının
0: sevgili
2: içinde, 10
0: kardeşim,
2: yıldır?
0: Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yapılan son tartışmaları hatırlayalım o zaman.
3: Mesela
0: Arif Ahmet Denizolgun taha o konuya daha vakıf. Süleyman Fatih Denizolgun bu konuda 3 kez başvuruda bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 3 müzekkereyle adli tıptaki otopsi videosunu istiyor. Video ortada.
2: Kaşif Bey Türkiye için gerçekten büyük bir değerdi. Gökhan Bey anlat. Dünyanın her yerinde operasyon...
5: Genel olarak bu işi dert etmeyen bir şey olunca, zihin yapısı olunca bu ülkede terörist...
2: Benim hafızamı almıyor usta.
5: Terörist bir eylem düzenleyen 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in emekli maaşı 15 Temmuz'dan sonra kesildi.
0: Ne diyorsun ya? Ciddi mi?
5: Tabii o zaman tartışıldı ya bunlar.
2: Ya benim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu hafızalam almıyor. Kim bu hainlere sahip çıkıyor? Akın Bey'den gerçekten Allah razı olsun.
0: Şimdi ya, kısım kısım yine bu mahrem...
2: Kaşif Bey gibi bir adamı yetiştirmek vallahi 1 milyar dolar maliyet ister ya. Ama 1 milyar dolar maliyet ister. Bırakın her şeyi. İnsan değeri parayla ölçülemez ama... Yani bunu...

0: Gardiyan'a tamam o gün bir sürü hatalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da Allah bizi affetsin dedi. Bir sürü hatalar yapıldı. Ama 15 yıl bunlar sistemin içinde nasıl kalabildi? Nasıl yani elini kolunu sallayarak bu adam yurt dışına kaçabildi?
1: Murat Bey buyurun.
2: Şimdi şöyle bakmak lazım. Evet, Sayın Akın Gürlek böyle süreçleri, dosyaları açıyor. Çok doğru yapıyor. Buradan baktığımız zaman yanlış bir şey yok. Bu olaylar, cinayetler o dönemde de konuşuluyordu. Ve Silivri'ye çok sayıda gittik. İlker Başbuğ'un tutuklandığı süreci de hatırlayalım. Baktığımız zaman bu olaylar yeni değil. Yani iktidarın göz önünde sele serpe gerçekleşti baktığımız zaman. Ama şimdi bu soruşturmada baktığımız zaman mesela bir muhabir tutuklanıyor. İşi neydi? Baktığımız zaman orada Sayın işte rahmetli Kaşif Bey'i çektiği için yargılanıyor. Yani bu olayın ciddiyetini uzaklaştırır, işi sulandırır, ciddiyetinden uzaklaştırır. O yüzden bakılacak konu bir arşiv var. Nedir? Bu tıbbi arşivde bakarsınız o dönemde adli tıp raporunu yazan kişileri bulursunuz. O aşamaların tek tek hangi savcı, hangi hakim bu sürece baktı, hangi ekip inceleme yaptı onlardan başlarsınız. Ama siz ilk başladığınız ilk operasyon videoyu çeken bugün Ergenekon'dan Balyoz'dan yargılanan arkadaşları aradığımda bu olaya evet dosyanın tekrar açılmasını destekliyorlar. Ama ilk önce muhabiri tutuklamak yanlış. O muhabiri de tanıyoruz yani. O
0: kişi ben bir şey söyleyeceğim.
2: FETÖ'cülerle hiçbir alakası olmayan önemli bir yurttaş baktığımız zaman. Yani siz onu bu şekilde ya tutuksuz yargılanmalıydı. Kişiyi uzaktan tanıyoruz ve FETÖ'yle hiç alakası olmayan biri.
0: Bu süreçlerde...
2: Buradan başlayamazsınız bu üst sürece. Siz bir muhabiri tutuklayarak değil. O dönemde ciddi bir habercilikti o. Hem de onların medyasından biri de değil o. Yani o dönemde o medyada da değildi. Şimdi de değildi. Yani o habercilik yapmıştı ve önemliydi. Hatta bugün o koşar adımla giderken onu izleyen arkadaşlarla da konuştum. Yani bu o dönemde yapılan önemli bir habercilikti. Çünkü neden önemliydi? Bu isim herkes biliyordu ki ve biraz önce programın başında da Gökhan Bey bahsetti. Çok önemli bir noktayı ifade etti.
1: Bu
2: yani
1: arada,
2: bu cesurca ifade etmesine de sevindim.
1: İsim Selahattin Günday.
2: Evet.
1: Ben tutuklanmadığını hani teyit etmek istedim. Ve kameraman İdris Tiftikçi'nin savcılık ifadeleri tamamlandı. Soruşturma savcısının kararını bekliyoruz diyor Hüseyin Ersöz avukatı.
2: Evet, yani umarım an... tutuklanmaz.
1: Evet.
2: Çünkü sürece zarar verir bu isimlerin tutuklanması. Bakın Gökhan Bey sürecin programın başında söyledi. Altaylı, soyadı Altaylı olan Enver Altaylı'nın notları var. 2010 yılından itibaren başlayan.
0: Bir dizide.
2: Diyor ki... Hem İlker Başbuğ'u şikayet ediyor Fethullah Gülen'e. Hem Sayın Gazinoğlu'yu şikayet ediyor. Diyor ki MİT'in başına geçecek diyor. Ama diyor işte başbakan bunu yapmaz diyor. Ama ihtimali söz konusu olduğunu ifade ediyor. İlker Başbuğ'un
3: hatta
2: da...
3: Fethullah Gülen'e şikayetinde şu ifade de var. Enver Altaylı Kaşif Kozinoğlu'nu şikayet ederken Kaşif Kozinoğlu çok deneyimli bir istihbaratçı ve şu notu almış. Fethullah Gülen, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ı kullanmak suretiyle, onları öne sürmek ve onları desteklemek suretiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı
2: etkilemek,
3: etkisizleştirecektir. Bunun da bir şekilde iletilmesi lazım diyor. Bu not dahi var.
1: Peki.
3: Evet, yani FETÖ'nün evet. Nasıl
2: yani
3: bir...
2: Yani çok güzel ifade ettiniz.
3: Nasıl bir tedbir aldığını anladık orada.
1: Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Evet. Gökhan Bey, Gökhan Taşkın.
3: Teşekkür
1: Doktor
3: ederim.
1: Sermet Erdem, hukukçu. Sadi Özdemir, gazeteci. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci ve Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı. Çok çok teşekkürler. Efendim Habertürk gündemi burada noktalıyoruz, tamamlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir akşam olsun, iyi bir hafta sonu olsun. İyi geceler.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'layız, birlikteyiz. Yine film konuşacağız, sinema konuşacağız. İlk filmimiz beni 1980'lere, gençliğime götüren Saldırı. Bir bakalım.
1: Want to come in with me?
2: I'll wait here.
1: Okay. Don't talk to strangers.
3: Cry baby. I was weeping as he slaughtered civilians.
2: Where are you going?
1: Go to your room. Get under the bed. Mama needs to get her guns.
0: Onslaught, Saldırı. Adam Wingard'ın yeni filmi. Mehmet, beni böyle gençliğime 80'lere götürdü deyince, o zamanlar vardı ya böyle filmler. İşte kahramanımız tek başına herkese karşı koyar. Yine arada da yapılıyor da, filmi izlerken biraz öyle düşündüm. Sen ne düşündün?
4: Bu sefer bir kadın kahraman. Kadın, 80'lerde evet. Erkekler çok.
0: Kadın Rambo.
4: Evet, kadın Rambo var. Şimdi ben önce sevdiklerimden başlayayım. Bir kere bu hemen filmin başındaki o jenerikte bir kolaj istiyoruz, video klip gibi. Orada işte 2000'lerden geriye doğru giderek, 1945'e kadar giderek bütün bu Amerika'nın deniz aşırı askeri operasyonlarıyla ilgili arşiv görüntüleri var, başkanların konuşmaları var. Ve burada glitch denir ona. Bir dijital bozulma efekti, bir arıza var aynı zamanda. Her görüntü sanki arızalanıyormuş gibi. O bir metafor aslında. Çünkü film şunu anlatıyor. Derin devletin operasyonları var ve militarist operasyonlar. Bunlar tamamen hani deniz aşırı operasyonlar için tasarlanan gizli bir askeri üste olup bitenler var. Ve burada bir deney kontrolden çıkıyor. Burada bir arıza var. Ve bu kontrolden çıkan askerler, canavara dönüşmüş askerler aslında yine Amerika'nın yine yurt dışı operasyonlarındaki savaşlarda yetişiyorlar. Oradan çıkan 3 tırnak içinde canavar aslında asker ve orada yetişmişler yani. Ve bunların karşısında da tam tersine hani kader onları oraya sürüklemiş, o gizli üste sürüklemiş, o dönüşümü yaşamışlar. Öteki tarafta ise yine beraber savaştıkları başka bir kadın asker var. Onlarla kaderleri karşı karşıya geliyor. Film bunu anlatıyor. Bence bu fikir iyi. Yani bunu işlemesi itibariyle. Şimdi Adam Wingard yine sevdiklerimden gideyim. Simon Merritt'la genelde yazıyor senaryolarını. Başka böyle filmlerde de var. King Kong'da da onu. Godzilla King Kong'da onu görüyoruz. Bu üçüncü hikayesi. Şeyde daha önce burada şeyi çekmişler işte. You're the Next 2011 ve The Guest 2014. Aynı hikaye evreninde geçiyor. Burada ve bu filmlerde genelde kadın karakter var. Başrolde işte o bir aksiyon kahramanı gibi. Ben şarkıları da sevdim. Şarkı seçimlerini de çok sevdim.
0: Müzikleri çok iyiydi gerçekten.
4: Çünkü her karakteri ayırıyor. Mesela o Dan Stevens'ın oynadığı bir eski Nazi var.
0: Hans Kimmler miydi?
4: Hans Kimmler. Aslında o operasyon biliyorsun gerçek. Operation Paperclip diye bir şey. Ateş operasyonu. Gerçekten öyle bir operasyon var. Amerika zamanında ne kadar Avusturyalı, Alman, Nazi varsa işine yarayacak bilim insanı, mühendis hepsini toplayıp Amerika'ya getirmiş ama bunu gizlemişler. Gizli bir operasyonmuş bu. Oradan kalan birisi. Mesela onun dinlediği müzikler çok çarpıcı. Yani
0: popüler... Peter Black mi çalıyor?
4: Evet, evet. Ama onun Almanca versiyonları. Hala onun Alman kökünü belli ediyor. Sonra bizim kadın Celeste'nin dinlediği, onlar daha mesela şeyler, daha normal rock country tarzı, daha Amerikan tarzı. Bir de o Cyrus var. Yine derin devletin temizlik operasyonu için görevlendirdiği. O da mesela house dinliyor, elektronik müzik. Filmin müzikleri de aynı şekilde house, elektronik tarzında. Çünkü o da o filmin o bir kirli bir şey tarzı var. Yani istismar sineması bu sonuç olarak. Oradan da sana sözü vereyim. Falan, evet. O müzikle, yani o underground house müzikle filmin o kirli istismar kiç yapısı tam bir uyum sağlıyor.
0: Evet, o istismar sineması deyince zaten Adam Wingard'ın böyle röportajlarına falan baktım. O zaten diyor ki ben bir B movie, bu 80'lerde falan birkaç filmden bahsediyor. Yani onlardan öykünerek bir B movie yapmak istedim. Onun kanlı işte şey filmini. Ama filmi bu A24 şirkete satınca diyor. Ondan gelen biraz parayla da biraz böyle janjanlı da olsun diye çalıştım diyor. Böyle biraz bence iyi bir iş çıkarmış. Akıp giden bir

0: film. Yani filmden beklenti, hani girip de ben böyle bir macera, aksiyon bir film izledim diyorsanız onun hakkını veriyor. Ben şöyle kötü adamları filmlerde seviyorum Mehmet. Kötü adamlara zayıflık falan şey yapma, yani filmin bütününde, dokusunda öyle şeylere eyvallah da. Mesela bu canavarların hiçbir zayıf yönü yok gibi, anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey düşünmüyorlar, geliyorlar. Cyrus karakterini sevdim ben. O çok ilginç bir karakter. Yani filmin sonunda bir çengel atıyorlar. Bu iş biraz daha bu evreni genişletecekler gibi. Onun öyküsünü merak ettim mesela. Çok ilginç bir karakter. Hani ondan daha patlayacak, filmin ilerleyen sahnelerinde daha fazla bir şey yapacak derken çok böyle sakin, oynayan arkadaşın adını da yazdım ama unuttum. O da böyle tatlı böyle oynamış. Ben genel olarak filmden süresi, her şeyiyle keyif alarak, dediğim gibi o 80'lerdeki bizi sinemaya çeken aksiyon filmlerinin tadını alarak çıktım. Öyle söyleyeyim yani.
1: Ya ben bu istismar sineması, çok aşırı şiddet sinemasını, splatter horror derler ona, çok kan banyosu içeren sinemayı sevmiyorum. Çok ilgimi çekmiyor. Fakat dediğim gibi şöyle filmin artılarını sıraladığım zaman da bayağı bir uzuyor. Yani mesela burada onu da yapmış. Hakikaten yani türleri de bence iyi karıştırmış. Bir tür füzyon gibi olmuş. Aksiyon da var için içinde, her şey var. Ama istismar, asıl ağırlıklı olarak istismar var. Bir de şey güzel, derin devlette çalışan kişilerin hepsinde bir sapkınlık var. Cyrus dahil olmak üzere. O ikisi arasındaki bağı da
0: o
1: güzel kurmuş.
0: Açılışta o kötü adamları ilk gördüğümüz sahne zaten çok acayip bir sahne o gerçekten.
1: Evet, bir de hiç konuşmuyorlar ya. Orada da işte şeyi hatırlatıyor. Amerikan canavarlarını hatırlatıyor. Michael Myers gibi, Jason Voorhees gibi, böyle sakin sessiz, sadece hedefe kilitlenmiş canavarlar gibi.
0: Valla Aaron Wingard dediğin gibi Godzilla ama büyük bütçeli Hollywood işleri de yaptı ama kendisi de diyor asıl bu tarafı, bu evrende bir şeyler yapmak istiyormuş. Ben bir sonraki filme de giderim. Öyle söyleyeyim yani. Ben öyle çıktım filmden deyip, Mehmet, istismar sineması sevmiyorsun. Kan böyle gözyaşı. O zaman seni bir tavuğa götürelim. Tavuk filmimiz var. Bir bakalım.
2: Τι είναι το τούτο? Θα κάνει η κυρά μία σούπα να γλύφει στα δάχτυλά σου.
3: Ναι!
4: Μαμά!
0: Mehmet, tavuk. Bütün oyunculara sesleniyorum. Oyunculuk nasıl yapılır? Bir tavuktan öğrenebilirsiniz diye. Mehmet, inanılmaz bir film olmuş ya. Çok keyifli, eğlenceli. Çıktıktan sonra kendinizle ilgili, insanlıkla ilgili, hayatla ilgili düşüneceğiniz, siyasetle, günümüz politikasıyla, göçle, mülteci olmakla ilgili bir sürü şey söylüyor. Endüstriyel tarımla, hayvancılıkla ilgili bir sürü şey söyleyen bir film olmuş.
1: Veganlar ve vejetaryenlere de bir taraftan hak veren de bir film.
0: Evet yani.
1: Görebiliyorsunuz çünkü bir tavuğun hayat mücadelesini anlatırken hani bizim onun yumurtasına bakışımız, onun yumurtasına, kendi yumurtasına bakışı, o mücadele, o yumurtasını savunma mücadelesi, kendi yumurtasına sahip çıkma mücadelesi çok çarpıcı. Onunla birlikte öteki tarafta insanların verdiği bir mücadele, oradaki yaşlı adamın kendi tavernasına sahip çıkmaya çalışması veya diğerlerin işte o mültecilerin, düzensiz göçmen diyelim, o insan kaçakçıları da var. Bütün bunlar hakikaten o anlamda bence gerçekten iyi bir hikaye. Fakat ben film çıktıktan sonra bir tek şey düşünüyordum. Nasıl çektiler? Kafamı taktım. En önemli soru buydu. Ona kısa kısa yanıtlar vermek istiyorum. 8 tane tavuk kullanıyorlar, oyuncu. Çok uzun bir eğitim süreci bu. Çok uzun eğitimden geçiyor tavuklar. Dublör tavuklar da kullanıyorlar bazı sahnelerde.
0: 2 tane dublör varmış, 8 tane oyuncu tavuk varmış.
1: Hiç CGI sadece şunun için kullanıyorlar. Eğitmenler sürekli olarak tavukları yönlendirip hareket ettiriyorlar sahnelerde. Eğitmenler var. O eğitmenleri silmek için kullanıyorlar CGI'yi. Yani sahneyi onları temizliyorlar ve tavuklar kalıyor. Çok büyük bir iş bu anlamda. Yani yapay zeka ve CGI kullanmadan hakikaten o tavukları o şekilde çekmişler. Burada görüntü yönetmeni de özel düzenekler geliştirmiş. Şöyle yerden, yani 10-15 saniye hemen... Tavuğun gözü aslında. Çünkü çoğu zaman tavuğun bakış açısından izliyoruz.
0: Kahramanız
1: oradaki kamera çalışması mükemmel. Onu da söyleyeyim. Giorgos Karveras harika bir kamera çalışması var. Bir de kurgucunun adını almamız lazım. O da çok iyi. O da Reka Lemheni. Tabii yönetmeni en sona bırakacak. O da çünkü bütün bunları... Yani bütün bu tavuk görüntüleri kurguluyor ve bize hissettirmiyor. Orada da CGI kullanabilirler. Yani geçişler için de kullanabilirler. Ama tavuk için CGI yok. Onun çok net. Yani gördüğümüz tavuğu, her gördüğümüz

0: o gerçek.
1: Gerçek tavuk.
0: Evet, evet, onu söyleyelim. Yönetmen de bir Macar yönetmen. Daha önceki filmleri de var. Georgi Parfi çok iyi bir iş çıkarmış.
1: Ya müthiş bir iş çıkarmış Mehmet. Yani filmin anlattığı hikaye, dediğim gibi o alt metinlerle ilgili uzun uzun konuşulabilir ama film boyunca aklınızda senin bu söylediğin soruyla dönüyor. Ya o bir tilkinin benzin istasyonunda tavukla tilkinin bir kaçma kovalamaca, ya Mission Impossible, Tom Cruise gelsin de duplör nasıl kullanılmıyor görsün. Ve orada dediğim, ne diyordu, Hitchcock'ta var yani işte yaşlı adamı göster, sonra çocuğu göster, ne kadar iyi, yok bikinili kızı göster, kötü al. Yani o bütün o korku numaraları şeyde falan bayıldım. Tavuk kaçtıktan sonra bir göstericilerle beraber polisle karşılaşıyor ya ikisini. Ya bak... Ya da o bir atmaca mıdır, o kartal mıdır?
0: Yırtıcı kuş değil.
1: Yırtıcı kuşla karşılaştığında karşılıklı bakışıyorlar yani. Hayatımız bu hocam falan diye. Ya ben çok güldüm. Mesela evet. Bir bence romantik sahne nasıl çekilir lütfen tavuğa bir bakın. Yani horozla çok... ilk karşılaştığında o Yunanca bizim Fedon'un sesine benzer bir sesle şey inanılmaz. Ve şu mesela şu kutulu sahnede o gelen adamla o kutudan çıkması tam hani mizansen vermişsin gibi. Tam o çay içerken sen çık. Ya da uçaktan şu. Ya ben dediğin gibi filmle ilgili uzun uzun konuşuruz da film boyunca bunlara hayret etmekten dediğin gibi okudum o 8 tavuğu. Kimisi iyi zıplıyormuş, kimisi koşuyormuş, kimisi duruyormuş. Hepsini ayrı ayrı kullanmışlar.
0: Ya burada sanki bu Macar hayvan eğitmeni var Arpa Talas ve onun ekibine özel bir ödül vermek gerekiyor sanki. Bir festivalde ya da bir şeyde gerçekten hak ediyorlar.
1: Çünkü tavuklara da ensemble orada... falan
0: evet, evet. Çok başarılı. Asıl onların başarısı var yönetmenle birlikte. Bir de şey de söyleyelim. Yani hakikaten çok etkilendik teknikten ama film böyle şey filmi de değil yani. Çocuk filmi de değil.
1: Değil, sert değil, değil. Lütfen. Sert öyle değil. Onu söylemek
0: yani,
1: istemiyorum.
0: Hakikaten trajedi de var. Ağır, hiç beklemediğin noktalarda çok ağır olaylar da yaşanıyor. Trajedi de yaşanıyor. Mizah var ama gerçekten çok da trajedi de var. Onu da söyleyeyim.
1: Bir şeyde...
0: Yani hayatın döngüsünü sert bir şekilde anlatıyor.
1: Tavuğun gözünden insanlığa bakış evet. Gibi bir şey var. Yani tavuğun o endüstriyel yumurta, piliç, işte tavuk yetiştirilen tabii. O fabrikadan kaçışıyla insan kaçakçılığı, o arabalara yüklenmeleri falan. Yani bütün o karşılıklı metafor, yani böyle bir ayna gibi tavuğun hayatıyla bizim hayatımız.
0: Müthiş bir şey.
1: Ve bir yerde güzel bir şey vardı, bir cümle diyor ki yani tavuğun hikayesi... Adım adım mutlu sona o bir şeye giderken insanlığın meselesi büyük bir trajediye dönüşüyor. Yani insanlar aslında Yunanistan'da deniz kenarında bir tavernada oturup bir hayatları varken geldikleri nokta çok büyük bir trajedi. Yani yönetmeni ben tebrik ettim. Kendisini de şöyle söyleyeyim. Benim tebriğim kendi içimden tabii. Macaristan'daki o siyasi politik durumdan kaçmak, oradan finans elde edemediği için... Gidip Yunanistan'da çekiyor. Merakla bekliyorum. Girdim dediğin gibi okudum. Şimdi Hindistan'da bir maymunun hikayesini çekmeyi düşünüyormuş.
0: İlk filmi de o 2002'de çekiyor. Hakkında orada da işte bir köydeki yaşamı anlatır hayvanların gözünden ve polisiyedir o. Sonra cinayetler bir polisiye bağlanır. Ya yani hakikaten çok vizyoner bir yönetmen olduğunu söyleyebiliriz. Georgi Parfi'nin. Bir de hakikaten çok anlamlı. Yani o insan yani o düzensiz göçmenlerle tavuğun hayatını kurtarmak için kaçması çok çarpıcı bir nokta. Birisi çorba olmamak için kaçıyor biliyorsun. Ya bunlar çok güzel yakalanmış.
1: Tavuk sinemalarda lütfen hani burada herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka yakalasınlar, izlesinler. Bir yerde bir başlık güzeldi. Diyor ki entelektüeller için Chicken Run.
0: Güzel
1: var, güzel başlıklı onu da söyleyeyim. Tekrar tekrar tavsiye ediyoruz. Gerçekten benim son birkaç aydır izlediğim en iyi filmlerden birisi deyip ev sinemasına geçelim. Orada da De Niro döndü evlerimize. Bir bakalım Fısıltı Adam. If you leave a door half open, anything else you're not telling us? I need you to find my boy.
2: He's alive. That's the most important thing.
3: Yeah, but...
1: Whisper Man, Fısıltı Adam, Netflix kataloğuna geldi. Başrollerde Adam Adam'ın Scott

0: diye hatırladım. Buraya yazmış.
1: Adam Scott, evet.
0: Adam Scott ve Robert De Niro başrollerde. Böyle bir gizem.
1: Michael Keaton da var. Michelle Monaghan çok
0: Michael
1: iyi.
0: Michael Keaton bence zaten filmde hani biz De Niro falan dedik de bütün rol sahne mi çalıyorlar? Rol çalan Michael Keaton yani.
1: Evet ya şimdi tavuğun üzerine falan ben çok uzun uzun konuşmak istemiyorum. Gerçekten süremizi çok fazla almak istemiyorum. Bence iyi bir film değil. Yani çocuk kaçırma üzerine çekilmiş filmler vardır. Onların gerçekten çok iyi örnekleri vardır. Bu onlardan birisi değil. Yine yani sorun Michelle Monaghan'ın oynadığı karakter, dedektif karakterin mesela hiç geçmiş hikayesi yok. Bakıyorsun yani filmde sevmediğim birçok nokta vardı. Merak ettim ya ben bu romanı aynı geçen haftaki yani Köpekler ve Yıldızlar'da olduğu gibi yine merak ettim. Yine romanın Alex North'un romanına baktım ve hani gerçekten yine en iyi romanın en güzel taraflarını atmışlar. De Niro'nun rolünü büyütmek için
0: baba,
1: bütün
0: oğlum.
1: Hikayeyi bozuna uğratmışlar. Şey çok komik yani Michelle Monaghan'a hiçbir geçmiş hikaye yazmıyorsun. Romanda var. Belli ki oyuncu çalışmış ona göre oynamış. Çünkü oyunculukların hepsi iyi aslında. Fakat filmin bütün bu tercihleri, hikaye tercihleri yani olay örgüsü tercihleri hepsi yanlış bana sorarsan.
0: Bana en çok ne geçmedi biliyor musun Mehmet? Onun için hani ben de çok uzun konuşmak istiyorum. Evet evde vakit geçiriyorsunuz işte bir şekilde izliyorsunuz. De Niro var filan fazlalıkta yani. O baba oğul hikayesini büyütmek için çünkü romanda galiba en sonlarda geliyormuş baba. Onu büyütmek için koyunca o çocukla babanın her karşılaştığı, her o baba oğul travması çok yapay ve şey kalıyordu. Yani hikayeye de ne kadar hizmet ediyor bilmiyorum ama dediğim gibi yani film bittiğinde işte izledik tamam.
1: Aynen öyle o duyguyla bitirdim. Evet, yani. Ben yani hiç sevmediğim çok şey oldu filmde. Yani hikaye örgüsünün özellikle sevmediğim çok şey oldu. Karakterlerde böyle çok boşluklar olduğunu düşünüyorum. Yani böyle boşlukta kaldığını düşünüyorum. Hani bana bunu hissettirmese hiç düşünmeyeceğim bile romanı. İyi bir uyarlama olup olmadığını tartışmayacağım bile. Yani sadık bir uyarlama. Ama bana zaten filmde hissettiriyor bir şeylerin yürümediğini.
0: Mehmet'im neyse Fısıltı Adam Netflix'te denk gelirseniz izleyin deyip denk gelmeseniz de takip edin bulun bir yerden izleyin diyeceğim bir film var. O da Mavi İz, Blue Trail. Bir bakalım. Evet.
2: Senhora Teresa, dona da casa?
3: Uhum.
2: É uma homenagem do governo.
3: Homenagem?
2: É, por conta da sua idade.
3: Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
2: Mas você não já sabia que tu ia pra colônia?
3: Eu não sabia que era agora. Tem coisa que eu ainda quero fazer. Você não tem medo da polícia, não?
4: Ninguém pode fazer nada comigo.
3: Dizem que ele tem poder de encanto. Tu vai ver o que tu nunca viu.
0: Mavi İz, Blue Trail. Bir de bunun Portekizcesi var, onu söyleyemiyorum. Onu vazgeçtim. Ben Bein'de, Bein kataloğunda, Dijitürk'te. Mehmet, üstüme ne vazifeyse şöyle söyleyeyim. Bizim sinemamızda bu distopyalar, böyle bilim kurgu filmleri çok yok. İşte
1: yok.
0: Büyük masraf olur, işte şeyler falan diye düşünüyoruz ama... Ya bu bilim kurgu distopya değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ama benim izlediğim en şey distopyalardan birisi. Diyorum ki ya hem... Çok acayip bir şey anlatıyor ama çok bugünden anlatıyor.
1: Evet. Ya Gabriel Mascaro, o şeyde yönetmen, şeyde Berlin'de büyük jüri ödülünü kazandı. Gümüş Ayı, önemli bir film bu. Hakikaten. Ve ben de hemen görür görmez aldım. O yüzden diyorum Fısıltı Adamı konuşmayalım, onu konuşalım.
0: Evet.
1: O distopya fikri tek bir şeye dayanıyor aslında. Yani ekonominin sorunlarını çözmek için yaşlıları erkenden emekli etmek... Yani 75 yaşından sonra da hepsini göndermek. Yanılmıyorum değil mi? 75 yaşından
0: evet, 75.
1: sonra da hepsini bir koloniye göndermek istiyorlar. Yani hayatın içinden çıkarmak istiyorlar. Bütün hayatı boyunca çalışmış bir insan bir anda bütün hakları elinden alınıyor. Seyahat etme hakkı elinden alınıyor. Her şey alınıyor. Ve diyorlar ki senin vesayetin artık kızında. Sen de kısa bir süre sonra koloniye gideceksin diyorlar. Yani bu. Distopya bu. Ve çok etkili. Ve hani bakıyorsun şöyle filme, yaşadıkları yerlere falan bakıyorsun. Hani hiç zaten şey yok, konforları yok. Refah, toplumsal refah hiç yüksek değil.
0: Gelecek değil, kaç yıl geri gitmiş.
1: Evet, yani hiç yüksek bir toplumsal refah yok. Ve sen ama çok acayip bir şey sistemi kurmuşsun. Dijital anlamda insanları kontrol ediyorsun. Kimlikler üzerinden sürekli kimlik kontrolleri yapılıyor. Her yerde kimlik soruluyor. Yapamazsınız, gidemezsiniz deniyor. O yüzden distopya tonu çok güçlü. Ama bu distopya tonunun üstünde çok iyi bir karakter hikayesi var zaten.
0: Mehmet şöyle ben filmdeki en sevdiğim şey şu oldu. İkiyüzlülük. Sistemin, yöneticilerin

0: ikiyüzlülüğü. Yani kadının evine gelip böyle defne yapraklarından şey altın palmiye almış gibi, aferin sen yaşlandın deyip ona böyle bir madalya, o da altın değilmiş, sahteymiş, eve böyle şeyler, plakalar falan asıp, evet toplumuza ne kadar hizmet ettin, tamam harika, hani iyi bir şey yapacaklar diye düşünüyorsun. Bu hayvan toplama araçları falan gibi böyle bir kafese seni koyup, neresi olduğunu bilmediğin, hani gidenin geri dönmediği, herkesin korkuyla bahsettiği koloni diye bir yere yolluyorsun yaşlıları. Narayama türküsü müydü Mehmet? Bir Japon filmi vardı, götürüp atıyorlardı ya.
1: Evet
0: ya. Yani ve kahramanın, bizim kahramanımızın, kadının orada şeyi çok ilginç. Ne istiyorsun? Uçmak, yani uçmak istedim.
1: Düşün, bütün hayatı boyunca bir uçağa binecek fırsatı olmamış.
0: Hep çalışmış yani.
1: Hep çalışmış yani. Hep çalışmış ve tek istediği şey bu, onu da gerçekleştirmiyorlar ama. Yani ve
0: onun için böyle hani gerçekten hani şey gibi, 75 yaşından sonra ergenliği, bu coming of age diyorlar ya.
1: Evet.
0: Yani o yola çıkıp da o kendi hayallerini, kendi arzu ettiği şeye ulaşma çabası ve orman. Çok güzel görüntüler vardı. Amazon, nehir. Amazon. Yani bütün o distopyanın, felaketin ortasında bambaşka bir şey görsel. Bir de şey dedim bütün film boyunca. Kadını bence kasten yürütmüştür tabii, ben yani yönetmen şey yapayım da. İncecik tahtaların üzerinden yürüyor. Hani çok acayip yerlerde. Ya nesi yaşlı, hala bu topluma hizmet edebilecek birisi yani.
1: O çok çarpıcı bir nokta zaten. Tam da emekliliğin tadını çıkarmak istediği bir çağda. Onu sen gönderiyorsun, hayatın içerisinden çıkarıyorsun. Dennis Weinberg oynamış. Brezilya tiyatrosunun önemli isimlerinden bir tanesi ve çok başarılı bir oyunculuk var burada. Hakikaten çok iyi oynamış. Onun o yolculuk sürecinde o salyangoz kurgusal bir salyangoz. Öyle mavi iz bırakan bir salyangoz yok. Yani göze damlattığın zaman psikodelik efektleri var. Kendini görüyorsun, kendini keşfediyorsun. O bence kendini keşfediyor ve özgürlük arayışı aslında. Film onu anlatıyor. Yani bu özgürlük arayışının yaşı yok. Ve bunu da çok güzel anlatmış film. Özgürlük arayışının yaşı yok yani. Sen 75 yaşında da, 77 yaşında da özgürlük peşine düşebiliyorsun. Bu çok güçlü ve hala öğrenecek çok şeyin var ve senin üzerindeki o baskı, otoriter rejimin seni oraya göndermek istemesine karşı verdiği mücadele çok anlamlı.
0: Yani şey, bir yerde bir şey vardı yani, soru güzel soru. Ne zaman son kullanma tarihi olur insanın? Ya buna kim karar veriyor? Ne demek yani, bu yaştan sonra sen artık gençler çalışsın, gençler şey yapsın, sen git. Tamam, emekliliğin tadını çıkarsın yani, geçsin. Yok, bir koloni artık sen şeysin ya, bir çöp, bir şeysin. Seni atıyor, fırına attın gitti falan gibi. Ya ben filmi beğendim.
1: Yönetmenlik de çok iyi. Dar çerçeve kullanmış. Renkler çok iyi. Ben görüntü yönetimini de çok sevdim. O Amazon'u anlatması, her şeyi, o çok canlılığı, yani o kadının içindeki o şeyi, enerjiyi hissediyoruz filmde. O da bence çok güzel. Kaçırmasınlar bence.
0: Bir şey daha Mehmet söyleyeceğim.
1: Bir de kısa, çok vurucu ve kısa bir film.
0: Evet evet.
1: Uzatmamışlar.
0: Yok. Yani zaten daha uzatsa iyice dövebilirim.
1: Onu çok sevdim. Evet.
0: Ve en sevdiğim şey Mehmet böyle filmlerde, bu yönetmenlerin şunu çok seviyorum. Yani bizi şey yapmıyor, bizi sömürmüyor seyirciyi. Dur ben öyle sahneler, öyle acayip dramatik şeyler yapayım ki daha da böyle kalbinizi söyleyeyim. Öyle değil. Zaten yeterince ağır bir hikaye. Tavukta anlatılan da öyle bir hikayeydi. Ben çok beğendim. Bir de oyuncunun, oyuncu belli bir yaşın üzerinde bir oyuncu. Oyuncunun vücuduyla olan barışıklığı. Mehmet, son zamanlarda bizde konuşuluyor. Sen belki, hani senin şeyin değil de ben söylemek istiyorum. Televizyonda bazı dizilerde belli yaş üzerindeki oyuncularımıza çok saçma sapan acayip bir filtre kullanılıyor.
1: Tüm dünyada öyle.
0: Yani yani bu anlamda da
1: Amerikan sinemasında da var aynısı.
0: İşte belli bir yaşın üzerinde
1: çok
0: evet şey yapıyorlar.
1: Çok gerçekçi, realist. Her
0: yani oyuncunun
1: realist.
0: O kendi bedeniyle, kendisiyle olan barışık ve onu kameranın önünde de bütün şeyiyle göstermesine de ayrıca takdir ettim diye herkese tavsiye ediyorum. Kaçırmayın. Maviyiz. Mutlaka izleyin deyip, şimdi sonbahar geldi. Maalesef ben yazcı olduğum için üzgünüm ama Mehmet bize sonbahar demek sinema için festivaller demek. Bu festivallerin anlamı ne? Mehmet bize onu anlatacak. Mehmet bugün çok mu konuştum ben? Konuşurken birden aklım o kadar. Sana bırakıyorum sözü. Mehmet, festivaller var işte. Venedik var. Toronto geliyor. Trulit miydi? Onun adını söyleyemedim.
1: Telluride.
0: Telluride.
1: Ya tam aslında ödül sezonunun başladığı dönemdeyiz. Yani Oscar'lar...

0: Bütün o altın küre, her şeyin, onların başladığı dönemdeyiz. Ama bağımsız sinema açısından çok önemli bir dönem. Şimdi Cannes bir baraj gibidir, Cannes Film Festivali. Mayıs'ta oraya birçok film başvurur. İnanılmaz derecede bütün filmler oraya başvurur. Ve orada ana yarışmaya seçilemeyen, yan bölümlerde yarışmak istemeyenler. Bütün o filmler aslında biraz sonbahar dönemini beklerler. İşte bir de Cannes'a katılamayanlar. Ve orada Venedik ve Toronto çok kritiktir. Birçok da Oscar kazanan film Venedik'te açılmıştır, Toronto'da açılmıştır. Venedik'ten girersek, Venedik Hollywood'un da son yıllarda çok önem verdiği bir festival. Ve buralarda bağımsız sinema için de çok önemlidir, otör sineması için de çok önemlidir, Hollywood için de çok önemlidir. Yani sadece bir şey değil, sanat film festivali değil, Hollywood için, bütün endüstri için çok önemli. Ondan sonra gelen Toronto, orada bir kere yarışma ağırlıklı değildir orası. Ve orada bir halkın seçimi ödülü
1: People
0: vardır.
1: Choice diye bir
0: People
1: ödül
0: Choice.
1: var.
0: O çok önemli mesela. Onu kazanan ya Oscar aday olur ya Oscar'ı kazanır. Yani öyle bir özelliği vardır. Çok yüksek bir oranda. Belki istisnalar vardır.
1: Şöyle söyleyeyim, evet. Evet, kısa bir not vereyim.
0: Tabii,
1: 2007'den 2020'ye kadar galiba 14 yıl boyunca bu festivallere katılan bir film kazanmış Oscar'ı.
0: Evet.
1: Bu üç bahsettiğim festivalde çok ödül alan Altın Aslan ya da Toronto'da People Choice alan filmler kazanır.
0: Evet, bu mesela yine Venedik'te Joker, Nomadland, La La Land ve The Whale, Balina filmleri mesela buradan çıkıyor, Venedik'ten çıkıyor. Onları da söyleyelim. Ya Toronto ve Venedik bütün ödül sezonunun başlangıcı. Toronto bütün dünya için, yani Türk sineması için de çok önemli. Orada mesela platform bölümü var. Orada bu yıl yine bir filmimiz var. Ferit Karahan'ın Cinlerin Düğünü diye bir filmi var. Mesela platform bölümü çok önemlidir. Orada satışlar var. Yani Venedik o kadar önemli değil satış açısından ama Toronto'da çok fazla satış yapılır. Sözleşme imzalanır. Şimdi Cannes şeyi istemiyor. Yani salonlarda gösterilmeyen filmleri kabul etmiyor. O yüzden bütün dijital platformların hedefi Venedik'le Toronto. Oraya yükleniyorlar ve orada gördükleri filmler için de aynı zamanda aralarında bir rekabet var. Sözleşme imzalama rekabeti var. O yüzden yani böyle yılın en heyecan verici dönemidir sektör için. Her iki festival. Bunların peşinden de Taylor Wright gelir. Evet.
1: Taylor Wright ikisinden biraz farklı.
0: Çok
1: Ödül yok, bir
0: farklı.
1: şey yok. Ama orada da şöyle bir şey okudum. Evet, onu söyleyeyim sana. Çok hakim olduğum bir festival değil. Ama diyor ki burada bir itibar. Buradan sana derlerse ki ya bu iyi film, bu adam Oscar almalı bu oyuncu diye dedi mi? O diyor bir kriter, bir şey çıta belirlemiş Taylor Wright. O senin önünü açar diyor. Ondan sonra nasıl devam edeceğin, yani kampanyanı nasıl yürüteceğin sana bağlı ama bu filmden bu etiketi aldın şey bu festivalden senin önün açık.
0: Evet, 1974'te başlıyor o festival. Amaç aslında daha böyle niş bir festival kurmak, daha böyle elit bir festival kurmak. Sinema severlere ve sinefillere ve eleştirmenlere seslenen. Fakat yıllar içinde özellikle 2000'den sonra bütün o Oscar şeyini yapan, Oscar yarışına giren filmler için çok önemli bir yer haline geliyor. Şimdi burada ne şey vardır, Kırmızı Halı vardır, ne gala vardır, hiçbir şey yoktur. Herkes gelir. Oyuncular da işte normal bürücünlerle falan gelirler orada. İnsanlar kafelerde birlikte olurlar, sohbet ederler. Öyle çok samimi ve sıcak festival ama herkes orada yer almak ister. Daha önemli bir özelliği var. Programı sadece bir gün önce açıklanır. Yani program gizlenir, sadece bir gün önce açıklanır. Herkes oraya geldiğinde ne seyredeceğini bilmez. Taylor Wright'ın öyle bir tarafı da var. Ve Taylor Wright'tan çıkıp Oscar yolculuğunu da bayağı ileriye giden birçok da film var.
1: Mehmet, şöyle bir şey. İşte sen böyle ödev verince çalıştın bak bu kadar şey. Orada bir cümle çok güzeldi. Bir yazı böyle festivallerle, bu festival, sonbahar festivalleriyle ilgili şey diyor ki Hollywood, işte bu Marvel filmleri, süper kahramanlar sinemayı domine ediyorlar hani salonları. Bu festivaller sinemacıların, yönetmenlerin, oyuncuların aslında nasıl filmler yapmak istediklerini gösterdikleri bir alan gibi de. Bizler böyle filmler yapmak istiyoruz, böyle filmler çekmek istiyoruz gibi. Fakat bu dedin yani Oscar yarışında bir ön alıyorlar falan. Şimdi bu yıl mesela şey okudum. Venedik'e Hollywood yapımlarında biraz düşüş varmış geçmiş yıllara göre. Onun nedenini de şöyle söylüyor. Evet, seni Oscar'da öne çıkarabiliyor ama geri de düşürebiliyor. Bu festivallerde alacağım bir olumsuz eleştiri, eleştirmenlerden ya da izleyicilerden hani bu Fısıltı Gazetesi'nin film aleyhine çalışması gibi bir durum da var. Biraz geriye doğru düşmüş gibi bir şey söylemiş.
0: Çok haklısın ama mesela bu yılki o filmler şunlar. Mesela Martin McDonagh'ın Wild Horse 9 diye bir filmi var. Danny Boyle'un Ink diye bir filmi var.

0: Florian Zeller'ın Bunker diye bir film var ya, bunlar iyi gitti.
1: Evet, evet, evet. Yani özellikle o şey evet. Martin McDonagh'ın filmi ve John Malkovich'in, şimdiden görüyorum işte Oscar'a gider bu falan diye öyle evet. yazılıyor. Dediğim gibi festivaller, yani zaten sinemayla ucundan kıyısından ilgiliyseniz şimdi birçok yerde yazılar çıkıyor, sosyal medyada paylaşılıyor, işte ayakta alkışlandı. Kaç dakika ayakta alkışlanmak önemli ya.
0: Tabii tabii.
1: Onlar öyle şeyler de var.

0: yine konuşuruz. Önümüzde zaten bizim Türkiye'den de altın portakal olacak, altın kozu olacak sonbaharda.
1: Evet, bunlara şeyi de ekleyebilirim. San Sebastian, bir de Tallinn Black Nights. Bu iki bunlar da yine sonbahar festivallerinin arasında güçlü festivaller.
0: Bir şöyle bir bitsinler, ödül alan almayan Mehmet bize bir Oscar şeyi yapar ileride deyip. Mehmet, bu hafta seçkide bize Robert De Niro var, fısıltı adam. Fısıltı adamdaki performansını bir kenara bırakıyoruz. Mehmet bize en iyi 5 Robert De Niro performans seçti. Bakalım hangileri.

0: Baba 2. De Niro ailesini korumak, çocuklarını geçindirmek isteyen yoksul göçmenin yükseliş öyküsünü ilk filmdeki karakterle bağını hiç koparmadan gösterişsiz ama sağlam bir yorumla getirir karşımıza. Başrolde olmasına karşılık yardımcı kategoride aday gösterilir ve ilk Oscar'ını kazanır.
1: Taxi driver doesn't even exist.
2: This city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum.
0: Taksi şoförü. Vietnam gazisi New Yorklu taksi şoförü Travis Bickle, psikolojik problemlerinin farkında olmayan bir sosyopattır. Kendini hep iyilerin yanında görür ve silahla kahraman olabileceğine inanır. Film bugün bir modern klasik olarak kabul edilir. De Niro'nun Travis Bickle yorumu ise sinema tarihinin en iyi oyunculuk performansları arasında yer alır. Kızgın Boğa. Projeyi bizzat geliştiren Martin Scorsese'yi filmi yönetmeye ikna eden De Niro, kıskançlık krizleri ve kompleksleri nedeniyle yakınlarına hayatı zehir eden boksör Jake LaMotta da mükemmel bir performans çıkarır. Rolü için kilo almaktan kaçınan oyuncu, Oscar başta olmak üzere birçok ödül kazanır.

0: uyanışlar. Çocukluğundan beri hasta olan Leonard, alternatif ilaç tedavisiyle iyileştiğinde uyum sorunlarıyla karşılaşır ama hepsini aşmaya hazırdır. Tedavinin beklenmedik yan etkileri ise süreci zorlaştırır. De Niro, Oscar aday gösterildiği filmin ikinci yarısında nörologların gerçekçi bulduğu bir performans sergiler. You don't look like a patient. Hello? Girls. You're not married. Korku burnu. De Niro, 14 yıl cezaevinde avukatından intikam alma hayalleriyle yaşayan Max Caddy'yi çok tehlikeli ve rahatsız edici bir karakter olarak yorumlar. Sorunu sapkınlık değil, tümüyle hedefine kilitlenmiş olmasıdır. Zekasını kullanmayı bilir ve kendi ahlaki kodlarına göre hareket eder. Yusuf, will be hearing from the ethics committee. We got this freaking psychopath in our faces. I mean, who knows what's true and what isn't? I'm just losing my mind here. I called the vet. Mehmet, Robert De Niro. Yani çok da fazla bir şey. Ben şeyde falan da sevmiştim ya. Kasino'da da iyiydi. Ne bileyim. Ben seviyorum. Onu, o şeyini.
1: Zordu. Beşi ayırmak çok zordu.
0: Bir, mutlaka yani. Birileri diyecektir. Ama Mehmet bunu unutmuştum. Bak ben ama de öyle söyleyeyim.
1: Onun ne kadar zor olduğunu bir düşünsünler.
0: Mehmet çok teşekkürler. Güzel bir program oldu yine. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine

kamuoyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi. Gazeteci Selahattin Günday, Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, örgüte üye olmayla kasten öldürme suçlarından, acil tıp teknisyeni 2 kişi ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir adım daha atıldı. Şüpheli ölümünün aydınlatılabilmesi için mezar açıldı, örnekler alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü cinayet miydi? Bu sorunun yanıtını bulmak için 15 yıl sonra mezarı açıldı, örnekler alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe mezarlığındaki mezarı açıldı.
2: Fetih kabir işlemi kapsamında mezarın çevresi brandalarla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi tekniklerinin de bulunduğu heyet burada açılan mezardan örnekler aldı.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendi

0: Kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Alınan örnekler Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Adli Tıp Kurumu'nca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.
1: 12 Eylül'ün üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin geleceğine kurulan bu tuzağı unutmayacağız mesajını paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır dedi.
2: Silahlı kuvvetler devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o günü ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşrum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi.
4: Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır. Ülkemizin geleceğinde milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa yer yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Milli irade vurgusu yaptı. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül'ü demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi, yeni anayasa mesajı verdi.
5: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesini ve darbe düzenini lanetlediğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül'ün millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan acı hadiselerden biri olduğunu kaydetti.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Buluşmanın metro yatırımları ve hazine tahvili için gerekli izinlerle ilgili olduğunu belirtti. Görüşmenin nasıl speküle edildiğini görüyoruz dedi.
6: Şöyle bir tarzım var. Bırakın bu kente kamu yöneticileriyle tartışmayı. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin speküle edildiğini söyledi. Her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
6: Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin 7. olan genel kuruluna katıldı. Beştepe'deki görüşme sonrası başlayan tartışmalara dair soruları yanıtladı.
6: O soruları inşallah bir gün toplanacağız, yakın zamanda hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.

0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar'da konuştu. Seçim mesajı veren Özel, bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir dedi.
1: Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız. Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık, yeni bir parti kurduk. Yeni partinin kuruluş talimatı millettendir, sizdendir. Sandığa kadar sabır, ondan sonrası selamet. Herkes şunu bilsin ki biz yeni partiyi, partimizi elimizden aldılar. Bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında şimdi dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Gürsel Tekin, arınma sürecinin lokomotifi olacağız dedi.
2: Sayın Kılıçdaroğlu boşuna arınalım demedi. Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette bu sürecin lokomotifi olacağız.
3: Bir kez daha arınma vurgusu yaptı. CHP'ye katılan yeni üyelere rozet taktı.
2: Bugün bu arınma merkezinde ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak istiyorum diyen dostlarımız, arkadaşlarımız var.
3: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. Temiz eller sürecinin bir parçası olmalıyız dedi.
2: Türkiye'yi arındırmadığımız sürece, Türkiye'de yolsuzlukla yüzleşmediğimiz sürece yoksulluktan kurtulma şansımızın olmayacağını hepimizin bilmesi lazım.
3: Gürsel Tekin, emeklilikte Adalet Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Kademeli emekliliğe değindi.
2: 5 milyon vatandaşımızın mağduriyeti varsa bu mağduriyeti çözecek mekanizma siyasi mekanizmalardır. Çözüme kavuşması konusunda sonuna kadar yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı'nın düzenlediği istişare kampının açılışında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Türkiye dünden daha büyüktür dedi.
4: Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Ve bu ki yani Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde hiçbir yürek terörü getiremeyecektir. Türk milliyetçileri Türk devleti adına irade koyarken büyük bir vizyon koymuştur liderimiz sayesinde. Bu vizyonda bugün milletimiz tarafından kabul görmüştür.
0: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli için 7 ilde operasyon yapıldı. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzadı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı.

0: Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Şimşekler Suç Örgütü'ne yönelik Adana merkezi 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı.
1: İşledikleri suçlar tespit edildi, karıştıkları eylemler deşifre edildi. Polisin düzenlediği operasyonla Şimşekler Suç Örgütü'ne darbe vuruldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini yurt dışında bulunan Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler Suç Örgütü'ne yönelik çalışma başlattı. Örgütün haraç yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme gibi suçlara karıştığı belirlendi. Örgüt üyeleri saldırılarda kullanmak üzere silah ve patlayıcı da depolamıştı. Hatta geçen yıl bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki depoya sakladıkları iki el bombası ele geçirilmişti. Tespitlerin ardından 97 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezde 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kara para aklama suçlamasıyla şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Örgüt yöneticileri ve üyelerine ait 6 şirketle örgütle bağlantılı 4 faal şirkete ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca da el konuldu. Firari örgüt liderinin ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.
0: Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gösterişli düğünün ardından başlatılan kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Eşi Çağla Öz Tançalan da gözaltına alındı. O düğünde takıldığı değerlendirilen altın ve paralarsa bir evin odunluğunda bulundu.
2: Polis iz sürüp baskını yaptı. Kara para aklama soruşturmasına konu olan düğün takıları odunluktaki valizden çıktı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak, Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişle resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından aranan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiği de mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon TL giriş, 50 milyon TL çıkış tespit edildi. Kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van'ın Muradiye ilçesinde Süleyman Ağa'nın evinin eklentisine baskın yapıldı. Çağla Öz Tançalan'a düğününde takıldığı değerlendirilen 66 altın bilezik, 2 metrelik zincir, kemer ve gerdanlığın bulunduğu ziynet eşyası bir valizde bulundu. Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde döviz ve Tançalan'ın pasaportu da ele geçirildi. Polis altınların ele geçirildiği evin sahibini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve bir kişinin daha işlemleri sürüyor.
0: Komşuların fark ettiği koku evdeki uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı. Ankara'da evinin bir odasını üretim alanına çeviren şüpheli tutuklandı.
3: Üretim tesisi vurulmuş.
1: Evinin bir odasını uyuşturucu üretim alanına çevirdi. Yapay ışıktan nemlendirme sistemine kadar düzenek kurdu. Komşuları kokuyu fark edince yakaya ele verdi.
3: Koku üzerine yapılan ev aramasında.
1: Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. İddiaya göre şüpheli E.A.'nın evinden gelen farklı bir bitki kokusunu fark eden komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adreste arama yaptı. Aramada 2 kilo 960 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma düzeneği ve 1 su pompasına da el konuldu. Polisin incelemesinde şüphelinin evin bir odasını tamamen uyuşturucu yetiştirmek için düzenlediği belirlendi. Odada bitkiler için yapay ışık sağlandığı, nemlendirme ve sulama sistemi kurulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.A.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı'nın görüştüğü belirtildi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Ayrıca Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez Badülmendeb'e çevrildi. Yemen'de Husilerin ilerleyişi Kızıldeniz'deki stratejik dengeleri değiştiriyor. İran destekli grup Badülmendeb Boğazı'ndaki Meyun Adası'nın kontrolünü ele geçirdi. Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. Doğu Batı petrol boru hattı saldırıların ardından kapatıldı.
1: Yemen'de 3 Eylül'den beri şiddetlenen çatışmalarda Husilerin ilerleyişi sürüyor. İran destekli grup Babülmendeb Boğazı'ndaki stratejik Meyun Adası'nın kontrolünü aldı. Açıklamayı Yemen hükümeti yaptı. Meyun Adası'ndaki güçlerin geri çekildiği duyuruldu. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Zubab ilçesini de kontrol altına aldığını kaydetti. Haniş takım adalarını da ele geçirdiği öne sürüldü. Hükümet güçleri ise Husilerin ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenledi. Husiler, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin Suudi gemileri dışındaki tüm şirketler için güvenli olduğunu açıkladı.
2: Daha önce duyurulan yasağa tabi olan Suudi gemileri haricindeki tüm şirketler için deniz seyri seferinin güvenli olduğunu teyit ediyoruz. Saldırganlık durdurulup halkımıza uygulanan abluka kaldırılana dek ablukaya karşı abluka ilkesini uygulamaya devam edeceğiz.
1: Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı sistemindeki pompa istasyonları İHA'larla vuruldu. İHA'ların Irak'tan havalandığı değerlendiriliyor. Saldırının arkasında kimin olduğuysa henüz net değil. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbiren kapatıldığını duyurdu. Uydu görüntülerine hat güzergahında siyah duman ve yangın izleri görüldü. Meyun Adası, Babülmendeb'deki gemi trafiğinin kontrolü açısından stratejik öneme sahip. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Babülmendeb, Orta Doğu'dan yapılan enerji sevkiyatı için daha da kritik hale gelmişti. Vurulan Doğu Batı boru hattı ise Suudi petrolünü Hürmüz'e girmeden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na taşıyor.
0: ABD Başkanı Trump, İrlanda ziyaretinde dış politikadan Kuzey İrlanda'ya peş peşe mesajlar verdi. Başbakan Martin'le görüşen Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini söyledi. İrlanda'nın birleşmesine de destek verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitti. Başbakan Mihal Martin'le görüşen Trump, İran savaşının çok yakında biteceğini ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Trump, savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini savundu. Trump, Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına düzenlenen saldırılardan İran'ın muhtemelen sorumlu olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nı ise kendilerinin kontrol ettiğini kaydetti.
2: Husiler bizi aradılar ve bizimle savaşmak istemiyorlar.
1: Trump, ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki suçlamalara da yanıt verdi. Gazze'deki yangını söndürdüklerini ifade etti. Trump, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini desteklediğini de açıkladı.
2: Problem çıkarmak istemiyorum ama birleştiğini görmek isterim. İki tarafta da dostlarım var.
1: Trump'ın İrlanda temaslarına protestolar da eşlik etti. Dublin'deki sol partiler, savaş karşıtı gruplar, Filistin destekçileri ve çevreciler ABD başkanını protesto etti. 48 saatlik ziyaretinin son bölümünde ise Dumbek'teki kendi golf tesisine giderek Irish Open'ı izlemesi bekleniyor.
0: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için şartını açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın açılacağını söyledi. Bölgede ticari gemilerin bekleyişi ise sürüyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırıları

0: saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Hindistan'ın India Today kanalına konuşan Pezeşkian, ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair açıklamalar yaptı. Pezeşkian, ABD'nin savaşla hedeflerine ulaşamadığını, bu nedenle ekonomik baskıya yöneldiğini savundu. ABD ile İran arasında 7 Temmuz'da yeniden başlayan karşılıklı saldırılar, Hürmüz'deki gemi trafiğini büyük ölçüde durdurdu. Boğaz'dan geçen ticari gemi sayısı 6'ya kadar düştü. Çok sayıda yük gemisi saldırı tehdidi nedeniyle İran'ın Keşim ve Larek adaları arasında demirlemiş durumda. Bekleyen gemilerden bazılarına İran kıyılarından gıda taşınıyor. İran ve Umman ise gemilerin Boğaz'dan güvenli geçişini sağlayacak yeni bir rota üzerinde çalışıyor. Pezeşkian, pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Maskat'ta bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda İran'la Umman arasında ortak güzergah anlaşmasının imzalanması ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirilmesi planlanıyor. Anlaşmanın devreye girmesiyle Boğaz'da bekleyen gemiler için güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması hedefleniyor.
1: Hürmüz Boğazı açılacak mı soruları gündemdeyken İranlı bir yetkili İran'la Umman'ın anlaştığını fakat Boğaz'ın açılmayacağını belirtti. İranlı kaynak Tasnim haber ajansına konuştu. Hürmüz Boğazı İran-Umman mutabakatı kapsamında yeniden açılmayacak dedi. Hürmüz'e giriş ve çıkış için Umman'la yeni güzergahların ayrıntıları üzerinde anlaştıklarını belirtti. Pazartesi günü yapılacak toplantıya Irak'ın da katılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması tamamen ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlıdır ifadelerini kullandı. Irak'tan terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Sürecin başarıyla ilerlediğini söyleyen Başbakan Ali Ezzeydi, Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte merkezi hükümetin otoritesi altına gireceğini açıkladı.
2: Irak Başbakanı Zeydi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor dedi. Sincar Dağı'nın terör örgütü PKK'dan boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini kaydetti. Konuya ilişkin açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapıldı. Başbakan Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaptı. Örgütün silahlarını merkezi hükümete teslim edeceklerini söyledi. Uygun görülen bazı unsurların da Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini vurguladı. Irak Başbakanı, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin verilmeyeceğini kaydetti. Irak Başbakanı Zeydi, bölgede atılacak adımların kurumsal devlet yapısını güçlendireceğini belirtti. Silahların devlet kontrolüne geçmesinin Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunun altını çizdi. Ezzeydi, bunun yanında Sincar'ın altyapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması için talimat verdi. Açıklamaya göre Irak Başbakanı, Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi yönünde de talimat verdi. Ayrıca Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulmasını istedi.
1: Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan memleketi Hakkari'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için ilk tören Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilerek baba evinde helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ziya Koparan toprağa verildi. Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrilmiş, sözleşmeli er Ziya Koparan şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı. Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: Yaşlı çifti kim neden öldürdü? Sorular halen yanıtsız. Bir kişinin tutuklandığı olayda soruşturma devam ediyor.

0: Ağaüykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
1: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. için adli kontrol kararı verilirken F.A. ise ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
2: Kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 41 yaşındaki hastanın akciğerinde bir lezyon tespit edildi. Kanserden şüphelenilen o lezyonun nedeni ciğerine kaçan kemik çıktı.
3: Öksürük ve halsizlik gibi bir de çok fazla kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdum.
0: Bu şikayetlerle hastaneye gitti. Tetkiklerde akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı.
4: Çıkan kemik dokusundan sonra hastamız kemik yemeyi seven bir hastamızmış. Onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında da büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı.
0: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Polat, kilo kaybı, iştahsızlık ve geçmeyen öksürük nedeniyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde şüpheli bir alan tespit edildi. Hasta ameliyata alındı.
4: Kemik dokusuyla uyumlu yaklaşık yarım santimlik bir lezyon çıktı. Erken dönemde müdahalemizde hasta tabii ki akciğerin kaybı olmadan gayet normal oldu. Akciğer kaybı dair enfeksiyon, sepsis gibi bulgular meydana gelebilir.
0: Operasyon sonrası Mehmet Polat sağlığına kavuştu.
3: Ben zaten biraz kemiği seven birisiyim. Yani olması da bence normal çıktı diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı. Ama bundan sonrası tabii ki biraz zor yer.
2: Ankara'da kanser hastası Cihat Elibol'a kök hücre nakli umut oldu. Yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandığı sağlığına kavuştu.
5: Halsizliğim vardı ilk başta ve ayağımda kaşıntı vardı. Bununla işte hani doktorlara vesaire gitmiştim çoğu yere.
0: Kaşıntı, halsizlik ve şişkinlik. Gün geçtikçe şikayetleri arttı, yürüyemez hale geldi. Bir kez daha doktora gittiğinde lenfom olduğunu öğrendi.
6: Hastamızın da biyopsi sonucuyla Hodgkin lenfoma tanısını koyduk.
0: Cihat Elibol artan şikayetleri nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
6: Hastamız öncelikle kasıklarında şişlik şikayetiyle geldiği için tabii bir lenfoma olabileceğini düşündüğümüz için uzun süredir de olduğundan dolayı hastaya görüntüleme tetkikleri yaptık.
0: Tetkikler sonucunda lenfoma tanısı konuldu. Zaman kaybetmeden tedavi süreci başladı. Kök hücre tedavisiyle hayata tutundu.
6: Bir kanser diyoruz, korkutucu, adı korkutucu olsa da sonuçlar yüz güldürücü olan bir hastalık. Hastamızın kardeş ve akraba bir donörü olmadığı için de Türk Kök Verici Bankamızdan bir donör bulundu ve Türk kökten allojenik kök hücre nakli uygulandı.
5: Çok duygulandırıcı bir şey. Hani o kişiyle tanışamıyorsunuz. Bunun riskine girip bir kişinin size hiç tanımayan bir kişinin yardımcı olması büyük cesaret.
2: Samsun'da kontrolden çıkan bir araç 5 metre yükseklikten başka bir sokağa düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Ses duydum. Çok büyük bir ses duydum.
0: Yoldan çıktı. Demir korkulukları aşıp 5 metreden böyle düştü. Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımı sonra demir korkulukları aştı. Ardından metrelerce yükseklikten başka bir sokağa düştü.
8: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağı araba.
0: Neyse ki o sırada sokakta kimse yoktu. Park halindeki bir otomobil zarar gördü. Düşen araçtaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Antalya'da bir ambalaj deposu alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın deponun yanındaki bir eve de sıçradı.
9: Bu iki dükkan bizim. 1000 metrekare.

0: Endüstriyel temizlik malzemeleri, kağıt deposuyuz biz. Deterjan. İşte 15 milyon falan bir ürünümüz vardı içeride. 5 dakika içinde kül oldu.
1: Alev alev yandı, saniyeler içinde küle döndü. Depodaki yangın yan taraftaki eve de sıçradı.
0: Şu aralarda boşluklar var çatıların. O aradan bir ateş geliyor bizim dükkana. Tabii ben 5 dakikaya geldim ama dükkan 5 dakika içinde kül oldu gitti.
1: Yangın Antalya'da Muratpaşa'daki bir ambalaj deposunda çıktı. Kısa sürede yayılan alevler deponun tamamını sardı.
2: Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu depoda çıkan yangında alevler etrafta bulunan bir eve de sıçradı. Ev kısmi zarar gördü. Hızlı müdahale sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.
1: Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
3: Orman yangınları artık kısa sürede yerleşim yerlerine dayanıyor. Uzmanlara göre bunun en büyük nedenlerinden biri kentlerin ormana doğru büyümesi. Bu durum halk sağlığı ve güvenliği açısından da riskli.
1: Orman yangını sadece ormanda kalmıyor. Alevler kentlere dayandığında tehdit değişiyor. Bu tehdit yangın söndüğünde de ortadan kalkmıyor.
4: Bu sadece fiziki bir olay değildir. Yaratmış olduğu atmosferik kirlilikle birlikte yangınlar yüzlerce kilometre öteye taşınarak insanların psikolojik sorunlarına yol açmaktadır. Sadece ekolojik bir sorun olarak değerlendiremeyiz orman yangınlarını. Halk sağlığı ve kent güvenliği meselesi haline gelmiştir maalesef.
1: Orman yangınları her geçen yıl daha da artıyor. Alevler kısa sürede yerleşim alanlarına dayanıyor. Evler, yollar, tarım alanları, tesisler ve altyapı tehdit altına giriyor. İşte o noktada orman yangını kenti ve insan hayatını doğrudan etkileyen bir afete dönüşüyor.
5: Gelecekte yangın sezonlarının uzadığını göreceğiz. Yangın sayılarında artış göreceğiz. Büyük yangınlar, özellikle mega yangınların sıklığında artış göreceğiz. Kentleri doğrudan, insan yaşamını doğrudan etki eden senaryolarla maalesef karşılaşacağız. Bunu öngörüyoruz.
6: Orman yangınlarını kente taşıyan kritik eşik ne? Uzmanlar uyarıyor. Ormanla yerleşim yeri arasındaki sınır ortadan kalktıkça kent yangınları riski de büyüyor.
5: Kentlerin orman aleyhine büyümesi bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Bu nedenle yangın yönetiminde ve özellikle kentleri etkileme potansiyeli olan yangınlar açısından kapsamlı bir değişime gitmek, önleme ve risk azaltmaya odaklanmak zorundayız.
3: İstanbul Bahçelievler'de temel kazma çalışması sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikte bulunan 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Binanın merdivenlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da pazartesi günü itibarıyla 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Peki bu yıl okullarda ne tür güvenlik önlemleri alınacak? Habertürk muhabiri Dilara Civelek, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'e sordu.
1: Okullar yenilendi, bahçe görevlisi uygulaması başlatıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için bir dizi yeni tedbir alındı.
7: İstanbul'da 14 Eylül sabahında yaklaşık 3 milyona yakın öğrencimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluşacak. Yine İstanbul şehri cıvıl cıvıl olacak.
1: Söz konusu İstanbul olunca öncelik depreme dayanıklı okul sayısını artırmak. Bu yıl 82 yeni okulda ders zili çalacak.
7: İstanbul'un en güvenli binaları, çok iddialıyız. Bu eğitim öğretim yılında 82 yeni okulumuz, ya yıkıp yeniden yaptığımız ya sıfırdan yaptığımız yeni okullarımız eğitim öğretime başlayacak.
1: Peki okulda öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanacak?
8: Okul güvenliğini arttırmak için bu yıl yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Okullarda bahçe görevlileri yer alacak. Amaç okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde güvenliği arttırmak.
7: İstanbul'da güvenlikle ilgili bu sene farklı bir uygulama var. 3013 bahçe görevlimiz var. Yani okul öncesinden liseye kadar bütün okullarımızın mutlaka bahçelerinde bir bahçe görevlimiz var. Bu bahçe görevlisi nöbetçi bahçe öğretmeniyle, nöbetçi idareciyle işbirliğinde koordinasyonda bütün okullarımıza dedektör dağıtılıyor, el dedektörü. Gerekli olan durumlarda da bunlar kontrol amaçlı kullanacak.
1: Okul polisleri de yine devrede olacak.
7: Bazı risk gördüğümüz okullarda okul polisi bulunacak. Diğerlerinde de mutlaka okul idaresinin ilişkide olduğu, itibatta olduğu okul polislerimiz var. Herhangi bir sıkıntı olduğunda anında en kısa sürede ulaşabilecek bir koordinasyon sistemimiz var.

0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir dedi.
1: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
2: Okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını hatırlattı. Bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü vurguladı.
1: Tabii ki ailelerin de eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları, okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
2: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servislerinin bakım sürecine ve şoförlerin yeterlilik seviyesine de dikkat çekti.
1: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımını aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunları halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış. Okula götürüp getirmeleri de ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
0: Motosikletler trafikte daha sıkı takipte. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 10 milyon motosiklet denetlenirken denetimler son 5 yılın ortalamasına göre %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerdeki artışın amacının daha fazla ceza yazmak olmadığını vurguladı. Temel hedefin trafik kazalarının önlenmesi olduğunu kaydetti.
2: Sekiz ayda yaklaşık 10 milyon motosiklet denetlendi. Denetim sayısı 5 yılın ortalamasına göre %108 arttı. İçişleri Bakanlığı trafik sürücü ve yol güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Motosikletler mercek altına alındı. 1 Ocak'la 31 Ağustos arasında 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021 ile 2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise bu sayı ortalama 4.749.000'de kalmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, denetimlerdeki artışın amacının daha fazla ceza yazmak olmadığını vurguladı. Temel hedefin kural ihlallerini ve trafik kazalarını daha meydana gelmeden önlemek olduğunu belirtti. Çiftçi, trafikte kalıcı güvenlik için denetimin yanı sıra eğitim, altyapı, görünürlük ve güvenli sürüş uygulamalarının da birlikte yürütüleceğini söyledi.
3: Hep mesafeyi koruyarak iki tekerden.
2: Motosikletler için trafikte yeni düzenlemeler de yolda. Duran ve yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesi için kontrollü şerit paylaşımı uygulaması üzerinde çalışılıyor. Gece sürüşlerinde ise görünürlük artırılacak. Sürücü, yolcu ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımı teşvik edilecek. Denetimlerdeki artışa rağmen dikkat çeken bir başka veri ise ceza sayılarında. Geçen yıla göre cezai işlem uygulanan araç sayısında yaklaşık %22 düşüş kaydedildi.
0: Dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar ve iklim krizinin etkileri, gıda fiyatları küresel ölçekte artıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle karşı karşıya mı? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim bir sorun haline gelebilir mi? Tüm bu soruların yanıtları İrem Şimşek'in dosya haberinde.
4: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
5: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
6: Bir gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
2: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
4: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
6: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
7: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez

0: Geçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
1: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
2: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
3: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
1: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
0: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
2: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
4: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, tadacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
1: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
4: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
1: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
0: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
1: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
4: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
2: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkileyecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
1: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
2: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler, belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi, üretim deseni yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
5: İyilik yapmak isteyenlerle desteğe ihtiyaç duyanları aynı platformda buluşturacak yeni bir proje hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İyilik Var adlı dijital gönüllülük platformunu tanıttı.
6: İyiliği görünür ve daha yaygın bir hale getirmenin bir alanı iyilik var.
1: İyilik yapmak isteyen de, desteğe ihtiyacı olan da İyilik Var adlı gönüllülük platformunda buluşacak.
6: İhtiyaç sahibi vatandaş da tek seferlik bir QR kodla buraya kaydolabiliyor ve yeri geldi bu gönüllülere doğrudan yönlendiriliyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği platform, bireysel ve kurumsal gönüllülerle İhtiyaç sahiplerini aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.
6: İyilik aslında bizim toplumumuzun, medeniyetimizin bir parçası. Biz iyilik sever bir milletiz, dayanışmayı sever bir milletiz. Fakat neyi nasıl yapacağını bilmeyenler için bir platform burada.
7: Bir elin verdiğini diğer elin bilmemesine dair çok ciddi toplumumuzda da bir bilinç var. Ama kötülüğün bu denli reklamının olduğu bir zamanda düşünüyorum da biraz herhalde iyiliğin de reklamını yapmaya ihtiyacımız var.
1: Çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere kadar pek çok farklı alanda gönüllülük faaliyetleri de platform üzerinden takip edilebilecek.
6: Hem web sayfamız var, iyilikvar.gov.tr, aynı zamanda da mobil uygulaması da var. Hem diğer etkinliklerden de haberdar oluyorsun.
5: Kamu yatırımlarında 3 yıllık yol haritası belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre tasarruf tedbirleri kapsamında kamu yatırımlarında öncelik kısa sürede tamamlanabilecek projelere verilecek, zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacak.
1: Zorunlu durumlar dışında yeni proje alınmayacak. Kamu yatırımlarında kısa sürede tamamlanacak projelere yer verilecek. İhtiyaç fazlası olan kamu taşıtları tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıklarına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgeye göre Türkiye, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda

0: yatırımlarını şekillendirecek. Genelde tasarruf tedbirlerine vurgu yapıldı. 2027 yılı yatırım programında zorunlu haller dışında yeni projelere de yer verilmeyecek. Kaynaklar devam eden ve kısa sürede tamamlanabilecek yatırımlara, ekonomik ve sosyal altyapıya yönlendirilecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomiye doğrudan katma değer artışı sağlamayan projeler teklif edilmeyecek. Mevcut kamu yatırımlarından daha yüksek kapasitede yararlanılması için bakım ve onarım çalışmalarına ise öncelik verilecek. Genelgeye göre kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını tamamlayacak. Üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyecek şekilde planlanacak. Resmi gazetede kamu yatırımı hazırlıklarının yanı sıra 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliğe de yayımlandı. Tebliğe göre kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışları çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.
1: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği göz nuruyla restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
2: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
0: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
3: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. İşçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
4: İlmeğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
5: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
0: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
3: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
0: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
1: Sosyal medyada neredeyse her hafta yeni bir akım başlıyor. Muhtemelen siz de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Instagram'ı 80'lerden çıkmış gibi görünen fotoğraflar kapladı. Kimi o yılları yeniden hatırlıyor, kimi hiç yaşamadığı bir dönemde kendini görüyor. Ama ortaya çıkan sadece nostaljik kareler değil. Aslında Ömer Aktaş 80'lere duyulan özlemi sokağa sordu.
6: Daha çok renkli gördük zaten 80'leri. Şu an günümüzde mesela hiçbir şeyin rengi yok.
7: Güler yüzlü tatlı bakmalar vardı.
8: Şimdi yok değil mi?
7: Şimdi yok. Şimdi insanlar bitkin, gençler de aynı, yorgun, bitkin. Yani onlara biz diyoruz o günlerde çok güzel yaşamışız.
9: Eskiler eskiden güzeldi.
10: Vatkalı ceketler, kabarık saçlar, eski fotoğraf kareleri. Sosyal medyada şimdi herkesin rotası aynı. 80'ler. Ama bu akımın arkasında sadece merak yok. Biraz da eski günlere özlem var.
11: Instagram'da storylerimin çoğu 80'ler fotoğrafı yapan kişiler. İnsanlar eskiyi daha çok seviyor.
8: Eski fotoğraflara bakıp ah nerede o eski günler diyenler çok. Şimdi ise yapay zeka sadece eski fotoğraflara baktırmıyor. Aynı zamanda hiç yaşamadığımız yılların içine bizi de götürüyor. Merak ettik. Eskiyi özlüyoruz galiba biraz fotoğraf falan yaptığınıza göre.
12: Çok, gerçekten çok.
8: Benim 80'lerdeki muhabirliğim de böyleymiş. Gerçekte o yıllara dönemiyoruz ama nasıl görüneceğimizi artık biliyoruz.
10: Fotoğraflar değişirken verilen cevaplar hep aynı yere çıkıyor. Özlenen sadece 80'lerin modası değil.
8: Siz neyi özlerdiniz eskilerden en çok?
12: Ya en çok muhabbeti özlerdik. Şu anda sosyal medya olduğu için dikkat ederseniz herkesin elinde telefon.
11: Ben 90'lar çocuğuyum mesela. O zamanlarda ve öncesinde bence özlenen şey samimiyet.
8: 80'ler fotoğrafı yaptınız mı?
13: Yaptık.

0: Görebilir miyiz? Eşinizde vatkalı ceketler.
1: Evet.
0: Özlüyor musunuz o zamanları?
1: Kesinlikle.
2: Komşuluk başkaydı, muhabbet başkaydı, onlara göre aşklar bile başkaydı.
0: O yıllardan şimdi şu zamana bir şey getirmek isteseniz ne getirirdiniz?
3: Kapı önünde oturur sohbet ederdik, çekirdek çitlerdik, ip atlardık.
0: Komşuluk bile daha güzeldi, komşuluk değil mi?
3: Çok güzeldi. O yani en büyük özlem zaten o komşuluk.
0: Siz kaç yaşındaydınız 80'lerde?
4: 30 yaşındaydım. Bir tas yemek bile önce komşuya verilirdi, sonra kendimiz yerdik. Çok güzeldi yani o günler.
0: Özlemekte çok haklısınız.

0: günlerde. O günlere dönebilsek.
1: Mektuplar sayesinde insanlar daha çok özlem duyuyor birbirine.
2: O yüzden eskinin aşkları bile daha mı güzel?
1: Evet, evet öyle.
3: Dünyaca ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyette yerini alacak. O isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine nasıl geldi? Süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civelek'e anlattı. İzleyelim.
4: Olivia Rodrigo! Trans people are not invisible.
5: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu.
4: I'm gonna say tonight that trans people are not invisible.
5: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy müzik ödüllerinin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
6: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
5: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
7: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Akademi'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
6: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
5: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
6: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
5: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy müzik ödüllerinde oylama nasıl olacak?
6: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
5: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
3: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Detaylarına bakalım, sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
8: Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Süper Lig 5. hafta karşılaşması 13 Eylül Pazar günü saat 20'de başlayacak. Rams Park'taki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Sarı Kırmızılı ekip 10 puanla haftaya lider başlamıştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-1'lik Sporting mağlubiyetini bu maçla beraber unutturmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte Kocaeli Spor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay Güvenç bu maçta görev alamayacak. Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de mağlup edemediği iki takımdan biri Kocaeli Spor olmuştu. Sarı Kırmızılı ekip deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuş. İç sahadaysa 1-1 berabere kalmıştı. Konuk ekip Kocaeli Spor'sa lige iyi bir giriş yaptı. Körfez ekibi 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı. Yeşil siyahlı ekip son olarak sahasında Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kocaeli Spor'da bu maçta Jovanović ve Petković'in forma giymesi beklenmiyor.

Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli için 7 ilde operasyon yapıldı. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir adım daha atıldı. Şüpheli ölümünün aydınlatılabilmesi için mezar açıldı, örnekler alındı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü cinayet miydi? Bu sorunun yanıtını bulmak için 15 yıl sonra mezarı açıldı, örnekler alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe mezarlığındaki mezarı açıldı.
2: FETÖ bir işlemi kapsamında mezarın çevresi brandalarla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi tekniklerinin de bulunduğu heyet burada açılan mezardan örnekler aldı.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin apı istemişti. Peki cezaevinde kendisi...

0: ne farklı bir ilaç verildi mi? Alınan örnekler Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Adli Tıp Kurumu'nca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.
1: Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gösterişli düğününün ardından başlatılan kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Eşi Çağla Öz Tançalan da gözaltına alındı. O düğünde takıldığı değerlendirilen altın ve paralarsa bir evin odunluğunda bulundu.
2: Polis iz sürüp baskını yaptı. Kara para aklama soruşturmasına konu olan düğün takıları odunluktaki valizden çıktı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak, Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişle resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından aranan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiği de mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon TL giriş, 50 milyon TL çıkış tespit edildi. Kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van'ın Muradiye ilçesinde Süleyman Ağa'nın evinin eklentisine baskın yapıldı. Çağla Öz Tançalan'a düğününde takıldığı değerlendirilen 66 altın bilezik, 2 metrelik zincir, kemer ve gerdanlığın bulunduğu ziynet eşyası bir valizde bulundu. Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde döviz ve Tançalan'ın pasaportu da ele geçirildi. Polis altınların ele geçirildiği evin sahibini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve bir kişinin daha işlemleri sürüyor.
1: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzandı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Sosyal medya fenomeni Semih Varol canlı yayında polislere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi çalışma başlattı. Sosyal medya fenomeni Semih Varol'un canlı yayında Türk polisine yönelik uygunsuz ifadeler kullandığı belirlendi. 1246 lira trafik idari para cezası verilen Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üykü çiftinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: Yaşlı çifti kim neden öldürdü? Sorular halen yanıtsız. Bir kişinin tutuklandığı olayda soruşturma devam ediyor. A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapyasayık insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. için adli kontrol kararı verilirken F.A. ise

0: İfade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Buluşmanın metro yatırımları ve hazine tahvili için gerekli izinlerle ilgili olduğunu belirtti. Görüşmenin nasıl speküle edildiğini görüyoruz dedi.
2: Şöyle bir tarzım var. Bırakın bu kente kamu yöneticileriyle tartışmayı. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin speküle edildiğini söyledi. Her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
2: Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin 7. olan genel kuruluna katıldı. Beştepe'deki görüşme sonrası başlayan tartışmalara dair soruları yanıtladı.
2: O soruları inşallah bir gün toplanacağız, yakın zamanda hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
1: DEM Parti heyeti pazartesi günü İmralı'ya gidecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alınacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret edecek. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ziyaret sonrası DEM Parti heyetinden yasalı açıklama yapılması bekleniyor. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
1: 12 Eylül'ün üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin geleceğine kurulan bu tuzağı unutmayacağız mesajını paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır dedi.
4: Silahlı kuvvetler devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o günü ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi.
5: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşrum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi.
6: Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır. Ülkemizin geleceğinde milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa yer yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Milli irade vurgusu yaptı. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül'ü demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi. Yeni anayasa mesajı verdi.
7: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesini ve darbe düzenini lanetlediğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda vesayete karşı milletimizin sarsıldığını

0: sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül'ün millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan acı hadiselerden biri olduğunu kaydetti.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaş'tan ses versek duyarlar" dediği Meis Adası'nı ziyaret ediyor. Mitsotakis'in hafta sonu boyunca temaslarda bulunacağı ada, geçtiğimiz günlerde gerilimin odak noktası oldu. Peki bu ziyaret ve Meis Adası neden önemli? Ayrıntılarına bakalım.
0: Yüz ölçümü küçük ancak gerilimleri büyük ada, tansiyonun arttığı bir dönemde kritik bir isme sahipliği yapacak. Meis Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaş'tan ses versek duyarlar" sözleriyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hafta sonu boyunca adada temaslarda bulunacak. 13 Eylül Pazar günü Meis'in Yunanistan'a katılmasının 83. yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyor. Peki bu ziyaret neden önemli?
2: Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Meis zaman zaman iki ülke arasındaki tansiyonun artmasına neden oluyor. Gerilimin esas sebebi ise Yunanistan'ın iddia ettiği karasularının Antalya'nın Kaş ilçesine çok yakın olması. Son gerilim ise Türkiye'nin Kaş-Fethiye bölgesinde deniz alanlarını milli park statüsüne almasının ardından yaşandı.
0: Yıllardır iki ülke arasında yaşanan tartışma, adanın denizde oluşturacağı yetki alanının kapsamı. Yunanistan, Meis dahil Yunan adalarının deniz yetki alanlarına sahip olduğunu savunuyor. Ankara ise Meis'in Türkiye ana karasına son derece yakın konumuna dikkat çekiyor. Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Adanın yüz ölçümü ise sadece 12 kilometre kare. Nüfusu 500-600 kişi civarında.
2: Meis Adası'nın tarihi antik çağlara kadar dayanıyor. Ada Bizanslılar, Osmanlılar, Fransızlar, İtalyanlar ve Saint-Jean şövalyelerinin kontrolünde kaldı. Bu şövalyeler kırmızı kayalıkların üstüne bir kale inşa etti. Bu nedenle de adanın ismi Meis'ten Costa Larizo'ya dönüştü.
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise müttefiklerin kontrolüne geçti. Ada, 1947 Paris Barış Antlaşması ve diğer 12 adayla birlikte İtalya'dan Yunanistan'a devredildi. Meis'in Ankara ile Atina arasında tartışma konusu olduğu bir diğer başlıksa adanın askeri statüsü. Türkiye, 1947 Paris Barış Antlaşması'nın Meis'i kapsayan hükümlerine dikkat çekerek adanın silahsızlandırılmış statüde olması gerektiğini savunuyor. Ancak bunu kabul etmeyen Yunanistan'ın donanmasına ait olan ve adını 1996'daki Kardak krizinde ölen Yunan deniz temini Vlakos'tan alan hücum botu Meis Limanı'nda bulunuyor.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırıları hakkında açıklama geldi. Saldırı en güçlü şekilde kınandı. Açıklamada Irak topraklarından gerçekleştirilen Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelendi. Irak hükümetinin saldırıları kınayarak derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz açıklamasında bulundu. İngiltere, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Londra, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerini de yasağa dahil etmeyi planlıyor.
0: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ile

0: 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra yönetimi daha önce de Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ticareti yasaklama kararı almıştı. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Golan ve Doğu Kudüs adımı, Batı'nın İsrail'e yönelik yaptırım çemberini Batı Şeria'nın da ötesine taşıdığını gösteriyor.
1: 18. BRICS zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Zirvenin gündeminde küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünyadaki çatışmalar öne çıktı.
0: 18. BRICS Liderler Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Devletlerin zirvedeki ana gündem maddesi ise küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünyadaki sıcak çatışmalar oldu. Zirvenin ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi, liderlerin üzerinde uzlaştıkları ortak zirve deklarasyonunun oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Kabul edilen deklarasyonda küresel ticaret ve enerji tedarik zincirinin kesintisiz sürmesi vurgulanırken, tek taraflı yaptırımlar ve nükleer riskler açık bir şekilde kınandı. Zirve için 7 yıl aradan sonra ilk kez Hindistan'a giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bölgesel savaşların sonlandırılması için BRICS ülkelerine barış için rol alın çağrısında bulundu. Xi, BRICS ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almalı ifadelerini kullandı. Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Batı'yı sert sözlerle hedef aldı. Putin, Batı'nın liderliğini yeniden kazanmak için her yola başvurduğunu söyledi. Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimali içinse bu Rusya ile savaş anlamına gelir uyarısında bulundu. Hindistan'la iletişim ve işbirliğini öne çıkaran İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ABD yaptırımlarına dikkat çekti. Pezeşkian, büyümeyi ve halkın geçimini hedef alan insanlık dışı yaptırımlarla mücadele etmenin BRICS üyeleri için birincil öncelik olması gerektiğini dile getirdi. Zirve kapsamında bir araya gelen liderler, dokuzlu büyüme stratejileri ve yerel para birimleriyle ödeme sistemleri üzerinde müzakereleri sürdürme kararı aldı.
1: Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin yeni halkası İsveç olabilir. Ülke, aşırı sağcı İsveç demokratlarının ilk kez hükümete girebileceği kritik bir seçime giriyor. Bugün gerçekleştirilecek seçim öncesinde sol ve sağ blok arasındaki fark sadece 0,3 puan görülüyor.
0: Almanya'nın ardından İsveç'te de aşırı sağ iktidara bir adım daha yaklaşıyor. Aşırı sağcı İsveç demokratları ilk kez hükümete girebilir. Son Ipsos anketine göre merkez solla sağ blok arasındaki fark sadece 0,3 puan. Anketler eski başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki sosyal demokratları az farkla önde gösteriyor. Ancak başbakan Ulf Kristersson'un merkez sağ bloku İsveç demokratları ile birlikte çoğunluğa ulaşabilir. Kristersson, yeniden iktidara gelmesi halinde İsveç demokratlarına bakanlık vereceğini açıkladı. Böylece geçmişte aşırı sağ ve neonazi bağlantıları nedeniyle siyasi sistemin dışında tutulan parti ilk kez kabineye girebilir. İsveç demokratları göçün daha da azaltılmasını ve kalıcı oturum izinlerinin kaldırılmasını savunuyor. Partinin yükselişi sosyal demokratları da göç, suç ve entegrasyon konularında daha sert politikalara yöneltti. Seçimde küçük partiler de kritik önemde. Son anketlere göre sol blok 175, sağ blok 174 sandalyede. Bu nedenle tek bir sandalye bile İsveç'in yeni hükümetini belirleyebilir. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Saksonya-Anhalt seçimlerini de büyük farklı aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisi kazanmıştı. Fransa'da da Marine Le Pen'in seçim yasağının kaldırılması aşırı sağın iktidar olma ihtimalini yeniden güçlendirdi.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözüldü. İsmail Kartal takımla birlikte antrenmana çıktı. Antrenmandan fotoğraflar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarımız devam ediyor ifadeleri kullanıldı. İsmail Kartal Roma maçı sonrası basın toplantısında istifa kararı aldığını açıklamıştı. Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyor.

0: demişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal görevinin başındadır diye açıklama yapmıştı. Sonraki süreçte Fenerbahçe yöneticileri görüşme trafiği yürüttü ve İsmail Kartal ikna edildi. Romanya Futbol Federasyonu 6 yaş kategorileri için farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Federasyon genç yaştaki çocukların maç içerisinde tribünlerdeki ailelerin baskı ve uygunsuz davranışlara maruz kalması durumunda hakeme siyah kart göstererek maçı iptal etme hakkı tanıdı.
1: Romanya Futbol Federasyonu 6 yaş kategorilerinde farklı bir karara imza attı. Federasyon 7 ila 16 yaş arası kategorilerde oynanacak maçlar için siyah kart uygulamasını başlattı. Bu uygulamaya göre hakemler seyircilerin veya ebeveynlerin baskıcı ve uygunsuz davranışlarını gördüğü anda maçı siyah kart kullanarak dondurma hakkına sahip olacak. Hayata geçen bu kararla beraber çocukların tribünlerdeki yetişkinlerin baskılarına ve kötü davranışlarına maruz kalmaması hedefleniyor. Siyah kart uygulaması 3 aşamadan oluşacak. Bu aşamalar sırasıyla uyarı, maçı 10 dakika durdurma ve siyah kartla maçı kalıcı olarak iptal etme olarak belirtildi.
0: İstanbul'da pazartesi günü itibarıyla 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Peki bu yıl okullarda ne tür güvenlik önlemleri alınacak? Habertürk muhabiri Dilara Civelek, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'e sordu.
2: Okullar yenilendi, bahçe görevlisi uygulaması başlatıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için bir dizi yeni tedbir alındı.
3: İstanbul'da 14 Eylül sabahında yaklaşık 3 milyona yakın öğrencimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluşacak. Yine İstanbul şehri cıvıl cıvıl olacak.
2: Söz konusu İstanbul olunca öncelik depreme dayanıklı okul sayısını artırmak. Bu yıl 82 yeni okulda ders zili çalacak.
3: İstanbul'un en güvenli binaları, çok iddialıyız. Bu eğitim öğretim yılında 82 yeni okulumuz, ya yıkıp yeniden yaptığımız ya sıfırdan yaptığımız yeni okullarımız eğitim öğretime başlayacak.
2: Peki okulda öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanacak?
4: Okul güvenliğini arttırmak için bu yıl yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Okullarda bahçe görevlileri yer alacak. Amaç okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde güvenliği arttırmak.
3: İstanbul'da güvenlikle ilgili bu sene farklı bir uygulama var. 3013 bahçe görevlimiz var. Yani okul öncesinden liseye kadar bütün okullarımızın mutlaka bahçelerinde bir bahçe görevlimiz var. Bu bahçe görevlisi nöbetçi bahçe öğretmeniyle, nöbetçi idareciyle işbirliğinde koordinasyonda bütün okullarımıza dedektör dağıtılıyor, el dedektörü. Gerekli olan durumlarda da bunlar kontrol amaçlı kullanacak.
2: Okul polisleri de yine devrede olacak.
3: Bazı risk gördüğümüz okullarda okul polisi bulunacak. Diğerlerinde de mutlaka okul idaresinin ilişkide olduğu, itibatta olduğu okul polislerimiz var. Herhangi bir sıkıntı olduğunda anında en kısa sürede ulaşabilecek bir koordinasyon sistemimiz var.
0: İş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek. Orta vadeli programa göre güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltan politikalar devreye alınacak. Mesleki ve teknik orta öğretim ve yüksek öğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak.
2: Meslek okulu mezunları için sistem oluşturulacak. Yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak. İş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Teknolojideki gelişmeler ve yapay zeka iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni orta vadeli program döneminde güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltmayı hedefleyen politikalar uygulanacak. 3 yıllık program boyunca istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının 2029'da %7,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Başta meslek yüksek okulları olmak üzere üniversite kontenjanlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu izlemek için mezun takip sistemi oluşturulacak, kariyer destek mekanizması geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle birlikte güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırılması için özel sektörün rolü artırılacak. Ayrıca savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.
0: İstanbul'da Kitaba Vefa sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide 40 restore edilmiş nadir eser yer alıyor.

0: Nutuk'tan marifetnameye, tavafuk'tan edebiyata, asırlık el yazmaları kitaba vefa başlıklı sergide bir araya geldi.
1: Burada sergimizin en eski tarihli eserimiz İbn Arabi'nin aşağı yukarı 550 yıllık bir eserdir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi var. Atatürk'ün Osmanlıca olarak ilk yayınlanan nutku var, tıp var, edebiyat var.
0: Sergide binden fazla eser arasından seçilen 40 nadir eserin restorasyon hikayesine yer veriliyor.
1: Şeyh Galip Divanı var. O Şeyh Galip Divanı bizim atölyeye geldiğinde kağıt halindeydi. Yani forma bile değil. Ve eksikti temelde. Biz onu topladık. Onun cildini yeni yaptım. Anlaşıldı ki bu bilinmeyen bir nüshadır.
0: Geleneksel mücelletlik sanatıyla asırlık el yazması eserler yeniden hayata döndürüldü.
1: Bakıyoruz. Eğer bu kitap tamamen dağılmışsa, onu ya da sayfalarında yırtık varsa işte onun kağıt restorasyonunu yapıyoruz. Eğer tekrar dikmemiz gerekiyorsa onu tekrar dikiyoruz. Efendim eğer ona şirazesi bozulduysa ona tekrar şiraze yapıyoruz. Mümkün olan en az müdahale ile onu kullanılır vaziyette restore etmek. Ve işte bahsettiğimiz vefanın kendisi zaten bu.
2: Sergide dikkat çeken eserlerden biri de yapımı 5 gün süren dünyanın en büyük şirazesi.
1: Burada 3 renk var. Kırmızı, siyah ve lacivert. Şirazede aşağı yukarı 2000 metreye yakın ip kullanıldı. Çapı 4 metredir. Bu tamamen bu alanda, bu mekanda yapıldı.
0: Sergi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
3: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim herkese merhabalar. Hayatın içinden de bugün aslında yıllardır televizyonda evlerimize konuk olan işte sinemadan tiyatroya, tiyatrodan televizyona pek çok eserde yer almış, oyunculuk yapan bir yolculuk ve yolculuğun sahibi Bekir Aksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehtap, teşekkür ederim.
0: Evet. Ankara'da doğdunuz, evet. Ve emniyet mensubu bir babanın çocuğusunuz.
1: Evet, evet.
0: Aslında gönlünüzde futbol var fakat oyunculuk oluyor. Şimdi bizim aklımıza şu geliyor, oyunculuk nereden çıktı?
1: Buna yayla çorbası deniyor.
0: Aynen.
1: Şimdi şöyle bir şey, aslında tabii ben Ankara doğumluyum. Aslında babamın memleketi Samsun. Tabii Ankara'da doğduğumuz için babamın mesleği dolayısıyla çok çeşitli, çok farklı coğrafyalarda, çok farklı iklimlerde, çok farklı çevrelerde bulundum. O yüzden aslında biraz daha içine kapanık çünkü ilkokulu birçok yerde okudum, ortaokulda farklı sınıflarda, lisede farklı sınıflar, farklı şehirler falan. O yüzden aslında biraz hep hayatta böyle tahliller üzerinden gidiyordum. O bana nasıl davrandı, bu nasıldı, hayat böyleydi. Mesela müfredat devam değiştiği için ona hızlı adapte olmam gerekiyordu. Hızlı arkadaş edinmem gerekiyordu. Daha o kapalı ortamlardan ya da bir de babamın mesleği dolayısıyla o zaman 80'li yıllar böyle ciddi kapalı olmak zorundasın.
0: Doğru.
1: Korumacı bir...
0: Doğru.
1: Baskılarla dolu bir dönemden biz polis çocuğu olduğumuz için çok daha fazla etkilendik. Hı hı. O yüzden biraz içine kapanık bir hayatım oldu aslında. Ama sonrasında tabii bu içine kapanıklık aynı zamanda benim gözlemci tarafımı çok arttırdı. Analiz duygumu daha güçlendi. Çünkü kim iyidir, kim kötüdür, kim tehlikelidir, kim değildir üzerinden yürümeye başladı hayatım.
0: Sezgisel yani.
1: Evet, evet. Evet. Biraz sezgisel olmaya başladı dediğin gibi. Ama ben tabii her... çocuk gibi, erkek çocuğu gibi aslında futbola meraklıydım. Şimdi tabii voleybol

0: Voleybolu, basketbolu var hayatımızda ama o zaman tamamen neredeyse futbol vardı. Ben futbol oynamak istiyordum. Ama babam bir
1: Peki oynuyor muydu?
0: Aslında oynuyordum. Evet, oynamaya başlamıştım. Daha doğrusu hatta birinci lige çıkan takımlardan da transfer teklifleri almaya başlamıştım. Kayseri Spor vardı onlardan biri. Hatta Mehmet abi vardı. Onlar bir teklifte bulmuşlar. Babam göndermedi. İşte bu gene korkulardan kaynaklı. Tek başıma kalırsam başıma bir şey gelir mi falan korkuları oldu. Ondan sonra ben işte ne yapacağım? Bir arayıştaydım. Ablam bu sırada konservatuvardaydı zaten. Kontrbas bölümündeydi.
1: Aha, o da konservatuvardı.
0: Tabii Türkiye'nin ilk kadın kontrbasçısı ablamdır.
1: Harika.
0: Mezun olmadı belli sebeplerden. İşte farklı sebeplerden dolayı. Hadi tiyatroyu deneyeyim dedim. Tiyatroyu denedim. Ankara ve İstanbul'da girdim. İstanbul'u kazandım ve orada bu tiyatro macerası başladı.
1: Hem de Mimar Sinan Üniversitesi.
0: Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Tiyatro bölümü evet. Tabii çok şanslı bir
1: dönem. Çok şanslı bir dönem.
0: Gerçekten
1: yani öyle.
0: Babam da annem de gerçekten tiyatroyu seviyorlardı aslında. Tabii işte onu diyorum. Zamanında o korkulardan kaynaklı bazı engellemeler olmuştu belki hayatımda ama sonrasında asla ve asla öyle bir sanatla ilgili bir koşul, bir engel, bir ket vurulmadı hayatımda.
1: Peki biz senin Çiçek Taksi ile ilk aslında daha fazla tanıdık. Öyle ilk ön plana çıktın.
0: Evet.
1: O günlere gidecek olursak özlüyor musun oradaki o set halini? Çok uzun süren bir süreçti yani Çiçek Taksi. Çok uzun süre devam etti değil
0: tabii
1: mi?
0: Yani 8 sene civarlarında bir yayını oldu. Özlenmez mi? Şimdi neden özlenmez mi? Bir kere o samimiyet, o sıcaklık.
1: Evet. O bize de yansıyordu.
0: Evet, gerçekten seyirciye de yansıyordu. Daha az, daha steril de her şey. Tabii zorlukları gene aynı şekilde zorlukları vardı. Setin zorluğu, çalışma ortamlarının zorluğu. Bugün koşullar yoktu. Bakma karavanlar var şimdi.
1: İşte
0: bir sürü
1: diyorum,
0: kamera.
1: Evet.
0: İşte kameramanlar
1: maşallah,
0: çok. O zaman tek
1: çok
0: kamerayla
1: rahatlar.
0: Biz bir sürü araç, tek bir yönetmen, tek bir kameraman, tek bir görüntü yönetmeni ve oyuncular, işte bir sürü oyuncuyla işi idare etmeye çalışıyorduk. Ama o zaman da yönetmenlik farklıydı. Daha bilgili, daha donanımlı
1: çok
0: yönetmenler vardı. Şimdi daha teknik yürüyor işler, daha işte ekip üzerinden
1: çok
0: yürüyor.
1: Çok da iyi oyuncular vardı.
0: Gerçekten çok iyi oyuncular vardı. İşte yani saymakla bitmez. İşte Erol Günaydın, Asuman Asan, Bülent Kayabaş, Dursun Abiler, Aykut Oraylar, Ümit Yesinler. Yani
1: gene
0: daha
1: kaybettiklerimiz de var işlerinde.
0: Tamer Yiğit, Eşref Kolçak, yani Çiçek Taksi'nde gençleri saymıyorum. Volkan Severcan, işte Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Tuna Arman, yani Selimler, Selim Erdoğan, ne sayımı unuttum değil aslında, sayabileceğim bir sürü arkadaşım
1: Süper
0: var.
1: Lig yani.
0: Programı bitiririz. Şimdi Çiçek Taksi'de o zaman şimdi çok popüler olmuş oyuncular bile gelip bölüm oyunculuğu
1: evet,
0: yapıyorlardı. Tabii Erler filmin işte Türker İnanoğlu'nun büyük bir başarısızdır o da. Yaptığı projeler hem çok insana ulaşacak projeler hem insanın içine işleyecek projelerdir. Sosyal tarafı olan da sevgi dolu işlerdir. Halkın da çok beğeneceği işler. O yüzden içinde olmaktan gerçekten gurur duyduğum işlerden en öncelikli olanlardan biri Çiçek Taksi. Şu anki nesilden bile Çiçek Taksi'yi duymak. Ya işte bizim çocuklarımız Çiçek Taksi.
1: Karşılaştığında insanlarla hep o mu akıllara geliyor? Yani Kenan mı akıllara geliyor?
0: Hayır, doktorlar da Suat.
1: Evet, doktorlar da vardı. Evet.
0: Da çok popüler oldu.
1: Çok.
0: Sonra Türk Malı'nda Gökhan.
1: Evet.
0: İşte Binnur'la Şafak'la oynadığımız Yaşlı Cazibe. Sonra işte Yasak Elma'da oynadım o. En son İnci Taneleri vardı. Yani benim oynadığım işler aslında belli dönemlere hep damgasını vurmuş işler. Ve yani aslında biraz iddialı olacak ama yani çok reytinglerde de hep bir numara giden işler. Yani hani
1: evet,
0: böyle ikinci olup biten işim
1: biraz
0: neredeyse
1: şans,
0: yoktu.
1: Biraz benim da değil aslında şans.
0: Değil.
1: Yani değil. Evet, her şey tesadüf değil aslında.
0: Yani bir gün bana bir gene böyle bir programda sordular. Dediler ki ya nasıl seçiyorsun bunları? Yani nasıl böyle birinci olacak? Reyting rekorları
1: onlar
0: kıran.
1: Onlar da hep seni seçiyor bence
0: aslında
1: biraz.
0: Aslında onlara şunu dedim ya biraz da benim de payım vardır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü onun sürekliliğinde bazı işler var. Mehtap biraz aslında hava atmış gibi olacak ama olmayayım. Ben bıraktığım anda ya da ayrıldığım anda inan o işler bir zaman sonra miadını doldurur.
1: Hı hı.
0: Çünkü o bir sürekliliktir. Seyirci de seni sevmeli, takdir etmeli.
1: Evet, evet,
0: çünkü
1: öyle.
0: Artık günümüz dünyasında daha bireysel rüya her şey. Ama aileye, topluma hitap edecek, kendi yöresel ya da sosyal
1: o geleneksel dokuyu da böyle koruyarak.
0: Aynen öyle. Aynen. Oradan çıkan işler daha çok tutuyor.
1: Hı hı.
0: Ama daha böyle işte daha Avrupa'yı demeyeyim biraz abartmış olacağım ama daha böyle batıya özenilen, daha böyle
1: bizi anlatmayan aslında.
0: Bizi anlatmayan, onlara da özenen işler çekildiğinde ne yazık ki bir zaman sonra tükeniyor,
1: yürümüyor
0: ve bitiyor.
1: Aynen öyle.
0: Yani senden olmayan yaşamıyor.
1: Şimdi oraya geleceğim aslında. Şu anki sektörü nasıl değerlendiriyorsun? İşte var olan işlerde takip ettiğin, beğendiğin şeyler

0: var mı? Eleştirdiğin şeyler neler? Oyuncularla ilgili böyle gözlemlediğin şeyler neler?
1: Ya ben zaten aslında şöyle bir şey var. Gerçekten bir potansiyel var Türkiye'de. O dünyada da izleniyor, görülüyor. Ama bu potansiyelin karşılığı televizyonlarda var mı? Bence yok. Nitelik anlamında, nitelikli işler anlamında. Daha çok böyle paradiler gibi, daha skeçler gibi, daha hızlı
0: Kısa.
1: tüketilen, yani bende heyecan yaratmayan ama aynı zamanda evet işte meslek olarak biraz para kazanmak için, işini yapmanı, işte aileni geçindirmen için
0: Devamlılığı.
1: yaptığın işlere dönüşüyor bir zaman sonra. Ama böyle beni heyecanlandıran, işte gerçekten böyle bir dizi yapıldı Türkiye'de denecek birkaç iş oluyor. O da ya reytinge kurban oluyor, ya işte bir zaman sonra miadını doldurup kalkıyor. Ama güçlü oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. İyi senaryo zaten işin
0: Çok
1: tuzu
0: önemli değil
1: biberi,
0: mi?
1: gerçekten öyle. O olmazsa olmaz. Yani yemeği yapıyorsun ama bir tat, bir lezzet olması için gerçekten senaryonun çok iyi olması
0: Malzeme iyi
1: gerekiyor.
0: olması lazım.
1: Ama tabii Türkiye'deki şartları da biliyorsun. Uzun çalışma koşulları biraz o da sekteye uğratıyor. Yani senaryo açısından sekteye uğratıyor. Çünkü kendini yenileyemiyor, bekleyemiyor, üretkenliği bozuyor. Her hafta bir şey üretmek zorundasın, yeni bir şey yazmak zorundasın. Bu da
0: Çabuk
1: işin daha,
0: tüketiliyor.
1: evet, daha sanatsal demeyeyim de daha kreatif tarafını engelliyor. Daha gündelik, daha böyle hani pop opera dediğin şey, hani hızlı tüketilir şeyleri yazmak zorunda kalıyorsun. O yüzden bence tek sektördeki en büyük sorun zaman, minütaj, o kaliteyi ve o nitelikli tarafını engelliyor diye düşünüyorum.
0: Sosyal medya biraz sanki oyuncuları artık etkiliyor gibi, sektörü etkiliyor gibi. Sen öyle görüyor
1: Ya
0: musun?
1: şimdi her şeyin ehliyeti var dünyada. Her şeyin ehliyeti var. Yani bir şeyler, yani tesisatçı olman bile artık gerek, ya da emlakçı olman için bile sertifika alman gerekiyor. Ama oyunculuğun öyle bir sertifikası ya da öyle bir diploması yok ne yazık ki. Var ama yani televizyon dizileri için özellikle ya da sinema için biraz popüler oluyor. İşte bir ortam yaratılıyor. İnsanlar popüler kılınıyor, tanınmış kılınıyor ve ondan sonra da onlar işler yapmaya başlıyorlar. İşte burada ne yazık ki o sağlam, o gerçekten güçlü, o gerçekten karakter oyuncusu olabilecek kişiler bir zaman sonra yavaş yavaş silinmeye başlıyor ve ortaya yeni
0: Eleniyorlar
1: bambaşka
0: yani.
1: elenmesi, küskünlük olabiliyor bazen. İnsanlar çekiliyor, talep görmüyor. Talep görmediği zaman da bir zaman sonra o da kendini sektörden, kendini ister istemez yalnızlaştırarak dışlıyor, dışlanmak zorunda kalıyor.
0: Mesela sosyal medyada takipçisi çok fazlaysa,
1: Ya
0: beğeni çok
1: şimdi
0: alıyorsa,
1: mesela
0: popülerse.
1: onunla ilgili çok ciddi bir, tabii aslında bu, ben karar veremem buna ama ya artık herkes bu işlerin sanal olduğunu, yani sahte hesaplarla alındığını, birçok takipçinin gerçek olmadığını
0: Doğru,
1: zaten
0: evet.
1: çok net görünüyor. Şimdi ben bir diziden bahsedeceğim. Dizinin oyuncuları, benim de oynadığım bir dizinin oyuncuları. Yani toplasan 10 küsür milyon takipçisi vardı herkesin. Benim dışında, ben yani normal nasıl akıyorsa öyle bakıyorum hayatıma. Yani özel bir takipçi edinme çabasında gayretin değilim. Canlı yayın açıldı dizi öncesi ve bütün canlı yayını takip eden 3000 kişi başladı, sonra 500'e kadar indi o. Şimdi 10 milyon takipçili bir
0: Nasıl
1: kitlenin,
0: olabilir, değil mi?
1: yani düşünüyorsun en az 10 milyon kişiden diyorsun ki 1 milyon takip etmesi lazım yani canlı yayın. Ya da hadi 500 bin de, hadi 100 bini takip etsin. Hadi 50 bini takip etsin. Yani demek ki burada bir...
0: Ama bu biraz kendini kandırmak gibi olmuyor mu ya?
1: Ama
0: Çok
1: işte bu
0: ilginç.
1: piyasayı da kandırıyorsun bir dönem, belli dönem. O yüzden gerçekten bunu hak eden insanlar biraz çekilmeye başlıyor. İşte biraz kaçıyorlar. Sonra o kendini değersiz hissettiği için piyasadan soyuyor. Mesela bugün bile bir arkadaşım beni aradı. Çok sevdiğim, çok iyi bir oyuncu, kadın oyuncudur. O bile dedi ki yani artık uzaklaşmak istiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tiyatroda kendimi işte var etmek istiyorum. Şimdi ne yazık ki bir şekilde dünyada her şey yıllandıkça değerlenir. Her şey, madenler, taşlar, her şey yıllandıkça değer kazanır.
0: Şuna da değinmek istiyorum. Şimdi son dönemde yakın zamanda genç bir ismi kaybettik yine oyuncu
1: Evet.
0: dünyasından. Bu hani bahsettiği yalnızlık, işte kendine
1: Evet.
0: çekilme, biraz onda da hani böyle bir durumdan bahsedildi. İşte
1: Ya
0: setten
1: Mehtap,
0: uzaklaştırılma
1: şöyle bir şey
0: vesaire.
1: var. Çok enteresan bir şey bu. Evet, Allah rahmet eylesin. Gerçekten önemli bir değer. Yalnızlıktan yakınıyor ama cenazesinde bakıyorsun herkes yerlerde ağlıyor, çığlıklar. Zannedersin ki bu adamın hayatı tamamen
0: Bir
1: dostluk,
0: tuhaflık
1: arkadaş.
0: var
1: Yani
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: bütün oyuncular onu çok seviyor, bütün arkadaşları çok seviyor, bütün tiyatrolar onunla çalışmak, bütün sektör, yapımcılar, herkes. Yani cenazesi anormal hisli, duygulu, yani yıkılıyor ortalık filan, kendilerini parçalıyorlar insanlar, hayatımızda bu kadar değerliydi filan. Ne kadar önce konuştun? 3 ay önce bir işte karşılaştık. 4 ay önce bir merhaba dedik. Evet. İşte 2 hafta önce telefonla konuşmuştuk. Onun arayıp aramayı da belli değil. Hı hı.

0: Yani tamam, yalnızlık seçilebilir bir şey. Birey olmanın getirdiği bir şeydir. Bazen kaçarsın, neden? İşte bir şey biriktirmek için ya da bir şey biriktirmişsindir bunlardan biraz arınmak için. Yalnız bırakılmak ya da o samimiyetsizliği, yani sahte demeyeyim, biraz iddialı olacak ama o sahteliğin içinde kendini hissedip oradan uzak kalmak bambaşka bir şey. Bu yalnızlığın dışında bir şey. Daha aslında travmatik bir şey. Daha büyük bir dramdan bahsediyoruz. Yani daha aslında...
1: Tıbben de bunun bir
0: karşılığı var. Onu da söylemek istemiyorum ama ya bu kaçış, bu sendromlar başka bir şey aslında. Evet. Yalnızlıkla tanımlanacak kadar basit şeyler değil. Demek ki sektör, hadi her sektörde var. Televizyon sektöründe ya da iş dünyasında da vardır belki ama bizim sektörümüzde çok daha hissedilir bir şey. Çünkü fanların var. Kalabalık tabii. Ekiplerle çalışıyorsun, sete gidiyorsun, yüzlerce, 200-300 kişi var. Sokakta şey yapamıyorsun ve yürüyemiyorsun ama kendini yalnız hissediyorsun.
1: Kendini yalnız hissediyorsun.
0: Çok enteresan bir şey değil mi?
1: Ama bu sanat dünyasında çok fazla olan bir şey ya.
0: İşte ama sanat dünyası dediğimizde şu an sanatçılarla dolu değil. Sanat camiasının %10'u sanatla ilgileniyor. Genelde zaten sanatçıların çoğu da sanat da sevmiyor, bakmayın.
1: Yani doğru, biraz, o da var.
0: Yani ressamı... baleden hoşlanmaz, baleye giden sergi gezmez, sinemacısı tiyatrodan hoşlanmaz, tiyatro severi sağlıyorum, halk dansları bilmez, halk danslarını bilen baleden hoşlanmaz filan, bir tuhaf bir sanatçının da sanat sevmediği bir ortam var. O da neden? Gene az önce ilk başta konuştuğumuz gibi kendi coğrafyasından uzak, kendi kültüründen uzak, kendi enstrümanından, kendi giyiminden, kendi gelenek göreneklerinden uzak olduğu için kendi halkından demeydi, kendi toplumundan nefret ediyor. Beğenmiyor, sevmiyor. Ve farkındaysan bütün aydın gören sanatçıların kibirle yaklaşıp halkı cahil görmek gibi bir söylemleri var. Yani halk için yaptığını bunu söylüyor. Yani sen neredesin ki halkı için bir şey yapıyor? Çünkü halkı bilgilendirmek zorunda. Aslında kendi cahilliğini örtmek için, kendi yetersizliğini örtmek için ya da kendi bilgi birikimini satmak için işte kitap okumakla olmuyor bu işler. Yani evet. Affedersiniz, bir oyuncuya gidip şu anda iki tane inek güdün desen adam bilmeyecek. O yapamaz. Senden çok daha bilgili olduğu bir alan daha var. Hı-hı. Senin aşağıladığın, senin hor gördüğün kişinin aslında çok daha güçlü, çok daha bilgili olduğu bir alan var. Ve hayatta kalma mücadelesi olduğunda inan o senden daha güçlü aslında. Onun daha büyük silahları var. Sen de ya da bir tarlada çalışan bir çiftin senden çok daha fazla birikimi var. Neyin faydalı,
1: evet,
0: neyin zararlı olduğuna dair.
1: Herkesin tabii güçlü olduğu ya da iyi olduğu noktalar farklı hayatta.
0: Tabii okumuş olmak seni herkesten öne çıkarmıyor.
1: Öne çıkarmıyor.
0: Yani. O yüzden sanat camiası...
1: Herkes bir şeylerin cahili aslında yani.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi ben...
0: Bir de daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Aslında herkes başkasının bilgisini satarak aydın görüyor kendini.
1: Elbette, evet, biraz da öyle.
0: Yani okumuşluk aslında biraz gerçeklik algısını da yıkılmış anlamasına. Çünkü sen birinin felsefesinden besleniyorsan aslında kendi felsefen oturmamış demektir. Eğer birilerinden, Karl'dan, işte Marx'tan bahsediyorsan, Lenin'den bahsediyorsan, Sartre'dan bahsediyorsan, şundan bundan bahsediyorsan aslında biraz da hala kendi felsefen oturmamış, birilerinin yaşamları üzerinden, birilerinin düşünceleri ve felsefeleri üzerinden bir dünya kurmaya çalışıyorsun demektir. Bu da tehlikeli bir şey.
1: Doğru. Şimdi senin oyunculuğuna gelecek olursak, oyunculuk kariyerine, şunu sormak istiyorum. Mesela böyle bir oyuncunun ya bunu oynamam, ben bunu yapmam dediği bir nokta var mıdır sence? Olmalı mıdır? Ya yoksa muhteşem, her oyuncu...
0: Muhteşem bir soru sordun. Muhteşem. Yani şu az önce söylediğim gibi her tesisatçının ben bunu yapmam diyeceği bir şey olamaz. Yani bir tesisatçıysa, gerçek tesisatçıysa her şeyi tamir edebilmeli bu adam. Her şeyi oynayabilmelisin. Yani bir oyuncunun standardı olmamalı. Ben o yüzden hep farklı roller oynamayı tercih ettim. Çiçek taksiyede taksici, işte doktorlarda.
1: Ama hep efendi roller geliyor biraz sana böyle. Ya, daha ağır, daha efendi.
0: Ya aslında
1: daha
0: İstanbul o şöyle beyefendi. Efendi ama mesela birinde çok zengin bir adam oynarken birinde fakir bir adam oynuyorsun.
1: Daha doğru, evet.
0: Birinde işte tanrı kompleksi olan bir adamken birinde ezik. Türk malındaki bankacı yukarı oynuyorsun. Hı-hı. Evet öyle, yani efendi geliyor. Neden efendi geliyor? Ben bu belki yanlış anlaşılabilir ama biraz karizmatik mafya görünmek yerine doktorlardaki Suat olarak görüp gençlere örnek olacak adam olmayı tercih edebiliyorum. Çünkü ben hatta geçen gün bizim bir sanat galerimiz var, oraya genç bir doktor geldi. Bekir abi dedi, ben senin için geldim çünkü yıllardır doktorluğu izleyip doktor olma hayalleri peşinde koşup doktor oldum ve bunu ilk seninle paylaşmak
1: ne kadar
0: istedim.
1: Güzel
0: çünkü
1: bir şey.
0: Ben doktor Suat'ın hayranıyım. Şimdi mafya dizisi olsa başka bir türlü gelebilirdi yani. Evet.

0: Evet,
1: Anlatabiliyor
0: doğru,
1: muyum? O yüzden bunları tercih etmemin nedeni de biraz belki yaşam biçimimin, yani insan sevmek lazım. İnsanın yapısı sorunlu. İnsan yapısı çok sevilecek bir yapı değil belki ama insan sevmelisin. O insanlara o fırsatı sunmalısın.
0: Bekir Aksoy deyince belki hatırlar birçoğu. Zuhal Olcay'ın bir şarkısı vardır, İyisin diye.
1: Ben
0: çok da güzel bir şarkıdır.
1: Değilim,
0: o klipte
1: de.
0: Sen oynamıştın.
1: Evet.
0: Şimdi o günden bugüne bakıyorum hiçbir değişiklik yok. Şimdi burada da sen bence örnek alınacak bir isimsin.
1: Ya öncelikle iltifat için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zaman olmuş. Zuhal Olcay'la zaten böyle bir klipte oynamış olmak da benim için müthiş bir mutluluk, müthiş bir anıydı. Evet, o zaman gıcık bir adama oynuyordum. Yani
0: iyisin.
1: Evet, iyisin ama hani onu beğenmezsin, bunu beğenmezsin ama bak hiçbir şey de yapamıyorsun.
0: Hiçbir şey de yapamıyorsun.
1: diyordu.
0: Evet. Bu arada şimdi senin bir sanat galerin var.
1: Evet.
0: O nereden çıktı?
1: Ya ben aslında uzun zamandır onu diyorum ya, sanatçılar sanattan hoşlanmıyorlar diye. Ben sanatı çok seviyorum. Özellikle sanatla ilgilenen, özellikle biraz finansal açıdan zayıf kalmış sanat dallarında beslemeyi seviyorum. Mesela resim bir dönem öyleydi. Şimdi belki ressamlar yavaş yavaş sanatçılar para kazanmaya başladı ama gerçekten çok zor koşullarda yaşıyorlardı. Ben de gördüğüm anda onlara destek olma babında zaman zaman beğendiğim işleri alıyordum.
0: Ne güzel. Falan
1: derken evet, bir zaman sonra tabii çok olmaya başlıyor elinde ve onları da bir zaman sonra
0: elden çıkarmak
1: ya birileri
0: istiyorsun.
1: Beğeniyor ya arkadaşların geliyor beğeniyor. Bir ortam olduğunda da onları elden yavaş yavaş çıkartıyorsun. Yani daha çok beğenen biri varsa ona veriyorsun. Ve biz şimdi de mesela gençlerle ilgili öyle ufak tefek eşimle beraber, o da ses nefes üzerine, nefes ek diye bir oluşumu var onun da. O da ses nefes üzerine orada dersler veriyor. İşte ben de genç ressamlarla buluşuyorum. Onlara destek olmaya çalışıyorum. Ya da şöyle bir şey var, sadece gençlerle değil tabii. Biz sanatın yaşı olmaz. Sanatın acemisi ya da olgunu olur diye düşünüyorum. Yani 80 yaşında da acemi resim yapabilirsin ya da 5 yaşında çok olgun, dünya çapında bir resim yapabilirsin. O yüzden ben yaşa bakmıyorum ama kendini genç hisseden, kendini hala sanatın bir dalıyla ilgilenecek enerjiyi de gören herkese destek olmaya çalışıyorum. Kendi bütçemle, kendi bakış açımla
0: yapabileceğim
1: kadarıyla.
0: Evet.
1: Ve çevremizde de şu anda Allah'a şükür bu anlamda 10-15 tane galeri toplanmaya başladı bizim çevremizde. Ve herkes, evet, dostluklar da bu anlamda çok pekişiyor. Hem sanatsal ortamlar daha rahat konuşulabilir ortamlar, daha paylaşılabilir ortamlara dönüşüyor. Hatta yakın zamanda da gene öyle bir sergi oldu gençlerle ilgili. Bir 33 tane gençle ilgili sergi yaptık. Bunlar çok
0: değerli. Peki sen yapabiliyor musun resim?
1: Ha, yapabiliyorum ama yapmıyorum. Onlar farklı, yani onların işi diye düşünüyorum. Çünkü her işi de biz yapmayalım artık. Ama benim oğlum Asil...
0: Onda bu yetenek, hani yetenek biraz geçişkendir ya. Ya kimden geliyor acaba?
1: Mehmet abi, Asil'e nasıl başladığını anlatayım. Asıl öncesini anlatayım. Bizim evimizde tabii tablolar oluyor ister istemez. Gerçekten evimizin her tarafında bir sanatsal şey var. Asil daha bir yaşına girmeden önce büyük bir tablo vardı. Ondan böyle bir 5-10 adım attı. Geri döndü baktı. Çok güzel bir tablo dedi. Baba neredeyse zar zor diyordu, anne zar zor diyordu yani. Çok güzel bir tablo dedi. Ben dedim herhalde bunun içinde şimdi bir şey kaçtı yani. Ne görüyorsun oğlum orada dedim. Tablo soyut bir tabloydu. İçinde şu var, gökkuşağı var, hayvan var, kedi var, köpek var falan demeye başladı. Ha dedim bununla bir şey var. Sergilere götürmeye başladım. Sergilerde Asil daha bir yaşına girmeden resimleri eleştirmeye başladı. Renkleri eleştiriyor. Keşke diyor beyaz arkada kırmızı olsaydı, önde mavi olsaydı. Keşke deniz böyle olsaydı. Derken annesi makyaj malzemelerini falan temizlerken fırçaları bırakıyor. Bir de orada birkaç boya var. Onlarla Asil kağıdın üzerine bir şey yaptı, bana gönderdi. Ben de çok önemli bir ressam var, Mübin Orhon diye, onun resmi zannettim. Dedi mesaj atıyor.
0: İnanılmaz.
1: Heyecanla bana Asil'in yaptığı resmi atıyor. Dedim bu Mübin Orhon mu, nereden buldun bunu dedim. De, Asil yaptı dedi. Gerçekten mi dedim. Ben o gün gittim profesyonel şeyler aldım. Çocuklara tabii zarar vermeyecek. Tabii fırçalar onlar bunlar filan. Ve ilk sergisini Selahattin Kara arttı. Selahattin Kara ve Sivet Hanım var. Onlar geldiler bizim eve. Çok beğendiler resimleri. 80 tane resmi vardı. Onları sergilediler Nişantaşı'nda.
0: Bu herhalde pandemi... bir ilktir değil mi yani?
1: Dünyada
0: bu kadar...
1: ilk bu. Dünyada ilk. 2 yaşında resme başlayıp 2 yaşı bitmeden sergi açan.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Tabii be. Bu da yani Nişantaşı'nın göbeğinde açıldı. Ve oraya bir küratör geldi. O bizi Londra'ya davet etti. Biz Londra'da vizemiz olmadığı için gidemeyeceğimizi söyledi. Bizi Amsterdam'a davet ettiler ve ikinci sergisi de Asil'in Amsterdam'da açıldı. 15 gün süreyle. Sonra zaten peşi sıra geldi. İşte yardım derneklerine bağışlarda bulundu Asil.

0: En son
1: Maşallah, ne
0: Çağ'e
1: kadar
0: vardı.
1: güzel.
0: Ona Rahmi Bey, Rahmi Koç, İlber Hoca rahmetli olmamıştı. İlber Ortaylı, Zülfü Livaneli, ondan sonra birkaç tane daha gene duayen yani işte Bedir Baykam, Muzaffer Akyol. Onlar beraber bir sergi yaptılar ve oradan gelen, toplanan para da çocukların yararına.
1: Bravo Asile. Gerçekten büyüklerin yapamadığını
0: Kesinlikle.
1: Asil küçücük 3 yaşta, 2 yaşta yapmış.
0: Kesinlikle.
1: Bravo, ne kadar gurur
0: Ve
1: verici
0: konu
1: bir
0: o
1: şey.
0: sergide yıkıcılık ve savaştı. Asile ben bir bunu anlatmaya çalıştım. Şey dedim yani tabii sen daha çok ufaksın Asile ama belki hayatında böyle bir şey yok ama şunu bil ki dedim.

0: Onlar tuval göndermişler bize. O tuvali istiyorum dedi. Ve muhteşem bir resim yaptı. Gerçekten İnanılmaz. Çok güzel. Ve onu bir hanımefendi eleştirmen, yetişkin bir ressam yani olgun bir ressam yaptı zannet, bir eleştiri yazmış. Sonra asil sergiye geldi, resmine dokunuyor tabii. Eleştirmen kadın dedi ki dokunma dedi resme dedi. Bozacaksın dedi. Biz dedik ki ressam o.
1: Ressam o.
0: Kadın gerçekten ben dedi, bu resmin eleştirisini yazdım ama gerçekten ressam o. Evet dedik, asil resim yaptığı için kendi resmine dokunmak istiyor dedik.
1: Yani devam ediyor peki hala.
0: Ediyor. Zaten burada Mehtap sorun, çocuklarımızın hepsi çok yetenekli. Doğru. Bütün aileler buradan seslenmek istiyor.
1: Herkes bir yetenekle geliyor, evet.
0: Hepsi çok yetenekli.
1: Fark etmek gerekiyor.
0: Fark etmek, saygı duymak, o sürekliliği sağlamak. Bırakabilir, bıkabilir. İstediği zaman yapacak, istemediği zaman yapmayacak. Ama o süreklilik, o istek aslında işte o sanatın, o kendi içindeki savaşı, dışa vurumu, anlatma isteği, kendini ifade etme şeklini yansıtan kısmı o süreklilik. Yoksa onun dışında başlıyor, bitiyor, bitebilir. Bu sefer belki futbol oynayacak ya da basket oynayacak ya da satranç oynayacak. Ya da işte bir
1: ama
0: şey
1: devam
0: keşfedecek.
1: Ediyorsa halen bence sıkılmayacak artık.
0: Yok,
1: öyle görünüyor.
0: Yok zaten hayır diyor. Ben okula gitmeyeyim. Ben artık ressam değil miyim diyor. Ne gerek var diyor.
1: Eyvah.
0: Artık devam etmiyor.
1: Eyvah. Yakında okulda bırakacağım.
0: Tabii haydi sürekliliği artık. Onda şey o kendince ressam.
1: Çok güzel ama maşallah. Çok da güzel bir çocuk. Çok. Peki baba olmak seni nasıl değiştirdi? Yani bu sektörde oyunculukta hayatta sana ne kattı?
0: Ya ben bir gün gene bir programda bana sormuşlar. Dedim ki onlara büyümek bir hastalıktır dedim. Çünkü insan büyüdükçe deforme olur. Çevresel koşullar, ekonomik koşullar, sosyal koşullar, işte trafiğiydi, işte şuydu, buydu, frekanslardı,
1: hayatta
0: oydu,
1: karşılaştıkları.
0: Buydu. Hastalanırsın gerçekten yani hastalanmaya başlarsın, kendini bitkin hissedersin, depresyona girersin. Ama dedim bunun tedavisi var. Ne dediler? Küçülmek dedim. Çocuğun olacak, onunla oynayacaksın, başka çocuklarla bağ kuracaksın, onlarla parka gideceksin, onlarla üzüleceksin, onlarla ağlayacaksın. Onların kaygıları senin kaygıların olmaya başlayacak. Onların dünyasında sen bir yer edinmeye çalışacaksın. Onlar seni sevecek. Hangi çocuk, hangi kedi, hangi köpek bir insanı seviyorsa o iyi bir insandır.
1: Doğru.
0: O yüzden çocuğunla vakit harcadığın zaman, geçirdiğin zaman çocuğunla o önemi verdiğin anda inan karşılığını çok güzel alıyorsun çocuğundan.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Bekir Aksoy'a.
0: Ben teşekkür ediyorum Mehtap.
1: Ailenle, Asil'le birlikte mutlu bir hayat
0: Amin.
1: Diliyoruz
0: bütün,
1: sana.
0: Bütün ailelere, bütün
1: başarı
0: çocuklara.
1: Diliyoruz. Teşekkürler. Aynen.

dünya lezzet bu hafta Güney Asya'nın renkli ülkesi Kamboçya'nın büyüleyici şehri Siem Reap'te. Serhat Soysal Siem Reap'te sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Egzotik doğası, yerel yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Serhat Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Bugün 11.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Denizli hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Faruk Aksoy'la

nedir ne değil. Serap Veled'le olaylar ve görüşler. Sena Alkan'la açık ve net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin nabzı. Hülya Ökenek'le enine boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk gündem. Kerem Kırçıvalla karşıt görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı. Kazada 21 kişi yaralandı. Kaza Bartın Zonguldak yolunda meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kavşakta ticari araca çarptı. Savrulan minibüs kaldırım taşlarını yerinden sökerek elektrik direğine çarptı ve refüje çıktı. İki araçta aralarında çocukların da olduğu 21 kişi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kapanan yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'ta iki kişi temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlendi. Ekipler iki kişinin de cansız bedenine ulaştı. Dulkadiroğlu ilçesinde Mehmet Tekin ve Gurbet Esenceli temizlik için su kuyusuna girdi. İki kişi kuyudan uzun süre çıkmayınca bölgeye sağlık, afet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler Tekin ve Esenceli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İki kişinin biriken metan gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. 12 Eylül'ün üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin geleceğine kurulan bu tuzağı unutmayacağız mesajı paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır dedi.
1: Silahlı kuvvetler devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o günü ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşrum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi.
4: Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır. Ülkemizin geleceğinde milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa yer yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Milli irade vurgusu yaptı. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül'ü demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi. Yeni anayasa mesajı verdi.
5: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak
2: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesini ve darbe düzenini lanetlediğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekil Efkan Ala, Türkiye'nin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül'ün millet iradesine gasp

0: kaybeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan acı hadiselerden biri olduğunu kaydetti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar'da konuştu. Seçim mesajı veren Özel, bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir dedi.
2: Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız. Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık, yeni bir parti kurduk. Yeni partinin kuruluş talimatı millettendir, sizdendir. Sandığa kadar sabır, ondan sonrası selamet. Herkes şunu bilsin ki biz yeni partiyi partimizi elimizden aldılar. Bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında şimdi dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, yeni parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Gül, partiler arasındaki rekabette taraf olmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Başkan Vekili seçimlerinin cumartesi günü yapılması üzerinden İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirdi. Vali Gül, Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Siyasi partiler arasındaki rekabetin ve demokratik siyasetin tarafı olmadığını söyledi. Gül açıklamasında kamu görevlilerini hedef göstererek veya tehdit ederek yönetim anlayışınızın ortaya çıkardığı sonuçların sorumluluğunu değiştiremezsiniz dedi. Görevini kanunun verdiği yetki ve sorumlulukla yerine getirdiğini vurgulayan Vali Gül, kamu görevlilerini siyasi tartışmaların tarafı haline getirmek gerçeği değiştirmeyecektir ifadelerini kullandı. Yaptılar.
3: Günün sonunda
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için şartlarını açıkladı. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağım dedi.
0: İmamoğlu aklanırsa CHP'nin adayı olabilir dedi. Mansur Yavaş'ın da ihtimaller arasında olduğunu kaydetti. Genel seçimlerde muhalefetin ortak bir aday etrafında buluşması gerektiğini söyledi.
4: Ekrem Bey yargılandığı davalardan aklanırsa, diploması konusundaki davayı da kazanırsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı ve devam etmeyi de tercih ederse, ittifak süreçlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak masasına götüreceği adaylardan biri olabilir. Aynı şekilde Mansur Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ettiği sürece ittifak masasına aday olarak önerilebilir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubuyla sahiplenebilir.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Bülent Gürsoy'un mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme aldığı kitap için röportaj verdi. Muhalefetin seçim kazanması için birleşmesi gerektiğini söyledi.
5: 2015 yılından itibaren farklı türlerde ittifak modellerini uygulamış ve en son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konumuyla tüm muhalefetin tamamına yakınının tek adayı olarak %48 oy alacak hale kadar getirmiş biri olarak ittifak kurma deneyimi en yüksek siyasetçi olduğum iddiasındayım. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağımdan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de lokomotif görevi üstleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce yaptığımız gibi umudu yeniden yaratacağım.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Muhalefeti eleştiren Zorlu, tam bir siyasi vakum içinde olduklarını görüyorum dedi.
6: Bugün Türkiye'de sahada mücadele veren tek siyasi parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Muhalefetin çok da ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum. Tuşlarına bastıkları klavyeyle başta sosyal medya olmak üzere vatandaşlarımıza yanıl

0: dedi.
1: Biz ne yapıyoruz? Üretimi, istihdamı, ihracatı artıracak bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Bizim temel hedefimiz içeride birlik ve huzurumuzu sağlamak, dışarıda tam bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi inşa edebilmektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, partisinin Etimesgut ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. 2027 yılının Türkiye için kucaklaşma yılı olacağını söyledi.
1: Şimdi biz iç politikada 86 milyon yurttaşımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye yüzlü hedeflerine doğru ilerleyebiliriz. Türkiye'de 86 milyon yurttaşımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye yüzlü hedeflerine doğru ilerleyebilsin.
2: DEM Parti heyeti pazartesi günü İmralı'ya gidecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alınacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'ya ziyaret edecek. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ziyaret sonrası DEM Parti heyetinden yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le bir...
2: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği istişare kampının açılışında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Türkiye dünden daha büyüktür dedi.
4: Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Ve bu ki yani Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde hiçbir yürek terörü getiremeyecektir. Türk milliyetçileri Türk devleti adına irade koyarken büyük bir vizyon koymuştur liderimiz sayesinde. Bu vizyonda bugün milletimiz tarafından kabul görmüştür.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi. Gazeteci Selahattin Günday, Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, örgüte üye olmayla kasten öldürme suçlarından, acil tıp teknisyeni 2 kişi ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir adım daha atıldı. Şüpheli ölümünün aydınlatılabilmesi için mezar açıldığı örnekler alındı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü cinayet miydi? Bu sorunun yanıtını bulmak için 15 yıl sonra mezarı açıldı, örnekler alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe mezarlığındaki mezarı açıldı.
5: FETÖ'ün bir işlemi kapsamında mezarın çevresi brandalarla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyet burada açılan mezardan örnekler aldı.
0: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Alınan örnekler Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Adli Tıp Kurumu'nca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde 3.

0: üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli için 7 ilde operasyon yapıldı. 6 yıldır kayıp olan Gülistan 9 ile ilgili yürütülen soruşturmada 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan, sözleşmeli er Ziya Koparan memleketi Hakkari'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için ilk tören Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilerek baba evinde helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ziya Koparan toprağa verildi. Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrilmiş, sözleşmeli er Ziya Koparan şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı. Elazığ Karakoçağı'nda evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Öykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
2: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: Yaşlı çifti kim neden öldürdü? Sorular halen yanıtsız. Bir kişinin tutuklandığı olayda soruşturma devam ediyor. A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
2: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. için adli kontrol kararı verilirken F.A. ise ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
1: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzandı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gösterişli düğünün ardından başlatılan kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Eşi Çağla Öz Tançalan da gözaltına alındı. O düğünde takıldığı değerlendirilen altın ve paralarsa bir evin odunluğunda bulundu.
3: Polis iz sürüp baskını yaptı. Kara para aklama soruşturmasına konu olan düğün takıları odunluktaki valizden çıktı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak, Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişle resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından aranan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiği de mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon TL giriş, 50 milyon TL çıkış tespit edildi. Kara para aklama soruşturmasında yeni bir

0: Gelişme yaşandı. Van'ın Muradiye ilçesinde Süleyman Ağa'nın evinin eklentisine baskın yapıldı. Çağla Öztan Çalan'a düğününde takıldığı değerlendirilen 66 altın bilezik, 2 metrelik zincir, kemer ve gerdanlığın bulunduğu ziynet eşyası bir valizde bulundu. Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde döviz ve Tan Çalan'ın pasaportu da ele geçirildi. Polis altınların ele geçirildiği evin sahibini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve bir kişinin daha işlemleri sürüyor.
1: Şimşekler suç örgütüne yönelik Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı.
2: İşledikleri suçlar tespit edildi, karıştıkları eylemler deşifre edildi. Polisin düzenlediği operasyonla Şimşekler suç örgütüne darbe vuruldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini yurt dışında bulunan Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgütün haraç yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme gibi suçlara karıştığı belirlendi. Örgüt üyeleri saldırılarda kullanmak üzere silah ve patlayıcı da depolamıştı. Hatta geçen yıl bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki depoya sakladıkları iki el bombası ele geçirilmişti. Tespitlerin ardından 97 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kara para aklama suçlamasıyla şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Örgüt yöneticileri ve üyelerine ait 6 şirketle örgütle bağlantılı 4 faal şirkete ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca da el konuldu. Firari örgüt liderinin ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Ahmet nerede?
1: Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği bozanlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 106 şüpheli tutuklandı. Soruşturmalara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları, jandarma ve polis teşkilatı ortak çalışma yürüttü. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli tedbir kararı uygulandı. Bakan Gürlek, Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

0: ABD Başkanı Trump İrlanda ziyaretinde dış politikadan Kuzey İrlanda'ya peş peşe mesajlar verdi. Başbakan Martin'le görüşen Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini söyledi. İrlanda'nın birleşmesine de destek verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitti. Başbakan Mihal Martin'le görüşen Trump, İran savaşının çok yakında biteceğini ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Trump, savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini savundu. Trump, Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına düzenlenen saldırılardan İran'ın muhtemelen sorumlu olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nı ise kendilerinin kontrol ettiğini kaydetti.
2: Husiler bizi aradılar ve bizimle savaşmak istemiyorlar.
1: Trump, ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki suçlamalara da yanıt verdi. Gazze'deki yangını söndürdüklerini ifade etti. Trump, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini desteklediğini de açıkladı.
2: Problem çıkarmak istemiyorum ama birleştiğini görmek isterim. İki tarafta da dostlarım var.
1: Trump'ın İrlanda temaslarına protestolar da eşlik etti. Dublin'deki sol partiler, savaş karşıtı gruplar, Filistin destekçileri ve çevreciler ABD başkanını protesto etti. 48 saatlik ziyaretinin son bölümünde ise Dumbek'teki kendi golf tesisine giderek Irish Open'ı izlemesi bekleniyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı'nın görüştüğü belirtildi. Görüşmede Hürmüz

0: Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Ayrıca Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaş'tan ses versek duyarlar" dediği Meis Adası'nı ziyaret ediyor. Mitsotakis'in hafta sonu boyunca temaslarda bulunacağı ada, geçtiğimiz günlerde gerilimin odak noktası oldu. Peki bu ziyaret ve Meis Adası neden önemli? Ayrıntılarına bakalım.
1: Yüz ölçümü küçük ancak gerilimleri büyük ada, tansiyonun arttığı bir dönemde kritik bir isme ev sahipliği yapacak. Meis Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaş'tan ses versek duyarlar" sözleriyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hafta sonu boyunca adada temaslarda bulunacak. 13 Eylül Pazar günü Meis'in Yunanistan'a katılmasının 83. yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyor. Peki bu ziyaret neden önemli?
2: Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Meis zaman zaman iki ülke arasındaki tansiyonun artmasına neden oluyor. Gerilimin esas sebebi ise Yunanistan'ın iddia ettiği karasularının Antalya'nın Kaş ilçesine çok yakın olması. Son gerilim ise Türkiye'nin Kaş Fethiye bölgesinde deniz alanlarını milli park statüsüne almasının ardından yaşandı.
1: Yıllardır iki ülke arasında yaşanan tartışma, adanın denizde oluşturacağı yetki alanının kapsamı. Yunanistan, Meis dahil Yunan adalarının deniz yetki alanlarına sahip olduğunu savunuyor. Ankara ise Meis'in Türkiye ana karasına son derece yakın konumuna dikkat çekiyor. Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Adanın yüz ölçümü ise sadece 12 kilometre kare. Nüfusu 500-600 kişi civarında.
2: Meis Adası'nın tarihi antik çağlara kadar dayanıyor. Ada Bizanslılar, Osmanlılar, Fransızlar, İtalyanlar ve Saint-Jean şövalyelerinin kontrolünde kaldı. Bu şövalyeler kırmızı kayalıkların üstüne bir kale inşa etti. Bu nedenle de adanın ismi Meis'ten Costa Larizo'ya dönüştü.
1: İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise müttefiklerin kontrolüne geçti. Ada, 1947 Paris Barış Antlaşması ve diğer 12 adayla birlikte İtalya'dan Yunanistan'a devredildi. Meis'in Ankara ile Atina arasında tartışma konusu olduğu bir diğer başlıksa adanın askeri statüsü. Türkiye, 1947 Paris Barış Antlaşması'nın Meis'i kapsayan hükümlerine dikkat çekerek adanın silahsızlandırılmış statüde olması gerektiğini savunuyor. Ancak bunu kabul etmeyen Yunanistan'ın donanmasına ait olan ve adını 1996'daki Kardak krizinde ölen Yunan deniz temini Vlachos'tan alan hücum botu Meis limanında bulunuyor.
0: İsrail ile Yunanistan arasındaki hava savunma sistemi anlaşmasında yazılım krizi yaşandı. Yunan basını kodların Atina'ya verileceğini iddia etti. İsrailli yetkililer ise kontrol mekanizmasına ait kodların paylaşılmayacağını açıkladı.
1: İsrail, Yunanistan'a satacağı 3,5 milyar dolarlık hava savunma sisteminin kaynak kodlarını Atina'ya vermeyeceğini açıkladı. Açıklama, Aşil Kalkanı Anlaşması'ndaki teknolojik bağımlılık tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Açıklama, İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel'den geldi. Böylece Yunan basınında yer alan kaynak kodu krizinin çözüldüğü yönündeki haberlerde yalanlanmış oldu. Kaynak koduna erişim, Yunanistan'ın sistemi kendi ihtiyaçlarına göre güncelleyebilmesi ve İsrail'e teknik bağımlılığın azaltılması açısından önemli. Tepkilerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan için ayrı bir kaynak kodu geliştirileceğini duyurdu. Kodun, hava savunma sistemlerinin komuta ve kontrolünde kullanılacağı ve Atina'nın kontrolünde olacağı belirtildi. Tartışma, gelişmiş silah sistemlerinde teknolojik bağımlılık konusunu da yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin F-35'lerde kill switch, yani uzaktan kilitleme mekanizması bulunduğu iddiası da daha önce benzer bir tartışmaya yol açmıştı. Washington bu iddiayı reddediyor. İsrail'in Aşil Kalkanı ise balistik füzelerden İHA'lara kadar farklı tehditlere karşı katmanlı bir hava savunma ağı olarak tasarlanıyor. 3,5 milyar dolarlık anlaşma, İsrail tarihinin en büyük tek kalem silah ihracatı olarak öne çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı

0: Bakanlığı, Atina ile Tel Aviv arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le Miami'deki G20 zirvesinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, barış müzakerelerinde önemli olan sonuçtur dedi.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Alman yayın kurumu Deutsche Welle'ye konuşan Zelenski, Putin'in Aralık ayındaki zirveye katılması halinde kendisinin de Miami'ye gideceğini söyledi. Gitmeliyiz, görüşmeli veya konuşmalıyız diyen Zelenski, sonuç almanın önemli olduğunu vurguladı. İki lider Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı savaştan bu yana yüz yüze görüşmedi. Kremlin, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağını henüz açıklamadı. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Kiev ziyaretini iyi bir sinyal olarak nitelendiren Zelenski, enerji ve tahıl alanında ateşkesin barış müzakereleri için ilk adım olabileceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacına da dikkat çekti. Rusya'nın ayda yaklaşık 140 balistik füze ürettiğini belirten Ukrayna lideri, ayda en az 100 ila 120 Patriot füzesi ihtiyaçları olduğunu söyledi. Avrupa'ya da daha fazla hava savunma desteği çağrısı yaptı.
1: CIA'in gizliliğini kaldırdığı belgeler 11 Eylül saldırıları öncesinde ABD yönetimine yapılan uyarıları ortaya çıkardı. Raporlarda El-Kaide ve Usame Bin Laden'in ABD'ye yönelik saldırı hazırlıklarına ilişkin çok sayıda istihbarat uyarısı yer aldı.
0: ...11 Eylül saldırılarından yıllar önce ABD yönetiminin defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. CIA, 11 Eylül 2001 öncesinde Beyaz Saray'a sunulan 100 sayfadan fazla istihbarat briefinginin gizliliğini kaldırdı. Belgelerde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve George W. Bush'a, El-Kaide ve Usama Bin Laden'in ABD'ye yönelik tehditleri hakkında pek çok uyarı yapıldığı görüldü. Özellikle 10 Eylül 1998 tarihli belgede yer alan ifadeler dikkat çekti. Raporda Bin Laden'in ABD'yi kendi topraklarında vurmak istediği belirtildi. El-Kaide'nin patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'deki bir kente uçurabileceğine dair senaryonun da raporda yer aldığı görüldü. Washington'da bir alışveriş merkezine saldırı, kimyasal silah kullanımı ve Amerikalı bir kişinin kaçırılması gibi farklı saldırı ihtimalleri de yıllar içinde istihbarat raporlarına yansıdı. Saldırılardan yaklaşık bir ay önce hazırlanan 6 Ağustos 2001 tarihli raporsa tehdidin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Bin Laden, ABD'ye saldırı yapmaya kararlı başlıklı raporda, El-Kaide üyelerinin yıllardır ABD'de yaşadığı ve örgütün saldırılara destek sağlayabilecek bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Bu uyarıdan yaklaşık bir ay sonra ise 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, biri Pentagon'a çarptı. Pensilvanya'da düşen diğer uçakla birlikte saldırılarda 19 saldırgan dışında 2977 kişi hayatını kaybetti.
1: Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında can kaybı 76'ya yükseldi. Geçtiğimiz Perşembe günü Filipinlerin başkenti Manila'dan Palawan eyaletine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Filipinler Sahil Güvenliği 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Böylece can kaybı 76'ya çıktı, 13 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da pazartesi günü itibarıyla 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Peki bu yıl okullarda ne tür güvenlik önlemleri alınacak? Habertürk muhabiri Dilara Civelek, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'e sordu.
0: Okullar yenilendi, bahçe görevlisi uygulaması başlatıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için bir dizi yeni tedbir alındı.
2: İstanbul'da 14 Eylül sabahında yaklaşık 3 milyona yakın öğrencimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluşacak. Yine İstanbul şehri cıvıl cıvıl olacak.
0: Söz konusu İstanbul olunca öncelik depreme dayanıklı okul sayısını artırmak. Bu yıl 82 yeni okulda ders zili çalacak.
2: İstanbul'un en güvenli binaları, çok iddialıyız. Bu eğitim öğretim yılında 82 yeni okulumuz, ya yıkıp yeniden yaptığımız ya sıfırdan yaptığımız yeni okullarımız eğitim öğretime başlayacak.
0: Peki okulda öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanacak?

0: sağlanacak.
1: Okul güvenliğini arttırmak için bu yıl yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Okullarda bahçe görevlileri yer alacak. Amaç okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde güvenliği arttırmak.
2: İstanbul'da güvenlikle ilgili bu sene farklı bir uygulama var. 3013 bahçe görevlimiz var. Yani okul öncesinden liseye kadar bütün okullarımızın mutlaka bahçelerinde bir bahçe görevlimiz var. Bu bahçe görevlisi nöbetçi bahçe öğretmeniyle, nöbetçi idareciyle işbirliğinde koordinasyonda bütün okullarımıza dedektör dağıtılıyor, el dedektörü. Gerekli olan durumlarda da bunlar kontrol amaçlı kullanacak.
0: Okul polisleri de yine devrede olacak.
2: Bazı risk gördüğümüz okullarda okul polisi bulunacak. Diğerlerinde de mutlaka okul idaresinin ilişkide olduğu, itibatta olduğu okul polislerimiz var. Herhangi bir sıkıntı olduğunda anında en kısa sürede ulaşabilecek bir koordinasyon sistemimiz var.
3: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir dedi.
4: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
0: Okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını hatırlattı. Bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü vurguladı.
4: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları, okuldaki hareketlerin mercek altında olması lazım.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servislerinin bakım sürecine ve şoförlerin yeterlilik seviyesine de dikkat çekti.
4: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı, aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunların halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış, okula götürüp getirmelerinde ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
3: İş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek. Orta vadeli programa göre güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltan politikalar devreye alınacak. Mesleki ve teknik orta öğretim ve yüksek öğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak.
0: Meslek okulu mezunları için sistem oluşturulacak. Yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak. İş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Teknolojideki gelişmeler ve yapay zeka iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni orta vadeli program döneminde güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltmayı hedefleyen politikalar uygulanacak. 3 yıllık program boyunca istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının 2029'da %7,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Başta meslek yüksek okulları olmak üzere üniversite kontenjanlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu izlemek için mezun takip sistemi oluşturulacak, kariyer destek mekanizması geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle birlikte güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırılması için özel sektörün rolü artırılacak. Ayrıca savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.
3: Kamu yatırımlarında 3 yıllık yol haritası belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre tasarruf tedbirleri kapsamında kamu yatırımlarında öncelik kısa sürede tamamlanabilecek projelere verilecek. Zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacak.
0: Zorunlu durumlar dışında yeni proje alınmayacak. Kamu yatırımlarında kısa sürede tamamlanacak projelere yer verilecek. İhtiyaç fazlası olan kamu taşıtları tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıklarına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı.

0: Genelgeye göre Türkiye, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda yatırımlarını şekillendirecek. Genelde tasarruf tedbirlerine vurgu yapıldı. 2027 yılı yatırım programında zorunlu haller dışında yeni projelere de yer verilmeyecek. Kaynaklar devam eden ve kısa sürede tamamlanabilecek yatırımlara, ekonomik ve sosyal altyapıya yönlendirilecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomiye doğrudan katma değer artışı sağlamayan projeler teklif edilmeyecek. Mevcut kamu yatırımlarından daha yüksek kapasitede yararlanılması için bakım ve onarım çalışmalarına ise öncelik verilecek. Genelgeye göre kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını tamamlayacak. Üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyecek şekilde planlanacak. Resmi gazetede kamu yatırımı hazırlıklarının yanı sıra 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliğe de yayımlandı. Tebliğe göre kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışları çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.
1: Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı. Bolu'da bir geri dönüşüm fabrikasından akşam saatlerinde alevler yükseldi. Gerede organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tesisi içine alan yangın fabrikanın büyük bir bölümünü kapladı. Ara ara patlama seslerinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sonuç verdi. Yangın kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada bir çalışanın hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Samsun'da kontrolden çıkan bir araç 5 metre yükseklikten başka bir sokağa düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
0: Yoldan çıktı, demir korkulukları aşıp 5 metreden böyle düştü. Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımı sonra demir korkulukları aştı. Ardından metrelerce yükseklikten başka bir sokağa düştü.
3: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağı araba.
0: Neyse ki o sırada sokakta kimse yoktu. Park halindeki bir otomobil zarar gördü. Düşen araçtaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Orman yangınları artık kısa sürede yerleşim yerlerine dayanıyor. Uzmanlara göre bunun en büyük nedenlerinden biri kentlerin ormana doğru büyümesi. Bu durum halk sağlığı ve güvenliği açısından da riskli.
0: Orman yangını sadece ormanda kalmıyor. Alevler kentlere dayandığında tehdit değişiyor. Bu tehdit yangın söndüğünde de ortadan kalkmıyor.
4: Bu sadece fiziki bir olay değildir. Yaratmış olduğu atmosferik kirlilikle birlikte yangınlar yüzlerce kilometre öteye taşınarak insanların psikolojik sorunlarına yol açmaktadır. Sadece ekolojik bir sorun olarak değerlendiremeyiz orman yangınlarını. Halk sağlığı ve kent güvenliği meselesi haline gelmiştir maalesef.
0: Orman yangınları her geçen yıl daha da artıyor. Alevler kısa sürede yerleşim alanlarına dayanıyor. Evler, yollar, tarım alanları, tesisler ve altyapı tehdit altına giriyor. İşte o noktada orman yangını kenti ve insan hayatını doğrudan etkileyen bir afete dönüşüyor.
5: Gelecekte yangın sezonlarının uzadığını göreceğiz. Yangın sayılarında artış göreceğiz. Büyük yangınlar, özellikle mega yangınların sıklığında artış göreceğiz. Kentleri doğrudan, insan yaşamını doğrudan etki eden senaryolarla maalesef karşılaşacağız. Bunu öngörüyoruz.
6: Orman yangınlarını kente taşıyan kritik eşik ne? Uzmanlar uyarıyor. Ormanla yerleşim yeri arasındaki sınır ortadan kalktıkça kent yangınları riski de büyüyor.
5: Kentlerin orman aleyhine büyümesi bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Bu nedenle yangın yönetiminde ve özellikle kentleri etkileme potansiyeli olan yangınlar açısından kapsamlı bir değişime gitmek, önleme ve risk azaltmaya odaklanmak zorundayız.
1: Türkiye'nin RNG üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da limon hasadı başladı. Bu sene verim iyi olsa da üretici alıcı bulamıyor.
0: Limonlar büyüdü, dallar boyunu yere eğdi. Adana'da beklenen hasat zamanı geldi.
7: Mayer cinsi limon hasatına dün itibariyle Adana'da başlandı. Ama hasat

0: daha yeni yavaş yavaş başladı.
1: Türkiye'nin narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da şu sıralar limon kokuları bahçeleri sardı. Mayer cinsi limon için üretici kolları sıvadı. Bu sene 710 bin ton rekolte bekleniyor.
0: Verim var ama fiyatlar çok düşük. Şu an hiç alıcı yok.
1: Mayer cinsi limonun bahçe fiyatı 6 liradan başlıyor, 12 liraya kadar çıkıyor. Maliyetler ise üreticinin en büyük sorunu.
0: Bir limonu siz dalından kestiğinizde sıfır paraya dahi alsanız bunun paketleme tesisinden çıkışı 15'te 20 lira aslında bunun maliyeti var. Bunun üzerine limon fiyatını da eklerseniz 30 lirayı bulmakta. Bunun en az marketlerde 40 elde satılması gerekiyor.
1: Ancak ihracat olmazsa limonlar elde kalabilir.
0: Eğer yurt dışına limon gitmediği takdirde bu limonların bu sene verim bol, hepsinin iç piyasada tüketilmesi mümkün değil.
2: Av yasağının kalkmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Peki balık sezonu nasıl başladı? Bu yıl en çok hangi balık avlanıyor? Tezgahlardaki fiyatlar nasıl? Bakalım.
3: Sardalya güzel. Şu an mevsimi yağlıdır. Hamsi de var.
1: Hamsi, sardalya, palamut. Av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar balıkla doluyor.
4: Sardalya var hamsi.
5: Ha maşallah be.
4: Sardalya'ya bak.
6: Palamutu tercih ettim çünkü çok severim. Nasıl yaparsınız? Ya fırına koyuyorum en sağlıklısı o diye. Yanına patates falan. Öyle yiyorum.
7: Balıkçılar denize açıldı, tekneleri kıyıya dolu döndü ve o doluluk tezgahlara da yansıdı. Karadeniz'de palamut, hamsi, Ege'de ise sardalya bolluğu tezgahlarda görülebiliyor.
1: 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl palamut bolluğu var.
8: Palamut bol bu sene. Hamsi de bol olacak umarım bu sene. Sezon güzel başladı, çeşit bol.
7: Ve işte Karadeniz palamutu. Nasıl anlarız?
8: Dişli olur, beyaz etli olur. Böyle gördüğünüz üzere olur yani. Daha da irileşecek umarım. Şu an öyle çok boyları çok büyük değil.
1: Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
9: Kırmızı kulak olacak, eti sert olacak, gözleri parlak olacak, bir sürü şey var. Yani zaten gözüne kulağına baktığınız anda anlarsınız. Kulakları kırmızı, gözleri de böyle cam gibi olduktan sonra tazedir.
1: Fiyatlara gelince.
10: 200 lira kilosu sardalyanın. Hamsi de aynı 200 lira. Palamut tane 150, 2 tane 250, 4 tane 500.
2: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği göz nuruyla restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
11: Beylerbeyine ait Valide Sultan halısı.
1: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
12: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. İşçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
13: İlmeğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
14: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
1: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
12: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
1: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Kahramanmaraş'ta esecek.
15: Festivallerimiz insanları aynı meydanlarda, aynı heyecanda ve ortak deneyimlerde buluştururken şehirlerimizin turizm potansiyeline, yerel ekonomisine ve kültür hayatına canlılık katıyor.
1: Türkiye

0: Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Kahramanmaraş oldu. Festivalin açılış tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde yapıldı.
1: İstiyoruz ki gençlerimiz kendi kültürüne, tarihine, edebiyatına daha güçlü bağlarla sarılsın. Ustalarımızın emeği daha geniş kitlelere ulaşsın. Kahramanmaraş'ın kahramanlıkla ve edebiyatla, kültürle yoğrulmuş güçlü hikayesi Türkiye'nin dört bir yanında daha çok insana ulaşsın.
0: 9 gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlik yapılacak. Ayrıca gastronomi için de özel alanlar oluşturuldu. Festival 20 Eylül'de sona erecek.
2: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
3: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
4: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. The Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleniyor.

üçlü sesi Garou, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu, Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz Aşırı Özel Kabaş ve Zamanları, sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süper.

yaptı. Dilek Gül'le HT360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Sadece sevmek yetmez, emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 13 Eylül Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor. Her zaman olduğu gibi şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. Burası hafta sonuna ve geldi gazetelerimizde. Efendim Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde okullara 6105 ekip ifadesine yer verilmiş. Yarın okullar açılıyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk dersleri çalacak. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başladı. Giriş çıkışlara sıkı takip diyor gazete. 81 ilde okul güvenliği için özel önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı 21.103 okulda giriş çıkışları takip için 6.105 ekip görevlendirdi. Ders zili güvenlikle çalıyor diyor Hürriyet gazetesi de. İstanbul'da bu arada saatlere de dikkat. Sadece İstanbul'da 19.000'e yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Bu nedenle İstanbul'daki öğrenciler yarın 10 ila 15 saatleri arasında okulda olacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. Belli saatlerde toplu ulaşımda ücretsiz olacak İstanbul'da. Trafiği düzenlemek için efendim okulun ilk günü böyle bir uygulama hep olur. Yine olacak. 10'da başlayacak İstanbul'da yarın okullar. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde Marmara depremi için büyük çelişki ifadelerine yer veriliyor. Özellikle uzmanlardan alıntılar yapılmış ve Marmara depremi konusunda kimi uzmanlar yakın derken kimi uzmanlar aksini söylüyor diye bir derleme yapmış, bir toparlamış Milliyet gazetesi ona yer veriyor. Bir diğer yanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül mesajı var. İnsanımıza yaşattıklarını unutmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan paylaşacağız o mesajı da. Ve sırada karar var. Karar gazetesi AYM yine ihlal dedi ama şeklinde bir manşet atmış. Anayasa Mahkemesi Başkanı Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci başvurusu üzerine yeniden ihlal kararı verdiğini açıkladı. Ancak AYM'nin daha önce Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkında verdiği aynı yöndeki hükümler alt mahkemeler tarafından uygulanmamıştı. AYM yine ihlal dedi ama neticesi nasıl olacak göreceğiz diyor Karar Gazetesi de. Sırada Sabah var. Sabah gazetesinin manşetinde ise efendim hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor ifadelerine yer verilmiş. Kaşif Kozinoğlu'nun da bir fotoğrafı yer alıyor yine gazetede. Sabah hayalet lakaplı MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Haberimizin ardından başlatılan soruşturmada dün mezar açıldı ve o mezarın açılmasını biz de efendim canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik. Oradaki çalışma hakikaten önemli. Artık bu ölümün perde arkasında neler yaşandı göreceğiz. İşin içinde FETÖ parmağının olduğu da çok belli. Dolayısıyla mezarın açılmasının ardından oradan alınacak bulgular da gerçeği ortaya çıkaracak. Geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Üsküdar var. Üsküdar'da ihaneti gördük diyor Özgür Özel. Dün Üsküdar'da Yeni Parti Genel Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Özgür Özel meydanında, Üsküdar meydanında sert mesajlar verdi. Bu meydan tarihin doğru tarafında duranlarındır diyerek meydanda bulunan kalabalığa da teşekkür etti. Efendim Cumhuriyet gazetesinden aktarıyoruz yine o fotoğrafla birlikte. Ve sırada Türkiye var. Türkiye gazetesinin manşetinde İran'ın hedefi Mekke İttifakı ifadelerine yer veriliyor. Özellikle Türkiye'yi ateşe çekme planı olduğu da belirtiliyor bu ittifakın. Yine bu konuya ilişkin detayları da paylaşacağız. Bu arada Türkiye gazetesinin yine ilk sayfasında da Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin fotoğrafa ve bilgiye yer verilmiş. 15 yıl sonra kabri açıldı deniliyor. Son olarak spor diyelim, foto maça bakalım. Dert Lasman başlığını atmış foto maç. Trabzonspor Konya Spor'a mağlup oldu ve 3. deplasman maçında da galibiyet siftahı yapamadı. 1-0 sonuçlandı efendim. Bir yandan da işte Salah'ı görmek mümkün. Şöyle bir gazete haberlerimize baktık. Elbette içinden seçeceğimiz bölümler olacak. Size aktarmayı sürdüreceğiz. Gelin bir de haberlere bakalım. Şimdi az önce pek çok gazetenin ilk sayfasında da gördük. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir adım daha atıldı dün. Şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için mezar açıldı, örnekler alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü cinayet miydi? Bu sorunun yanıtını bulmak için 15 yıl sonra mezarı açıldı, örnekler alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe mezarlığındaki mezarı açıldı.
2: FETÖ'ye bir işlemi kapsamında mezarın çevresi brandalarla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyet burada açılan mezardan örnekler aldı.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Alınan örnekler Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Adli Tıp Kurumu'nca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.
0: 12 Eylül'ün üzerinden 46 yıl geçtim. Darbenin yıldönümü de Ankara'dan da peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin geleceğine kurulan bu tuzağı unutmayacağız dedi. Meclis başkanından kurtulmuş da darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır ifadelerini kullandı.
3: Silahlı kuvvetler devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o günü ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi.
4: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşrum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi.
5: Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri her seferinde boşa çıkarılmıştır. Ülkemizin geleceğinde milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa yer yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Milli irade vurgusu yaptı. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül'ü demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi. Yeni anayasa mesajı verdi.
6: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada

0: hesabından yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesini ve darbe düzenini lanetlediğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül'ün millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan acı hadiselerden biri olduğunu kaydetti.
1: O görüşme, o fotoğraf hafta boyunca çok konuşuldu. Üzerine siyasi okumalar yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Buluşmanın metro yatırımları ve hazine tahvili için gerekli izinlerle ilgili olduğunu belirtti. Görüşmenin nasıl speküle edildiğini görüyoruz dedi.
2: Şöyle bir tarzım var. Bırakın bu kente kamu yöneticileriyle tartışmayı. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin speküle edildiğini söyledi. Her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
2: Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin 7. olan genel kuruluna katıldı. Beştepe'deki görüşme sonrası başlayan tartışmalara dair soruları yanıtladı.
2: O soruları inşallah bir gün toplanacağız, yakın zamanda hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
1: Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli Erziya Koparan, memleketi Hakkari'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki şehit sözleşmeli Erziya Koparan için ilk tören Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilerek baba evinde helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ziya Koparan toprağa verildi. Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrilmiş. Sözleşmeli Erziya Koparan şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı. Efendim biz de bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet, sevenlerine de ailesine de sabır dileyelim. Şimdi konuşuyoruz bu çifti, ülkü çiftini şöyle ki Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan ülkü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Çok fazla merak edilen soru var. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: Yaşlı çifti kim neden öldürdü? Sorular halen yanıtsız. Bir kişinin tutuklandığı olayda soruşturma devam ediyor. A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Ülkü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

0: Şüphelilerden H.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. için adli kontrol kararı verilirken F.A. ise ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
1: Kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 41 yaşındaki hastanın akciğerinde bir lezyon tespit edildi. Önce bir kanserden şüphelenildi. Fakat o lezyonun nedeni, efendim görüntülerde de var, ciğerine kaçan kemik çıktı.
2: Öksürük ve halsizlik gibi bir de çok fazla kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdum.
0: Bu şikayetlerle hastaneye gitti. Tetkiklerde akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı.
3: Çıkan kemik dokusundan sonra hastamız kemik yemeyi seven bir hastamızmış. Onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında da büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı.
0: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Polat, kilo kaybı, iştahsızlık ve geçmeyen öksürük nedeniyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde şüpheli bir alan tespit edildi. Hasta ameliyata alındı.
3: Kemik dokusuyla uyumlu yaklaşık yarım santimlik bir lezyon çıktı. Erken dönemde müdahalemizde hasta tabii ki akciğerin kaybı olmadan gayet normal oldu. Akciğer kaybı dair enfeksiyon, sepsis gibi bulgular meydana gelebilir.
0: Operasyon sonrası Mehmet Polat sağlığına kavuştu.
2: Ben zaten biraz kemiği seven birisiyim. Yani olması da bence normal çıktı diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı. Ama bundan sonrası tabii ki biraz zor yerim.
1: Ankara Keçiören'deki bir hastane bahçesinde iki sürücünün yol anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tansiyon giderek arttı. Öfkelenen adam da kalabalığın üzerine aracını sürdü.
4: Önce itti, sonra arabayı üstüne sürdü. Trafik magandasının yaptıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler hastane bahçesinde çekildi. İddiaya göre iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sürücülerden biri araçtan inince ortalık karıştı. Sakinleşmek bilmeyen o maganda hastane bahçesinde olduğunu umursamadı. Aracını kalabalığın üstüne sürdü. Kavgaya karışan 3 şüpheliyi Keçiören polisi gözaltına aldı.
1: Samsun'da ise kontrolden çıkan bir araç 5 metre yükseklikten başka bir sokağa düştü. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
5: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
0: Yoldan çıktı, demir korkulukları aşıp 5 metreden böyle düştü. Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımı sonra demir korkulukları aştı. Ardından metrelerce yükseklikten başka bir sokağa düştü.
6: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağı araba.
0: Neyse ki o sırada sokakta kimse yoktu. Park halindeki bir otomobil zarar gördü. Düşen araçtaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Bağcılar'da iddiaya göre bir çiftin uygunsuz davranışlarından rahatsız olan mahalleli uyarıda bulundu. Sonrasında deyim yerinde ise kızılca kıyamet koptu.
7: İki üç araba geldiler, sopalarla birbirine vurdular.
8: Sokak savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi evden aşağı saksı attı.
9: Dövmek için de gelmişlerdi ama buradaki kalabalık daha fazla oldu.
10: Lan!
8: Meydan muharebesi gibi kavganın adresi Bağcılar'dı.
11: İddiaya göre bu sokakta bir adamla kadının uygunsuz hareketleri vardı. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli de onları uyardı. Ardından aralarında tartışma çıktı.
7: Binanın arasında bir kızla bir erkek uygunsuz vaziyette duruyormuş. Adam demiş ya bırakın burada başka yerde yapmayın. Ondan çıkmış herhalde olay. Tartışma oldu. Oğlanı gönderdiler çocuğu.
11: Onlar adam toplayıp gelince mahallede adeta kızılca...

0: Kıyamet koptu. Sopalar, tekmeler, yumruklar, hatta sandalyeler havada uçuştu.
1: Önce bir gitti, ekip toplayıp gelmiyor yani 15-20 tane arkadaşıyla gelmişler yani.
2: Barış olarak gelmediler. Hani direkt kavga için gelmişlerdi. İnsanlar hep birbirlerine girdiler. Sopalar vardı, sandalyeler vardı, birbirlerine fırlattılar.
0: Yumrukların konuştuğu, sopaların, saksıların havada uçuştuğu kavga, baskına gelen grubun arabaya binip gitmesiyle son buldu.
2: Bir araç geldi. Kucak kucağa dolarcasına aslında arabaya girmeye çalıştılar.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık %90'ı sağlık kontrollerini ve taramalarını düzenli olarak yaptırmıyor. Halbuki tıp dünyasının artık çok net ve yüksek sesle söylediği bir şey var ki erken teşhis hayat kurtarıyor. Peki yaş gruplarına göre hangi taramaları mutlaka yaptırmalısınız? Sizin için en temel olanlarını derledik efendim. Gelin şöyle bir bakalım. Mesela 13-17 yaş aralığında olanlar fiziksel değişim takibine, ruh sağlığı taramasına mutlaka baktırmalı. Çünkü her yaşın bir sağlık kontrolü var. 18-39 yaş aralığında olanlarsa kolesterol kontrolü yaptırmalı, obezite takibine dikkat etmeli, cilt kanseri kontrolü yaptırmalı. Yine rahim ağzı kanseri testi de 18 ila 39 yaş arasında oldukça önemli. 40-64 yaş grubundaysa meme kanseri taraması çok kritik. Kolon kanseri taraması hakeza öyle. Kemik ölçümü yapılmalı bu arada. 40-64 yaş aralığına artık geldikten sonra kemiklerin son durumu kontrol edilmeli ve prostat taraması da yine kritik noktalardan biri. Mutlaka baktırmalısınız. Geçelim 65 yaş üstüne. Alzheimer demans taraması artık devreye giriyor 65 yaş üstünde ve kalp damar hastalıkları takibi de 65 yaş üstünde oldukça önem arz ediyor. Aman dikkat diyelim efendim, bir belirti beklemekten ziyade bu taramaları belirli aralıklarda tam da bu yaş gruplarına gelindiğinde yaptırmayı ihmal etmeyin. Devam edeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez Babülmendeb'e çevrildi. Yemen'de Husilerin ilerleyişi Kızıldeniz'deki stratejik dengeleri değiştiriyor. İran destekli grup Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyun Adası'nın kontrolünü ele geçirdi. Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. Suudi Arabistan'dan hatta epey tepkiler de var efendim konuyla ilgili. İlk günden beri Doğu Batı petrol boru hattı saldırıların ardından kapatıldı.
4: Yemen'de 3 Eylül'den beri şiddetlenen çatışmalarda Husilerin ilerleyişi sürüyor. İran destekli grup Babülmendeb Boğazı'ndaki stratejik Meyun Adası'nın kontrolünü aldı. Açıklamayı Yemen hükümeti yaptı. Meyun Adası'ndaki güçlerin geri çekildiği duyuruldu. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Zubab ilçesini de kontrol altına aldığını kaydetti. Haniş takım adalarını da ele geçirdiği öne sürüldü. Hükümet güçleri ise Husilerin ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenledi. Husiler, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin Suudi gemileri dışındaki tüm şirketler için güvenli olduğunu açıkladı.
5: Daha önce duyurulan yasağa tabi olan Suudi gemileri haricindeki tüm şirketler için deniz seyri seferinin güvenli olduğunu teyit ediyoruz. Saldırganlık durdurulup halkımıza uygulanan abluka kaldırılana dek ablukaya karşı abluka ilkesini uygulamaya devam edeceğiz.
4: Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı sistemindeki pompa istasyonları İHA'larla vuruldu. İHA'ların Irak'tan havalandığı değerlendiriliyor. Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz net değil. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbiren kapatıldığını duyurdu. Uydu görüntülerine hat güzergahında siyah duman ve yangın izleri görüldü. Meyun Adası, Babülmendeb'deki gemi trafiğinin kontrolü açısından stratejik öneme sahip. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Babülmendeb, Orta Doğu'dan yapılan enerji sevkiyatı için daha da kritik hale gelmişti. Vurulan Doğu Batı boru hattı ise Suudi petrolünü Hürmüz'e girmeden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na taşıyor.
3: İngiltere, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Tüm tepkilere rağmen İngiltere o yolda ilerliyor efendim. Londra, Golan

0: Kulübeleri ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerini de yasağa dahil etmeyi planlıyor.
1: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ile 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra yönetimi daha önce de Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ticareti yasaklama kararı almıştı. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Golan ve Doğu Kudüs adımı, Batı'nın İsrail'e yönelik yaptırım çemberini Batı Şeria'nın da ötesine taşıdığını gösteriyor.
0: CIA, bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. 11 Eylül saldırıları öncesinde ABD yönetimine yapılan uyarılar ortaya çıktı. Raporlarda El-Kaide ve Usame Bin Laden'in ABD'ye yönelik saldırı hazırlıklarına ilişkin çok sayıda istihbarat uyarısı yer alıyor.
1: ...11 Eylül saldırılarından yıllar önce ABD yönetiminin defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. CIA, 11 Eylül 2001 öncesinde Beyaz Saray'a sunulan 100 sayfadan fazla istihbarat briefinginin gizliliğini kaldırdı. Belgelerde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve George W. Bush'a El-Kaide ve Usama Bin Laden'in ABD'ye yönelik tehditleri hakkında pek çok uyarı yapıldığı görüldü. Özellikle 10 Eylül 1998 tarihli belgede yer alan ifadeler dikkat çekti. Raporda Bin Laden'in ABD'yi kendi topraklarında vurmak istediği belirtildi. El-Kaide'nin patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'deki bir kente uçurabileceğine dair senaryonun da raporda yer aldığı görüldü. Washington'da bir alışveriş merkezine saldırı, kimyasal silah kullanımı ve Amerikalı bir kişinin kaçırılması gibi farklı saldırı ihtimalleri de yıllar içinde istihbarat raporlarına yansıdı. Saldırılardan yaklaşık bir ay önce hazırlanan 6 Ağustos 2001 tarihli raporsa tehdidin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Bin Laden, ABD'ye saldırı yapmaya kararlı başlıklı raporda, El-Kaide üyelerinin yıllardır ABD'de yaşadığı ve örgütün saldırılara destek sağlayabilecek bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Bu uyarıdan yaklaşık bir ay sonra ise 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, biri Pentagon'a çarptı. Pensilvanya'da düşen diğer uçakla birlikte saldırılarda 19 saldırgan dışında 2977 kişi hayatını kaybetti.
0: Efendim, malum orta vadeli plan açıklanmıştı. Buna göre iş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek. Yine programa göre güvenceli, esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltan politikalar da devreye alınacak.
2: Konvertör dediğimiz parçalama.
1: Meslek okulu mezunları için sistem oluşturulacak. Yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak. İş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Teknolojideki gelişmeler ve yapay zeka iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni orta vadeli program döneminde güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltmayı hedefleyen politikalar uygulanacak. 3 yıllık program boyunca istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının 2029'da %7,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Başta meslek yüksek okulları olmak üzere üniversite kontenjanlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu izlemek için mezun takip sistemi oluşturulacak, kariyer destek mekanizması geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle birlikte güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırılması için özel sektörün rolü artırılacak. Ayrıca savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli

0: nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.
1: Yeni sigara kuralları geliyor efendim. Yeni Şafak'tan paylaşalım detaylarını. Sigara kullanımını kısıtlayacak yeni düzenlemenin Kasım ayında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Taslağa göre sigara paketleri dışarıdan görünmeyen kapalı dolaplarda tutulacak. Restoran ve kafeler toplam kullanım alanlarının en fazla %10'u kadar sigara içme bölümü oluşturabilecek. Okul, hastane ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilemeyecek. Hedefse 2040'da sigaranın tamamen yasaklanması. Yeni kurallarla birlikte hedef artık 2040'da sigaranın tamamen yasaklanması. Efendim devam edelim. Sakarya'da 15 yaşındaki çocuk kız arkadaşının akrabası tarafından dakikalarca darp edildi. Alıkonulduğu depoda dehşeti yaşayan çocuk geliyor ekranlarımıza.
2: Benim kardeşimi bir daha gördüğüm yerde boynunu eğip yürüyeceğiz. Sen duydun mu?
3: Biri kayda aldı, diğeri defalarca yumrukladı.
4: Sırf sevgili oldum diye bu olaylar yaşandı.
2: Bir daha bir mesaj yazdığını duyarsam.
3: 15 yaşındaki çocuk alıkonulduğu yerde darp dehşeti yaşadı.
2: Duydun mu beni?
4: Kimseye söyleme dediler, tehdit ettiler, alıkoydular beni.
3: Sakarya'da 2 ay önceydi. Talihsiz çocuk anlattığına göre kız arkadaşının akrabası tarafından zorla bir depoya götürüldü.
4: Onunla sevgili olduğum için kızın akrabası, abileri falan beni götürürler. Depo gibi bir yerde şiddet uyguladılar bana. Kız kardeşime bir daha dokunmayacaksın falan, rahatsız etmeyeceksin diyerek.
2: Benim kardeşimi bir daha gördüğüm yerde boynunu eğip yürüyeceğiz. Sen duydun mu?
4: Kimseye söylersen seni vururuz, öldürürüz dediler. Ben de korktum, kimseye söylemeyelim 2 ay boyunca.
3: Akranından dakikalarca dayak yedi. Hastanelik olan çocuk korkudan sustu ama görüntülerin ortaya çıkmasıyla ailesiyle birlikte adliyenin yolunu tuttu.
4: Her yerde paylaşıyorlar. Arkadaşlarıma falan atıyorlar.
3: 16 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
2: Benim kardeşimi bir daha gördüğüm yerde.
1: Annelerin çocuk yetiştirmede korkulu rüyası olan bir dönem var. Nedir o? Tuvalet eğitimi efendim. Bu insan değil aslında, hayvan olduğunda da değişmiyor. İşte görüntüdeki kedi de anne ve çocukları tam da bu süreçten geçiyorlar. Anne önce toprağı eşeliyor, ardından da nasıl kapatmaları gerektiğini evlatlarına gösteriyor. Minik kediler de tek tek aslında annelerini taklit ederek gördükleri davranışı uygulamaya çalışıyorlar. Gelin bir bakalım o anne kedi ve evlatlarına. Gördüğünüz gibi ekranda şimdi önce bir anne gösterdi nasıl yapmaları gerektiğini. Ardından da peş peşe minik kediler annelerinden gördükleri yapmaya çalışıyorlar. İşte bu görüntülerde bakın, önce anne var. Önce bir eşeledi, nasıl yapılması gerektiğini aslında yavrularına gösterdi. Ardından da yavrular peş peşe anneleri ne yapıyorsa onu yapmayı sürdürdü. İşte bu görüntülerde çok konuşulan görüntüler arasındaydı. Sizinle paylaşalım istedik. Biz de devam edelim. Dünyaca ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyette yerini alacak. O isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine acaba nasıl geldi? Süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civelek sordu.
5: And the Grammy goes to Olivia Rodrigo. Want to say tonight that trans people are not invisible.
0: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy Müzik Ödülleri'nin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
6: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
0: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
7: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Akademi'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
6: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
0: Kayıkçı, sanatçı

0: kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
1: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
0: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy müzik ödüllerinde oylama nasıl olacak?
1: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
0: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
2: Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin yeni halkası İsveç olabilir. Ülke aşırı sağcı İsveç demokratlarını ilk kez hükümete girebileceği kritik bir seçime gidiyor. Gerçekleştirilecek seçim öncesinde sol ve sağ blok arasındaki fark sadece 0,3 puan olarak görülüyor.
3: Almanya'nın ardından İsveç'te de aşırı sağ iktidara bir adım daha yaklaşıyor. Aşırı sağcı İsveç demokratları ilk kez hükümete girebilir. Son Ipsos anketine göre merkez solla sağ blok arasındaki fark sadece 0,3 puan. Anketler eski başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki sosyal demokratları az farkla önde gösteriyor. Ancak başbakan Ulf Kristersson'un merkez sağ bloku İsveç demokratları ile birlikte çoğunluğa ulaşabilir. Kristersson yeniden iktidara gelmesi halinde İsveç demokratlarına bakanlık vereceğini açıkladı. Böylece geçmişte aşırı sağ ve neonazi bağlantıları nedeniyle siyasi sistemin dışında tutulan parti ilk kez kabineye girebilir. İsveç demokratları göçün daha da azaltılmasını ve kalıcı oturum izinlerinin kaldırılmasını savunuyor. Partinin yükselişi sosyal demokratları da göç, suç ve entegrasyon konularında daha sert politikalara yöneltti. Seçimde küçük partiler de kritik önemde. Son anketlere göre sol blok 175, sağ blok 174 sandalyede. Bu nedenle tek bir sandalye bile İsveç'in yeni hükümetini belirleyebilir. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Saksonya-Anhalt seçimlerini de büyük farklı aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisi kazanmıştı. Fransa'da da Marine Le Pen'in seçim yasağının kaldırılması aşırı sağın iktidar olma ihtimalini yeniden güçlendirdi.
2: Yapay zeka malum efendim hayatımızın her yerinde, artık yazan da oynayan da yapay zeka. Kamera, ışık ve devasa setler tarih oluyor. Milyonlarca liralık bütçelere gerek kalmıyor. Senaryo yazarı, oyuncu, kamera ve set olmadan da dizi çekmek artık mümkün. Yapay zeka ile hazırlanan mini diziler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Türkiye Gazetesi'nden aktardık haberi. Tabi bu mesleklerde çalışanlara peki ne olacak? Zaten çağımızın sorusu tam da bu. Yapay zekanın hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte iş hayatı nasıl düzenlenecek diye hala aynı soruyu sormayı sürdürüyoruz. Şimdi efendim Habertürk yazarı orayı yine bir konuşalım. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durum hem de bu yapay zeka meselesini. Merhaba Oray, bize günaydın, sana iyi akşamlar dileyelim.
4: İyi geceler Kübra Nur. Gece saat 1.30 şu anda. 2'de Odyssey filmini göreceğim. İlk defa uzun zamandan sonra.
2: Şahane Oray, çok bekledin. Evet. Ne kadar çok konuştuk bunu seninle. Bir türlü bilet bulamamıştın.
4: Kaldı yarım saat. O yüzden sana söylemek istedim özellikle. Evet, özellikle söylemek istedim. Gece 2 seansında tam IMAX'te Nolan'ın istediği şekilde gösteren perdenin en ortasında bir tek bugüne yer buldum. Bakalım biraz gecikmeli olarak yetişeceğim.
2: Şahane, çok sevindim. Umarım sen de beğenirsin. Ben bu kadar övdüm sana bu filmi. Bakalım hakikaten beklediğin gibi çıkacak mı? Şimdi evet. Senin de o zaman çok vaktini almayalım. Aman filme de yetiş. Hemen hızlıca sana şunu sorayım. Böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık seçim satım haline girildi deniliyor. Özellikle en önemli adaylardan birinin de J.D. Vance olduğu yönünde bir yorum var. Ne dersin?
4: Kübra'nın bu hafta Donald Trump alışılmadık bir şekilde ara seçimler için bir Cumhuriyetçi Parti kurultayı düzenledi. Normalde böyle bir şey yapılmazdı. Ve dedi ki sanki sandıkta ben varmışım gibi oy verin dedi. Demokratlar da bundan çok sevindi. Çünkü Trump varsa insanlar oy vermez Cumhuriyetçilere diye düşünüyorlardı. Fakat bu kurultayda en çok dikkat çeken J.D. Vance'in konuşması oldu. J.D. Vance artık açık bir şekilde başkanlık yarışını, kampanyasını başlattı diyebiliriz ve son derece de iddialı. Seçilecek mi

0: aday olacak mı o tartışması sürüyor. Çünkü Donald Trump ona desteğini verecek mi? Şu ana kadar pek destek vermiş de benzemiyor. Marco Rubio'yu sık sık veliahtı olarak işaret ediyor. Bir başka yorum, Donald Trump gibi liderlerin ikinci adamlarını çok parlak beyinlerden seçmedikleri. Çünkü onları ezebilecek insanlar, daha düşük profilli insanlar seçtiğinde, işte Mike Pence gibi. J.D. Vance'in de işte ne bileyim Ohio'da mesela bir seçmende bir karşılığı olmayacağını söylüyorlar. Ancak bütün bunların hiçbir önemi olmayabilir. Çünkü önümüzdeki seneye kadar hepimiz dünyadan silinebiliriz. Çünkü J.D. Vance'in dediği gibi yapay zeka zaman zaman şeytani şeylere de bulaştı. Çünkü bu hafta zaten bütün Amerika aslında bu yapay zekanın insanlığı ne kadar kısa süreçte, yani öldürecek mi öldürmeyecek değil, ne kadar süreçte yok edeceğini tartışıyorduk bir bana.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kimin başkanı olacağını da hiçbir anlamı olmayabilir artık.
1: Belki de kesinlikle öyle. Ya en çok konuşulan konu buydu. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aslında tüm dünyada, çünkü Anthropic'in araştırmacısı istifa etti, Jacob Cox'ın, ve yapay zeka bizi öldürebilir, öldürecek dedi hatta. Böyle bir açıklamada bulundu. Bu arada son olarak dün de mesela yine Anthropic'in üst yöneticisi diyor ki yapay zeka gelişim hızı düşürülmeli. Elon Musk devreye girdi. Belki görmüşsündür, bu paylaşımı alıntıladı. Haklı dedi. Ne oluyor yahu, gerçekten yapay zeka bizi öldürecek mi? Ne olacak?
0: Şimdi salı günü Wall Street Journal'ın haberini bütün aslında Amerika birbirine paylaşıyordu. Özellikle teknoloji dünyasında da bir bomba etkisi yarattı. Ve ilk defa belki de bu hafta Amerika'da yapay zeka ile ilgili endişeler doruk noktasına ulaştı. Yani analiz üzerine analiz yayınlanıyor. Senin de işte az önce gösterdiğiniz gibi ekranda televizyon kanallarında bu işte OpenAI'dan ayrılan, Anthropic'ten ayrılan mühendis araştırmacının bu kaygıları dillendiriliyor. Bunlar bilinmeyen kaygılar değildi, fakat başkaları da bunu paylaştı. Bir anda böyle bir kar topu şeklinde bir neredeyse bir çığa dönüştü bu. Yapay zeka, evet, kontrolden çıkmaya başladı gibi gözüküyor hakikaten. Ve bu teknoloji CEO'ları Elon Musk, Sam Altman işte ve Anthropic biraz yavaşlatılması gerektiğini söylüyor. Nasıl kontrolden çıkabilir? Bu yazın en önemli haberlerinden bir tanesi bu yapay zekanın biliyorsun bir başka bunlar şöyle çalışıyor. Bir kum havuzunda çalışıyorlar ve özel olarak bu modeller o kum havuzun etraftaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor ki modelin nereye ulaşabileceği gözüksün diye. Ve burada bir başka bir şirketi hackledi ve kendi eğitimini tıpkı bir sınavda kopya çeker gibi işte interneti hackleyerek tamamlayabileceğini, kısa yoldan tamamlayacağını öğrendi Anthropic'in yapay zeka modeli. Bunu başka modellere de gösterdi ve dolayısıyla bu tabii kaygıları doğruğa çıkardı. Şimdi burada Amerika'da bu kum havuzunun etrafına tekrar bazı bariyerler örülmesi tartışılıyor. Ancak bir yandan da Çin var. Çin'de pek bariyer yok ve ciddi bir neredeyse işte Rusya Amerika'daki uzay rekabeti gibi bir yapay zeka rekabeti şu anda yaşanıyor burada. Ve ciddi kaygılar, yapay zeka nasıl kontrolden çıkabilir? Mesela bu hafta gördük sosyal medyada çıkan orman yangınlarında işte ciddi provokasyonlar yapılmıştı. İşte Kürtler yaktı vesaire vesaire dendi. Maraş olaylarını falan düşündüğümüzde böyle dedikodular, katliamlar yol açabiliyor. Yapay zeka böyle şeyler yaratabilir. İki nükleer ülkeyi birbirine düşürebilir. Bir virüs yaratabilir. Biraz belki bunlar abartılı gelecek ama bunlar ciddi olarak tartışılan modeller. Mesela ne bileyim dünyadaki bütün üretimin zımba üretimi, zımba teli üretimi olması gerektiği programlanabilir ve insanlar da dahil olarak yapay zeka herkesi bir zımba üretimine yönlendirebilir. İnsanları tıpkı bizim evcil hayvanları kullandığımız gibi bir şekilde işte itaat edecek bir noktaya getirebilir vesaire vesaire. Pek çok senaryo konuşuluyor burada. İşte bunlar niye abartılı diyeyim? %20 oranında kontrolden çıkma ihtimalinin olduğunu söylüyor Anthropic'in CEO'su. Yani %20 çok abartılı, çok abartılı bir rakam. Daha da önemlisi, bir sene önce ben masraf yazdım ve yapay zeka ile bunları hesaplattırdım. Yanlış hesapladı. Şimdi 1 milyon dolarlık bir matematik sorusunu çözdü. 100 yıldır üzerinde çalışılan bir soruyu çözdü. Yani yapay zeka sandığımızdan çok daha hızlı ilerliyor, çok daha akıllanıyor ve çok daha şeyi başarıyor. Dolayısıyla bu ciddi, şimdi yavaşlayacak mı? Şöyle bir kaygı var bir de. İşte diyorlar ki bazı yorumcu haklı olarak, yani bu Sam Altman'ı Taksim Meydanı'nda sallandırırsan nasıl bunun çözümünü bulur? Şimdi bu CEO'lar evet bir şey yapmalıyız diyorlar ama pek de bir şey yapmıyorlar açıkçası. Kongre bir takım işte ne bileyim Bernie Sanders'ın öncünde ama 80 yaşına dayandı. Artık ne kadar bunu okuyabiliyorlar tabii o bilinmez. Bir takım engeller yaratmaya çalışıyor. Şimdi şunu göreceğiz. Bu kısıtlamaları bu şirketlerin sahipleri destekliyorsa demek ki bir danışıklı dövüş var demektir. Çünkü bu şirketlerin sahipleri sadece işte trilyonlarca dolarlık değerdeki şirketlerin karlı

0: yaptığını hesap ediyorlar. Ama gerçekten iş biraz çığırından çıkmış durumda ve anksiyete, endişe bu yapay zekanın nereye varacağına dair bu hafta doğruğa çıktı.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada senin de vurguladığın gibi bir yandan da Çin rekabeti var. Hatırlarsın mesela Trump'a sorulmuştu yapay zeka ile ilgili. İlk kez o hep önünü açardı, böyle bir sınırlamadan bahsetti. Peşi sıra cümlesi şu oldu: ama Çin'in gerisinde kalmamalıyız. Yani dolayısıyla bu dengeleri de bir yandan korumaya çalışacak Amerika Birleşik Devletleri. Bakalım ne olacak sonunda hakikaten.
0: Kübra Nur, bir de şöyle bir etken var tabii. Trump'ı bu teknoloji şirketleri CEO'ları seçtirdi. David Sachs gibi isimler bu regülasyonlar artsın diye işte bu Hoxton'la bir işbirliği yapıldığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla onlara biraz da borcu var Trump'ın. Çok da fazla regülasyon elini kolunu bağlıyor çünkü bu şirketlerin karına engel. Dolayısıyla bu teknoloji şirketlerini biraz yavaşlamalıyız endişelerini. Ben biraz kaygıyla yaklaşıyorum. Biraz danışıklı dövüş gibi geliyor. Çünkü gerçekten kontrolden çıkaranlar bu modelleri kendileri.
1: Kendileri. Doğru. Çok haklısın Oray'ın. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların için. Oray, iyi seyirler dileyelim sana da o halde.
0: İyi pazarlar.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Efendim devam edelim. Norveç kraliyet ailesi ikinci kez yasta. 28 Ağustos'ta Kral Harald'ı kaybeden ailenin en yaş üyelerinden Prenses Astrid de 94 yaşında hayatını kaybetti. Bu arada ölümünden 2 gün önce kardeşinin cenazesinin başındaydı.
2: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç Kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanını aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald 35 yılı aşkın süre tahtta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
1: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği göz nuruyla restore ediliyor. Arkadaşlarımız Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk de o noktadaydı. İzleyelim.
3: Beylerbeyine ait Valide Sultan halısı.
2: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
4: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler, işçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
5: İlmiğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
6: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
2: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
4: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
2: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
1: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var efendim. Ardından saat başında devam edeceğiz.
7: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
8: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan

Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. The Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyici

Fransız müziğin güçlü sesi Garou, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Céline Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı bütün sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjide bir boyuta taşıyan sanatçı 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyici

Ünlü şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu, Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özel Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim dünden beri takip ediyoruz. Önemli bir adım atıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin. Dün hatırlayacaksınız, canlı yayında da paylaşmıştık. Ekipler mezarı başına geldiler ve o noktada çalışma yürütüp Fethi Kabir işlemi uyguladılar. Oradan örnekler alındı bu soruşturmaya dair. Bu arada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü de tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi. Gazeteci Selahattin Günday, MİT kanununa muhalefet, örgüte üye olmayla kasten öldürme suçlarından acil tıp teknisyeni 2 kişi de örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 4'e yükselmiş oldu böylece. Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklu daha var efendim. Yeni bilgi olarak sizinle paylaşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı'nın görüştüğü belirtildi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Ayrıca Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için şartını açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın açılacağını söyledi. Bölgede ticari gemilerin bekleyişi ise sürüyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Hindistan'ın India Today kanalına konuşan Pezeşkiyan, ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair açıklamalar yaptı. Pezeşkiyan, ABD'nin savaşla hedeflerine ulaşamadığını, bu nedenle ekonomik baskıya yöneldiğini savundu. ABD ile İran arasında 7 Temmuz'da yeniden başlayan karşılıklı saldırılar, Hürmüz'deki gemi trafiğini büyük ölçüde durdurdu. Boğaz'dan geçen ticari gemi sayısı 6'ya kadar düştü. Çok sayıda yük gemisi saldırı tehdidi nedeniyle İran'ın Keşim ve Larek adaları arasında demirlemiş durumda. Bekleyen gemilerden bazılarına İran kıyılarından gıda taşınıyor. İran ve Umman ise gemilerin Boğaz'dan güvenli geçişini sağlayacak yeni bir rota üzerinde çalışıyor. Pezeşkiyan, pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Maskat'ta bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda İran'la Umman arasında ortak güzergah anlaşmasının imzalanması ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirilmesi planlanıyor. Anlaşmanın devreye girmesiyle Boğaz'da bekleyen gemiler için güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması hedefleniyor.
0: Irak'tan terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Sürecin başarıyla ilerlediğini söyleyen Başbakan Ali Ezzeydi, Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte merkezi hükümetin otoritesi altına gireceğini açıkladı.
2: Irak Başbakanı Zeydi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor dedi. Sincar Dağı'nın terör örgütü PKK'dan boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini kaydetti. Konuya ilişkin açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapıldı. Başbakan Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaptı. Örgütün silahlarını merkezi hükümete teslim edeceklerini söyledi. Uygun görülen bazı unsurların da Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini vurguladı. Irak Başbakanı, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin verilmeyeceğini kaydetti. Irak Başbakanı Zeydi, bölgede atılacak adımların kurumsal devlet yapısını güçlendireceğini belirtti. Silahların devlet kontrolüne geçmesinin Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunun altını çizdi. Ezzeydi, bunun yanında Sincar'ın altyapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması için talimat verdi. Açıklamaya göre Irak Başbakanı, Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi yönünde de talimat verdi. Ayrıca Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulmasını istedi.
0: Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gösterişli bir düğün yaptı, hatırlayacaksınız. Altınlar takıldı ve bunun ardından başlatılan kara para aklama soruşturmasında da tutuklanmıştı. Eşi Çağla Öztançalan da aranıyordu. O da gözaltına alındı. O düğünde takıldığı değerlendirilen altın ve paralarsa bir evin odunluğunda bulundu.
3: Polis iz sürüp baskını yaptı. Kara para aklama soruşturmasına konu olan düğün takıları odunluktaki valizden çıktı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak, Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişle resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından aranan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiği de mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon TL giriş, 50 milyon TL çıkış tespit edildi. Kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van'ın Muradiye ilçesinde Süleyman Ağa'nın evinin eklentisine baskın yapıldı. Çağla Öz Tançalan'a düğününde takıldığı değerlendirilen 66 altın bilezik, 2 metrelik zincir, kemer ve gerdanlığın bulunduğu ziynet eşyası bir valizde bulundu. Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde döviz ve Tançalan'ın pasaportu da ele geçirildi. Polis altınların ele geçirildiği evin sahibini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve bir kişinin daha işlemleri sürüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. 5 il merkezi yürütülen ailem güvende soruşturmalarına dair son verileri paylaştı. Ayrıntıları Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'den alacağız. Aykut.
4: Kübra Hanım, senin de söylediğin gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek dakikalar önce Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını paylaştı. Biraz da biz aktaralım Bakan Akın Gürlek'in paylaştığı operasyona dair bilgileri. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri tarafından başlatıldı Ailem Güvende Operasyonları. 5 il merkezli bir operasyondan bahsediyoruz. Toplam 15 ili kapsayan bir çalışma. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme

0: yönelik adli işlemler gerçekleştiriliyor. Soruşturmalarda fuhuş aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler, ekipler tarafından detaylı bir şekilde incelendi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyebiliriz. Bu operasyonlar kapsamında aynı zamanda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbirleri de uygulandı. Soruşturmaların aynı zamanda mali boyutuna da dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı da belirlendi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı da yine araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasının son bölümünde ise anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz diyor. Dediğimiz gibi Ailem Güvende Operasyonu 15 ilde 162 şüpheli var, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem uygulanıyor. Kübra Nur Uslu.
1: Efendim, Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel aktardı. Önemli bir açıklama geldi Akın Gürlek'ten. 5 il merkezi Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını Aykut'tan dinledik. Devam edelim, bir gazete haberi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ahbap'ta bir skandal daha diyor Sabah gazetesi. Yardımları sinemacı ortağına akıttı ifadelerine yer verilmiş. Ahbap soruşturmasında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile Haluk Levent'in iş ortaklığı ortaya çıktı. Levent, toplanan yardımların 70 milyon lirasını yeni işlerine aktardı. Efendim, bu Ahbap soruşturması ile ilgili de her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ne yazık ki bu yönde. Şimdi hala ekranlarınızda bu arada o son dakika gelişmesi var. 5 il merkezli Ailem Güvende Operasyonu. Çünkü ne yazık ki yine bu konularla ilgili de pek çok haber ekranlarınıza getiriyoruz. Özellikle çocukları, gençleri hedef alan içeriklerle ilgili. İşte tam da o noktada yapıldı aslında bu operasyon. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldı, uygulandı. Önemli bir operasyon. Şimdi devam edelim bir başka haberimize de. İstanbul Fatih'te secde eder vaziyette dilenen kadının gerçek yüzü yakalanınca ortaya çıktı. Etrafındakilere küfür yağdırırken araca binmemekte direndi. Hareketli dakikalar geliyor ekranlarınıza.
2: Ne yapın, çekin, bekle, ne yapın, ne yapın ya, elimi işi çekin, gidin lan. Ya, şey ben
3: bir şey soracağım. Sadece
4: abi, sorma,
3: şey.
5: Secde eder vaziyette dilendi, yakayı ele verince gerçek yüzü ortaya çıktı.
2: Vakit bak, Allah dökerim. Yap şunu, bırak. Elimi işi çekin, gidin lan. Sen çekmekte ne yapın, çekmekte ne yapın, sen ne yapın ya, çekmekte ne yapın, ne?
3: Vatandaşların duygularını istismar eden o kadın şimdi ekipler tarafından alınıyor.
5: Bir elinde alkol kutusu, yanında el kadar bebeği olan utanmaz İstanbul Fatih'te şov haber kamerasına takıldı.
2: Ya bak, orada da çocuk var. Dilenci ya, git çenefayı bunu al.
3: Bu bebeği de burada rezil
2: etmiş. Yok, ben gideyim sen. Eve gideyim. Bak, ben hamileyim.
5: Zabıtaya direnerek yerinden kalkmamakta ısrar etti. Eşinin de gelmesini istedi.
2: Adam hiç geçin oradan Allah'ım. Gel cuma.
4: Abi sorma, sorma. Abi yok yok, benim eşim ya, ben çekme ya.
5: Eşini dilendirmeye utanmayan adam yüzünü göstermekten çekindi. Karısını ekiplerin yanında bırakıp gitti.
2: Eşimi niye fotoğraf çekti? Hayır inşallah.
6: Yanlarında bir tane adam var. Bunları dilendirir.
2: Sen çekmekte ne yapın, çekmekte ne yapın, sen ne yapın ya, çekmekte ne yapın ya.
7: Dün şikayet ettim bunu. İndi burada dilencilik yapıyordu.
5: Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Araca bindirilen kadın hakkında idari işlem yapıldı.
2: Vakit bak, Allah dökerim. Ya şunu bırak. Elini iç, elini işi çekin, gidin lan. Sen çekmekte ne yapın, çekmekte ne yapın, sen ne yapın ya, çekmekte ne yapın ya.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük

0: mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız ifadelerini kullandı. Efendim, Sakarya Zaferi'nin bugün yıl dönümü. Biz de bu vesileyle bir kez daha orada şehitlerimizi analım rahmetle. Hakikaten önemli bir zaferdi. Milli mücadelenin önemli adımlarından, noktalarından biriydi ve bugün de yıl dönümü. Devam edelim şimdi. Malum tatil sezonu artık sona erdi. Yıllık izne çıkanlar da yoğun mesaiye geri döndü. Ancak tatil sonrası çalışma ortamına adapte olmakta zorlananlar var. Hatta buna dair bir araştırma yapıldı. Tatilini bitirip mesai yapanlar ne düşünüyor acaba? İrem Şimşek çalışanlara sordu.
1: Tatil dönüşü ilk gün, o ilk pazartesi ruh halin nasıl oldu?
2: Yani ne siz sorun ne bir söyleyelim, onu çok kötü.
3: Tatil sezonu bitti. Çalışanlar izinden dönmeye başladı. Fakat iş ortamına adapte olmak herkes için kolay değil.
4: Tatilden sonra işe gitmek insanı çok yoruyor kesinlikle. Motivasyon kaynağı bence. Ama kötü etkilediği yanlar da var. Bir sürü birikmiş mail, telefonlar, biriken işler tabii bir performans düşüklüğüne neden olacaktır.
3: Tam da bu konuyla ilgili 1000 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı.
5: Araştırmaya göre iş hayatında çalışanların %49'u tatil dönüşü performans düşüklüğü yaşıyor.
6: Tabii ki yaşadım. Tatilde alışıyorsun o rahatlığa. Ondan sonra işe başlayınca bir duraksama oluyor.
2: Motivasyon düşüyor tabii.
3: Elbette bu ruh halinin tersini yaşayanlar da var. Yani enerjisini toplayıp daha da motive işe dönenler.
7: Tatil iyi geliyor ya. Motivasyon arttırıyor bence. Ben daha iyi çalıştığımı fark etmiştim.
8: Bence pozitif etkilemesi lazım. Fakat bizde tam tersi, çünkü tembelliğe alıştık.
3: Araştırma verilerine göre çalışanların sadece %19'u daha motive işe başladığını söylüyor.
9: Odaklanmayla alakalı problem olmuyor. Yani döndüğümde ertesi gün bile olsa sorun yok.
10: Tatil sonrası daha motive bir şekilde çalışıyorum.
0: Yarın İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için başvurular başlıyor. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Şimdi detayları konuşacağız. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, günaydın.
11: Hoş bulduk. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Hemen şöyle biz yanınızı açtık. Ben bir detayları tekrar paylaşayım. Kiralık sosyal konut dönemi başlıyor dedik. Aylık 10 bin liradan başlayacak 1 artı 1 konut. 10 bin lira 2 artı 1, 12 bin lira 3 artı 1, 15 bin lira 4 artı 1 konutsa 18 bin lira. Şimdi şöyle bir şartlara baktığımız zaman en çok hangi itirazlar veya sorular var diye... 1 yıl ikamet şartı ve 3 yıl sonra evden çıkarılması şartı, bir de evli olunması şartı öne çıkıyor. Ne dersiniz bu şartlara?
11: Evet, ben de bir araştırmıştım hangi durumlar öne çıkıyor diye. Özellikle evli olma şartının çok adil olmadığı ile ilgili tepkiler aldım. Çünkü dezavantajlı gruplar var, eşi ölenler var, uzak şehirlerde öğrenci olarak yaşayanlar var. Bu durumun tekrar gözden geçirilmesi gerekli diye tepkiler ben de almıştım. Dolayısıyla sizin üç belirttiğiniz konudan biri benim de dikkatimi çekmişti.
0: Hı hı. Başka hangi şartlar var? Şimdi başvurmak isteyenler için duyuralım bize. Çünkü bu arada çok beklendi bu kiralık konut meselesi. Biz uzun zamandır konuşuyoruz. Tam da bu tarihi bekliyorduk, öyle değil mi? Evet. Hangi şartlar var, anlatır mısınız?
11: Bu hamle çok doğru bir hamle ama yeterli bir hamle değil. Yani sadece konut üretmekle konut politikası geliştirmiş olmuyoruz, konut krizini çözmüş olmuyoruz. Yani bizim temel sorunumuzun ben planlama olduğunu düşünüyorum. Yani 2024 verisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kilometre kareye düşen insan sayısı İstanbul'da 3000 kişinin üzerindeydi. 3013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Takip eden ikinci il Kocaeli'ydi, 600. Üçüncü il Yalova'ydı, 370. Türkiye ortalaması da 30-35'lerdeydi. Hmm. Bizim esas temel meselemizin ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul her

0: da Türkiye'nin %50'si iken İstanbul'da ne yaparsak yapalım bu sorunları çözemeyeceğiz. Bunlar doğru hamleler, gerekli hamleler ama yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum ve inanıyorum.
1: Muhtemelen bu arada biraz önce söylediğimiz gibi başvurular yarın başlıyor dedik. Yararlanmak isteyenler nereye nasıl başvuracak, ne kadar sürede ve nasıl sonuçlanacak? Dahası bu evler nerede mesela?
0: Şu anda 12 tane il, pardon, 12 tane İstanbul'un ilçesi belirlenmiş. Bunların 7 ilçesi Anadolu yakasında, 5 ilçesi Avrupa yakasında. Müracaat içinde E-Devlet üzerinden toplu konut idaresi butonuna girecekler ve toplu konut idaresi bu butonu üzerinden iş yeri ve konut arıyorum gibi bir seçenek çıkıyor karşılarına. O seçenekten müracaatlarını edecekler. Sizin de demin güzel ifade ettiğiniz gibi yarın başlayacak bu müracaatlar. 25'ine kadar sürecek. İlk etapta 1071 konut bir kura çekimi tahmin ediliyor. Yani tahmin ediliyor derken talebin daha fazla olacağını düşünerek 1071 konutun kura çekimi olacağını düşünüyorum. Çünkü aşırı talep olacağı çok belli.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: Evet.
0: bu konuyla ilgili haber çıktıktan sonra eş, dost, çok kişi arayıp da işte nereye müracaat edeceğiz, nasıl müracaat edeceğiz, acaba bize çıkar mı gibi sorularla karşılaştık. İlk etapta 15 bin, pardon ilk etapta 1071 konut olmakla birlikte 15 bin kiralık konut üretimi İstanbul'da söz konusu. 100 bin de satılık konut üretimi söz konusu. Dolayısıyla bu ilk etap olan kısım 1071 konutun yani hazır edilen 1071 konutun noter huzurundaki kura çekimi olacak.
1: Şimdi şartlar şöyle değil mi? Üzerinize bir kayıtlı ev olmayacak. Bir yıl boyunca orada kalmanız gerekecek. 3 yıl sonra da o kiralık konuttan çıkmanız gerekecek. Başka neler
0: Evet, bir de
1: var?
0: İstanbul'da bir yıldan fazla yaşamış olmak gerekiyor.
1: İstanbul'da bir yıllık ikamet şartı
0: Tabii
1: aranıyor.
0: daha önceden TOKİ'den herhangi bir konut alıp satmamış olmak gibi bir şart var. Yani TOKİ'den daha önce bir hak
1: Evet.
0: sahipliğinin olmaması. Dediğiniz gibi kendisinin veya eşinin adına bir mülk olmaması ve hane halkı gelirinin de 100 bin liranın altında olması gerekiyor.
1: Tüm bu şartlar sağlanıyorsa E-Devlet üzerinden aslında bunu görebileceğiz, öyle değil mi? Girdiğimiz zaman
0: Doğru.
1: başvuruyu
0: E-Devlet üzerinden
1: yapabileceğiz.
0: müracaat edebiliyorlar.
1: Ardından da kurayı bekleyeceğiz artık. 1071 konutun kurasını bekleyeceğiz. Ne zaman olur?
0: Tabii.
1: Onunla ilgili
0: Bu
1: bir
0: rakamlar
1: verim var mı?
0: oldukça cazip rakamlar olduğu için talebin çok fazla olacağını, müracaat edecek olan vatandaşlarımızın elini hızlı tutmalarını öneriyorum.
1: Önceden başvurmakla sonradan başvurmak arasında bir fark yok değil mi? Yarın
0: Yok
1: başlıyor
0: yok tabii
1: ama.
0: kuraya girecekler. Kuraya girecekler ama daha önceki örneklerde yaşadığımız yani sadece bu konuyla ilgili değil aşırı talep olan her konuda sistem kilitlenmesi olabilir. Bir kere müracaat ettiğinizde giremezsiniz ondan sonra girebilirsiniz gibi durumlar olabilir. Onun için çok geç kalmamakta fayda var.
1: Evet, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor efendim. Çok teşekkür ederiz kıyımetli katkılarınız için. Hakikaten önemli bir
0: Ben
1: çalışma.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum
1: sağ olunuz.
0: sizlere.
1: Ulvi Özcan bizimle
0: Sağ olun.
1: birlikteydi. Onun da söylediği gibi efendim malum bu kronikleşti artık kira sorunu özellikle İstanbul'da. Bir çare olmasını umuyoruz bu çalışmalarında. Çünkü aslında niyet şuydu. Evet, bir yandan orada bulunan sosyal konut ihtiyacı olanlara destek olmak. Bir diğer yandan da malum arz talep dengesi artık İstanbul'da çok şaştı. Bir nebze de olsa o kira fiyatlarının düşmesine sebep olur bu proje diye de değerlendiriliyordu. Umarız dahası da gelir. Ulvi Bey'in söylediği gibi muhtemelen talep çok olacak. Bırakın 1071'i, 15.000'i. Daha da fazla insanın bu projeye başvurması bekleniyor. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
2: Daha bisikleti sürmeye başlamadan dengesini kaybedip düştü. Uçurumun kenarında duran kadın mutlak ölümden döndü. İki takım da kürekleri asıldı. Teknelerden biri yarışa devam ederken diğeri başka bir yarış teknesiyle çarpıştı. Yarışmacılar can havliyle suya atladı.
3: Oho,

garajın açık kapısından içeri atlayacaktı ama başaramadı. Talihsiz kadın başını çarpıp sırt üstü yere uzandı. Hepsi de suya bayılıyordu. Kimi göle, kimi havuza atladı. Kazara kendini suda bulan, arkadaşları tarafından itilenler de vardı. Köpeklerin sulu eğlencesi kameralara böyle yansıdı. Move. Binanın dış yüzeyinden kopan parçalar bir anda üzerlerine yağdı. Genç kadın yeğenini son anda kucaklayıp kurtardı. İkisi de çok şanslıydı.

0: soyguncu bir anda içeri daldı. Çalışanı kilitleyip dükkan sahibi gibi davrandı. Bir müşteriden ödeme bile aldı. Ardından kasayı boşaltıp kayıplara karıştı. Geyve ilçesindeki derede mahsur kaldı. Neyse ki ekipler tam zamanında oradaydı. 11 yaşındaki çocuk merdiven köprü sistemiyle kurtarıldı.
1: Gel.
0: Tabancasını eski eşine doğrultup tetiğe bastı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Bu restoran çalışanı da anında müdahale etti. Saldırganın üstüne atlayıp etkisiz hale getirdi.

başta göz arasında kafese tırmandı. Muhabbet kuşu panikle kendini kafesin tellerine vurup kanadını incitirken kedi de kaçtı.

0: Evde yalnız bırakılmıştı küçük yaramaz. Metrelerce yüksekte korkuluklarda sıkışıp kaldı. Bu iki adam canlarını tehlikeye atıp ufaklığı kurtardı. Buzdolabında yangın başladı. Ardından gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Ereğli'deki faciada iş yeri sahibi hafif yaralanırken sokakta bulunanlar da panikle böyle kaçıştı.
1: Efendim sıcak bir gelişme paylaşacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Çelik gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. İstanbul Kantincileri Odası yeni eğitim öğretim dönemi fiyat listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre tavuk döner 125 liradan %8 artışla 135 liraya, tostsa %11 zamla 100 liraya çıktı. Su, poğaça ve bazı sıcak içeceklerin fiyatı ise sabit kaldı. Bu yıl aslında tüm ürünlere ortalama %6

0: 6,2 zam geldi. Gelin şöyle bir detaylarımıza bakalım kantin fiyatlarına. 4 çeşit tabildot ot yemek 285 lira oldu. Ekmek arası köfte 180 lira. Tavuk döner 145 lira. Tost ve ayran 130 lira. Açma 35 lira. Sade poğaça 30 lira. Simit 30 lira. Çay 25 lira. Yarım litre suysa 15 lira oldu artık kantinlerde. Şimdi hazır tam da okullar açılıyor derken gelin bir de ne tür güvenlik önlemleri alındı ona bakalım. Habertürk muhabiri Dilara Civerek, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'e sordu.
1: Okullar yenilendi, bahçe görevlisi uygulaması başlatıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için bir dizi yeni tedbir alındı.
2: İstanbul'da 14 Eylül sabahında yaklaşık 3 milyona yakın öğrencimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluşacak. Yine İstanbul şehri cıvıl cıvıl olacak.
1: Söz konusu İstanbul olunca öncelik depreme dayanıklı okul sayısını artırmak. Bu yıl 82 yeni okulda ders zili çalacak.
2: İstanbul'un en güvenli binaları çok iddialıyız. Bu eğitim öğretim yılında 82 yeni okulumuz, ya yıkıp yeniden yaptığımız ya sıfırdan yaptığımız yeni okullarımız eğitim öğretime başlayacak.
1: Peki okulda öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanacak?
3: Okul güvenliğini arttırmak için bu yıl yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Okullarda bahçe görevlileri yer alacak. Amaç okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde güvenliği arttırmak.
2: İstanbul'da güvenlikle ilgili bu sene farklı bir uygulama var. 3013 bahçe görevlimiz var. Yani okul öncesinden liseye kadar bütün okullarımızın mutlaka bahçelerinde bir bahçe görevlimiz var. Bu bahçe görevlisi nöbetçi bahçe öğretmeniyle, nöbetçi idareciyle işbirliğinde koordinasyonda bütün okullarımıza dedektör dağıtılıyor, el dedektörü. Gerekli olan durumlarda da bunlar kontrol amaçlı kullanacak.
1: Okul polisleri de yine devrede olacak.
2: Bazı risk gördüğümüz okullarda okul polisi bulunacak. Diğerlerinde de mutlaka okul idaresinin ilişkide olduğu, irtibatta olduğu okul polislerimiz var. Herhangi bir sıkıntı olduğunda anında en kısa sürede ulaşabilecek bir koordinasyon sistemimiz var.
0: İş yerinde mola süresi günlük çalışma süresine göre belirleniyor. Ancak fazla çalışıp az mola verdiğini iddia eden bir adam şirkete açtığı davada haklı bulundu. Yargıtay'dan da emsal bir karar çıktı.
4: Ne iş yapıyorsunuz?
5: Komiyim.
4: Kaç saat çalışıyorsunuz?
5: Günde 12 saat çalışıyorum.
4: Molanız var mı?
5: Maalesef yok. Ya yemek molası dışında molamız yok maalesef.
4: Yemek molası ne kadar?
5: 15 dakika.
6: Çalışanların kanayan yarası mola süresi konusunda Yargıtay'dan sevindirici haber geldi. Fazla mesaiye, daha fazla mola süresi kararı verildi.
7: Mola 5 saatte 1 saat falan yapıyor.
4: Bir günde kaç saat çalışıyorsunuz?
8: 10 saat.
4: Mola yapıyor musunuz?
8: Serbest kullanıyorum molamı.
6: Konya'da bir çalışan işten çıkarıldıktan sonra çalıştığı şirkete dava açtı. Haftada 2 gün 10 saat, 2 gün 11 saat, 2 günde 12 saat çalıştığını iddia etti. Davalı şirketse o çalışanın çalışma saatlerini kendi belirlediğini öne sürerek duruma itiraz etti.
9: Mola zaman zaman yapıyoruz. İşler yoğun olduğu için çok fazla fırsatımız olmuyor ama yaptığımız zamanlarda oluyor. Esnafı biliyorsunuz, iş bir var bir yok.
6: Konya 1. İş Mahkemesi o işçinin haftalık toplam 70 saat çalıştığı tespitiyle davayı kabul etti. Şirket karara itiraz etse de Bölge Adliye Mahkemesi itirazı esastan reddetti.
4: Kaç saat çalışıyorsunuz?
10: Abi günde 12 saat çalışıyoruz.
4: Mola verme imkanınız oluyor mu?
10: Yani az da olsa.
4: Molada sıkıntı oluyor mu? Ne kadar yapıyorsunuz?
11: Hiçbir sıkıntı yok. Bir saatte molamız oluyor.
6: Davalı şirket bir kez daha itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve 2 yıl süren yargılama sonucunda emsal bir karar çıktı.
5: Birazcık uyulmuyor bu kurallara.
4: Yorulmuyor musunuz böyle?
5: Yoruluyoruz ama yani insan bazen zorunda kalabiliyor.
7: Bence gayet mantıklı bir karar. Oturuyorum yani, telefonla vakit geçiriyorum genelde.
6: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararla mola süreleri yeniden düzenlendi. Böylelikle 11-12 saat çalışanlara en az 1,5 saat, 13-14 saat çalışanlara ise 2 saat mola hakkı tanındı.
11: Bence güzel bir karar, uygulayan atak.
0: Bugün itibariyle Türkiye'de 10 milyon kişi 65 yaş üstü. Hızla yaşlanıyoruz ve yaşlıların bakımıyla ilgili tedbirleri artırmamız gerekiyor. İşte tam da bu kapsamda. Geçen hafta açıklanan orta vadeli programda uzun dönemli bakım sigortası dahil edildi bu programa. Nedir bu sigortanın detayları? Konuşacağız. SGK uzmanı İsa Karakaş bu dilimde bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Günaydın.
12: Günaydınlar, hoş buldum, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nedir bu uzun dönemli bakım sigortası? Kimleri nasıl kapsayacak? Somut

0: olarak hangi haklardan yararlanılacak?
1: Evet, sizin de söylediğiniz üzere biz artık yaşlı bir nüfusa sahibiz, yaşlı bir devletiz. Ne zamandan beri? 2024 yılından beri 10 milyonu aştık ve dolayısıyla uluslararası kriterlere göre artık yaşlı bir devlet konumundayız. Şimdi 10 milyonu aşan sadece nüfusla sınırlı değil bu mesele. Bir de biliyoruz, yani genç yaşta olabilir ama sürekli bakıma muhtaç olanlar var, kronik hastalar var, Alzheimer hastaları var. Dolayısıyla bakım sigortası derken sadece yaşlı nüfusu değil, genç yaşta da olabilir veya doğuştan olabilir. Özetle bakıma muhtaç, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, banyo yapamayan, işte yeme içme ya da diğer tüm aktiviteleri yerine getiremeyen tüm kişileri kapsayacak şekilde olacak. Şöyle söyleyebiliriz bu bakım sigortası meselesine. Bu saydığım yaşlı nüfus dahil ve bakıma muhtaç tüm engelliler dahil kapsayacak olan bir sigortadan bahsediliyor. Şimdi sosyal güvenlik sistemimize baktığımız zaman genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası dahil bizde 9 sigorta kolu uygulanıyor. Ama bakım sigortası yok. Neden yok? Şimdi birçok Batı ülkesine göre biz daha çok geleneksel aile bağlarımız çözülmekle birlikte halen devam ediyor. Ve genelde aile içerisinde bütün yük ailenin üzerinde kalmakta ve altını çiziyorum. Özellikle kadınların üzerinde kalmakta bu yük. Bütün veriler onu göstermekte. Şimdiye kadar biz ne yapıyoruz? Bakım hizmetleriyle ilgili.
0: Ne değişecek yani bu uzun dönemli bakım sigortasıyla birlikte? Nerede eksiklik vardı da şimdi böyle bir düzenleme geliyor?
1: Tam da ona geliyordum ben. Evet, şimdi biz şöyle diyoruz. Ya diyoruz ki senin gelirin asgari ücretin net 3'te 2'sinden azsa hane içerisinde, yani 22 bin TL civarındaysa biz sadece 15 bin 755 TL bakım parası veriyoruz. Yani şu andaki devlet olarak bizim sosyal yardım niteliğinde bu yardımı yapıyor. Ama bir takdir edersiniz ki evde bakım hizmetleriyle ilgili bir bakıcı tutmaya kalkıştığınız zaman bu son derece ağır bir yük. Asgari ücretle, hatta iki asgari ücretle bile bakım hizmetlerinin altından kalkamıyorsunuz. Diğer tedavi masrafları, yol masrafları, gidiş geliş meselesi. Ve dediğim gibi maalesef kadınlar istihdamdan çekilmekte ve sadece bu bakım meselesine gidiyor. İşte tam bu noktada olması gereken olay, aynen bir Almanya'daki gibi, bir Japonya'daki gibi ya da bir Singapur'daki gibi bir model olacak şekilde uzun dönemli, aynen şu anda bir işçi hastalandığı zaman iş kazası yardımlarından nasıl faydalanıyorsa, hastalandığı zaman hastalık sigortasından nasıl faydalanıyorsa ya da bir anne hamile kaldığı zaman doğum yardımlarından nasıl faydalanıyorsa, bakım sigortası da aynen bu şekilde zorunlu bir sosyal sigorta dalı şeklinde uygulanacak ve dolayısıyla kişi, benim dünkü yazımda da belirttim, yaşlanınca bana kim bakacak ya da elden ayaktan düşününce bana kim bakacak konumunda bir devlet sigortası modeli olacak.
0: Kaç yaş üstü için olacak? Burada sınır nedir?
1: Yani şimdi burada yaş sınırından ziyade kişinin sağlık durumuna bakılacak. Mesela şu anda mevcut uygulamada biz neye bakıyoruz? Kişi tam bağımlı bir sağlık kurulu raporunda tam bağımlı olduğuna karar verildiği zaman bundan faydalanıyor. Dolayısıyla ben bir yaş öngörmüyorum. Kişinin sağlık kurulu raporuyla tam bağımlı derken şunu kastediyorum. Elden ayaktan düşmüş, hiçbir aktivitesini yerine getirmeyen, yaşın olursa olsun. Bu 30 yaşında genç bir engelli de olabilir, felçli bir engelli de olabilir ya da Alzheimer hastası olabilir erken yaşta. Biliyorsunuz artık hastalıklar sadece 65 yaş üzeri olmuyor. Yani daha genç yaşta da insanlar Alzheimer hastası
0: yani
1: oluyor.
0: Yani devlet bu sigorta kapsamında vatandaşa, bu şekilde sizin söylediğiniz gibi bağımlı olduğu tespit edilen vatandaşa nasıl destek sağlamış olacak somutlaştırırsak?
1: Evet, bunu somutlaştırırsak şimdi burada hangi finansman modeli ve hangi sigorta kolunu biz baz alacağız? Şimdi dünyada üç tane örnek görüyoruz. Biri Alman modeli. Aslında baktığımız zaman bizimki de Alman modeline yakın. Konuşmamın başında da söyledim. Bizde 9 sigorta kolu, 10. olur. Ne olur burada? Kişi çalışırken şu anda bütün çalışanların maaşından ne alınıyor? İş kazası primi alınıyor, meslek hastalığı, işte yaşlılık, malüllük primleri zaten alınıyor. Buna ilave olarak bir bakım sigortası primi alınır çalışanlardan. Ayrıca işverenlerden de bir pay alınır.

0: ve gerisini de devlet katkısıyla olur. Hiç çalışamayacak durumda olmayan kişiler için şu anda nasıl ki genel sağlık sigortasında yardıma muhtaç olanların bütün sağlık tedavilerini devlet karşılıyorsa onlarınkini de o şekilde kapsaması söz konusu olur. Nasıl işler bu? Şu anda biliyorsunuz bakım hizmetleriyle ilgili maalesef yani aslında doğru düzgün bir işleyen bir sistem yok. Bu daha sistemli hale gelecek. Nasıl sistemli hale gelecek? Devletin sağlık kuruluşları özellikle birinci basamak sağlık kuruluşuyla entegre olacak şekilde bunun işlemesi söz konusu olur. Kişi evde ya tam evde hizmet istiyorsa tam evde olur. Tam evde olduğu zaman dediğim gibi birinci basamak sağlık kuruluşundan personel gider. Bakın
1: Evet.
0: şunu da altını çizelim. Bu bakım sigortasıyla ilgili şimdi yapay zeka ile bütün işler gidiyor. Herkes gençler endişe içerisinde.
1: Evet.
0: Bu bakım sigortasıyla ilgili milyonlarca kişiye iş kapısı açılacak. Bunun hemen altını çizmemiz lazım. Özellikle hasta bakıcı yani sertifikalı hasta bakıcı profesyonel anlamda çok ihtiyaç olacak. Yüz binlerce kişiye yine fizyoterapist gibi buna benzer çok sayıda personele ihtiyaç duyacak. Bu personel ne yapacak? Kişinin evine girecek veya yarı yataklı yarı evde olabilir. Kişinin durumuna göre dediğim gibi böyle bir sistem olur. Ne olur? Hastanede yarım gün kalır veya diğer. Ve ayrıca tekrar altını çiziyorum. Profesyonel bakım yapacak şirketler de ne olacak? Bakım hizmetleriyle ilgili onlar da olabilir sisteme
1: Peki.
0: entegre olarak. Böyle bir sistem olabilir. Ve şunu söyleyeyim biz bunda geç kaldık. Umarım bir an önce
1: Peki.
0: hızlandırılır. Şunu da altını çizeyim son olarak. Belediyelerin, özellikle belediyelerin durmadan bakım evi açmaları lazım. Şu anda zaten yaşlıların parayla bile olsa gidecek yerleri
1: Evet.
0: yok. Belediyelerin heykel yapacağına, şunu bunu yapacağına, gereksiz harcamalar yapacağına yaşlı nüfusu göz önünde bulundurup bir an önce bakıma hizmet vatandaşlarımızı rahatlatmaları lazım. Bunu da altını çizmekte fayda var.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. İsa Karakaş SGK uzmanı bizimle birlikteydi. Bu arada onu da vurguladığı gibi aslında belediyelerin bu yönde de hizmetleri özellikle son yıllarda arttı, yaşlı bakım evleri açılması konusunda. Hatta onu da söylediği gibi yani gelecek biraz bu alanda diye daha önce de mesela konuşmuştuk. Yatırımcılara yönelik de artık şu söyleniyor. Mesela huzur evi açın eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız gelecekte en kritik yatırımlardan biri de bu olacak şeklinde. Önemli bir konu efendim hakikaten. O geleceği biraz daha ölçüp biçip ona göre adım atmak gerekiyor. Şimdi bir gazete haberi paylaşacağız sizinle. Akşam gazetesinden geliyor haber. Gazze'de okul yolu başlığıyla verilmiş. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinliği katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasından geçerek okuluna gitti. Bakın o dev enkazların arasında tek başına sırtında çantası okula gitmeye çalışan Gazze'li bir çocuk. Devam edelim. İsrail ile Yunanistan arasındaki hava savunma sistemi anlaşmasında yazılım krizi yaşandı. Yunan basını kodların Atina'ya verileceğini iddia etti. İsrail yetkililer ise kontrol mekanizmasına ait kodların paylaşılmayacağını açıkladı.
2: İsrail Yunanistan'a satacağı 3,5 milyar dolarlık hava savunma sisteminin kaynak kodlarını Atina'ya vermeyeceğini açıkladı. Açıklama Aşil Kalkanı Anlaşması'ndaki teknolojik bağımlılık tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Açıklama İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel'den geldi. Böylece Yunan basınında yer alan kaynak kodu krizinin çözüldüğü yönündeki haberlerde yalanlanmış oldu. Kaynak koduna erişim, Yunanistan'ın sistemi kendi ihtiyaçlarına göre güncelleyebilmesi ve İsrail'e teknik bağımlılığın azaltılması açısından önemli. Tepkilerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan için ayrı bir kaynak kodu geliştirileceğini duyurdu. Kodun, hava savunma sistemlerinin komuta ve kontrolünde kullanılacağı ve Atina'nın kontrolünde olacağı belirtildi. Tartışma, gelişmiş silah sistemlerinde teknolojik bağımlılık konusunu da yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin F-35'lerde kill switch yani uzaktan kilitleme mekanizması bulunduğu iddiası da daha önce benzer bir tartışmaya yol açmıştı. Washington bu iddiayı reddediyor. İsrail'in Aşil Kalkanı ise balistik füzelerden İHA'lara kadar farklı tehditlere karşı katmanlı bir hava savunma ağı olarak tasarlanıyor. 3,5 milyar dolarlık anlaşma İsrail tarihinin en büyük tek kalem silah ihracatı olarak öne çıkıyor.

0: ABD Dışişleri Bakanlığı, Atina ile Tel Aviv arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaştan ses versek duyarlar dediği Meis Adası'nı ziyaret ediyor. Mitsotakis'in hafta sonu boyunca temaslarda bulunacağı ada, geçtiğimiz günlerde gerilimin de odak noktası oldu. Peki bu ziyaret ve Meis Adası neden önemli? Cevabı haberimizde.
0: Yüz ölçümü küçük ancak gerilimleri büyük ada, tansiyonun arttığı bir dönemde kritik bir isme sahipliği yapacak. Meis Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaştan ses versek duyarlar sözleriyle yeniden gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hafta sonu boyunca adada temaslarda bulunacak. 13 Eylül Pazar günü Meis'in Yunanistan'a katılmasının 83. yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyor. Peki bu ziyaret neden önemli?
2: Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Meis zaman zaman iki ülke arasındaki tansiyonun artmasına neden oluyor. Gerilimin esas sebebi ise Yunanistan'ın iddia ettiği karasularının Antalya'nın Kaş ilçesine çok yakın olması. Son gerilim ise Türkiye'nin Kaş Fethiye bölgesinde deniz alanlarını milli park statüsüne almasının ardından yaşandı.
0: Yıllardır iki ülke arasında yaşanan tartışma adanın denizde oluşturacağı yetki alanının kapsamı. Yunanistan, Meis dahil Yunan adalarının deniz yetki alanlarına sahip olduğunu savunuyor. Ankara ise Meis'in Türkiye ana karasına son derece yakın konumuna dikkat çekiyor. Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Adanın yüz ölçümü ise sadece 12 kilometre kare. Nüfusu 500-600 kişi civarında.
2: Meis Adası'nın tarihi antik çağlara kadar dayanıyor. Ada Bizanslılar, Osmanlılar, Fransızlar, İtalyanlar ve Saint-Jean şövalyelerinin kontrolünde kaldı. Bu şövalyeler kırmızı kayalıkların üstüne bir kale inşa etti. Bu nedenle de adanın ismi Meis'ten Kostellaruzo'ya dönüştü.
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise müttefiklerin kontrolüne geçti. Ada, 1947 Paris Barış Antlaşması ve diğer 12 adayla birlikte İtalya'dan Yunanistan'a devredildi. Meis'in Ankara ile Atina arasında tartışma konusu olduğu bir diğer başlıksa adanın askeri statüsü. Türkiye, 1947 Paris Barış Antlaşması'nın Meis'i kapsayan hükümlerine dikkat çekerek adanın silahsızlandırılmış statüde olması gerektiğini savunuyor. Ancak bunu kabul etmeyen Yunanistan'ın donanmasına ait olan ve adını 1996'daki Kardak krizinde ölen Yunan deniz temini Vlakos'tan alan hücum botu Meis limanında bulunuyor.
1: Efendim şimdi Ankara'ya dönelim. Başkent'te yeni haftanın gündemi acaba ne olacak öğrenelim. Hareketli bir haftaya başlıyoruz malum. Yarın itibarıyla Habertürk muhabiri Elif Ergen karşımızda. Günaydın Elif. Önümüzdeki hafta Ankara'nın gündeminde neler olacak?
3: Günaydın Kübra. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Evet, hareketli bir haftaya başlıyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Özellikle muhalefet tarafında dengeler her gün değişti ve önümüzdeki haftada da yine muhalefet tarafından yapılacak olan açıklamaları takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla ve Mansur Yavaş'ın bu yıl dönümü kutlamalarına katılmaması dolayısıyla bazı cephelerden tepki çekmişti bu görüşme. Buna ilişkin Mansur Yavaş bir yanıt verdi. Dedi ki atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını doğru bulmuyorum dedi. Yani fotoğrafın ardından her iki partiye de yani CHP'ye ve yeni partiye de üzerime gelmeyin mesajını vermiş oldu Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine Rize'de bu tartışmalara ilişkin konuştu. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımızı olan inancımı da yeniliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani muhalefet tarafında parti ittifakı ve ortak aday açıklaması konusunda her gün yeni açıklamalar yapılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Muhalefetin seçim kazanması için birleşmesi gerektiğini söyledi. Aslında iktidar ittifak sinyali verdi Kılıçdaroğlu. İttifak kurma deneyimi en yüksek siyasetçi olduğum iddiasındayım. Muhalefette ittifak geliştirmede önce olacağım dedi. İttifak

0: Ortak sinyali verdik dedik. Bir de ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusu da var. Kim olacak? Akıllardaki soru bu aslında. Buna ilişkin yine Kılıçdaroğlu'nun bir cevabı vardı. Bir, İmamoğlu'nu işaret etti. İkinci olarak Mansur Yavaş dedi. Eğer CHP'de devam ederse ittifak masasına aday olarak sunabiliriz dedi. Eğer bu iki isim de olmazsa CHP içerisinden bir ismi öne çıkartabiliriz dedi. Ya da ittifak kurduğumuz partinin yapacağı önerileri dikkate alır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu açıklamayı gazeteci Bülent Gürsoy'un süreçle ilgili kaleme aldığı kitap için verdiği röportajda yapmıştı. Daha önce yapmış olduğu bir açıklamaydı ama röportaj birkaç gün önce yayınlandı. Dolayısıyla oldukça güncel bir röportaj olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda da şöyle diyebiliriz. Yayının başında da söylediğimiz gibi muhalefet tarafında dengeler her geçen gün değişiyor. Şu anda Mansur Yavaş ve İmamoğlu üzerinde duruluyor ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ama önümüzdeki dönemde yeni bir isim de çıkabilir diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamalara da henüz Mansur Yavaş tarafından ya da yeni parti tarafından ya da muhalefet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki haftada bu açıklamaları takip ediyor olacağız. Yani şu demek oluyor Kübra, Türkiye yavaş yavaş seçim sattığına girmeye başladı. Önümüzdeki dönemde de buna ilişkin gelişmelerin ve açıklamaların daha yoğun bir şekilde olmasını bekliyoruz. Bizler de takip ediyor olacağız. Şimdi muhalefet tarafında bu şekildeydi. AK Parti tarafında ise geçtiğimiz hafta Cuma günü MKYK toplantısı yapıldı. Hatırlarsınız pazar günü orta vadeli program açıklanmıştı. İşte o MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı orta vadeli programa ilişkin sunum gerçekleştirdi. O programda yer alan maddeler vardı. O maddelere ilişkin, politikalara ilişkin önümüzdeki dönemde atılacak olan adımlar konuşuldu MKYK toplantısında. Öncelikle şunu söyleyelim. Pazartesi günü yine orta vadeli programda yer alan kiralık sosyal konut başvuruları başlayacak. Özellikle İstanbulluları yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Pazartesi günü başlayacak başvurular ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Yani kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların bu projeye başvurmak için önlerinde 12 günlük bir süreleri olacak. Bunu takip ediyor olacağız. Az önce siz de yayınlarda paylaştınız. Bir diğer önemli madde ise OVP'de yer alan yaşlı nüfusa destekleri içeren adımlardı. Bu da konuşuldu AK Parti MKYK'da. Detaylı bir sunum yapıldı. Neleri içeriyor? İki önemli temel destekten bahsediliyor. Konut temini ve kira yardımı olacak. Düzenli gıda desteği olacak yaşlı nüfusa. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda altyapı oluşturulacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan faydalanabilecek, günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişileri kapsayacak bu adım. Bunu söyleyelim, belirtelim. Ayrıca yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar sebebiyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Ayrıca orta vadeli programa göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna ilişkin konuşmalar da yapıldı. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri gerçekleştirilecek ve sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz OVP'de konuşulanları, MKYK'da konuşulanları. Önümüzdeki haftada buna ilişkin atılacak olan adımları takip ediyor olacağız Kübra.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Elif Ergen Ankara'dan aktardı. Şu kısacık sürede Ankara'nın tüm gündemini ondan dinlemiş olduk. Önümüzdeki haftada bakalım takip etmeyi sürdüreceğiz. Saat başında devam edeceğiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le

0: HT360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme var. 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli için 7 ilde operasyon yapıldı. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyetine uzadı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı.

0: Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyallere incelendi ve soruşturma incelendikçe de derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyetinde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü OU ve Koruma Şube Müdürü EDE ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması da bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel seçimler ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için şartlarını açıkladı. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağım dedi.
1: İmamoğlu aklanırsa CHP'nin adayı olabilir dedi. Mansur Yavaş'ın da ihtimaller arasında olduğunu kaydetti. Genel seçimlerde muhalefetin ortak bir aday etrafında buluşması gerektiğini söyledi.
2: Ekrem Bey yargılandığı davalardan aklanırsa, diploması konusundaki davayı da kazanırsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı ve devam etmeyi de tercih ederse, ittifak süreçlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak masasına götüreceği adaylardan biri olabilir. Aynı şekilde Mansur Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ettiği sürece ittifak masasına aday olarak önerilebilir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubuyla sahiplenebilir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Bülent Gürsoy'un mutlak butan süreciyle ilgili kaleme aldığı kitap için röportaj verdi. Muhalefetin seçim kazanması için birleşmesi gerektiğini söyledi.
2: 2015 yılından itibaren farklı türlerde ittifak modellerini uygulamış ve en son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konumuyla tüm muhalefetin tamamına yakınının tek adayı olarak %48 oy alacak hale kadar getirmiş biri olarak ittifak kurma deneyimi en yüksek siyasetçi olduğum iddiasındayım. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağımdan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de lokomotif görevi üstleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce yaptığımız gibi umudu yeniden yaratacağım.
0: Bu arada Mansur Yavaş da diyor ki tavandaki ayrılık bizi ilgilendirmiyor. Karar Gazetesi'nden paylaşacağız. Yavaş Erdoğan'la görüşmesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Bizler bu ülkeyi yönetenlerle bir araya gelemeyeceksek... Tabandakiler istediği kadar ayrılsın, tabanda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz dedi. Tabanda olan ayrılıkların kent yönetimini ve biz başkanları hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Oy birliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz. Ayrılıkta azap vardır dedi. Yavaş ayrıca Erdoğan'la görüşme talebinin kendisinden geldiğini de tekrarladı. Günlük tartışmalarla vakit geçiremeyiz. 1.3 milyar dolarlık metro yatırımlarının programa alınması için Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç var. Yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olamayız diye konuştu. Efendim siyasetin gündemi gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın bu görüşmesiydi. İşte peşi sıra gelen açıklamalarda hala gündemin sıcaklığını koruduğunu gösteriyor. Şimdi Serkan Şimşek'i gördünüz. Çünkü bir Ankara'ya döneceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 il merkezi yürütülen ailem güvende soruşturmalarına dair son verileri paylaşmıştık kısa süre önce. Bize son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Peki neler var bu açıklamada? Günaydın Serkan, merhaba. Neler söyledi Akın Gürlek açıklamasında?
3: Günaydın Kübra Nur Uslu, merhabalar dileyelim biz de Ankara'dan. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yapıldığını kaydetti. Operasyonun ismi ise Ailem Güvende olarak ön plana çıktı. Tabii 5 il merkezli bu operasyonda toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğinin kaydedildi. Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler faaliyetlerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildiğini

0: kaydetti Adalet Bakanı ve bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaları da konu faaliyetlerle bağlantısı araştırıldığını ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasının son bölümünde de bu tip operasyonlara yönelik oldukça net bir mesaj verdi. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. 5 il merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Ailem Güvende Operasyonu yapıldı ve bu operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntıları ise Adalet Bakanı'nın sosyal medya hesabından işte bu şekilde paylaşıldı Kübra Nuslu.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek detayları paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Muhalefeti eleştirdi. Tam bir siyasi vakum içinde olduklarını görüyorum dedi.
2: Bugün Türkiye'de sahada mücadele veren tek siyasi parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Muhalefetin çok da ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum. Tuşlarına bastıkları klavyeyle başta sosyal medya olmak üzere vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgi vermeye, onları manipüle etmeye, yanlış bir mecraya sürüklemeye gayret ediyorlar.
3: Muhalefeti eleştirdi, hedefimiz tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek dedi.
2: Biz ne yapıyoruz? Üretimi, istihdamı, ihracatı artıracak bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Bizim temel hedefimiz içeride birlik ve huzurumuzu sağlamak, dışarıda tam bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi inşa edebilmektir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. 2027 yılının Türkiye için kucaklaşma yılı olacağını söyledi.
2: Şimdi biz iç politikada 86 milyon yurttaşımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye yüzüne hedeflerine doğru ilerleyebilsin.
1: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testini zorunlu tutmuş ve test sonuçları tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı, hatırlayacaksınız. İşte o belediyede çalışan bir mühendisin evine baskın yapan ekipler, bakın nasıl bir manzarayla karşılaştı.
4: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
5: Komşular kokudan rahatsız olunca ekipler harekete geçti. Karşılaştıkları manzara inanılmazdı. Ama asıl şok etkisi yaratan, uyuşturucu madde yetiştiren kişinin Keçiören Belediyesi'nde çalışan bir mühendis olmasıydı.
4: Üretim tesisi vurulmuş.
5: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testini zorunlu tutmuştu. 213 personelin 129'unun testinin pozitif çıkması da gündeme bomba gibi düşmüştü.
6: Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimse benim başkanlığımda bu kurumda çalışması gönlüm el vermiyor.
5: Keçiören polisinin yaptığı baskında evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Hasattan önce tutuklanarak cezaevine gönderilen adam Keçiören Belediyesi'nde mühendisti. Keçiören Belediyesi'nde testi pozitif çıkanlara da o adamın uyuşturucu madde verip vermediği de merak konusu oldu.
1: Yarın okullar açılacak. İstanbul'da ise özel bir durum var. Çünkü İstanbul'da ilk ders 10'da başlayacak. Valilik kent genelinde 2.8 milyon öğrenci ve 161 bin öğretmenin yarın ders başı yapacağını, trafik yoğunluğu yaşanmaması için derslerin ilk gün 10 ila 15 saatleri arasında yapılacağını bildirdi. Şimşekler suç örgütüne yönelik Adana merkezi 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı.
3: İşledikleri suçlar tespit edildi, karıştıkları eylemler deşifre edildi. Polisin düzenlediği operasyonla Şimşekler suç örgütüne darbe vuruldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini yurt dışında bulunan Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgütün haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme gibi

0: suçlara karıştığı belirlendi. Örgüt üyeleri saldırılarda kullanmak üzere silah ve patlayıcı da depolamıştı. Hatta geçen yıl bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki depoya sakladıkları iki el bombası ele geçirilmişti. Tespitlerin ardından 97 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezde 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kara para aklama suçlamasıyla şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Örgüt yöneticileri ve üyelerine ait 6 şirketle örgütle bağlantılı 4 faal şirkete ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca da el konuldu. Firari örgüt liderinin ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.
1: İstanbul Bahçelievler'de temel kazma çalışması sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Binanın merdivenlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
2: Sahada antrenman, kenardaysa röportaj vardı. Gelen bir top muhabirin başına çarptı. Genç kadın aldığı darbeyle şoka uğradı. Sürücü direksiyonu aniden istasyona kırdı. Kontrolsüz otobüs benzin almak için bekleyen araca çarpıp hasara uğrattı. Yakıt pompası da devrilirken herkes panikle böyle kaçtı. Gaza bastı, karşıya geçmeye çalıştı. Çamura saplanıp kalan motorcu baştan aşağı ıslandı. Önce patlama yaşandı, ardından alevler yükseldi. Kaçıp canlarını kurtaran işçilerde sadece küçük yanıklar vardı. Olmayacak bir işe kalkıştı. Tedbiri de direksiyonu da elden bıraktı. Koca kamyonun yoldan çıktığı o anlar araç kamerasına yansıdı. Arkadan usulca yaklaştı. Amacı şaka yapmaktı. Ayağa kayınca tezgahı devirdi. İstemeden de olsa verdiği zarar büyüktü.
3: Yeter yeter, dökme dökme.
2: Seyyar satıcılar kaldırım işgaline müdahale eden zabıta ekiplerine sert tepki gösterdi. Satıcıların biberleri yola dökmesiyle asfalt kırmızıya dönüştü. O anlar böyle görüntülendi. Mini motorla sürat yaptı, kontrolü kaybedip yere serildi. Canı yandı ama daha kötüsü de olabilirdi.
4: Güzel çağırmışsın,
2: gel. Sağ ol. Kasten öldürme suçundan aranıyordu. İranşehir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Gizli bölmede yakalanan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Silahla konfeksiyon mağazasına girdi, müşterilerle çalışanlara dehşeti yaşattı. Kadınlardan kimi ellerini havaya kaldırdı, kimi masanın arkasına saklandı. Soyguncu dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Viraja hızlı giren tanker devrilip yan yattı. Önündeki kamyonete çarpmak üzereyken sürücüsü son anda gaza basıp kurtulmayı başardı. Yoldan çıkan tanker ağacı yerinden söküp uçuruma yuvarlanırken sürücü kazadan sağ çıktı. Derin bir vadi, 550 metrelik, ürkütücü bir derinlik. Hindistan'ın Konkankada bölgesindeki bu ilginç uçurumu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Kimileri uçurumun kenarında durup resmen ölüme meydan okuyor.
1: Hadi gelin şöyle bir balık tezgahlarına bakalım. Çünkü av yasağının kalkmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Peki balık sezonu nasıl başladı bu yıl? En çok hangi balık avlanıyor? Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Cevabı haberimizde.
5: Palamut tane.
6: Sardalya güzel. Şu an mevsimi yağlıdır. Hamsi de var.
0: Hamsi, sardalya, palamut. Av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar balıkla doluyor.
5: Sardalya var hamsiye.
7: Aa, maşallah be.
5: Sardalya'ya bak.
8: Palamutu tercih ettim çünkü çok severim. Nasıl yaparsınız? Ya fırına koyuyorum, en sağlıklısı o diye. Yanına patates falan. Öyle yiyorum.
1: Balıkçılar denize açıldı, tekneleri kıyıya dolu döndü ve o doluluk tezgahlara da yansıdı. Karadeniz'de palamut, hamsi, Ege'de ise sardalya bolluğu tezgahlarda görülebiliyor.
0: 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl palamut bolluğu var.
9: Palamut bol bu sene. Hamsi de bol olacak umarım bu sene. Sezon güzel başladı. Çeşit bol.
1: Ve işte Karadeniz palamutu. Nasıl anlarız?
9: Dişli olur, beyaz etli olur. Böyle gördüğünüz üzere olur yani. Daha da irileşecek umarım. Şu an öyle çok boyları çok büyük değil.
0: Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
10: Kırmızı kulak olacak, eti sert olacak, gözleri parlak olacak, bir sürü şey var. Yani zaten gözüne kulağına baktığınız anda anlarsınız. Kulakları kırmızı, gözleri de böyle cam gibi olduktan sonra tazedir.
0: Fiyatlara gelince.
6: 200 lira kilosu sardalyanın. Hamsi de aynı 200 lira. Palamut tane 150, 2 tane 250, 4 tane 500.
1: Güzel hareket başlığıyla bir haber paylaşacağız Takvim Gazetesi'nden. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde sistemi tamamen değiştirecek. Yeni gıda tebliği hazırladı bu konuyla ilgili. Bundan böyle burgerler artık köfte gibi üretilecek. Dönerde şeffaf etiket dönemi başlayacak. Sucuk ve pastırmadaysa tütsüleme ile çeşni yasaklanacak. Bu durumda pek çok şey değişecek diyor Takvim Gazetesi de. Mesela geleneksel lezzetler artık korunacak. Sucuk, pastırma ve kavurmada tütsüleme yasaklanacak. Yabancı katkıya da geçit yok. Et ürünlerine protein, azot ve diyet lifi eklenmesi kısıtlanacak. Yine tavuk dönere de yağ ayarı gelecek. Kanatlı eti dönerindeki azami yağ oranı %20'den %15'e düşecek. Dönerde de şeffaf dönem başlıyor. Üretim şekli yaprak, yaprak kıyma veya kıyma olarak etikete de yazılacak efendim. Güzel hareket başlığıyla bildiriyor Takvim Gazetesi de. Şimdi efendim İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2000 lira kantin yardımı verilecek. Her ay 2000 lira yüklenen kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. İstanbul Valiliği'nin bir çalışması bu. Dün de aslında paylaşmıştık. İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinde şöyle bir kart vardı. Üzerinde de gönülden bir öğün projesi yazıyor. Kantin kart olarak da adlandırılıyor bu proje. Şu ana kadar 50 bin öğrenciye ulaşıldı. Bu arada yardımseverlerin desteğiyle yapılıyor aslında. Bu sayı 100 bine kadar çıkarılabilecek. Kabaca bir hesapla aslında tatil günlerine çıktığımızda ayda şöyle bir 22 gün okula gidiliyor. İşte 2000 liralık kartın günlüğü mesela 90 lira 90 kuruşa denk geliyor. Yani tostun 100 liraya, ayranın 30 liraya çıktığı kantinde bir öğrenci 22 gün boyunca tost ayran yemek istese mesela günlük işte 40 liralık bir açığı kalıyor. Dolayısıyla ihtiyaç sahipleri o parayı vermektense 50 lira vermeleri yetecek mesela. Hakikaten önemli bir çalışma. Bir de dediğim gibi yardımseverler var işin içinde. Aslında valilik yardımseverlerle yardıma ihtiyacı olanları birleştiriyor. Bir de bu kartlar çocuklara verilince efendim, biraz önce de aktardığım gibi bu kartlar çocuklara verilince bir manada onları da kırmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ona da dikkat etmiş olunuyor. Önemli bir proje biz de ekranlara getirdik. Şimdi bir konuğumuz olacak bu dilimde çünkü okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu yarın itibariyle hayata geçiyor. 17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren uygulamada kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler olmayacak. Bunun yerine taze meyve sebze, kuru yemiş, süt, yoğurt, ayran, peynir ve yumurta olacak. Uygulamayı çocuklarımızın hangi gıdaları tercih edip hangilerini tüketmemesi gerektiğini konuşacağız. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu bu dilimde bizimle birlikte olacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Günaydın, hayırlı sabahlar, teşekkürler beni ağırladığınız için.
1: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bu okul gıdası logosu hangi ürünlerde neye göre olacak, hangilerinde olmayacak? Özellikle şöyle çocukların çok sık tükettiği mesela abur cuburların kantinlerde artık satılmayacak olmasına beslenme alışkanlıklarını sizce nasıl etkiler mesela bu durum, ne dersiniz?
11: Bu güzel bir başlangıç açıkçası. Birkaç sene önce bunun adımları atılmıştı. Ama işte çeşitli sorunlar oldu herhalde, bilemiyorum ben de. Ve işte yarından itibaren, yani zaten şu anda kantinlere ancak üzerinde bu logoların bulunduğu kantinlere çoktan ürünler konulmuştur. O ürünlerin sadece olması lazım. Bunun kontrol mekanizması vesaire falan yarından itibaren göreceğiz. Tabii ki çok olumlu, çünkü her önüne gelenin her ürettiği şeyi sonuçta ben şöyle de diyorum açıkçası, hani bunlar niye üretiliyor ki diye bir gıda mühendisi aynı olarak 30 senedir sektördeyim ve karşılaşıyorum. Sigara da satılıyor, alkol de satılıyor. Buna özgür iradeyle yaklaşıyor felsefik olarak devletler. Fakat çocuklarımız söz konusu olunca hep söylerim, onların bilinçli seçimler yapması, çocuk oldukları için pedagojik olarak sorumluluk bizde, biz ebeveynlerde.
1: Evet.
11: Bu anlamda yağ oranı, tuz oranı çok daha düşük, lif oranı daha yüksek, protein oranı daha yüksek ürünler var. Hı hı. Listeyi zaten indirebiliyorsunuz herhangi bir internet aramasında, çok rahat bir şekilde hangi ürünlerin buna izin aldığını
1: mesela görebiliyorsunuz. Mesela tam buğday ekmeği, yumurta, çiğ mevsim sebzeleri, mevsim meyvesi, süt, yoğurt, ayran olacak bu okul gıdası logosu altında deniliyor, öyle değil mi?
11: Yani kim haşlanmış yumurta satar onu bilemiyorum.
1: Evet
11: açıkçası.
1: Ben de onu düşündüm. Biraz şimdi, o da riskli hakikaten.
11: Biraz riskli. Listeyi gördüm. Patlamış mısırdan ayrana, çikolatalı sütten peynirli krakere kadar her şey var. Biraz daha anladığım kadarıyla sodyum yükü, yani tuz yükü daha fazla olmayan, lif oranı biraz daha yüksek, yağ oranı daha az olanlar. Yani hı-hı, piyasada çok yağlı vesaireli mısır patlakları da var. Bunlar daha optimize edilmiş, daha böyle kalorisi azaltılmış diyebiliriz. Ama burada dönüyoruz. Çocuğumuzu bizim evde eğitmemize dönüyoruz. Çünkü ben şahsen, bu benim 30 kilo vermiş halim. Hayatım boyunca çocukluk çağı obezitesiyle mücadele ettim. Ben bizzat bunun içinden geliyorum. Evet. Ki öyle o zaman kantinler vesaireler filan feşman da o kadar fazla yoktu. Alım gücümüz de sıkıntılıydı. Fakat orada işte miktar son derece önemli. Yani bir gıdanın kesinlikle yenmemesi gibi bir şey değil, porsiyonun ne olduğu önemli. Yani hepimiz insanız. Bu çocukların canları çekecek. Bu bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Evet. Ama orada mesela listeye tam olarak baktığımda bir anne olarak çoğu zaten evime almadığım ürün. Ya o patlamış mısırlar, peynirli krakerler benim normalde evimin standardı değil. Hı hı. Ama çocuğum okula başladığında bunlarla kalan bir kantin gerçeği diye bir şey. Yani
1: elbette,
11: iyi bir şey yapılmış olsa da bir kantin gerçeği diye bir şey var açıkçası. Evet. Ama bununla ilgili gitmeden önce konuşmak, sadece sağlıklı beslenmek açısından değil, harçlığını idare etmek, ekonomik eğitimini açısından da, hayatım sen baksana bu kadar harçlık veriyoruz, bunu sen nasıl istiyorsan şey yap, harca, ister bir kere de çikolatalarla şeylerle, çünkü çikolata da muhtemelen vardır, yani bitter çikolata tarzı bir şeyler vardır, bütün listeyi tam inceleyemedim ama peynirli krakerler, ayranlar, patmış mısır gözüme çarptı zaten, ondan sonra da yayına girdik.
1: Evet.
11: İster buna harca, İster,
1: çocukla konuşulması seçim gerekir. Aynen öyle.
11: Kesinlikle. Yani
1: bu arada hakikaten şu dediğiniz de önemli. Benim de çocuklarım var dediniz ya aslında girerken konuşurken. Anne babalar özellikle beslenme çantasını nasıl hazırlamalı? Hazır sizi bulmuşken siz mesela çocuklarınıza şöyle evden ne hazırlardınız, ne önerirsiniz? Hem pratik olsun hem kolay olsun hem de çocuklar yiyebilsin diyebileceğimiz.
11: Ben açıkçası muzun, elmanın, meyvenin tam halinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. %100 meyve suları da annelerimiz çok soruyorlar. Ama hiçbir zaman meyvenin tam yerini tutmaz. Hani kimi çocuk vardır yüz kınamıyordur mutlaka meyve suyu içmek istiyorlar. Onlara bari %100 koyalım meyve sularını ya da kantinden onları tercih etsin. Ama tercihimiz öncelikle meyvenin kendisi olsun. Akmaz, kokmaz. Bununla ilgili hatta bir tabloda biz paylaşacağız. Akmaz, kokmaz. Götürdüğünüzde işte muz gibi, elma gibi, mandalina gibi meyveler son derece iyi. Bir proteinin olması, bir kaliteli karbonhidratın olması önemli. Yani ne atlada ve değil, güzel bir kaşarlı tost. Mesela sucuk olmasın, kokmasın. Alan var, alamayan var. Ama güzel bir kaşarlı tost, tam buğday, tam tahıl ekmeğe yapılmış bir tost. Çok çabuk da bozulmaz. Hani sabah 7'de yaparsınız çocuğun yanına koyduğunuzda. Öğlene kadar ya da işte beslenme saatine kadar bozulmaz. Hı hı. Benim kızım artık lisede yanına ben termosta yemek koyuyorum. Termosu kaliteli almak. Bir, üç tane kural var termosu konusunda. Mutlaka proteinli bir karbonhidrat koymaya çalışıyorum. Yanına da ayran vesaire falan bir şey kantinden ya da marketten alıyor. Ne yapıyorum ama termostaki üç kural şu. Bir, termos çok kaliteli olacak, paslanmaz çelik olacak. Üzerinde üreticinin en az 4-5 saat sıcak tutacağına dair onay olacak.
1: Evet.
11: Termosu aşırı iyi ısıtmanız çok iyi bir teknik. Bunu ben zaman içinde keşfettim. Basit fizik kuralı. Siz sıcak bir gıdayı termos, soğuk bir termosun içine koyduğunuzda o gıda çabucak orada soğuyabilir. Siz eğer bir kaynar suyla güzelce termosu bir ısıtırsanız hiçbir sorun olmayacaktır. O termosun sıcaklığı başlar çalışmaya.
1: Evet.
11: Üçüncüsü ve en önemlisi mesela pilav. Zaten pilavı hep söyleriz. Pilav koyacaksınız diyelim ki. Aşırı iyi ısıtarak. Yani o dumanı üstünde olacak. Yani o çocuk o anda açsa, o anda ağzınıza atıp yiyemeyeceğiniz kadar kaynar bir şekilde işte üzerine tavuk efendime söyleyeyim ya da bir parça köfte çok iyi ısınmış. Güzelce ağız kapanacak. 4-5 saat içinde çocuğumuz bunu kaliteli termos, önde ısıtma ve kaynar yemek koyarak olabilir. Onun dışında sandviçler, yani proteini ve tam tahılı önemsersek çok iyi olur.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli ben katkılarınız için. Tuğba Bayburtoğlu bu dilimde bizimle birlikteydi. Özellikle şu termos önemli. Sadece aslında çocuklar değil, pek çok kişi aslında iş yerine artık termosla yemek götürüyor. Aman bunlara da siz de dikkat edin lütfen. Efendim Türkiye narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da, Türkiye'de narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da limon asadı başladı. Bu sene verim iyi olsa da üretici alıcı bulamıyor.
0: Limonlar büyüdü, dallar boyunu yere eğdi. Adana'da beklenen hasat zamanı geldi.
12: Mayer cinsi limon hasatına dün itibariyle Adana'da başlandı. Ama hasat daha yeni, yavaş yavaş başladı.
0: Türkiye'nin narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da şu sıralar limon kokuları bahçeleri sardı. Mayer cinsi limon için üretici kolları sıvadı. Bu sene 710 bin ton rekolte bekleniyor.
12: Verim var ama fiyatlar çok düşük. Şu an hiç alıcı yok.
0: Mayer cinsi limonun bahçe fiyatı 6 liradan başlıyor, 12 liraya kadar çıkıyor. Maliyetler ise üreticinin en büyük sorunu.
12: Bir limonu siz dalından kestiğinizde sıfır paraya dahi alsanız bunun paketleme tesisinden çıkışı 15'te 20 lira aslında bunun maliyeti var. Bunun üzerine limon fiyatını da eklerseniz 30 lirayı bulmakta. Bunun en az marketlerde 40-50'de satılması gerekiyor.
0: Ancak ihracat olmazsa limonlar elde kalabilir.
12: Eğer yurt dışına limon gitmediği takdirde bu limonların bu sene verim bol, hepsinin iç piyasada tüketilmesi mümkün değil.
1: İstanbul bugün renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Efendim bisiklet turu var tarihi yarımadada. Yakınlardaysanız bu arada hala vakit var. Siz de şöyle bisikletinizi kapıp tura katılabilirsiniz. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Emine Derya takip ediyor. Biz soralım, başladı mı tur, nereden nereye olacak? Söz sende Emine.
13: Direktiflerini lütfen dikkate alalım arkadaşlar.
14: Kübra Nur, tur henüz başlamadı ama artık dakikalar, hatta belki saniyeler içinde start verilmiş olacak. Biz kameraman arkadaşlar.

0: arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte İstanbul'un belki de en güzel noktalarından bir tanesinde Sepetçiler Kasrı'nın olduğu noktadayız. Burada Yeşilay halk sürüşü gerçekleşecek bugün. 1000 kişilik bir katılımdan söz ediyoruz. Evet, şimdi birazdan start alınacağı için burada ortam oldukça heyecanlı ve Kübra inanılmaz güzel. Çünkü her yaştan insan İstanbullu sabahın erken saatlerinde kalkıp gelmiş. Toplamda 1000 kişi var. Herhangi bir yaş skalası yok. Dediğim gibi ufak çocuklar da katılabiliyor. İşte anneleriyle, babalarıyla ve yine büyükler de bu tura katılacak. Aslında Tour de France, yani 1903 yılından beri düzenlenen çok prestijli bir organizasyonun bir parçası ve önemli özelliği şu: Tour de France tarihinde ilk defa Yeşilay Başkanı ile konuştum az önce, bu tarz bir halk sürüşü gerçekleştiğini söylüyorlar. Kısacası bu bir yarış değil, onun altını çizelim. Bu 7'den 70'e her yaş grubundan insanın, İstanbullunun katılacağı bir halk sürüşü. Şimdi Sepetçiler Kasrı'nda birazdan start verilecek. Ardından Karaköy, Beşiktaş, Balat, Eyüp Sultan gibi semtlerimizi, tarihi semtleri geçerek de katılımcılar tekrar parkuru işte bu noktada tamamlayacak. Şimdi son hazırlıklar yapılıyor. Ahmet de size ekranlarınıza getiriyor o hazırlıkları. Çok kısa bir süre sonra, saniyeler içinde bu noktada halk sürüşü start alacak. Hava çok güzel. Artık İstanbul'da yaza veda ettik. Sonbahara girdik ama yazın son demleri yaşanıyor. İşte belki de bu güzel pazar sabahında İstanbul'da yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi de bu halk sürüşü. Tabii ki bisiklet çok güzel bir, çok keyifli bir spor. İstanbul gibi bir metropolde de özellikle araç trafiğine hazır bu şekilde bu organizasyon için yol kapatılmışken gerçekten katılımcılar için çok keyifli, unutulmaz bir deneyimli olacak. Şimdi biz de ufaktan bir uyarı aldık. Yolun açılması gerekiyor çünkü start verilecek. Şöyle kenara çekilelim. Artık hazırlıklar tamamlandı. Dediğim gibi saniyeler içinde start verilecek. Toplamda 1000 kişi katılıyor. Çocuklar da var, anne babalarıyla gelen. Her yaştan insan var. İstanbul'un farklı noktalarından, farklı ilçelerinden gelmişler. Onlar bugün bu güzel havada İstanbul manzarasının, o tarihi sokakların tadını çıkartarak bir sürüş gerçekleştirecekler. Dediğim gibi her zaman böyle fırsatlar olmuyor. Özellikle araç trafiğine kapatılmışken yol, İstanbullular hem manzaranın hem de tarihi sokakların tadını çıkartacak. Şimdi Kübra Nur, ondan geriye sayım başladı. Artık saniyeler içinde start verilecek. 4, 3, 2, 1. Evet, start verildi. Gördüğünüz gibi şimdi pedallar çevrilmeye başlandı. Ve dediğim gibi İstanbullular bu parkuru tamamlayıp 20 kilometre sürdükten sonra tekrar Sepetçiler Kasrı'nda gelecekler ve unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar aslında.
1: Ve dünyanın gündemiyle devam edelim bu dilimde. Hürmüz Boğazı açılacak mı soruları gündemdeyken İranlı bir yetkili İran'la Umman'ın anlaştığını fakat Boğaz'ın açılmayacağını belirtti. İranlı kaynak Taslim Haber Ajansı'na konuştu. Hürmüz Boğazı İran-Umman mutabakatı kapsamında yeniden açılmayacak dedi. Hürmüz'e giriş ve çıkış için Umman'la yeni güzergahların ayrıntıları üzerinde anlaştıklarını belirtti. Pazartesi günü yapılacak toplantıya Irak'ın da katılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması tamamen ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlıdır ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, İrlanda ziyaretinde dış politikadan Kuzey İrlanda'ya kadar peş peşe mesajlar verdi yine. Başbakan Martin'le görüşen Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini söyledi. İrlanda'nın birleşmesine de destek verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitti. Başbakan Mihal Martin'le görüşen Trump, İran savaşının çok yakında biteceğini ve her şeyin yoluna

0: vereceğini söyledi. Trump, savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini savundu. Trump, Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına düzenlenen saldırılardan İran'ın muhtemelen sorumlu olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nı ise kendilerinin kontrol ettiğini kaydetti.
1: Husiler bizi aradılar ve bizimle savaşmak istemiyorlar.
0: Trump, ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki suçlamalara da yanıt verdi. Gazze'deki yangını söndürdüklerini ifade etti. Trump, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini desteklediğini de açıkladı.
1: Problem çıkarmak istemiyorum ama birleştiğini görmek isterim. İki tarafta da dostlarım var.
0: Trump'ın İrlanda temaslarına protestolar da eşlik etti. Dublin'deki sol partiler, savaş karşıtı gruplar, Filistin destekçileri ve çevreciler ABD başkanını protesto etti. 48 saatlik ziyaretinin son bölümünde ise Dumbek'teki kendi golf tesisine giderek Irish Open'ı izlemesi bekleniyor.
2: 18. BRICS zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Zirvenin gündeminde ise küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünyadaki çatışmalar var.
0: 18. BRICS Liderler Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Devletlerin zirvedeki ana gündem maddesi ise küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünyadaki sıcak çatışmalar oldu. Zirvenin ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi, liderlerin üzerinde uzlaştıkları ortak zirve deklarasyonunun oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Kabul edilen deklarasyonda küresel ticaret ve enerji tedarik zincirinin kesintisiz sürmesi vurgulanırken, tek taraflı yaptırımlar ve nükleer riskler açık bir şekilde kınandı. Zirve için 7 yıl aradan sonra ilk kez Hindistan'a giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bölgesel savaşların sonlandırılması için BRICS ülkelerine barış için rol alın çağrısında bulundu. Xi, BRICS ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almalı ifadelerini kullandı. Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Batı'yı sert sözlerle hedef aldı. Putin, Batı'nın liderliğini yeniden kazanmak için her yola başvurduğunu söyledi. Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimali içinse bu Rusya ile savaş anlamına gelir uyarısında bulundu. Hindistan'la iletişim ve işbirliğini öne çıkaran İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ABD yaptırımlarına dikkat çekti. Pezeşkian, büyümeyi ve halkın geçimini hedef alan insanlık dışı yaptırımlarla mücadele etmenin BRICS üyeleri için birincil öncelik olması gerektiğini dile getirdi. Zirve kapsamında bir araya gelen liderler, dokuzlu büyüme stratejileri ve yerel para birimleriyle ödeme sistemleri üzerinde müzakereleri sürdürme kararı aldı.
2: Romanya Futbol Federasyonu 6 yaş kategorileri için farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Federasyon, genç yaştaki çocukların maç içerisinde tribünlerdeki ailelerin baskı ve uygunsuz davranışlara maruz kalması durumunda hakem siyah kart göstererek maçı iptal hakeme siyah kart göstererek maçı iptal etme hakkı tanındı.
3: Romanya Futbol Federasyonu alt yaş kategorilerinde farklı bir karara imza attı. Federasyon 7 ila 16 yaş arası kategorilerde oynanacak maçlar için siyah kart uygulamasını başlattı. Bu uygulamaya göre hakemler seyircilerin veya ebeveynlerin baskıcı ve uygunsuz davranışlarını gördüğü anda maçı siyah kart kullanarak dondurma hakkına sahip olacak. Hayata geçen bu kararla beraber çocukların tribünlerdeki yetişkinlerin baskılarına ve kötü davranışlarına maruz kalmaması hedefleniyor. Siyah kart uygulaması 3 aşamadan oluşacak. Bu aşamalar sırasıyla uyarı, maçı 10 dakika durdurma ve siyah kartla maçı kalıcı olarak iptal etme olarak belirtildi.
2: Japonya'da yapılan bir yarışmada 90 dakika boyunca kaliteli uyuyabilen kişilere 2 milyon 220 bin Japon yeni yani yaklaşık 700 bin lira Türk lirası 700 bin lira ödeniyor efendim. Peki ya aynı uygulama Türkiye'de olsaydı ne olurdu? İzleyelim.
4: Uykuyu seviyor musun uykuyu?
5: Çok sevdim söylenemez.
4: Japonya'da 90 dakika kaliteli uyku çekene 700 bin lira para ödüyorlarmış.
6: Niye ya? Uyusunlar diye mi?
4: Adam uyusun diye.
6: Uyumuyorlarmış mı normalde?
4: Ne bileyim abi. Japon kafası bu, bambaşka bir şey yani. Siz Japonya'ya gittiniz mi daha önce?
7: Evet, gittim.
4: Efendim gidip orada bir uyusaydınız. Türkiye'de yattığın yerden para kazanmak diye bir tabir vardır. Bu Japonya'da gerçek oldu. Şöyle ki, Matarise by Koala diye bir etkinlik var. Bu etkinliğe katılıp 90 dakika kaliteli uyku çekerseniz size 2 milyon 220 bin yen yani Türk lirası ile 700 bin lira para ödüyorlar.
5: Çok güzelmiş. Hemen Japonya'ya giderim o zaman.
6: Aynı mı?
4: Yok canım 90 dakika.
6: Abi ne diyorsun sen?
8: Süper olur vallahi. Akşama kadar 2 gün bile uyuyorum.
6: Gidelim abi Japonya'ya gidelim.
4: Oğlum Japonya'ya nasıl gideceğiz? Dünyanın öbür ucu. Biletler ne kadardır biliyor musun?
6: Ne kadar abi?
4: Ne bileyim pahalıdır. Hiç gitmedim ben. Uykuyu sever misiniz?
5: Vallahi hiç uykuyla aram yok benim desem yeridir.
4: Peki size uyumanız karşılığında 700 bin lira para uyur musunuz 90 dakika?
5: Denerim.
4: Öyle, denerim mi? Sandan. 700 bin lira denemeyiniz. Yapınız ya. Yani. Şu yarışmayı Türkiye'de yapsalardı muhtemelen bizimkiler bir haftadan önce o yataktan kalkmazdı. Nisa Hanımcığım uykuyu sever misiniz?
9: Çok severim. Bu aralar çok uyuyorum zaten.
4: Evet o zaman siz zenginsiniz.
9: İnşallah
4: yani
9: olur.
4: Japonya'ya gitmiş olsaydınız zengin olurdunuz.
9: Öyle mi neden?
4: Mustafa abi uykuyla aran nasıl?
10: Şöyle böyle 20 yıldır uykuya aç.
4: Fakirlerle röportaj yapıyoruz biz de.
10: Garip
4: fakir adam.
10: Gülür mü?
4: 700 bin lirada para var.
10: Abi o zaman uyurdum.
4: Nasıl uyuyacaksın?
10: Abi 700 bin TL diyorsun.
4: Abi nasıl uyuyacaksın? Gözüne uyku girmez adamın. 90 dakika. Ulan, uyu.
11: Abi kimi arıyor?
4: Japon Büyükelçiliğini dur. Alo, konjiro. Murat'ta da arigato des. Tsubasa uykusa. Doitashi maşte. 700 bin keş mi? Tamam, arigato, arigato.
11: Ne dedi abi?
4: Anlamadım ki. Ben kendi dediğimi anlamadım. Dilini çözsek 700 bin lira bizimdi.
2: Ankara'da kanser hastası Cihat Elibol'a kök hücre nakli umut oldu. Yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandı. Sağlığına kavuştu.
12: Halsizliğim vardı ilk başta. Ayağımda kaşıntı vardı. Bununla işte hani doktorlara vesaire gitmiştim çoğu yere.
0: Kaşıntı, halsizlik ve şişkinlik. Gün geçtikçe şikayetleri arttı, yürüyemez hale geldi. Bir kez daha doktora gittiğinde lenfom olduğunu öğrendi.
13: Hastamızın da biyopsi sonucuyla Hodgkin lenfoma tanısını koyduk.
0: Cihat Elibol artan şikayetleri nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
13: Hastamız öncelikle kasıklarında şişlik şikayetiyle geldiği için tabii bir lenfoma olabileceğini düşündüğümüz için uzun süredir de olduğundan dolayı hastaya görüntüleme tetkikleri yaptık.
0: Tetkikler sonucunda lenfoma tanısı konuldu. Zaman kaybetmeden tedavi süreci başladı. Kök hücre tedavisiyle hayata tutundu.
13: Bir kanser diyoruz, korkutucu adı korkutucu olsa da sonuçlar yüz güldürücü olan bir hastalık. Hastamızın kardeş ve akraba bir donörü olmadığı için de Türk Kök Verici Bankamızdan bir donör bulundu ve Türk kökten allojenik kök hücre nakli uygulandı.
12: Çok duygulandırıcı bir şey. Hani o kişiyle tanışamıyorsunuz. Bunun riskine girip bir kişinin size hiç tanımayan bir kişinin yardımcı olması büyük cesaret.
2: İstanbul'da Kitaba Vefa sergisi Tophaneyi Amire Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide 40 restore edilmiş nadir eser yer alıyor.

0: Nutuk'tan Marifetname'ye, Tavafuk'tan Edebiyat'a, asırlık el yazmaları kitaba Vefa başlıklı sergide bir araya geldi.
1: Burada sergimizin en eski tarihli eserimiz İbni Arabi'nin aşağı yukarı 550 yıllık bir eserdir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi var. Atatürk'ün Osmanlıca olarak ilk yayınlanan nutku var, tıp var, edebiyat var.
0: Sergide binden fazla eser arasından seçilen 40 nadir eserin restorasyon hikayesine yer veriliyor.
1: Şeyh Galip Divanı var. O Şeyh Galip Divanı bizim atölyeye geldiğinde kağıt halindeydi. Yani forma bile değil. Ve eksikti temelde. Biz onu topladık. Onun cildini yeni yaptım. Anlaşıldı ki bu bilinmeyen bir nüshadır.
0: Geleneksel mücelletlik sanatıyla asırlık el yazması eserler yeniden hayata döndürüldü.
1: Bakıyoruz. Eğer bu kitap tamamen dağılmışsa onu ya da sayfalarında yırtık varsa işte onun kağıt restorasyonunu yapıyoruz. Eğer tekrar dikmemiz gerekiyorsa onu tekrar dikiyoruz. Efendim eğer ona şirazesi bozulduysa ona tekrar şiraze yapıyoruz. Mümkün olan en az müdahale ile onu kullanılır vaziyette restore etmek. Ve işte bahsettiğimiz vefanın kendisi zaten bu.
2: Sergide dikkat çeken eserlerden biri de yapımı 5 gün süren dünyanın en büyük şirazesi.
1: Burada 3 renk var. Kırmızı, siyah ve lacivert. Şirazede aşağı yukarı 2

0: 2000 metreye yakın ip kullanıldı. Çapı 4 metredir. Bu tamamen bu alanda, bu mekanda yapıldı.
1: Sergi Tophane Yağmire Kültür Merkezi'nde 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
2: Kuaför Mustafa finalde Hürriyet Gazetesi'nden paylaşıyoruz. Londra'da yılın kuaförü kategorisinde ilk kez bir Türk finalist oldu. O da Kuaför Mustafa efendim. Umarız şampiyon da olur. Eskiden tatil denince sadece Haziran, Temmuz, Ağustos ayları akla gelirdi. Ama artık Eylül tatilcilerinin sayısı da hiç az değil. Öyle ki popüler seyahat sektörü kuruluşlarından birinin 2026 seyahat trendleri raporunda tatil için Eylül ayını tercih edenlerin sayısı hayli arttı. Sonbaharda Antalya sahillerine bir dönelim, bakalım detayları Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzer'le aktaracak.
3: Evet, yaz aylarını geride bıraktık. Sonbaharın ilk ayı Eylül'deyiz ama yaz aylarını aratmayan bir hava var Antalya'da. Tabii hal böyle olunca özellikle deniz, kum, güneş tercihi yapanlar, tatil tercihi yapanlar da Eylül ayında da Antalya'yı tercih ediyorlar. Hem Antalyalılar hem de tatilciler. Konyaaltı sahilinin de tadını çıkarıyor. 12 kilometrelik Konyaaltı sahilinde hemen hemen her noktada bu şekilde vatandaşları, tatilcileri görmeniz mümkün oluyor. Günün belli saatlerinde yoğunluklar artabiliyor. Özellikle sabahın ilk saatleri olsun. Yine öğleden sonra diye tabir ettiğimiz akşamüstü saatlerinde vatandaşlar bu noktalara geliyor. Antalya'daki hem Konyaaltı hem Lara, Alanya, Kemer, Kaş birçok noktadaki plajları kullanıyorlar. Ve plajlarda da malumunuz yoğunluk oluyor. Hem iç turizmde hareketlilik devam ediyor hem de dış turizmde hareketlilik devam ediyor. Bu sene en fazla yine Antalya'ya turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya birinci sırada, son yıllarda olduğu gibi yine Ruslar birinci sırada ve ikinci sırada Almanya, üçte İngiltere, ardından işte Ukrayna, Polonya gibi ülkeler geliyor. İç turizmde de hareketlilik var. Zaten iç turizmdeki hareketlilik otogarlarda da gözlemleniyor. Tabii ki havalimanları da, Antalya Havalimanı uluslararası, orası da ciddi anlamda yoğunluk olan noktalardan bir tanesi. Tabii hem denizin kenarındaki bu hareketlilik devam ederken suyun sıcak olması, hani bize göre sıcak diyoruz, 27-28 derecelik hava su sıcaklığı var. Daha düşmedi henüz su sıcaklığı. Hava sıcaklığında da 36 derece, 37 derece bandında bir hava sıcaklığı var. Tabii denizin içerisinde serinlemek için vatandaşlar, tatilciler keyifle temiz denizin aslında tadını çıkarıyorlar. Bir yandan otellerdeki yoğunluklar belki hani Haziran, Temmuz, Ağustos'a nazaran biraz daha azalsa da oralarda da, otellerde de bir yoğunluk var. Henüz ciddi anlamda düşüş yok. Sezonun aslında devam ettiğini söyleyebiliriz. Antalya özellikle son yıllarda Eylül ayı içerisinde baktığımızda hani Ağustos'tan biraz düşse de hani Haziran ayı, sezonun Mayıs-Haziran ayı gibi bir yoğunluk devam ediyor. Tabii okulların açılmasıyla birlikte bu yoğunluk daha da düşecek. İç turizmdeki o hareketlilik azalacaktır. Ama okulların açılmasına çok az bir süre kala belki de artık son tatilini yapmak isteyenler, aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmek isteyenler bu noktalara geliyorlar ve Antalya Eylül ayında da denizin kenarında, plajlarda vakit geçiren tatilcilerle dolu diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.
2: Pekala, Yasin Anzer'le Antalya'dan aktardım. Annelerin en dertli oldukları konuların başında çocuklarına ilaç içirmek gelir ama tarihte nasıl ki insanlığın gelişimi hep böyle bir dert, derman, sorun, çare ilişkisine bağlıdır. Aslında anneler de bu konuyla ilgili hep çözüm arıyor. Belki zamana, döneme göre yöntem değiştiriyorlar. İşte bir video getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Annelerin çocuklarına ilaç içirirken kullandıkları aslında bir şaşırtmaca tekniğini izleyeceğiz. Şu sıra bir akım haline geldi sosyal medyada. Kardeşi kardeşle kandırarak ilaç içiriyor anneler. Şimdi ekranlarınızda o görüntü, gördüğünüz gibi o kandırıldığı anlar, aslında kardeşi kardeşle kandırıyorlar bu görüntülerde. Epey de konuşuluyor bu görüntüler. Elbette ne kadar pedagojiktir tartışılır belki ama hayli sevimli ve komik olduğu da bir gerçek. kardeşi kardeşe kandırarak böyle ilaç içirmeye çalışmak. Bakın burada yine aynı şekilde anne yine aynı şeyi deniyor. Kardeşini kandırarak aslında diğerine ilaç vermeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi anne bir değil iki değil pek çok defa bu yöntemi denemiş. Görünen o ki başarılı da olmuş ki denemeyi sürdürüyor. Bir anda kardeşi bir anda kendisi sanki ona verirken diğerine vermiş oluyor aslında. Çocuklarda görünen o ki bunu hakikaten inanıyorlar ve günün sonunda o ilacı da almış oluyorlar. Bu da böyle bir yöntemdir efendim. Biz de göstermiş olalım. Ne kadar pedagojik olduğunu bilemeyiz ama gördüğünüz gibi tutan da bir yöntem belli ki. Saat başında devam edeceğiz.

0: Dünya Lezzet bu hafta Güney Asya'nın renkli ülkesi Kamboçya'nın büyüleyici şehri Siem Reap'te. Serhat Soysal Siem Reap'te sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Egzotik doğası, yerel yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Serhat Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Bugün 11.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Araçlar her ilçede geçerli olmayabilir. Yerel sağanak şeklinde görülecek ama şu anda parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim İstanbul'da. Termometrelerimiz ise şu anda bulunduğumuz Sarayburnu sahilde 24 dereceyi gösteriyor. Ancak hissedilen sıcaklık zaman zaman güneşin etkisiyle 26 dereceye kadar çıkıyor. Yani 24-26 derece civarında bir hava sıcaklığı var. Ancak saatlerimiz 12'yi gösterdikten sonra, öğleden sonra İstanbul'un farklı ilçelerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir. Tabii uyarı da geldi çünkü yarın okullar açılacak. Birçok veli kendi aracıyla çocuğunu, öğrencisini okula götürmek isteyecektir ama yağmurlu hava ve İstanbul'da araç yoğunluğu birleşince bir trafik de oluşuyor. Ondan dolayı yarın yola çıkacak sürücüleri de uyarmakta fayda var. Şimdi ben kadrajdan çekileyim çünkü arkamda hem nefis bir İstanbul manzarası var hem de bir anda o kapalı havayı da getirelim ekranlara istiyoruz. Ahmet Uludağ şu anda denizdeki dalgayı da bir yandan gösteriyor. Normal şartlarda aslında yaz boyunca burası çok daha sakindi. Ancak bugün tabii ki rüzgarın da etkisiyle deniz kenarında olmamızdan dolayı da rüzgar etkisini burada biraz daha ilçenin merkezine göre fazla hissettiriyor. Oldukça rüzgarlı bir hava var. Dediğim gibi yayına başlarken mesela güneşi görmüştük ama artık güneş de bulutların arkasında kaldı. Şu anda parçalı bulutlu bir hava hakim. Kısacası İstanbul'da artık yaza ne yazık ki yaz severler için kötü haber. Veda ediyoruz. Veda ettiğimizin de en güzel göstergesi bu rüzgarlı ve çok bulutlu hava. Dediğim gibi bugün öğleden sonra eğer pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen İstanbullular varsa bizce yanlarına şemsiyelerini almakta fayda var. Çünkü yerel sağanaklar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde de olabilir. Bir kez daha uyarmış olalım. Sözü de bu güzel İstanbul manzarasından sana stüdyoya bırakalım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı. Hakikaten sonbahar artık geldim diyor efendim. Şimdi gelin başka haberlerimizle devam edelim. DEM Parti heyeti pazartesi günü İmralı'ya gidecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alınacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret edecek. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ziyaret sonrası DEM Parti heyetinden yazılı açıklama yapılması da bekleniyor. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan'da MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği istişare kampının açılışında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Türkiye dünden daha büyüktür dedi.
2: Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Ve bu ki yani Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde hiçbir yürek terörü getiremeyecektir. Türk milliyetçileri Türk devleti adına irade koyarken büyük bir vizyon koymuştur liderimiz sayesinde. Bu vizyonda bugün milletimiz tarafından kabul görmüştür.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar'da konuştu. Seçim mesajı verdi. Bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir dedi.
3: Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız. Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık. Yeni bir parti kurduk. Yeni partinin kuruluş talimatı millettendir, sizdendir. Sandığa kadar sabır, ondan sonrası selamet. Herkes şunu bilsin ki biz yeni partiyi partimizi elimizden aldılar. Bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında şimdi

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Meteoroloji uyarmıştı. Havada iyiden iyiye kararmaya başladı. Şöyle bir boğaz hattına geçelim. Emine Derya o noktada bizi bekliyor. Durum nedir Emine? Yağmur başladı mı yoksa?
1: Kübra Nur Uslu, yağmur henüz başlamadı. Şimdi siz ekranda benim yüzüme vuran güneşi görüyorsunuz ama bu güneş sizi aldatmasın. Çünkü arkamda kara bulutlar bizi bekliyor. Burası İstanbul Sarayburnu sahili. Az önce ekrana saçlarım da yansımıştır. Hava oldukça rüzgarlı ve parçalı bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da artık sonbahar mevsimine girdik. Yaza veda ediyoruz. Kışta, sonbaharda etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için uyarıda bulunmuştu. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra İstanbul'da aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Ancak bu yağış

0: dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
1: Bu arada İstanbul Valisi Davut Gül de yeni parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Gül, partiler arasındaki rekabette taraf olmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Başkan Vekili seçimleri üzerinden İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirdi. Vali Gül, Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Siyasi partiler arasındaki rekabetin ve demokratik siyasetin tarafı olmadığını söyledi. Davut Gül açıklamasında, kamu görevlilerini hedef göstererek veya tehdit ederek yönetim anlayışınızın ortaya çıkardığı sonuçların sorumluluğunu değiştiremezsiniz dedi. Görevini kanunun verdiği yetki ve sorumlulukla yerine getirdiğini vurguladı. Vali Gül, kamu görevlilerini siyasi tartışmaların tarafı haline getirmek gerçeği değiştirmeyecektir ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ise rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Gürsel Tekin, arınma sürecinin lokomotifi olacağı dedi.
2: Sayın Kılıçdaroğlu boşuna arınalım demedi. Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette bu sürecin lokomotifi olacağız.
3: Bir kez daha arınma vurgusu yaptı. CHP'ye katılan yeni üyelere rozet taktı.
2: Bugün bu arınma merkezinde ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak istiyorum diyen dostlarımız, arkadaşlarımız var.
3: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. Temiz eller sürecinin bir parçası olmalıyız dedi.
2: Türkiye'yi arındırmadığımız sürece, Türkiye'de yolsuzlukla yüzleşmediğimiz sürece yoksulluktan kurtulma şansımızın olmayacağını hepimizin bilmesi lazım.
3: Gürsel Tekin, Emeklilikte Adalet Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Kademeli emekliliğe değindi.
2: 5 milyon vatandaşımızın mağduriyeti varsa bu mağduriyeti çözecek mekanizma siyasi mekanizmalardır. Çözüme kavuşması konusunda sonuna kadar yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
1: İstanbul Ümraniye'de yaşayan kadın balkona çıktığında gördüklerine inanamadı. İddiasına göre karşı binadaki adam onu izliyor ve müstehcen hareketler yapıyordu. Hesap sormak için o daireye giden eşi de bıçaklı saldırıya uğradı.
4: Kafamı kaldırdım, müstehcen hareketler yapıyor.
5: Dayanamadım yani, mahalleyi komple ayağa kaldırdım şahsen.
4: Yani kimse farkında değilken her şeyi yapmış olabilir.
6: Hava almak için balkona çıktı. Yaşlı komşusunu iddiaya göre müstehcen hareketler yaparken gördü.
4: Zaten 2 gün önce dikkatimi çekmişti. Ben oğlumla balkonda konuşurken akşam 10 gibi falan bir flash patladı. Dışarıyı çekiyor falan gibi düşündüm. O günün sabahı oluyor.
6: Talihsiz kadını şaşkına çeviren olay Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde yaşandı.
4: Sabah 6.30'da çöpçülerin sesine uyandım. Şöyle kafamı çevirdim. Baktım orada.
7: Balkonda başını kaldırıp etrafı seyretmeye başladığında bir anda hayatının şokunu yaşadı. Çünkü çapraz binanın en üst katında yaşlı bir taciz şüphelisi genç kadına bakarak uygunsuz hareketler yapıyordu.
4: Zaten o müstehcen hareketleri yapmaya başladı, sonra ayağa kalktı, bana göstererek yapmaya başladı.
6: Hemen telefonuna sarıldı, o ahlaksızlığı kayıt altına aldı, sonra da eşine haber verdi.
8: Bekle sen, bekle.
4: Telefona çekiyorum, çektiğimi görüyor. Ben akabinde kapısına dayandım.
7: Olanları hazmedemeyen genç kadının eşi ise hesap sormak için ailenin yanına gitti. Onlarsa utanmak yerine iddiaya göre ailece saldırganlığı tercih etti. Genç adama o taciz şüphelisinin oğlu bıçakla saldırdı.
5: Çıkarttığı bıçak yaklaşık 20 santim boyunda. Bana bıçak salladı, ayağım takıldı, yere düştüm.
4: Öğrendim ki evli barklı, hamile, tesettürlü bir kadına da yapmış balkondan balkona. 3 yıl önce. Komik bir para cezasını yaşlı diye savunmuşlar.
6: Kendi evlerinde bile tedirgin yaşayan aile o şüphelinin yakalanmasını istiyor.
4: Yaşlı derken hani aklı başında, aklı oraya çalışıyor demek ki. Kesinlikle yaşından başından salınmasını istiyor.

0: demiyorum. Sapık sapıktır.
1: Naylon çadırdan Hacettepe tıpa uzanan bir hikaye efendim. Antalya Akseki'de ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen YKS'de Türkiye 636.sı oldu ve hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Hakikaten bizler de gönülden kutlarız Ahmet'i. Yolu açık olsun efendim. Bursa'da direksiyon başında alkollü yakalanan kadın, ben sanatçıyım diyerek ortalığı birbirine kattı. Polisleri adeta çileden çıkardı. Gazetecilere de tükürüp saldırmaya kalktı. O sürücü kaçmak istediği sırada ezilme tehlikesi bile atlattı. Sonunda ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Bir dur bak, sakin kal.
3: Yavaş
2: yavaş. Ne yapıyorsun?
3: Ben gazeteciyim.
4: Sen mi gazetecisin? Sanatçıyım! Çekil!
2: Tamam, sakin ol.
5: Ayılıp bayıldı, polislere çıkıştı, habercilere de saldırmaya kalkıştı. Kaçmak isteyen sarhoş sürücü neredeyse canından olacaktı.
4: Bir dakika, bir dakika.
2: Tamam, sakin ol.
4: Bak, kolum benim altıma.
2: Tamam, bir dur, bak, sakin kal.
3: Yavaş,
2: yavaş, yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Kendi biçim sanatçısı, küfür edin utanma.
5: Bursa'da ana yola ters yönden giren kadın sürücü önü kesilerek yakalandı. 2.45 promil alkollü. Bir o kadar da öfkeliydi. Ben sanatçıyım diyerek rolden role girdi.
6: Büşra Hanım, az önce ayaktaydınız. Alkol üflemek dediğimiz zaman yattınız yere.
4: Kimsiniz lan siz? Teşkilat mısınız?
2: Teşkilat mısınız?
4: Lan siz?
2: Sen ne biçim sanatçısı? Küfür edin utan bana.
3: Ben gazeteciyim.
4: Sen mi gazetecisin?
3: Ayıp değil mi ya? Öyle şey mi
2: yaptın, ayıp
4: polis
2: değil mi?
4: Polis bekliyorum buraya.
3: Polis arabasını kırıyorsun da.
4: Hocamı bırakın! Hocamı bırakın! Bursa Magazin Büşra ben! Sanatçıyım! Çekil!
2: Tamam, sakin.
4: Çekil!
5: Araçtaki erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Ekipleri bu kez de olmayan çocuğunu düşürmekle suçladı. Kural tanımaz sürücüye toplam 250 bin lira para cezası uygulandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Çocuğum düştü zaten ha!
1: Amerika malum, şovlar ülkesi, spor müsabakalarını dev şovlara dönüştürmekte de oldukça mahirler. Bu da bir beyzbol maçı şimdi gelecek ekranlarınıza efendim. Kansas City ile Royals arasında oynanan müsabakada tribündeki taraftarlara bir görev veriliyor. Operasyonun adı ise şu: dev bir sosisle ekmeği süre dolmadan birleştirmek. Süre başlayınca stadın bir ucundan sosis, diğer ucundan da ekmek taraftarların dokunuşlarıyla hareket ediyor ve sonunda işte böyle bir araya getiriliyor. Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından stadyumdaki taraftarların ücretsiz sosisli sandviçle kazandığını söyleyelim bu arada. Bakın, bir anda ekmek geliyor şöyle elden ele elden ele ve bir diğer tarafta da sosis var ve nihayetinde taraftarlar ekmekle sosisi buluşturmayı işte böyle başarıyor. Gördüğünüz gibi büyük bir sevinç de var. Sonunda bedava sosisi de kapmış tabii taraftarlar. O da önemli ama hakikaten renkli görüntülerdi. City TV Plus bundle brings you live Blue Jays action plus series from top networks. Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşalım. Bastonlu Cem çok konuşuldu diyor. Cem Yılmaz'ın bir fotoğrafına yer verilmiş. Geçirdiği kalp krizi sonrasında taburcu olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki klasik otomobil sergisine gitti. Yılmaz'ın elindeki baston sosyal medyada gündem oldu. Bastonun kalp kriziyle ilgili olduğu yorumları da yapıldı. Yılmaz daha önce de kullandığı bastonlarını aslında sosyal medyadan da paylaşmıştı. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Neyse ki iyi Cem Yılmaz'ın son durumu. Devam edelim. Efendim, Kolombiya'da sokak ortasında dans eden insansı robot izleyenleri şaşırttı. Şimdi o gelecek ekranlarınıza. Müzik eşliğinde dans eden insansı robot, adı da Migo. Sergilediği esnek figürler ve gelişmiş hareket kabiliyetiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu Migo. Sokak ortasında çalınan hareketli ritimleri aslında ayak uyduruyor. Etrafında da pek çok insan toplanıyor. Gelin bir o görüntüleri izleyelim. Robotun insan benzeri, şöyle esnek dönüşleri ve adımları da izleyenleri hayrete düşürdü. Bakın, Migo adı sokak ortasında insanlarla birlikte şöyle keyifle dans ediyor. Dünya nereye gidiyor sorusunu bir kez daha sorduruyor bu robotlar, gördüğünüz gibi.

Efendim artık burası hafta sonunun sonuna geldik. Ben de 5 aydır bana emanet edilen burası hafta sonu aslında asıl sahibini artık devredeceğim. Çünkü yarın yeni sezonumuz başlayacak. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için bugüne kadar. Şöyle kaliteli, nitelikli, dinamik bir yayın yapmak için elimizden geleni yaptık. Hakikaten çok çalıştık. Teveccühünüze de nail olduk. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Özellikle müdürümüz Fatih Sadırlı'ya, editörümüz Kerem Koçin'e, prodüktörlerimiz Berivan'a, Tuğba'ya çok teşekkür ederim. Elbette yönetmenlerimiz Gökhan ve Kadir'e de çok teşekkür ederim. Artık haftaya efendim karşınızda hakikaten buranın asıl sahibi Murat Güloğlu olacak. Ben de cumartesi ve pazar 12'den 16'ya kadar karşınızda olacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

hoş geldiniz. Ankon. Efendim biz Güneydoğu Asya'nın Kamboçya ülkesine geldik. Kamboçya'nın en büyük ikinci şehri olan Siem Reap'teyiz. Çünkü Siem Reap, Angkor Wat denilen bu muhteşem dünya kültür mirası listesine girmiş tarihi eserlere de ev sahipliği yapan bir yer. Bugün biz Kamboçya'nın gastronomisini keşfedeceğiz. Kadınları, çok ön plana çıkan kadınlarını göreceğiz. Sosyal yaşamını, gelenek ve göreneklerini deneyimleyeceğiz. Bizi birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Bekliyoruz. Hadi buyurun.

Cemre'de kahvaltıya geldik. Şaşırdınız değil mi? Çay yok, kahve yok burada. Ekmek yok. Bir kruvasan ya da pasta, simit, kek de yok. Burada sabah kahvaltısı, Güneydoğu Asya'da da olduğu gibi genelde bir çorba. Bunlar chopstickler. Bunlarla yiyorlar fakat ben çok beceremiyorum. Şöyle çok iyi hareket ettiremiyorum. Aslında bununla yemek en güzeli. Fakat masaya çok iyi bir adetleri var. Bıçak asla koymuyorlar ama gördüğünüz gibi kaşık ve çatal koyuyorlar. Şimdi sabah kahvaltısındaki çorbanın en önemli özelliği şu görmüş olduğunuz pirinçten yapılan erişte. Pirinç eriştesi yeniliyor. Buğday yetişmiyor burada. Her şey pirinçten yapılıyor. Şimdi pirinç eriştesi var. Ben buradan bir miktar alacağım. Şöyle ikinci tabağıma koyacağım. Sonra yeşil soğan.

var. Yeşil soğandan koyacağım. Pok choy dedikleri, bunların ben marulu diyorum. Minik pok choy dedikleri aromalı bir marulları var. Ondan ilave ediyorum. Sonra içinde dana etinden yapılmış köfteler var. Sonra bir de içinde yine haşlanmış dana eti var. Onları buraya taşıyorum ve size göstereceğim. Şurada gördüğünüz küçük parçalarda yağda kavrulmuş, kızartılmış sarımsak. Sarımsak çok önemli. Her gün mutlaka sarımsak yiyorlar. Çünkü immün sistem için çok faydalı olduğuna inanıyor. Ataları da öyle yaparmış, devam ediyorlar. Şimdi bu çorbanın suyu da kaynatılmış dana eti suyu. Mutlaka bir et suyu kaynatıyorlar, kemikli ya da kemiksiz, ve çorbaları ona yapıyor. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Bunu bu tarafa alalım. Bir de size sosları göstermek istiyorum. Masanın üzerinde bir sürü sos var. Bir kere karabiber mutlaka katalım. Çünkü karabiber burada çok önemli. Ben de çok severim karabiberi. Sonra burada ne var? Şeker, çok ilginç değil mi? Burada mutlaka her yemeğe, tuzlu yemeğe bir miktar şeker de ilave ediyorlar. Çünkü bu bir denge oluşturuyor. Tatlı tuzlu dengesini. Burada çok acı biber var. Ben çok acı yiyemiyorum. O yüzden o minik cin biberlerinden koymayacağım. Çok acı sevenler için şahane bir sos var. Buna chili sos diyoruz. Bunun damlası bile acı yapmaya yetiyor. Yine çok fazla koymadım. Burada bambu filizi getirmişler yanına eşlikçi olarak. Condiment diyorlar. Bir de gördüğünüz gibi lime gibi kafir lemon var burada da. Bunu da içine atalım. Biraz da bambu filizlerinden koyalım. Ne güzel sebze, et suyu bir arada, son derece doyurucu. Sabah bunu yiyorlar, sonra hiç acıkmadan bütün gün devam edebilirsiniz. Kaşık sağda, çatal solda, karıştırıyoruz. Evet, ve şöyle sol elle şöyle bunun içinde yuvarlıyoruz. Ondan sonra bunu ağzımıza atıyoruz. O kadar güzel bir erişte ki, yani rice noodle dedikleri pirinçten yaptıkları makarna, olağanüstü incecik tül gibi hemencecik yutuveriyorsunuz, yumuşacık. Suyu çok lezzetli çünkü sarımsak da tatlandırılmış ve burada gördüğünüz gibi yeşil soğan ve pok choy var. Bence çok güzel bir karışım. Tam bir beslenme deposu. Bütün proteinler var içinde, sebzeler. Sabah için çok iyi bir seçenek. Sabah çorbası, Siem Reap Kamboçya.

0: birlikte dolaşıyoruz. Bir Türk'le karşılaştık. Efendim tanıştırayım, Feride.
1: Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Sarp ablacığım.
0: Hoş bulduk. Nereden aklına geldi Siem Reap'e gelmek Kamboçya'ya?
1: Ben buraya İngilizce öğretmeni olarak geldim. Ve buraya geldikten sonra da gerçekten çok beğendim. İnsanları çok samimi, çok sıcak. Yemekleri, kültürü. Yani huzur içindeydim buraya geldiğimde.
0: Güzel.
1: Ve daha sonra da buraya yerleşmeye karar verdim.
0: Ne tatlı.
1: Evet.
0: Başka işler de yapıyor musun peki?
1: Evet, burada bir Türk yatırımcının işletmesini yapıyorum. Bu otelin komple işletmesini ben yapıyorum.
0: Harikasın. Evet. Türk yatırımcılar var burada.
1: Evet, Türk yatırımcılar da var burada.
0: Sen işbirliği yaptın onlarla.
1: İşbirliği yaptım. Çok yakında da açılıyoruz.
0: İnşallah.
1: Burada birçok şeyle uğraşıyorum yani Sarp abla. Evet.
0: Ben bir de dikkat ettim, yemekleri de çok güzel buranın.
1: İnanılmaz güzel yemekleri. Özellikle kokonat suyunu çok kullanıyorlar.
0: Evet,
1: kokonat yağını. Ve organik, fark ettiniz, sebzeleri ve meyveleri de küçücük.
0: Hep organik.
1: Her şey çok organik ve kendi yerel halkı da zaten organik ürünlerle çok güzel, kendi Asya'ya özgü yemekler yapıyorlar.
0: Evet, çok beğendim.
1: Ve dünyanın dört bir yanından da turistleri çok çekiyor bu. Beni de çok çekti zaten o yüzden.
0: Bakar mısınız? Nereden nereye? Yani burada hadi şuradan Angkor Wat'a gidelim diye uğraşırken parkta karşılaştık.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Feride'nin bize bir sürprizi var. Buranın yemekleri kadar kahvesi
1: de çok ünlü. Çok güzel yerel bir halkın bulunduğu bir kahveci dükkanına götüreceğim sizi. Burada çok meşhur ve birçok kişi de oraya gidiyor. Zaten orada sadece Kımer halkını göreceksiniz.
0: Kımerlerle kahve içiyoruz.
1: Evet.
0: Hayat böyle. Görüyorsunuz, Türklerle de karşılaştık. Evet. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Biz gidiyoruz, kahve içeceğiz.

gidiyordu. Anadolu'yu yurt edinen ecdadımızın hoşgörüyü en güçlü silah haline getirmiş, kendinden olmayanların zihinlerine adaletle, kalplerine ise muhabbetle hükmetmeyi bilmiştir. Ertuğrul Gazi'nin bizlere bıraktığı miras, en ağır şartlarda dahi istikameti değerle kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmaktır. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın nasihatı bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak geliştirmiş batının karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin hikmeti bu topraklarda buluşmuş, Söğüt'te yakılan kutlu ocak bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Yörük ve Türkmen asaleti asırlardır dilimizi, türkülerimizi, töremizi ve milli hafızamızı nesilden nesile taşımış, göç yolları yalnızca coğrafyaları değil, gönülleri de birbirine bağlamıştır. Bugün Bilecik'te yaşatılan bu gelenek, geçmişe duyulan bir özlemin ötesinde kim olduğumuzu ve geleceğe hangi değerlerle yürüyeceğimizi gösteren canlı bir hafızadır. Bizlere düşen bu milletin taşıdığı adalet, cesaret, kardeşlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bilecik bu yönüyle aziz hatıralarıyla geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş büyük bir tarih köprüsüdür. Aziz misafirler, kıymetli katılımcılar, Anadolu ruhunu var eden Türkmen boyları, kutlu Türk tarihini bu toprakların her yerine nakış gibi titizlikle işlemiştir. Ahilikten Türk-İslam coğrafyasının maneviyatı, Horasan erenlerinden zengin insanlık birikimimize kadar uzanan değerler, bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve en önemlisi hoşgörünün merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet, devletin vicdanı, milletin güvencesi ve toplumsal huzurun temelidir. İşte Söğüt'te temeller atılan büyük devlet ve medeniyet yürüyüşünün mayasında da bu anlayış bulunmaktadır. Bu topraklarda bir avuç toprağa içilen tohumlar tarihsel süreç içinde devasa ormanlara dönüşmüştü. Bu ormanın bir fidanı olmak benim için şereflerin en büyük. Bu ormanı tarihin birçok evresinde yakmaya, kesmeye ve yok etmeye çalışsalar da bu aziz millet her defasında yeniden yeşermiş, yeniden kök salmış ve birbirine sıkıca sarılan devasa bir orman olmayı başarmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şanlı tarihimizde bize emanet edilen en değerli mirasımızdır. Onu ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşatmak için başta siz Türkmen beyleri olmak üzere bu bayrağı kendisine kılavuz eden milletimizin bütün fertleriyle birlik ve beraberlik içinde devletimizi korumaya ve kollamaya, bu toprakları ebediyen vatan olarak yaşatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Önümüze konulan her engeli birlikte aşacağız. Aziz misafirler, katılımcılar, ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası yaşatmanın yolu devletimizi adalet temelinde güçlendirmekten geçmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Büyük Türkiye mücadelesinin merkezinde aynı adalet anlayışı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletin varlık gayesi evveli emirde adalettir. Devamında emniyet, nihayetinde huzur ve selamettir. İşte bu anlayışla Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Ertuğrul Gazi bu topraklara

bilin ki Türkmen ocaklarının yalnızca bugününü değil, yüzlerce yıl sonrasını da düşünmüş, sahip olduğu büyük devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bırakmıştır. Milletimiz de bin yıla uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekillere bugünlere kadar taşımıştır. Şanlı milletimiz tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştur. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İrade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi Büyük Türkmen Bey'i Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılığıyla kararlılıkla sürdürmektedir. O gün obalar kıl çadırından oluşuyordu. Bugün ise çatısı tüten binalardan oluşuyor. O günün birçok yaşam biçimi modern çağda değişti. Ancak değişmeyen tek şey millet olma şuurumuz, devlet olma inancımız, vatan dediğimiz bu aziz topraklara duyduğumuz minnet ve tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek günümüzde ay yıldızlı al bayrak olarak ulaşan yüce sancağımıza tavizsiz bağımlılığımızdır. Yörük denince benim aklıma gelen ilk şey işte bu inanç ve kararlılıktır. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleriyle milletimizin Anadolu yurt edilmesiyle başlayan tarihi dönüm noktasını yeniden yad ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza tarihi değerlerimize ısrarla hatırlatılmalı. Bugünlere ecdadımızın fedakarlıkları sayesinde ulaştığımız bilincini aşılamalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim. Kıymetli misafirler, bu coğrafyada 500'e aşkın bir süre barış ve huzur hakim olmuştur. Bunun sebebi Viyana kapılarından Kuzey Afrika'ya, Kırım'dan Habeşistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada asil ceddimizin adalet temelinde kurduğu büyük devlet anlayışıyla güçlü bir nizam sürdürülebilir intizam tesis etmesidir. Ne zamanki dönemin emperyalistçi ve işgalci aklı bizi parçalama imkanı bulup iç sorunlara hapsetti. İşte o zamandan bu zamana yakın coğrafyamızda Libya'dan Kırım'a, Filistin'den Irak'a, Suriye'den Körfez'e her iki yakasına kadar işgal ve savaşlar kronikleşmiştir. Türkiye olarak bu yangından güçlü ve kadim devlet geleneğimiz sayesinde en az zararla çıkıyoruz. Çıktık da. Ancak tarihin bize yüklediği misyon gereği bu sorunların hiçbirine duyarsız kalmadık. Yakın coğrafyamızdaki zulüm, işgal ve savaşlar daha da ileri gidemiyor. Günümüzün emperyalist ve işgalci güçleri hedeflerine ulaşamıyorsa inanın ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, devlet aklından, ayrıca Söğüt'te kök bulup bütün dünyaya dallarını uzatan

Kutlu Çınar'ın tarihsel gücünden kaynaklanmaktadır. Bilecik'in bizlere bıraktığı en önemli miraslardan birisi bu birliktir. Bir oba, ortak bir inanç ve büyük bir gaye etrafında kenetlenerek devlete yürümüştü. Aynı ocakta birleşen, aynı istikamete yönelen ve aynı ideali paylaşan insanlar tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün biz de ülkemizin geleceğine aynı birlik ruhuyla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz millet olarak ne zaman bir olduysak, ne zaman omuz omuza verdiysek, önümüze çıkarılan bütün engelleri aştık. Ne zaman kardeşliğimizi güçlendirdiysek, devletimizi de o zaman büyüttük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de bu güçlü tarihi birlik iradesinin günümüzdeki en güçlü tezahürlerden birisidir. Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik meselesi değildi. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir. Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu birlik ve kardeşlik anlayışı yalnızca ülkemizin sınırıyla sınırı değildir. Nüfusu 250 milyonu aşan Türk dünyası ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte ülkemizde yaşayan her kökenden, her inançtan, her kültürden vatandaşımız bizim canımızın bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklarımız en değerli zenginliklerimizdir. Bu ülkenin ve vatanın aleyhinde kim hareket ederse karşısında Türkiye'nin kanunlarına milletimize zarar vermek isteyenler hukuk devletimizin en kararlı karşılığını alacaktır. 745. Ertuğrul Gazi anma ve yürük şenliklerinin vesilesiyle sizlere hitap etme fırsatı bulduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Türk dünyasının dört bir yanından Bilecik'e gelen kardeşlerimizin varlığı da geleceğe dair ümidimizi büyütmektedir. Ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz ve ortak bağlarımız bizleri birbirine bağlayan büyük bir kuvvettir. Bu topraklardan yükselen birlik çağrısının Adriyatik'ten Türkistan'a kadar bütün gönül coğrafyamıza karşılık bulacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, aziz misafirler, Söğüt'te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru ilerlemektedir. Biz geçmişimizi yalnızca hatırlamakta yetinmeyecek, ecdadımızdan devraldığımız emaneti daha da büyüterek gelecek nesillere inşallah teslim edeceğiz. Hedefimiz büyüktür. Fakat bu milletin gücü, iradesi ve medeniyet birikimi hedeflerimizden daha büyüktür. Sözlerime son verirken bu toprakları yurt tutarak bir cihan devletinin kuruluşuna öncülük eden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, manevi mimarımız Şeyh Edebali'yi ve bütün kahraman ecdadlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerinin birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemiz, milletimiz ve bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler bir oldukça bu bayrak dinmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu kutlu ocak sönmeyecektir. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, devletimiz ebedi olacaktır. Söğüt'te yakılan bu kutlu ateş

0: televizyonda da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bileceğimizin, Söğütümüzün ve burada bulunan bütün kardeşlerimizin yolu açık, bahtı açık olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ertuğrul Gazi'yi anma programında konuştu Bilecik'te efendim. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. Kamu yatırımlarında 3 yıllık yol haritası belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre tasarruf tedbirleri kapsamında kamu yatırımlarında öncelik kısa sürede tamamlanabilecek projelere verilecek. Bu arada zorunlu haller dışında yeni projede alınmayacak.
2: Zorunlu durumlar dışında yeni proje alınmayacak. Kamu yatırımlarında kısa sürede tamamlanacak projelere yer verilecek. İhtiyaç fazlası olan kamu taşıtları tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıklarına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgeye göre Türkiye, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda yatırımlarını şekillendirecek. Genelde tasarruf tedbirlerine vurgu yapıldı. 2027 yılı yatırım programında zorunlu haller dışında yeni projelere de yer verilmeyecek. Kaynaklar devam eden ve kısa sürede tamamlanabilecek yatırımlara, ekonomik ve sosyal altyapıya yönlendirilecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomiye doğrudan katma değer artışı sağlamayan projeler teklif edilmeyecek. Mevcut kamu yatırımlarından daha yüksek kapasitede yararlanılması için bakım ve onarım çalışmalarına ise öncelik verilecek. Genelgeye göre kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını tamamlayacak. Üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyecek şekilde planlanacak. Resmi gazetede kamu yatırımı hazırlıklarının yanı sıra 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliğe de yayımlandı. Tebliğe göre kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışları çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.
1: İş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek. Orta vadeli programa göre güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü de azaltan politikalar devreye alınacak. Mesleki ve teknik orta öğretim ve yüksek öğretim mezunlarına yönelik de mezun takip sistemi oluşturulacak.
2: Meslek okulu mezunları için sistem oluşturulacak. Yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak. İş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Teknolojideki gelişmeler ve yapay zeka iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni orta vadeli program döneminde güvenceli esnekliği artıran, atıl iş gücünü azaltmayı hedefleyen politikalar uygulanacak. 3 yıllık program boyunca istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının 2029'da %7,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Başta meslek yüksek okulları olmak üzere üniversite kontenjanlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu izlemek için mezun takip sistemi oluşturulacak, kariyer destek mekanizması geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle birlikte güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırılması için özel sektörün rolü artırılacak. Ayrıca savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.
1: Okullar yarın açılıyor. TESK Genel Başkanı Bedevi Palandöken de yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir dedi.
3: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımızla hepimiz birlikte toplum olarak da sahip

0: çıkacağız.
1: Okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını hatırlattı. Bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü vurguladı.
0: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları, okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servislerinin bakım sürecine ve şoförlerin yeterlilik seviyesine de dikkat çekti.
0: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımını, aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunların halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış, okula götürüp getirmelerinde ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
2: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için şartını açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın açılacağını söyledi. Bölgede ticari gemilerin bekleyişi ise sürüyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Hindistan'ın India Today kanalına konuşan Pezeşkian, ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair açıklamalar yaptı. Pezeşkian, ABD'nin savaşla hedeflerine ulaşamadığını, bu nedenle ekonomik baskıya yöneldiğini savundu. ABD ile İran arasında 7 Temmuz'da yeniden başlayan karşılıklı saldırılar, Hürmüz'deki gemi trafiğini büyük ölçüde durdurdu. Boğaz'dan geçen ticari gemi sayısı 6'ya kadar düştü. Çok sayıda yük gemisi saldırı tehdidi nedeniyle İran'ın Keşim ve Larek adaları arasında demirlemiş durumda. Bekleyen gemilerden bazılarına İran kıyılarından gıda taşınıyor. İran ve Umman ise gemilerin Boğaz'dan güvenli geçişini sağlayacak yeni bir rota üzerinde çalışıyor. Pezeşkian, pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Maskat'ta bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda İran'la Umman arasında ortak güzergah anlaşmasının imzalanması ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirilmesi planlanıyor. Anlaşmanın devreye girmesiyle Boğaz'da bekleyen gemiler için güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması hedefleniyor.
2: Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez Babül Mendeb'e çevrildi. Orada da hareketlilik var efendim. Yemen'de Husilerin ilerleyişi Kızıldeniz'deki dengeleri değiştiriyor. İran destekli grup Babül Mendeb Boğazı'ndaki Meyun Adası'nın kontrolünü ele geçirdi. Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. İlk günden beri zaten Suudi Arabistan'dan Husilere yönelik ciddi tepkiler vardı. Doğu Batı petrol boru hattı da saldırıların ardından kapatıldı.
1: Yemen'de 3 Eylül'den beri şiddetlenen çatışmalarda Husilerin ilerleyişi sürüyor. İran destekli grup Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik Meyun Adası'nın kontrolünü aldı. Açıklamayı Yemen hükümeti yaptı. Meyun Adası'ndaki güçlerin geri çekildiği duyuruldu. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Zubab ilçesini de kontrol altına aldığını kaydetti. Haniş takım adalarını da ele geçirdiği öne sürüldü. Hükümet güçleri ise Husilerin ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenledi. Husiler, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin Suudi gemileri dışındaki tüm şirketler için güvenli olduğunu açıkladı.
3: Daha önce duyurulan yasağa tabi olan Suudi gemileri haricindeki tüm şirketler için deniz seyri seferinin güvenli olduğunu teyit ediyoruz. Saldırganlık durdurulup halkımıza uygulanan abluka kaldırılana dek ablukaya karşı abluka ilkesini uygulamaya devam edeceğiz.
1: Gerilim Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına da sıçradı. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı sistemindeki pompa istasyonları İHA'larla vuruldu. İHA'ların Irak'tan havalandığı değerlendiriliyor. Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz net değil. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbiren kapatıldığını duyurdu. Uydu görüntülerine hat güzergahında siyah duman ve yangın izleri görüldü. Meyun Adası, Babül Mendeb'teki gemi

0: trafiğinin kontrolü açısından stratejik öneme sahip. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Babil Mendeb, Orta Doğu'dan yapılan enerji sevkiyatı için daha da kritik hale gelmişti. Kurulan Doğu-Batı boru hattı ise Suudi petrolünü Hürmüz'e girmeden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na taşıyor.
1: Ve bu haberle bu dilimin artık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta yolcu uçaklarının zorlu geliştirme süreçleri ve milyarlarca doları bulan maliyetleri ekrana geliyor. En yüksek bütçeli yolcu uçağı modeli hangisi? Airport'un uçuş rotasında zengin tarihi, parkları, güler yüzlü insanları ve müzeleriyle Balkanların en popüler şehri Belgrad yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, iş insanı, yazar ve motivasyon konuşmacısı Recai Çakır. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni.

Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: paylaştı. Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur dedi bu mesajında. Erdoğan açıklamasında yokluklar içinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır ifadelerini kullandı. Sakarya zaferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandırdığına dikkat çeken Erdoğan, Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını da belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar'daydı. Üsküdar'da konuştu. Seçim mesajı veren Özel, bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir dedi.
1: Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız. Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık. Yeni bir parti kurduk. Yeni partinin kuruluş talimatı millettendir, sizdendir. Sandığa kadar sabır, ondan sonrası selamet. Herkes şunu bilsin ki biz yeni partiyi, partimizi elimizden aldılar. Bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında şimdi dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Özgür Özel bu mitingde Üsküdar'daki belediye başkan vekili seçimi nedeniyle İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirdi. Özel'in sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz, kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Çelik, gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşumda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin

Habertürk ekranlarından merhabalar. Saatler artık 12 olmak üzere. Ben Esra Toptaş. Bugün saat 18'e kadar birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleri sıcak başlıklarla birlikte hemen başlayalım bültenimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj

0: Hüseyin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet ve örgüte üye olma, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzadı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma da derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Son bir haftadır Türkiye'nin gündemindeler. Düğünleriyle gündem oldular ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tan çalan İstanbul'da gözaltına alındı. Çağla Öz tan çalana mali kayıtları ve düğündeki altınlar sorulacak.
2: Takı törenimiz açık masa usulüdür. Hediyesi taksi olan varsa tekstil halinde masamıza hediyeleri takılardan bırakabilirler.
0: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
1: Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan fakat sonradan silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
4: Yaşlı çifti kim neden öldürdü? Sorular halen yanıtsız. Bir kişinin tutuklandığı olayda soruşturma devam ediyor. A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapyasayık insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
4: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. için adli kontrol kararı verilirken F.A. ise ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
1: Ankara Keçiören'de bir pazar yerinde iki suç grubu arasında silahlı çatışma yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Polis 8 kişiyi tutukladı.

0: Taraflar pazar yerinde hesaplaştı. Silahlı çatışma yaşandı. Ankara'da iki ayrı suç grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları incelendi. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı, diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerinde önceden keşif yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Dört şüpheli saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Üç ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer suç grubuna yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen Ailem Güvendi operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhuşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı. Yurt dışı bağlantılı fon trafiği de belirlendi.
0: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvendi operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvendi operasyonlarında fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
2: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Artık yaz tatili bitiyor, hatta bitti diyebiliriz. Bugün son gün, milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın itibariyle artık başlıyor, yarın sabah itibariyle. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.
0: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283 milyon 354 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencilerin

0: Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi başlayacak ve 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak.
1: Peki haber bülteninin bu dilimini şimdilik noktalayacağız. Bir aradan sonra saat başında devam edeceğiz sıcak gelişmelerle.

Kemal Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. En yüksek maliyetle üretilen yolcu uçağı hangisi? Ticari uçakların zorlu geliştirme süreçlerini ve milyarlarca doları bulan maliyetlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotasında zengin tarihi, parkları, güler yüzlü insanları ve müzeleriyle Balkanların en popüler şehri Belgrad yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, iş insanı, yazar ve motivasyon konuşmacısı Recai Çakır. Uçakla seyahatte powerbank taşıma kuralları değişti. Yolcular nelere dikkat etmeli? Elektrikli hava taksi Midnight, ABD'de Yol Yok adlı uçuş turunu başlattı. Etkinlikle neler hedefleniyor? Airport başlıyor.

Yolcu uçaklarının gelişim süreçleri, havacılık tarihinde mühendislikteki ilerlemeler, yolcu konforu ve güvenliği açısından büyük dönüm noktalarına işaret ediyor. 1920'lerde üretilmeye başlanan yolcu uçakları ilk önce ahşap ve kumaş kaplamalı olarak geliştirildi. Daha sonra jet çağı ile birlikte metal, özel alaşım gövdeli yolcu uçaklar dönemi başladı. Her yeni model uçağın geliştirilmesi, yeni malzemelerin kullanılmaya başlanması ise milyarlarca dolarla ifade edilen projelerle gerçekleşiyor. Bir yolcu uçağının ortalama geliştirme bütçesi ne kadar? Maliyetlerde neler öne çıkıyor? En büyük bütçeli yolcu uçaklarını araştırdık. Uçak tasarımları için yüzlerce mühendisin çalışması, kullanılacak malzemelerin, alaşımların araştırılması ve binlerce testten geçmesi gerekiyor. Bu kapsamda Boeing 787 havacılık tarihinin yüksek bütçeli yolcu uçağı konumunda. Gövdesinin yaklaşık %52'si kompozit olan Rüya uçağın yeni üretim teknikleri nedeniyle geliştirme maliyeti proje başlangıcından sonra sürekli artarak 32 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aralık 2009'da gökyüzüyle buluşan 787, yapımcımız Güntay Şimşek'in de katıldığı törenle, Eylül 2011'de Japon All Nippon Airways kısa adıyla ANA filosunda hizmete başladı. Türk Hava Yolları filosunda da bulunan 787'lerin toplam sipariş sayısı 2200'ün üzerine çıkmıştır.

durumda. Günümüzde ise 1220'den fazla rüya uçak teslim edilerek pek çok değişik havayolu filosunda hizmet veriyor. Bugün için dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanı Airbus'un çift katlı jumbo jeti A380'di. Nisan 2025'te ilk uçuşunun 20. yılını kutlayan Airbus A380 aynı zamanda en pahalı ikinci yolcu uçağı konumunda. Ekim 2007'de Singapur Hava Yolları ile hizmete giren iki katlı jumbo jet 25 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirildi. Yüzden fazla A380 modeli tek başına Emirates Hava Yolları filosunda bulunduruluyor. Ancak toplam 251 adet sipariş alan ve tamamı teslim edilen iki katlı dev jumbo jetin üretimi, yüksek işletme maliyetleri ve yeni siparişlerin gelmemesi sebebiyle 2021'de durduruldu. Concorde dünyanın ilk ve tek süpersonik yolcu uçağı olarak Fransa ve İngiltere ortaklığında geliştirildi. Seslen hızlı yolcu uçağının toplam geliştirme maliyeti bugünkü değerle 13 milyar dolara ulaştı. 1965 yılında başlatılan projede ilk Concorde 2 Mart 1969'da gökyüzüyle buluştu. Efsane uçak Ocak 1976'da Air France ve British Airways filosunda hizmete girdi. Fakat işletme maliyetlerinin yüksek olması, yolcuya fazla konfor sunamaması ve aşırı gürültülü olması nedeniyle sektörde ilgi görmedi. Son ticari uçuşunu Ekim 2003'te yapan Concorde'dan toplam 20 adet üretildi. Boeing 787'den sonra tasarlanan kompozit gövdeli ikinci uçak Airbus A350 oldu. Avrupalı imalatçının geniş gövdeli modeli yaklaşık 12 milyar dolara geliştirildi. İlk uçuşunu Haziran 2013'te yapan A350, Ocak 2015'te hizmete girdi. Toplam 1380 adet sipariş alan yolcu uçağından 675'i teslim edildi. THY'nin de filosunda bulunan A350 uçak ailesi programının ilk kez 2019 yılında kâra geçmeyi başardığı belirtiliyor. Boeing 747 dünyanın ilk iki katlı uçağı olarak geliştirildi. İkonik örgüçlü tasarımıyla göklerin kraliçesi olarak adlandırılan jumbo jet, bugünkü değerle yaklaşık 15 milyar dolara mal oldu. Boeing'in geniş gövdeli 747 ailesi toplam 1768 sipariş aldı. İlk uçuşunu Şubat 1969'da yapan 747'den 1500'den fazlası teslim edildi. Daha sonra gövde 5 metre 60 santim uzatılıp bazı önemli yeniliklerle 747-8 Intercontinental modeli geliştirildi. Ancak beklenen ilgiyi görmedi. Boeing'in en büyük rakibi olarak kurulan Airbus, Avrupa ülkeleri tarafından 18 Aralık 1970'te faaliyete başladı. Şirketin ilk yolcu uçağı projesi ise A300 modeli oldu. İlk uçuşunu Ekim 1972'de yapan yolcu uçağı, Nisan 1974'te hizmete girdi. Airbus'un ilk yolcu uçağı A300'ün bugünkü değerlerle 5 milyar dolarlık bir geliştirme maliyeti olduğu hesaplanıyor. Aynı zamanda dünyanın iki motorlu ilk geniş gövdeli uçağı olan A300 modelinden toplam 561 adet üretildi ve tamamı teslim edildi. Bugün için en çok sipariş alan ve teslim edilen yolcu uçağında liderlik Airbus A320 ailesinde. Airbus, dar gövdeli A320 yolcu uçağı için 1980'lerde yaklaşık 3 milyar dolar harcadı. Bunun günümüzdeki maliyeti ise 8 milyar doları aşıyor. Şubat 1987'de gökyüzüyle buluşan A320 ailesinin 9 farklı versiyonu için toplam 20.300'ü aşkın sipariş verildi. Bugüne kadar 12.708 dar gövdeli uçak teslim edildi. Airbus 320'nin en büyük rakibi Boeing 737 modelinin geliştirilmesi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Bu miktar bugüne uyarlanınca 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İlk uçuşunu Nisan 1967'de yapan Boeing 737'nin 11 farklı versiyonu geliştirildi. Boeing 737 ailesi A320 ailesinin ardından 20 bini aşan siparişle en çok satılan ikinci yolcu uçağı konumunda.

Nostaljik havası, zengin tarihi, yemyeşil parkları, hareketli gece hayatı, güler yüzlü insanları ve birbirinden şık restoranları. Airport bu hafta sizleri günün her saati yaşayan bir ruha sahip olan Doğu ile Batı'nın birleştiği Balkanların en popüler şehri Belgrad'a götürüyor. 350 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan, 115 yıkım ve 44 savaşa sahne olan Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a keyifli bir yolculuğa hazır mısınız? Türk Hava Yolları'yla İstanbul Havalimanı'ndan başlayan Belgrad uçuşumuz yaklaşık 1,5 saat sonra Nikola Tesla Havalimanı'nda sona eriyor. Beyaz şehir olarak da adlandırılan Belgrad'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bin. 7 milyon nüfuslu Sırbistan'ın ise en büyük şehri durumunda. Eski Yugoslavya'nın başkentliğini de yapmış olan kent, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulmuş. Sava nehri eski ve yeni olmak üzere Belgrad'ı ikiye bölüyor. Tarihi, dini eserler, devlet binaları ile kafelerin ve restoranların çoğu eski şehirde bulunuyor. Şehir Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından değişen yüzüyle de dikkat çekiyor. Vizesiz gidilebilen Belgrad'da keşfedilmesi gereken 9 noktayı sizin için gezdik, inceledik. İsmini Türkçe kale ve meydan kelimelerinden alan Kale Meydan, Belgrad'ın en popüler noktası. Geçmişi 2. yüzyıldaki Romalılar dönemine kadar giden kale, geniş surlarla ve büyük bir park alanıyla çevrili. Çok büyük bir alana kurulan kalenin, sur ve kapılarının bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Kale Meydan, güzel havalarda vakit geçirmek ve gündelik yaşamın temposundan çıkmak isteyenlerin nefes aldığı bir mekan. Kale Meydan'ın simgesi haline gelen Victor Monument, yani Zafer Anıtı, Ivan Mestrovic tarafından 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin anısına 1928'de inşa ettirilmiş. Kale aynı zamanda içinde tenis kortlarından yürüyüş yollarına kadar pek çok sosyal alan da barındırıyor. Aynı zamanda kalenin içinde askeri müze de bulunuyor. Yugoslavya döneminden kalan havan, top ve daha pek çok savaş malzemesi müzede sergileniyor. ...250 yıllık bir saat kulesini de barındıran Kale Meydan, şehre hayat veren Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktayı gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir manzaraya sahip. İnsanlar günün her saati kaleden, şehri ve Sava ile Tuna nehirlerini izleyerek kendilerine doğal bir terapi uyguluyorlar. Kale Meydan'ın sadece şehrin ve nehrin değil, aynı zamanda güneşin batışının da en iyi izlenebileceği nokta olduğunu söyleyelim. Nikola Tesla, Sırbistan'ın simgelerinden biri. Alternatif akımı bularak tüm insanların yaşamını kökten değiştiren Nikola Tesla adına şehirde bir müze yer alıyor. Tesla'nın birbirinden ilginç icatlarını barındıran müzede bir rehber eşliğinde keyifli bilimsel turlar yapılıyor. Rehberin yüksek frekans osilatörünü açması ile elinde tuttuğu ve hiçbir bağlantıya sahip olmayan floresanın bir anda ışıldaması ziyaretçileri heyecanlandırıyor. Işıl ışıl floresan tüpleri adeta Star Wars filminin sahnesindeymiş gibi hissettiriyor. Müzede ayrıca Tesla'nın kişisel eşyaları da ziyaretçiler için sergileniyor. Şehrin en popüler meydanı olan Republic Square, yani

Cumhuriyet Meydanı insanların buluşma noktası. Meydan günümüzdeki görünümüne 1866'da Avusturyalıların inşa ettiği Stambol yani İstanbul Kapısı'nın yıkımı ve 1869 yılında Devlet Tiyatrosu'nun inşasından sonra kavuşmuş. Meydanın ortasındaki 3. Prens Mihailova'nın at üstündeki heykeli sebebiyle "Atın altında buluşalım" tabiri kullanılıyor. Prensin heykelinin arka tarafında bulunan Ulusal Müze 1844 yılında kurulmuş. Restorasyon sebebiyle kapalı olan müzede 400 binden fazla eser yer alıyor. Rus asıllı bölgelerde soylu prenslere Knez adı veriliyor. Belgratlar tarihi Roma dönemine kadar uzanan en ünlü caddelerine 1870 yılında Knez Mihailova'nın adını vermiş. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araç trafiğine kapalı olan şehrin en popüler caddesi birçok tarihi binası, kafeleri ve mağazalarıyla halkın en sık uğradığı yer. Siz de cadde boyunca yürüyerek şehrin havasını içinize çekebilirsiniz.

Ortodoks camianın en büyük ikinci kilisesi olan Saint Sava, Belgrad'ın Eskişehir bölgesinde ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalarda. Yapımına 1935 yılında başlanan ve sadece bağışlarla inşa edilen kilise hala tam olarak bitmiş değil. Kilisenin içindeki çalışmalar devam ediyor. 80 metre yüksekliğindeki kubbesinin üstünde 2 metre boyunda bir haç bulunan kilisenin ışıklandırılmış gece görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Mark Kilisesi şehirde büyük bir kısmını Ortodoks Sırpların oluşturduğu bir başka önemli dini yapı. Ülkenin en büyük kiliselerinden biri olan St. Mark'ın geçmişi 1830 yılına kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların büyük bir bölümünü yaktığı kilise sonradan restore edilmiş. Belgrad'ın dini mekanlarından bir diğeri ise Bayraklı Camii. Kentin tek camisi olan Bayraklı, 1575 yılında inşa edilmiş. Kosova Savaşı sırasında zarar gören cami, sonra tekrar onarılmış. Bayraklı Camii, bugün Belgrad'da yaşayan az sayıda Müslümanın ibadet yeri konumunda. Eski adı Yugoslav Havacılık Müzesi olan ve 1957 yılında kurulan müzeyi, buraya kadar gelen, zamanı olan herkese öneriyoruz. Bugünkü haline 1989 yılında kavuşan müze, kendi türlerinin son örneklerini de barındıran zengin bir koleksiyona sahip. Müzede yer alan 200'den fazla hava aracının 50 kadarı bahçedeki açık alanda sergileniyor. Belgrad'ın önemli noktalarından biri de ismini yine Türkçeden alan Terazi Meydanı. Ortasında 1860 yılında yapılmış bir çeşmenin bulunduğu meydanın hemen yanında Moskova Oteli yükseliyor. Sırbistan'ın en eski otellerinden biri olan ve mimari yapısıyla da dikkat çeken bina 1906'da inşa edilip 1908'de hizmete açılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo'nun merkez olarak kullandığı otel daha sonraları sanatçıların gözde mekanı haline gelmiş. Parlamento binası Belgrad'da keşfedilecek noktalardan biri. 1938 ve 2006 yılları arasında tamamlanan bina, Yugoslavya Parlamentosu ve daha sonra Sırbistan ve Karadağ Ulusal Meclis binası olarak kullanıldı. Neobarok tarzda inşa edilen yapı bugün sadece meclis binası olarak değil, aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar için bir kültür anıtı durumunda. Yapının girişinde ise Kara Atlar oyunu heykelleri tüm ihtişamıyla yer alıyor. Parlamento binasının hemen ilerisinde Taş Meydan bulunuyor. Şehirdeki geniş yeşil alan ve parklar listesinin önemli

Kalemlerinden biri olan Taş Meydan adı, Belgrad'daki tüm eski binaların yapımında kullanılan taşların buradan çıkarılmasından geliyor. Belgrad'da yeşil alan hiç de az değil. Şehrin göbeğinde bulunan Sava Nehri'nin oluşturduğu yapay bir göl olan ada ve çevresi de bunlardan biri. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ada, aynı zamanda çok büyük bir spor kompleksi. Bahar ve yaz aylarında Belgrad halkının en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan ada, çekim merkezi konumunda. Burada patenli ve bisikletli gençler, yürüyüş yapan insanlar temiz ve güzel havanın tadını çıkarıyor. Çiçekler Evi Belgrad'da Yugoslavya dönemi ve efsanevi devlet başkanı Josip Broz Tito'ya dair izlerin bulunduğu noktalardan biri. Bugün için Yugoslavya Tarihi Müzesi olarak kullanılan alan 1975-1980 yılları arasında Tito tarafından çalışmak ve dinlenmek için kullanılmış. Yeşillikler içinde yer alan müzenin girişinde Yugoslavya dönemine dair fotoğraflar, gazete kupürleri ve eşyalar sergileniyor. Müze ayrıca Tito ile eşi Jovanka'nın anıt mezarına da ev sahipliği yapıyor. Mezarların bulunduğu alanın etrafındaki çiçeklerden dolayı müze Çiçekler Evi olarak anılıyor. Sırbistan'ın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi ücretsiz rehberle gezilebiliyor. Tuna Nehri'nin kıyısında kurulmuş olan Zemun, Yeni Belgrad'ın biraz dışında yer alıyor. Osmanlı'nın giremediği şehirde daha çok Avusturya etkisi hakim. Zemun'u tepeden keşfedebilmek için Gardoş Kulesi'ne çıkıyoruz. Kule, Tuna Nehri ve Zemun'u bir arada sunan müthiş bir manzaraya sahip. Avusturya stilindeki sivri çatılı evler sokağa bitişik olarak inşa edilmiş. Havanın güzel olduğu günlerde Zemunlular, Tuna'nın kıyısında keyifli bir gezinti fırsatını kaçırmıyorlar. Sizi Zemun ve Belgrad'dan güzel görüntülerle baş başa bırakıp dünyanın başka bir noktasından sizlere merhaba demek üzere yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta değerli bir konuğum var. Turizmci, iş adamı, motivasyon konuşmacısı ve dahası da var, yazarı da var. Hoş geldiniz Recai Bey.
1: Hoş bulduk Günter Beyciğim.
0: Ben 4 tane saydım ama yaş aldıkça şey galiba o hani genişleyecek evet, gibi evet, görünüyor. Evet. Çünkü işin içinde bir de işten sesler konumuz da var.
1: Var, vakıflar var, vakıf yöneticilikleri var, kurduğumuz vakıflar, dernekler var.
0: Ama ben daha çok sizin yolculuklarınızı merak ediyorum. Yani Kilis'ten başlayan,
1: evet,
0: İstanbul'da biraz ne diyelim nefeslenen,
1: evet,
0: sonra da dünyaya açılan bir çerçevede baktığımızda ilk yolculuğunuz ne zaman başladı? İlk aileden, evden ayrılık, seyahat dediğim zaman kara hava fark etmez. Ne geliyor aklınıza?
1: Aslında babam şoför olduğu için arada bir İstanbul'a işi çıkar giderdi. 64 kırmızı bir Chevrolet'imiz vardı. Onu hatırlıyorum. Ve o araba 10 yıl kaldı babamda ve ben orada şoförlüğü öğrendim. 5-6 yaşlarındayken ben daha okula başlamadığım dönemlerde İstanbul'a giderken beni yanında götürürdü. İlk seyahatim eğlenceli, yolda geze geze giderdik.
0: İlk yurt dışı seyahatinizi ne zaman yaptınız?
1: Ona
0: çünkü
1: gelelim.
0: İhracatta yapıyorsunuz, onun için şirketleri kuruyorsunuz ama mesela ilk yurt dışına ne zaman gittiniz, nereye gittiniz?
1: Şimdi ben kendimi çok şanslı addediyorum. Ben Kilis gibi bir yerden çıkıp İstanbul'a gelip Türkiye'deki o zaman 67 vilayet vardı, 57'sini gezmişim. Şimdi 81 vilayetse işte herhalde 70'ini gezmişimdir. Gezmediğim bölge kalmadı kuyumculuğumdan dolayı. Anadolu'ya çıkar hurda toplardık, döviz toplardık vesaire. O dönemden Türkiye'yi keşfettim. Her köy bölgesi ayrı bir imkan var. İlk seyahatim 85 yılında İsviçre'ydi. Çok sevdiğim şu anda büyük bir holdingin patronu olan bir arkadaşım Kapalı Çarşı'dan.

0: Onunla beraber yeni evli. O biz
1: tahmin
0: de yeni evliyiz.
1: Evet.
0: Onunla beraber bir arabayla
1: arabayla gittin.
0: Arabayla 10 günlük bir tur yaptık. 5 ülke dolaştık. Buradan Bulgaristan'a. Bulgaristan'a hemen geçmeniz lazım. Transit alıyorsunuz. Ama biz o gece orada yatmak zorundaydık. Gece çünkü şey vardı. Kurban Bayramı 9 gündü. Bunu değerlendirelim diye yola çıktık. O seyahatte tabii İsviçre'yi gördüm. Çok etkilendim.
1: Biz esas orada onu merak ediyoruz.
0: Çok mesela kavga, yani hiçbir korona sesi duymuyorsunuz. Yani
1: ne hayal ediyordunuz?
0: Evet.
1: Bir yurt dışı denince, başka bir ülke denince ne buldunuz? Sizi neler şaşırttı?
0: Çok düzenli, yeşil, medeni, herkesin mutlu olduğu. Cumhurbaşkanı falan adını bile bilmiyorlar çoğu. Siyaset ilgilendirmiyor. Sistem var, sistem yürüyor. Yıllarca sistem doğru kurmuşlar. O etkiledi beni. Benim en çok etkileyen daha sonraki seyahatlerimde fabrikayı kurarken Çin'e daveti, Japonya'dan bir makine grubu vardı, bir de Almanya'dan. Onları görmek için Japonya'ya Osaka'nın 100 kilometre dışında trenle gideceğim tarif edildi. Uçakla Osaka'ya indim. Oradan çok etkilendim. 2 gün kaldım Japonya. Bana çok şey verdi. İnsanlar çok saygılılar. İnsanlar inanılmaz derece temizler. İnsanlar inanılmaz derecede birbirlerine olan saygıyı kaybetmiyorlar. Sonra da Hong Kong'a gittim. O da tabii benim, yani bizim ülke niye böyle değil? Arı gibi çalışıyorlar. Çin mi Hong Kong'u yönetiyor, Hong Kong mu Çin'i? O zaman farkına vardım. Evet. Hong Kong Çin'i yönetti, evet. Ve Çin
1: o dönem öyle.
0: O Hong Kong'u 100 yıllık kiralamaz bittikten sonra aldıkları için uçtular, gittiler ve o sistemi Şangay'a, Pekin'e, diğer yerlere taşıdılar. Guangzhou'ya ben, evet, o şeyin içinde çok gezdim. Yaklaşık 90 ülke dolaşmışımdır Güntay Beyciğim. Bunların içinde yine Çin Seddi beni çok etkilemişti. 14 bin kilometrelik bir Çin Seddi düşünebiliyor musunuz? Tabii hep o yasak şehire girdik, yeni açılmıştı. Sene 80, 93'ler, 95'ler bir grup arkadaşımız vardı. Ben seyahatlerimi yarısı iş seyahatleridir, yarısı gezme seyahatleridir. Yani
1: ben onu soracaktım. Evet. Bu iş seyahatlerini planlarken gideceğiniz yeri önceden araştırır mısınız?
0: Tabii,
1: keşfetmek
0: şöyle,
1: ister misiniz?
0: Tabii, şöyle, genelde biz çok önceden planlarız. Bizim ASTA diye Amerika Seyahat Ajantaları Birliği'ye üyeliğimiz var. UFTA diye onun üyeliğimiz var. Bir grup arkadaş, 3 aile, bazen 4, bazen 5 aile. Bu seyahatlerin kongre zamanında bir hafta giderdik. Onun pre ve post turları vardır. Öncesinde ve sonrasında. Evet. Çok komik rakamlara. Mesela çok etkilendiğim yine bir seyahat. Karayipler'de kruz yaptık bir hafta ve o bir zamanlar siz hatırlarsınız Love Boat vardı. O, evet, Love Boat'ta seyahat etme şansıma ulaştım. Ama bizim gözümüz o televizyon yıldızları var, onların fotoğrafları var. Gerçek kaptanla tanışıyorsunuz, gerçek garsonlarla tanışıyorsunuz. Filmin içinde gibisiniz ama o gözünüz onları arıyor. Fakat muhteşem bir seyahatti. Her akşam gece saat 11'de demir alıyor. Sabah bakıyorsunuz bir adadasınız. Ertesi gün başka bir adadasınız. Her odada gitmeden alttan gazete geliyor. Yani nasıl çıkar gazete diyorsunuz 90'lı yıllarda o gemide. Gazetede oradaki haberler. İşte adada helikopter turu, scuba diving. Her şeyin ilklerini o seyahatte çoğunu yaşadım diyebilirim. Helikopter kiraladım.
1: Evet.
0: Onun dışında birçok aktivite, bazı yerlerde katamaranı ilk defa orada gördüm, bir Fransız katamaranı. Bir adaya gidiyorsun, yarısı Hollanda'da, yarısı Fransa'da. Bu tarafa geçiyorsun, Fransızca konuşuyor, bu tarafa geçiyorsun, Hollanda'da konuşuyor. Çok ilginç deneyimlerimiz oldu.
1: Karayip'te öyle, Kroaço falan.
0: Onun dışında tabii ben gezdiğim ülke Avrupa'nın hemen hemen %90'ını dolaşmışımdır. İş içindir bunların çoğu.
1: Evet.
0: Kongreler için gitmişimdir. Fuarlar için gitmişimdir. Tekstil dış ticaret yapıyoruz. Sürekli fuarlara gidiyorduk. Yine bu turizm için birçok fuarlara gidiyoruz. Otelin marketing için. Bizzat da ben arkadaşlara eşlik ederim bazen. Onlar gitmez, ben giderim. O yüzden epey gezme durumumuz oldu ama bir 40 ülkeyi eşim Nesin Hanım'la beraber gezme şansına sahip oldum. Geri kalanını ticari olarak düşünebilirsiniz.
1: Evet. Japonya, Çin, Amerika, Avrupa, bunlar sizin üzerinizde, evet, etkisi olan,
0: evet,
1: coğrafyalar diye.
0: Evet. Şey.
1: Güney Yarımküre dediğimiz zaman Afrika, Güney Amerika, buralarda ilgili tecrübeleriniz ne oldu?
0: Afrika'da bir Mısır'ı görme şansım oldu. Onun yeni son programı bir 40 ülke var. Orada tabii daha fazla Afrika ülkeleri var. Biraz da daha uzak doğu var. Aslında ben Singapur'dan, Hong Kong'dan, o bölgenin birçok o bölgelere giremedim. Bir de Güney Amerika bölümü, Meksika ve

0: Brezilya falan.
1: Brezilya inemedim. Brezilya, Meksika var, Brezilya yok. Arjantin, o bölge eksik kaldı. Orada inşallah nasip ederse, Allah ömür verirse, imkan verirse gezmeyi planlıyorum.
0: Şimdi çok sayıda ülkeyi dolaşmışsınız. 40 civarında ülkeye özel olarak seyahat etmişsiniz. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bu seyahatlerin sizin yaşam kalitenize, iş hayatınıza, bakışınıza katkısı, etkisi ne oldu?
1: Çok şey. Yani ben şimdi tekstil yaptığım zaman İtalya'ya çok sık iplik almaya, oradaki fuarlara giderdim. Bu sefer ben vitrinleri dolaşırdım. Amerika'ya giderdik, Los Angeles, Las Vegas'a. Las Vegas o zaman 16-17 tane büyük otel var. Dünyanın ünlü markaları, şimdi çok daha fazlası var. Hepsinde de otelden otele geçersiniz. Bütün altlarında hem kumarhane var hem de büyük alışveriş merkezinin içinden geçirirler sizi. İnanılmaz ve event merkezi. Evet. Boks maçları da orada oluyor, başka alanlar da oluyor, hepsi de oluyor. Ben sabah çıkardım, akşama kadar otelleri gezerdim. Hatta bazı yeni açılmış otellerin resepsiyonu uğrar, fiyat sorar, oda görür, bilgimi, görgümü arttırırdım.
0: Peki ülkemizde, yurt dışına kıyaslarsanız son dönemde bize de çok sayıda turist geliyor. Burayı da merak edenler oluyor.
1: Evet.
0: Ama bizde mesela popüler olan İsviçre'yi demeyeyim, oralar uç noktalar da. Biz nereden nereye geldik?
1: Şimdi bakın, biz Özal'ın yapmış olduğu hamleyle muazzam bir ivme kazandık. Her yıl %15 büyüdük. Son 10 yıldır da büyüme devam ediyor ama bu oran düştü. Özellikle 2016'daki bombaların patlamasıyla turizm %50'ye düştü. Ve çok büyük sıkıntı yaşadı turizm. Onu 3 yılda zor toparladık. Oradaki hikaye şu. Yani aslında dışarıya seyahat ettiğiniz zaman hangi ülkeye gidecekseniz sizin devletiniz iyi geçindiği ülkelere yönlendirir. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde olsaydık bugün inanıyorum 100 milyon turist, 120 milyar dolar
0: adam başına hayal düşen gelir de yüksek.
1: Aynı bu kapasiteyle. Şu andaki kapasiteyle. Yeni otel yapmayın. Yeni altyapı da yapmayın. Çünkü biz şu anda kapasite kullanımı %48'lerde, biliyor musunuz? %52 boşluk var.
0: Peki havayolunu tercih ederken şirket tercihi, sınıf tercihi neye göre planlı, neye göre tercih ediyorsun?
1: Ya şimdi o kadar kolaylaştı iş. Telefonu alıyorsun, cepten. Bana şu lokasyonda en iyi oteli ver, yıldızlarına bakıyorsun. Ne istiyorsan sana onu söylüyor. Ya böyle business class uçacağım diye bir çok şeyim yok ama upgrade ediyorlar sağ olsunlar genelde. Çok uçtuğumuz için oradan upgrade ediyorum bazen uzun yollarda. Ama bir saatlik, iki saatlik yollarda business class'a verilen paraya üzülüyorum. Evet. Ama uzun renklerde gerçekten ihtiyaç. Uzun boyluyum, her yere oturmuyorum. Genelde exit veyahut da birinci sırayı tercih
0: biraz
1: ediyorum.
0: Biraz daha şey olsun diyorsunuz. Evet. Bacak boyu alanı olsun, bol olsun istiyorsunuz. Gittiğiniz ülkelerde yiyecek içecek konusunda nedir tercihiniz? Mahalli tatlar mı?
1: Şimdi ben genelde her gittiğim yerde bazen Almanya'ya gidiyorum. Abi iyi bir Türk restoranı, abi Türk restoranı bırak, biz en iyisini Türkiye'de yapıyoruz. Kardeş sen beni en iyi buradaki gurme restoran neresi oraya götür diyorum. İtalyan olur, İspanyol olur, Çin olur. Ben Uzak Doğu yemeklerini çok severim. Çok da güzel yapıyor ve çok çeşitlidir. Yani Türkiye'deki Çin yemekleri çok sınırlı. Ben Çin'in içinde de gezdiğim için Türkiye'den daha fazla zengin. İlktir bana göre zenginlik açısından Çin yemekleri, Çin kültürü. Her bölgenin kendine ayrı. Hayır, nasıl bizde Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, her şehirde bölge bölge var. Orada da öyle. Ve giderken bu yemek sınırlamasında bir bakarsınız gayda en iyi nerede yemek yiyebilirim. Bir onu tercih etmeye çalışıyorum. Bazen Michelin yıldızları tercih edip tadım yapmak, oranın özel yerleri, ama ben tercih ettiğim hep gittiğim ülkenin kendi mutfağı.
0: Peki valizinizi kim hazırlar yolculuğa?
1: Kendim. Kendim hazırlarım, kendim de boşaltırım. Onda ne giyeceğimi işte artık iç çamaşırından, çorabından, kemerinden, pantolonundan ve ceketinden, iç giyiminden hepsini kendim tasarlarım. Kaç gün kalacaksam o güne göre valiz sayısı yaparım.
0: Katıldığınız için teşekkür ediyorum Recai
1: Bey.
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: Size birçok alanda yolculuğunuz var. İşin içinde bir sanatçılık da var. İşten Sesler Korosu.
1: Evet. Bugüne kadar biz yaklaşık 16. konserimiz. Türk Eğitim Vakfı, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Tohum Otizm Vakfı, TOÇEV, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Mehmetçik Vakfı gibi birçok vakfılar yararına konserler düzenliyoruz. Bir grup iş adamından oluşuyor. O benim gönül işim. Ben onun başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Ve

0: bize eşlik eden sanatçılar hiç ücret almıyor. Her konserinde 3-4 tane misafir konuk sanatçı alıyoruz. İkişer üçer parça onlar söylüyor. Çok güzel konserler veriyoruz. Gelirin tamamını o gece hangi vakıfla yapmışsak insanların eğitimine, ihtiyacına yönelik yapıyoruz. Ben destek veren tüm arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum.
1: Ben de arkadaşlarınıza, size hem başarılar diliyorum hem de katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun, programımız daim olsun. İzleyeni bol olsun efendim.
1: Sağ olun.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, uçaklarda taşınan powerbanklere yönelik kuralları güncelledi. Yeni düzenlemeye göre powerbankler uçak altı bagajına konulamayacak. Sadece kabinde taşınabilecek. 100 watt saate kadar olan modeller kabine alınabilirken, 100-160 watt saat arasındaki yüksek kapasiteli powerbankler için havayolu onayı gerekebilecek. Uçuş sırasında powerbankle telefon ve diğer elektronik cihazların şarj edilmesine de kısıtlama getirilebilecek. Ayrıca powerbanklerin koltuk araları gibi ulaşılması zor noktalarda bırakılmasına izin verilmeyebilecek. 2027'de uygulanacak yeni kurallarla lityum bataryalardan kaynaklanabilecek yangın risklerinin azaltılması hedefleniyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları geliştiren Archer Aviation, Yol Yok adını verdiği yeni bir uçuş turu başlattı. Şirket bu program kapsamında

programında elektrikli hava taksisi Midnight ile ABD'nin farklı şehirleri arasında test uçuşları gerçekleştirecek. Archer'ın ilk rotaları Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayacak. Daha sonraki aşamada Los Angeles bölgesiyle birlikte Texas ve Florida'da da uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Archer'ın bu çalışmalarındaki en önemli hedeflerinden biri 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Şirket LA28 organizasyonunun resmi hava taksi sağlayıcısı olarak seçildi. Midnight isimli elektrikli hava taksi 4 yolcu kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli çalışan uçak dikey kalkış ve iniş yapabiliyor. Elektrikli hava taksi Midnight düşük gürültü seviyesi hedefliyor ve sıfır operasyonel emisyon sunuyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Artık saatler 13 olmak üzere yeni bir saat dilimine sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Aslında bir canlı bağlantı. Vanlı Kara Haydar olarak da bilinen Mehmet Fatih Tançalan kara para soruşturmasında gözaltına alınmıştı. O soruşturma kapsamında eşi Çağla Öz de dün gözaltına alındı. Soruşturmadaki son gelişmeleri şimdi bize Habertürk muhabiri Gizem Türemen aktaracak. Tüm detayları dinliyoruz senden Gizem.
1: Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz hakkında kara para soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gelişmeler de yaşanıyor. En son yaşanan gelişme düğünün ardından firar eden Çağla Öz. Dün gözaltına alındı İstanbul'da günler sonra ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da Van'a gönderildi. Orada ifade verecek. Orada kendisine MASAK raporu, şüpheli para trafiği ve elbette düğünde takılan o kilolarca altının kaynağı sorulacak. Yani tutuklanan eşine sorulan tüm sorular artık Çağla Öz'e sorulacak, onu biliyoruz. Peki ne oldu? Hangi aşamaya geldi soruşturma dosyası? Şimdi biliyorsunuz Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz bir düğün düzenledi ve kilolarca altın takarak ihtişamlı hayatlarını sosyal medyada sergilediler. O düğünün ardından TCK 282 kapsamında, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan aklarında bir soruşturma başlatıldı Vanlı Karahaydar'ın. Vanlı Karahaydar geçtiğimiz günlerde tutuklandı ama eşi firar etmişti. Hakkında da yakalama kararı vardı. Dün İstanbul'da gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bazı MASAK raporunda dikkat çekici noktalar var soruşturmanın başlatılmasında ve bu noktaya gelmesine sebep olacak. O ayrıntıları paylaşmak isterim. Karahaydar'ın 2020'den bu yana sadece 74 bin lira gelir beyan ettiği ancak para trafiğinin 115 milyon lira olduğunu tespit etti MASAK. Eşi Çağla Öz Tançalan'a yönelik de onun da para trafiğine yönelik tespitleri var MASAK'ın. Çağla Öz Tançalan'ın 6 yıl

0: dönemde hesaplarına 56 milyon liralık para girişi olduğu, 50 milyon liralık da para çıkışı olduğu ve çiftin ikisine bakarsanız yani tan çalan çiftinin toplamda 222 milyon lira bankada para trafiği olduğu tespit edildi ve MASAK bu tespitlere yönelik diyor ki tan çalan çiftinin sosyal medyadaki sergilediği gösterişli hayatla resmi kayıtlardaki mali profilleri arasında bir uçurum var. İzah edilemeyen bir servet artışı var. Yaşam tarzıyla gelirleri arasında bir uyumsuzluk var diyor. Tüm bunlar MASAK raporunda yer aldı. Yine hatırlayacaksınız Vanlı Karahaydar yani Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde şunu söylemişti. O altınlar bir kuyumcudan reklam amacıyla emanet alındı. Düğün bittikten sonra da geri iade ettik demişti. Ancak kuyumcunun ifadesi ise kendisinden bir alışveriş evet yapıldığı, bir set ve iki kelepçe alındığı, bunun da faturasının elinde olduğu yönündeydi. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Van'ın Muradiye ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Ve bir evin eklentisinde, bir valizin içerisinde o gün düğünde Çağla Öztan Çalan'a takıldığı değerlendirilen altınlar, ziynet eşyaları ve 4 farklı para biriminde bazı materyaller olduğu tespit edildi. Hatta çok ilginç, biraz aktarayım onları da, aramada o baskında ele geçirilenler arasında 66 adet altın bilezik, 2 ve 1,5 metre uzunluğunda ayrı ayrı altın zincirler, büyük set gerdanlık, altın kemer, yüzükler, bileklikler, künyeler, küpeler, kol düğmeleri ve külçe altınlar tespit edildi. Ve 4 farklı para biriminde nakit. Nedir onlar? 90.800 lira, 4.300 euro, 12.050 Amerikan doları, 89.000 Birleşik Arap Emirlikleri parası ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu materyallerin kaynağıyla Tançalan dosyasının bağlantısı şu an ayrıntılı olarak inceleniyor. Gözlerimiz bu saatten sonra Van'da ifadesi alınacak. Çağla Öztançalan'da olacak. Masanın tüm tespitleri sorulacak. Takip edeceğiz, aktaracağız.
1: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi devam edelim. Tabii eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşumda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet ve örgüte üye olma, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih verdi, tarih paylaştı. 1 Ekim itibariyle anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz dedi.
3: Yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
2: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
3: Ön hazırlık kısımlarını

0: başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak, hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz dedi.
0: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık yaptınız? Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Öyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine, ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez, pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum. Tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
2: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği istişare kampının açılışında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye dünden daha büyüktür dedi.
3: Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Ve bu ki yani Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde hiçbir yürek terörü getiremeyecek. Türk milliyetçileri Türk devleti adına irade koyarken büyük bir vizyon koymuştur liderimiz sayesinde. Bu vizyonda bugün milletimiz tarafından kabul görmüştür.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alınacak. DEM Parti heyetinin çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı ziyareti yapıyor DEM Parti heyeti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasanın ele alınmasının beklendiği ziyaret sonrası DEM Parti'den yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti.
4: Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le birlikte.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan'ın temasları sırasında Suriye'de kalıcı istikrarın tesis edilmesine yönelik çalışmalarla terör örgütü SDG'nin kendini feshetme süreci görüşmelerde masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ziyaret Fidan'la Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 6 Ağustos ve 8 Eylül'de Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından planlandı. Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilecek. Mevkidaşı Şeybani ile görüşecek. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar ve barış ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin verdiği çabalar ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ticaret, enerji, ulaşım dahil birçok alanda devam eden işbirliğinin kurumsal çerçevesi gözden geçirilecek. SDG'nin kendini feshetmesi Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in Suriye'nin güvenliğini tehdit eden saldırıları da görüşülecek diğer başlıklar arasında yer alacak. Şimdi ABD ile İran arasında neler oluyor? Bir bakalım, son duruma bir bakalım. ABD ile İran'dan savaşın seyrine ilişkin farklı farklı çelişkili açıklamalar gelirken gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlayacak nihai anlaşmaya vardığı belirtildi. Fakat hafta başında duyurulması beklenen mutabakat boğazın hemen açılacağı anlamına da gelmiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaş yakında sona erecek dedi. İran'dan zorbalığa boyun eğmeyeceğiz açıklaması geldi. Çelişen açıklamalar sürerken gözler bir kez daha Hürmüz'e çevrildi. İran savaşının kısa süre içinde sona ereceğini öne süren Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran halkı

0: Ankara zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini söyledi. İran teslim olmayacak dedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Taraflardan peş peşe açıklama gelirken İran'a ait bir ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası yakınlarında hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İran ve Umman'ın ise gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak nihai anlaşmaya vardığı açıklandı. İranlı bir yetkili, mutabakatın Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantıda duyurulacağını söyledi. Mutabakata göre Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahı tamamen İran karasuları içinde yer alacak. Çıkış güzergahının bir kısmı da İran karasuları içinde kalacak. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve güney güzergahı kapatılacak. Ancak mutabakat boğazın derhal açılması anlamına gelmeyecek. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulan 7 şartın yerine getirilmesini bekleyecek. İran hafta başında Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulacağını belirtiyor.
1: Evet, haberlerimizi izlediniz. Şimdi hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye ziyaretine hem de Husiler Yemen Suudi Arabistan cephesinde neler oluyor? Son durumu konuşacağız. Konuklarım var. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin ve İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzar benimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İyi pazarlar, çok teşekkürler. Çetin Er, müsaadenle ben Umut Hocam'dan başlamak isterim. Artık biz ev sahibiyiz, o yüzden hocamdan başlayayım. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor. 2 günlük bir ziyaret. Önemli bir süreci tam da ortasında böyle bir ziyaret, beklentiniz nedir?
3: Evet, yani Türkiye'nin güvenliği açısından, ekonomik ilişkiler açısından komşumuz ve çok yakın bir ülke tabii Suriye. Bakan Bey zaten bu ülkeyi çok iyi biliyor eskiden beri. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli bizim için. Oradaki Türkiye'ye karşı unsurların ki artık Suriye ordusuyla entegre olmuş durumdalar. Artık belki de karşı dememeliyiz belki de. Bu bağlamda askeri olarak entegrasyonu önemli SDG'nin özellikle. Buna yönelik bir adım var. Tabii Türkiye hani çok da iç işlerine karışır gibi değil ama olumlu destek olacağına eminim. Türkiye'nin çok açıda dediğim gibi çünkü savaş öncesi yani 2004'leri hatırlıyorum. Yani çok güzel bir şey vardı. Ticari ilişkiler vardı. Turizm vardı, gidişler gelişler vardı. Ben de o dönemde gitmiştim. Yani dolayısıyla o dönem tekrar umarım dönebilir. Yani ilişkilerin halktan halka, devletten devlete ve Türkiye bu bağlamda tabii istikrarı, Suriye'nin istikrarı açısından hem bizim açımızdan hem onlar açısından önem veren bir ülke. Bunu teşvik edecektir Bakan Bey.
1: Evet. Çetin Er, sen ne dersin? Sayın Fidan'ın ziyaretinden ne beklenmeli?
2: Aslında zamanlama açısından değerlendirmek gerekecek ama tabii işin bir başka boyutu da zaten Türkiye periyodik olarak her ay 2-3 tane bakanını düzenli olarak Suriye'ye götürüyor. Yani Suriye'yi hiç yalnız bırakmıyoruz. Her konuda her bakanımız mutlaka Suriye'ye gidiyor. Daha 2 gün önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız direkt oradan Şam'a gitti. Oradaki muhataplarıyla bir araya geldi. Tabii bu sirkülasyon devam edecek çünkü her şeyden önce Suriye bizim periferimizdeki bir ülke. Yani biz orada en ufak bir şeyden etkilenen bir ülke konumundayız. Oradaki her şeye de mutlaka dahil olmamız gerekiyor. Çünkü başka türlü Suriye'nin kendisini toparlaması mümkün değil. Tabii bir taraftan da Suriye kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Zira Esad rejimi devrildi. Fakat Arap ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri vaat ettikleri yatırımları, paraları aktarmış değiller. Bu da tabii Suriye'yi maddi açıdan, ekonomik açıdan zora sokan bir durum ama bütün bunlara rağmen Suriye her şeyi göze almış durumda. Kendi toprak bütünlüğünü koruyabilmek adına. Çünkü şimdi bir ülke yeniden inşa edilmeye çalışılıyor ama bir taraftan da ülkenizin toprakları işgal altında. Nitekim daha geçen hafta şimdi zamanlama açısından diyorum. O yüzden buraya dönüyorum. Daha geçen hafta İsrail Başbakanı Netanyahu Hermon Dağı'na gitti. Evet. Ve doğrudan Suriye topraklarından mesaj verdi. Şimdi uzun bir zamandır Amerika'nın girişimleriyle Suriye ve İsrail yetkililer bir araya geliyorlar. Bu Ürdün'de oldu, İngiltere'de oldu, Avusturya'da oldu. Birkaç görüşme gerçekleştirmelerine rağmen

0: bir güvenlik işbirliği ya da güvenlik anlaşması imzalamış değiller ama söylenenlere göre ya da Amerikalıların ifade ettiği şekliyle belli bir aşamaya gelindiği söyleniyor. Ama şimdi belli bir aşamaya gelindiği söylense bile doğrudan Netanyahu'nun Herman Dağı'na gitmesi, oradan mesaj vermesi ve açık bir şekilde buradan geri çekilmeyeceğiz ifadesini kullanması bence burada düşündürücüdür. Çünkü belli ki İsrail yavaş yavaş adım adım Suriye'nin bazı toprak bölgelerini kontrol altına almaya çalışacak. Tabii çok medyaya yansımadı ama şu sıralar İsrail sınır hatlarında da bazı silahlı grupların hareket halinde olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Bu da tabii o bölgeyi daha çok önümüzdeki dönemde konuşacağımız bir dönem haline dönüştürebilir. Bu bizim için önemli çünkü biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü özellikle önemsiyoruz. Çünkü şu an Lübnan'da benzer bir durumla karşı karşıya. Yani biz aslında Şam dediğimiz zaman, Beyrut dediğimiz zaman Şam'ı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Nitekim her ikisi farklı ülkeler olsa da şu anda İsrail karşısında, işgal karşısında kaderleri ortak. Dolayısıyla geleceğe dair ne yapacaklar, nasıl bir yol haritası oluşturacaklar, bu bizim için önemli ve Hakan Fidan'ın da zamanlama açısından gittiği tarih tam da bu krizlerin yaşandığı bir tarihe denk geliyor.
1: Hocam şimdi tabii terör örgütü YPG'nin ve SDG'nin fesi önemliydi. Terörsüz Türkiye sürecinin de önemli bir parçası. Terörsüz bölge, terörsüz Suriye anlamına da geliyor aslında. Bu fesih terör örgütünün Suriye kolunun, YPG'nin, SDG'nin fesi dengeleri bölgede nasıl değiştirir diye bir soru var tabii karşımızda.
2: Tabii aklımdaki soru bu sürdürülebilir bir durum mu? Umarız ki öyle olur tabii. Yani sisteme ve devlete entegre olmaları. Çünkü çok farklı geçmişi var tabii. Bu örgütün ama öbür tarafta Suriye Cumhurbaşkanı da tabii çok farklı bir geçmişi vardı. Şu anda daha istikrar unsuru olarak şimdilik görebiliyoruz. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından ve Türkiye ile ilişkiler konusunda. Çok önemli bir gelişme tabii çünkü geçmişte terör örgütünün bir temsilcisi Suriye kolu olarak görülen büyük ölçüde yani o örgüt. Şimdi Suriye devleti ile entegre olup toprak bütünlüğü açısından önemli bir gelişme. Türkiye'nin de istediği zaten bu. Bölgede bir ayrılıkçılığı teşvik etmiyor. Tam tersi kimsenin de faydasına olmayacaktır zaten öyle bir durum. Bütünlük içinde Suriye'nin devam etmesi. Çok farklı tabii etnik mezhep grupları var ama bunların da bir Suriye Cumhuriyeti içinde beraber yaşayamaması diye bir durumda olmak zorunda değil. O farklı kültürleri tanımak ve destek olmak sayesinde Türkiye'de bu konuyu destekleyecektir. Hem terör boyutunun artık olabildiğince sıfırlanması hem de kültürel haklar bağlamında bunun tanınması ve bu bağlamda herkesin bu sistem içinde yer alması gerçekten bizim için de faydalı olacaktı. Orada yaşayan halk için de artık Suriye'ye bir istikrar gelmesi ama barış için de istikrar. Yani bir eski hani Baas döneminin bir istibdat yönetimiyle bir istikrar vardı ama o da tabii çok baskıcı bir rejimdi. Tek parti rejimiydi. Bunun artık tasfiyesi ve bununla beraber yani tabii demokrasi sözü de söylemek belki erken böyle bir şey için ama en azından farklı kültürlerin tanınması, bu pastadan pay almaları oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Sayın Fidan'ın ziyareti önemli, Suriye'deki gelişmeler önemli ama yani Orta Doğu'da hiçbir gelişme birbirinden bağımsız değil kuşkusuz. İşte biz günlerdir de Hürmüz'deki acaba bir çözüm yolu bulunur mu umudu var onu konuşuyoruz. Bir anlaşma yapıldığına dair iddialar var. Şimdi Çetin Ersan'a dönmek isterim. Şöyle biraz önce haberde de verdim. İran ve Umman'ın gemilerin Boğaz'dan güvenli geçişi için bir anlaşmaya vardığına dair iddialar var, haberler var. Hafta başında da yarından itibaren de duyurulması bekleniyor ama şöyle de bir şey var, beklenti var. Yani Boğaz'ın hemen açılacağı anlamına da gelmediğine dair. Biraz önce yine haberde izledik. Şimdi ne oluyor? Hürmüz bir kör düğüm ama şöyle yavaş yavaş da açılmaya başlayabilir mi acaba?
0: Şimdi tabii az önce değerli hocamın yaptığı yoruma bir katkı sunarak hemen Hürmüz'e geçeyim. Tabii Suriye'de kırılgan bir süreç var. Halen taşlar tam anlamıyla yerine oturmamış. Ama geçmişte Ahmet el-Şara için de Jolani diyorduk. El-Kaide'nin temsilcisi konumunda adlandırılıyordu, yorumlanıyordu. Hatta uluslararası yasaklılar listesindeydi ama bugün artık Suriye'nin lideri konumunda. Dolayısıyla Suriye'de Suriyelilerin Suriye'yi yönetmesi önemli. Burada SDG'nin entegrasyonu gerçekleşirken burada önemli olan SDG'nin içerisindeki Suriyelilerin

0: Suriye'de kalması zaten beklenen bir durum, istenen bir durum ama PKK'ların çıkması önemliydi. Şimdi o PKK'lar da tabii Sincar'a gitti. O Sincar da şimdi boşalacak. Aslında demin sen de ifade ettin, Orta Doğu'da hiçbir şey birbirinden bağımsız değil.
1: Bağımsız değil.
0: İşte dün senin yayında da onu konuşuyorduk.
1: Evet, dün Sincar'ı
0: Sincar'ı
1: konuşmuştuk.
0: konuşuyorduk. Şimdi onlar da Sincar'dan Kandil'e nasıl gidecek? Sincar Kandil'e gidince bu sefer İran, Irak, Türkiye yeniden bir denklemle konuşacak. O yüzden biz bu süreci daha konuşacağız. Ama tabii Hürmüz özelinde şunu hemen belirtelim. Aslında haritadan gösterebilirsek...
1: Lütfen,
0: evet,
1: lütfen seni ben alabilirsem.
0: Daha
1: evet,
0: doğru olur.
1: Hocam isterseniz buyurun.
2: Tamam.
1: Harita üzerinden de konuşalım.
0: Şimdi tabii Esra, işin kilitlendiği nokta tam da arkadaşlarımızın grafikte çizmiş olduğu bu kırmızı alan.
1: Evet.
0: Ama tabii şimdi bu haritada bizim şu an göstermediğimiz küçük bir nokta var. Tam da burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu uç noktada Umman'ın bir toprak parçası da var. Biraz buradaki Arap coğrafyasının şöyle bir özelliği var. Mesela örneğin yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprakların içerisinde küçük küçük Umman'a ait toprak parçaları var. Oraya da iletişimler doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri Umman arasındaki iletişimle sağlanabiliyor. Ama tabii bahsedilen bölge tam da işte şurada başlıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu alan değil, Umman'la doğrudan İran arasındaki bu bölgede bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Şimdi bu kırmızı bölge zaten krizin tam da merkezi. Yani uluslararası enerji siyasetinin çöktüğü, enerji politikalarının şu anda bütün paradigmaların çöktüğü alan. Fakat diyelim ki Umman ve İran kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar. Bunu da bütün dünyaya ilan ettiler. Fakat başka bir sıkıntımız var. Şu anda zaten buradan gemiler geçebiliyorlar. Yani gemiler eğer İran'la ve Umman'la görüşürlerse ve aracı şirketler bunlarla irtibat kurabilirlerse geçebiliyorlar. Asıl sorun tam da işte şurada başlıyor. Bakın ben bir daha göstereyim şuradan. Eğer kameraman arkadaşım yakından alabilirse.
1: Körfez'de.
0: Körfez'in tam ağzında çıkışında var. Bu ağzında çıkışında olan bölgede de Amerikalılar orayı abluk altına almış durumda. Yani buradan herhangi bir gemi geçiş yapsa bile Amerikalılar diyor ki sen buradan nasıl çıktın? İranlara mı para verdin? Devrim muhafızlarına mı para verdin? Nasıl bu gemiyi buradan çıkardın? Dolayısıyla herhangi bir geminin buradan çıkması, evet Umman ve İran'ın izne tabi. Hı hı. Fakat çıkış yapsa bile bu sefer de doğrudan Amerikalıların kurmuş olduğu ablukaya takılıyor. O yüzden zaten şu anda Hürmüz'de sadece bir abluka değil, iki tane abluka birden var. Yani İran'ın ve Umman'ın bıraktığı gemiler gelip burada bu sefer de hatta şöyle bir tanımlama yapayım. Şu bölgede, Umman'ın şu Körfez bölgesinde yaklaşık 170 tane gemi Amerikalıların ablukasından dolayı çıkış yapamıyorlar.
1: Peki hocam, şimdi Çetiner çok güzel anlattı. Aslında tam Boğaz'da değil, Umman Körfezi'nin çıkışında. Yani çift yönlü bir abluka var. Orada da ABD'nin bir ablukası var dedi. Şimdi gözler bir taraftan Hürmüz Boğazı'ndan, bütün dünya Hürmüz açılacak mı diyor. Fakat diğer taraftan da Babülmendeb Boğazı'nda da bir sıkıntı var. Orada da Husilerin bazı adaları ele geçirmesinden dolayı acaba orası da kapanır mı? Orası kapanırsa ne olacak? Zaten Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok verimli bir şekilde olamıyor. Bir de orası kapanırsa dünyayı ne bekliyor diye kocaman bir soru var karşımızda.
2: Evet, coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz burada. Gerçekten çok dar bölgeler. Buradaki bu meselenin ortaya çıkabileceğini savaş öncesinde biliyorduk aslında. Yani bu bölgeyi bilenler. Çünkü İran bu arada Husileri tam olarak da aktive etmedi. Yani daha ciddi manada desteklerse ve saldırıları arttırmasını isterse çok daha vahim bir nokta olacaktır. İşte Kızıldeniz'e giriş ve Suudi Arabistan'ın bazı işte hatlarını vuruyor. Dolayısıyla Husilerin oldukça etkili bir gücü var. Böylelikle bu savaş çok daha büyük. Yani zaten bence artık bölgesel bir savaş diyebiliriz diye düşünüyorum. Çok daha ötesine geçebilecek bir durumda. Yani Yemen'i iyice içine çekecek ve Husilerle Suudilerin ve tabii Amerikalıların mücadelesi devam edecektir. Yani coğrafyada görürüz, Babülmendeb şeyinde, Boğazı'nda gerçekten geçişleri engelleyebilecek durumda Husiler.
1: Şimdi yani peki savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı denilebilir mi bu durumda?
2: Yani kısmi olarak öyle tabii. Yani zaten İran'da vurmuştu çeşitli yerleri Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'ın politikası zaten oldukça Amerika'ya ve İsrail'e yakın uzun zamandır. Yani çok açıkça söylenmese de bilinen bir şeydi bu zaten. İsrail'le de normalleşme süreci başlamıştı zaten kapalı kapılar ardında. Bu bilinen bir şeydi. Daha da niyetliydi. Dolayısıyla bu manada Suudi Arabistan İran'ı tabii ciddi bir rakip.

0: Hatta düşman olarak görüyor.
1: Yani aslında bir taraftan dünya ABD İran arasındaki savaş biter mi, bir mutabakata varılır mı diye beklerken ama diyorsunuz ki hocam zaten bölgeye de sıçramış durumda şu dakika itibariyle.
0: Pek de umutlu değilim ben de biteceğine. Keşke bitse tabii. Ama çok çünkü çok farklı dinamikler var. Tek iki devlet arasında değil. Çok farklı devletler, devlet dışı aktörler işte Husiler gibi. Dolayısıyla meselenin öyle kolaylıkla biteceğini sanmıyorum ve zaten Amerika'daki seçimler sonrasında da zaten devam edeceğini tahmin ediyorum. Öyle hemen bitecek bir durumda gözükmüyor.
1: Evet. Peki bir grafiğimiz daha var, bir haritamız daha var.
2: Yönetmenim Kaan'dan. Bir yorum yapayım çünkü önemli bir
1: Ona tekrar dönelim Kaan.
2: Burada bir şey çok önemli bir nokta kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi aslında burada dini temelleri de olan bir durum var. Şimdi Yemen halkı genel itibariyle Şii mezhebine yakın altı imamcı diye tabir edilen bir toplumsal dinamiğe sahip. Dolayısıyla böyle bir yapıya sahip oldukları için de doğal olarak geldikleri nokta İran'la yakınlık derecesini arttırıyor. Yani bugün hep herkesin aklında şu var. Yemen nasıl oluyor? Bir ilişki kurabiliyor ya da İran nasıl Husilerle böyle bir network kurabildi? Bunun temelinde yatan şey onların da zaten Şii mezhebine yakın bir mezhebi görüşe sahip olmaları. Buradan başlayalım. Bu önemli. İkinci nokta, hani demin sorduğun önemli kritik bir soru. İran hiçbir zaman Suudi Arabistan'a füzeler fırlatmadı. Sadece Amerikan üslerine fırlattı.
1: Evet.
2: Ama petrol sahalarını ya da herhangi bir şekilde petrol alanlarına hedef almadı. Çünkü bu doğrudan iki devletin savaşına dönüşebilir ki Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkiler de çok kırılgandır. Zaman zaman zeminde kendini çok net hissettirir. Örneğin Irak Savaşı döneminde Suudiler ve İranlar birbirine çok yakın ilişkiler kurarak götürdüler. Ama daha sonra kırılmalar, mücadele ya da mezhebi tartışmalar yüzünden kırılmalar yaşadılar. İkinci nokta. En kritik olan nokta. Suudi Arabistan'ın en önemli petrol sahaları yani Aramco'nun sahaları Şii bölgelerinde. Yani biz aslında Suudi Arabistan'daki Şii nüfusunu hiçbir zaman dile getirmeyiz. Zaten Suudi Arabistan'da böyle bir şey yoktur. Ama Suudi Arabistan nüfusunun %30'u Şiilerden oluşur. Ve Şiilerin yaşadığı bölgelerde Aramco'nun genel itibariyle petrol sahalarının olduğu bölgeler. Yani şu bölgeler.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Yemen'in doğrudan hedef alabildiği noktalar. Bir üçüncü nokta ise, Esra bu çok önemli. Bu bölge neden önemli? Şimdi evet burada 189 tane küçük adacık var bu arada haritada gözükmeyen. Ve bu adalar zaten kontrol altına alındığından itibaren...
1: O zaman tam haritanın önündeyken Husilerin ele geçirdiği adalar nerede yoğunluklu? Onu
2: hemen
1: da gösterir misin bize?
2: Öbür haritayı arkadaşlarımız getirsin ama buradan bir şey geçeyim.
1: Tabii.
2: Neden ticari olarak neyin önemli olduğunu. Çünkü bu savaşın sadece burada Husilerle kalmayacağının yakında bu savaşın ne kadar büyüyeceğinin işaretini vermek istiyorum. Bakın burası bir körfez ülkesi. Körfez ve işte petrol, petrokimya ürünleri, azot, kimya ürünleri birçok şey buradan gelir. Şu görmüş olduğumuz Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Akdeniz'e açılan kanal, Akdeniz, Karadeniz, Türkiye Anadolu Havzası bu bölgeyi ve Afrika, Kuzey Afrika'yı besleyen bir havza. Ve şu an buradan herhangi bir şekilde enerji geçişi olmadığı için genel itibariyle uzak doğudan Çin'den başlayın ta Bangladeş'e kadar Japonya'ya kadar bütün gemiler genel itibariyle şu rotayı izler ve şuradan gelirler. Kızıldeniz geçtikten sonra Süveyş kanalına, Süveyş kanalından geçiş 200 bin dolar karşılığıdır. 200 bin dolar karşılığında geçerler ama bir fark var. Şimdi bura eğer kapanırsa, bu bölge kapanırsa gemiler artık rotayı değiştirip buradan gidip ta Akdeniz'in ağzından gelmek zorundalar. Bu her gemi için ekstradan 25 gün demektir. Artı 500 bin dolarlık her gemi için ekstra bir yakıt demektir. 500 bin dolar diyorum çünkü gemilerin kullandığı yakıtlar
1: yani
2: genel itibariyle buradan gittikleri zaman daha az kullanırlar. Maliyetler daha azdır, gün daha azdır. Örnek veriyorum.
1: Dünya ekonomisine bir darbe...
2: Yani şu anda 3000 dolar olan navlon fiyatları bir anda 7-8 bine çıkacaktır. Yani bu Hürmüz Boğazı'nda çok daha büyük bir darbe demektir. Ve bu darbe beraberinde Japonya'yı bu sürece dahil eder, Çin'i bu sürece dahil eder, Suudi Arabistan'ı bu sürece dahil eder. Sıkıntı da şurada. Belki de şunu bile görebiliriz. Buranın kilitlenmesi durumunda Suudi Arabistan, Orta Doğu ülkeleri, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri hepsi tam da buraya kilitlenirler. Çünkü Bu alan doğrudan Anadolu dahil olmak

0: üzere Karadeniz, Akdeniz dahil olmak üzere bütün bu havzayı doğrudan açılan bir kapı.
1: Şimdi ticari sonuçlarından da bahsediyoruz ya hocam. Biz grafiğimizi değiştirelim, yönetmenim Kaan'dan rica edelim. Şimdi günlük ortalama gemi geçişlerini de gösteriyor. İşte Zukur ve Meyun'dan. 8 Eylül 2026'daki bir ve 10 Eylül 2026 kriz öncesinde de bakın ne kadarmış kriz öncesi ve şimdi ne kadar düşmüş bu günlük ortalama gemi geçişlerinde. Yani yarıdan bile az değil mi Çetin Er hocam? Yani ne diyorsunuz, bu tablo bize tehlike çanları mı demek bu
0: dünyada,
1: tablo?
0: Dünyada petrol ve konteyner taşımacılığında 3 tane büyük firma vardır. Bunlardan 2 tanesi İsrail menşeli firmalardır. Avrupa merkezlidir, Hollanda merkezlidir ama Yahudi sermayesiyle kurulmuş şirketlerdir. Dolayısıyla Husilerin saldırılarıyla beraber hatırlarsan ilk bu kriz başladığı andan itibaren zaten burada saldırılar başlamıştı. Dolayısıyla bu saldırıların başlamasıyla beraber o 3 firmadan 2 tanesi ki ortalama en fazla gemi geçişini sağlayan gemiler firmalar da onlardı. Doğrudan onlar maliyetleri yükseltip Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçişler yapıyorlar.
1: Evet, hocam yani kriz öncesinde günlük ortalama 70-75 gemi geçişi varken şimdi işte 8-9-10 Eylül itibariyle 25-28-26 gibi yarısından bile az. Bu bize neyi gösteriyor önümüzdeki günler için?
2: Yani bütün dünyayı etkileyebilecek bir ekonomik krizi getirecektir. Zaten başladı, petrol fiyatları tekrar artmaya başladı. Tabii zaman zaman iniyor ve çıkıyor ama bu durum o kadar vahim ki yani her iki körfezde de meselenin bu kadar büyük olması ve akışları her türlü şeyin fiyatını arttırabilecek. Yani sadece petrol değil, petrol zaten birçok şeyi etkiliyor. Her türlü ticareti etkileyebilecek bir durum ve dünya krizi. Ya bunu tabii taşıyamaz dünya. Ama bir yandan da diplomatik açıdan baktığınız zaman da bir barışa yaklaşmadığımızı da söylemek gerekiyor.
1: Ya ama bir sakinleşmeye ihtiyaç var değil mi? Yani tablo tabii. Bu kadar vahimken.
2: Yani sürdürülebilir bir şey değil.
1: Sürdürülebilir tabii. Bir şey değil ama bir taraftan da mesela Trump'ın açıklamaları var. O da İran'ı işaret ediyor. İşte İran Suudi Arabistan'ı vurabilir diyor. Fakat İran diyor ki biz Suudi Arabistan'la savaş halinde değiliz diyor. Dediğiniz gibi bölgenin tamamına neredeyse sıçramış bir kargaşa var, kaos var. Son cümle olarak ne dersiniz? Yani önümüzdeki günler, haftalar için belki uzun vadeli bir yorum yapılamaz bu tabloda ama ne dersiniz?
2: Bence devam ve daha kötüye bile gitmesi mümkün durumunda. Yani hem savaşın hem de ekonomik krizin ama keşke başka adımlar atılsa. Yani Trump şaşırtabiliyor insanları bazen ama hani diplomatik adımlar da atıyor ama o kadar farklı ki İran ve Amerika'nın pozisyonları şu anda bir ortak nokta bulmak oldukça zor gözüküyor.
1: Çetin Er ne dersin?
0: Bence Amerika son ya da Trump cümle. Özelinde söyleyeyim. Trump bu krizin çözülmesini istemiyor. Eğer gerçekten Hürmüz'de ve Aden Körfezi'nde bu işin çözülmesini isteseydi bu an ya da şu an izleyeceği politika çok daha farklı olurdu. Yani şu an gelip buranın ağzını kapatıp çıkan gemileri engellemez ya da şu an giren gemileri de engelliyor. Aslında gemiler girmediği için, çıkmadığı için ve burada enerji taşıyan ya da petrokimya ürünleri taşıyan gemiler çıkış yapamadığı için bir düşüşün nedeni de bu. Yani bunu daha da fazla göreceğiz.
1: En azından
0: sadece petrol fiyatlarında değil, bakın önümüzdeki günlerde sadece petrol fiyatlarında değil, biz birçok emtiada çok ciddi artışlar göreceğiz. Eğer bu bir hafta daha bu şekilde devam ederse gemilerin rotaları değişir. Gemilerin rotalarının değişmesi demek maliyetlerin 2'ye 3'e katlanması demektir.
1: En azından hocam seçime kadar, Kasım'a kadar Trump'ın önünde ciddi bir seçim var. O seçime kadar bir sakinleşme beklemiyor musunuz?
2: Büyük bir sakinleşme beklemiyorum. Yani hatta daha kötüleşebilir ama bu devam edecektir. Yani öyle birdenbire barışa ulaşmanın mümkün olabildiğini düşünmüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. İnşallah barış olur, sakinleşme olur. Dünya ekonomisi, dünya ticareti de o kötü senaryolar gibi ilerlemez. Çok teşekkür ederim Çetin Er. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ve devam edelim şimdi. Yapay zeka diyelim. Şöyle yapay zeka elbette artık hayatımızın bir parçası hemen her alanında karşımıza çıkarken dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçiyor. Anthropic CEO'su model geliştirmede yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar geldi.
3: Hayatın her alanına sızan yapay

0: Yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan MD'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından MD'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
1: Hi, I am Neon.
0: Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
2: Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi Alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 102 kişi kurtarıldı. Kayıp 140 kişi de var ve 140 kişi için arama kurtarma çalışması da başlatıldı. Görüntüler ekranlarınızda. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu başlatıldı. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin Alabora olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 102 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Kayıp 140 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bugün artık tatilin son günü. Okullar açılırken İstanbul'da hangi önlemler alındı bir bakacağız. Bize Emine Derya anlatacak. Emine'yi de gördüm karşımda. Emine, seni dinliyoruz.
3: Evet, Esra Toptaş, artık yaz tatilinin sonuna geldik. Yarın 2 milyondan fazla öğrenci, 160 binden fazla öğretmen ve tabii ki onların velileri, öğrencilerin velileri için ilk ders zili çalacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Tabii ki öncelikle tüm öğrenciler ve öğretmenler için başarıyla, sağlıkla dolu bir yıl geçirmelerini diliyoruz. İşte bunun için de İstanbul Valiliği sene boyunca uygulayacağı bazı tedbirleri açıkladı. Okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacağını valilik duyurdu. Şimdi o okullardan bir tanesi Sultan Gazi'deyiz. Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte gelin yarın trafikte ne gibi düzenlemeler yapılacak onları da aktaralım. Çünkü yarın biliyorsunuz okulun ilk günü, aynı zamanda İstanbul gibi bir metropolde ilk iş günü, ilk mesai zamanı da demek. Bir yandan da İstanbul'da yağmur yağmaya başladı. Yarın da yine aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Ondan dolayı yarın sadece bir güne mahsus olmak üzere okul saatleri 10 ve 15 arasında değiştirildi. Yani yarın öğrenciler için ilk ders zili sabah saat 10'da çalacak ve 15'te son verilecek. Tabii ki yarın servislerde ve okul kantinlerinde de denetimler olacak. Onu da aktaralım. Az önce bahsettiğim gibi güvenlik amacıyla da 578 ekip sabit olarak görev yapacak. Sadece bu da değil, trafikte ilk hafta boyunca 500'e yakın noktada 262 ekip, 157 motosikletle, 161 yaya ve 41 çekici olmak üzere toplamda 890 personelle trafik tedbirleri de uygulanacak. Yine okul çevresinde şu anda bulunduğumuz gibi kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul

0: yönü ve çevrelerinde de tam 100 motosikletli Yunus ekibiyle güvenlik ve asayişinde sağlanması bekleniyor. Yarın dediğimiz gibi özellikle işte 2 milyondan fazla öğrenci, yine 160 binden fazla öğretmen için ilk ders zili demek. Ondan dolayı sabah okul kantinlerinde ve yine okul servislerinde de denetimlerin yapılacağını söyleyelim. Yani farklı noktalarda hem trafikte hem güvenlikte hem de okul içinde çeşitli denetimler ve kontroller sağlanacak. Şimdiden tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı ve sağlıkla geçen çok güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Sözü yeniden size stüdyoya bırakalım.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, artık yarın sabah itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Tabii ailelerde de tatlı bir telaş var, heyecan var. Bu arada alışverişler de yapılıyor. Ticaret Bakanlığı da kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ve Eylül aylarında 33.182 firma denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere ise 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi.
2: 33.182 kırtasiye denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için okullar açılmadan önce kırtasiye denetimlerinin hızlandığını açıkladı. Ağustos ayından bu yana Türkiye genelinde 3.182 kırtasiye kontrol edildi. 5 milyon 952 bin ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan firmalara 182 milyon 559 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
1: Şimdi buradan bir Kahramanmaraş'a döneceğiz. Su kuyusu temizliği ölümle sonuçlandı. Kuyuya girip bayılan Gurbet Esenceli ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Tekin hayatını kaybetti.
2: 8 metrelik su kuyusu temizliği iki cana mal oldu. Hayatlarını kaybeden iki arkadaşın cansız bedenini kuyudan ekipler çıkardı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Gurbet Esenceli, bahçedeki su kuyusunu temizlemek istedi. 8 metrelik kuyuya giren Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istediği sırada bayıldı. Gurbet Esenceli'yi kurtarmak isteyen arkadaşı 37 yaşındaki Mehmet Tekin de kuyuya indi. Ancak o da aynı şekilde kendinden geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuda metan gazı olduğunu belirledi. Maskeyle kuyuya giren itfaiyeciler iki arkadaşı çıkarttı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bolu'da da bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almaksa hiç kolay olmadı. Saatler sürdü. İki kişi de yaralandı.
2: Yükselen kara dumanlar metrelerce uzaktan görüldü. Fabrikanın yanan deposunda zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yer Bolu'nun Gerede ilçesi. İlçedeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi kolay olmadı. Depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Şimdi sırada İstanbul'dan bir haber var. Bir kavganın görüntülerini izleyeceksiniz az sonra. İstanbul'da bir düğün öncesi evden gelin alma merasiminde kavga çıktı işte böyle. Polis o kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
2: En mutlu güne kavga gölgesi düştü. Gelin alma merasiminde ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul'su.

0: Tan Gazi'den. Bir çiftin düğünü öncesi damat tarafı gelini almak için evinin önüne gitti. Bu sırada iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan polis biber gazı kullandı. Çiftin en mutlu gününe gölge düşüren kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Polis kavgaya karışanlarla ilgili inceleme başlattı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
0: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
2: Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
0: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarına, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Fransa semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Saint-Dizier'de düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı. İşte o görüntüler, o nefes kesen görüntüler şimdi ekranlarınızda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pilotları Fransa semalarına imzalarını attı. Fransa'nın Saint-Dizier kentinde düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yapıldı. Solo Türk pilotları dünyanın en iyileri arasında elbette. Dünya havacılık tarihinde kendine ait patentli olan ters kalkış, Solo Türk tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası bulunuyor. Ve haber bülteninin bu bölümünü de bu saatini de noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Özgür Özel'den birlik çağrısı mı? Mansur Yavaş'la aynı mesajı neden verdi?

0: Kurultaya giden CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi kim? AK Parti'ye yeni transferler yolda mı? Kozinoğlu dosyasında sır perdesi aralanıyor mu? Kerem Kırçuval soruyor, siyaset bilimciler, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, doktor Sezin Öney, Elif Şahin, Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve adli tıp uzmanı Halis Dokgöz yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler artık 14 olmak üzere. Sıcak gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor. Arkadaşımız Gizem Türemen telefon hattında detayları paylaşacak.
1: Evet, İstanbul bir pazar gününde orman yangınıyla mücadele ediyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sıcak bir gelişme, ajansa düşen ilk haber 10-15 dakika önceydi ve bölgede çok yoğun bir müdahalenin sürdüğünü söyleyelim. Yangının çıktığı nokta Hacımaşlı Mahallesi, Osmanlı Caddesi'nin cadde kenarındaki ormanlık alanında başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Şimdi karadan ulaşımın zor olduğu, güçlükle ilerlendiği noktalar var. Bu nedenle hava desteği de talep edildi. Şu anda bölgede İstanbul Orman Genel Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda araç var. Hem karadan hem de havadan bu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ancak yangının şimdilik neden çıktığı ve ne kadar alana yayıldığı netleşmiş değil. Çünkü sıcak bir gelişme, dakikalar önce ajansımıza, haber merkezimize gelen bir haberden bahsediyoruz. Okan Bıdıklı ile beraber yangının çıktığı o noktaya erişmek için yoldayız. Bölgede yoğun duman olduğunu ifade edelim ve çok sayıda itfaiye ekibinin aracının, itfaiyeden görevli, onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait pek çok ekibin ve aracın o noktada olduğunu ve alevlere müdahalesinin devam ettiğini söyleyelim. O noktaya ulaştığımızda da görüntülü olarak canlı yayınla karşınızda olacağız ve aktaracağız.
0: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana. Habertürk ekibi de yolda, şu anda olay yerine doğru ilerliyorlar. İlerleyen dakikalarda canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında manipülasyon yapılmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetler üzerine başladı. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir dalga operasyon yapıldı. Kimler gözaltına alındı ve suçlamalar ne? Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner bize aktaracak. Öznur, sendeyiz.
2: Evet Esra Toptaş, 7 aydır devam eden Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada çok kısa aralıklarla yeni operasyon haberleri geliyor. Son operasyon 6. dalgaydı ve bu kapsamda yine kamu görevlilerine yönelik bir operasyon. Bu da baktığımızda 11 farklı ilde düzenlendi ve 7 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve 11 şüpheliye yönelikti bu operasyon. Peki şüpheler ve gerekçeler ne? Bu kişilere yönelik, bu şüphelilere yönelik delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale ettikleriyle alakalı bir gerekçe. Şimdi bu kişiler kimler? Daha önceki operasyonlara da baktığımızda Gülistan Doku soruşturması sürecinde çok sayıda dönemin kamu kurumlarında görev yapmış, emekli olmuş ya da hala aktif olarak görevde olan kamu görevlilerine yönelik operasyonlar olmuştu. 6. dalga operasyonda da şu anda emniyet teşkilatında görevli olan bir kısmı, emniyet teşkilatında aktif olarak görevli bir kısmı da emekli olmuş şüphelilere yönelik bu operasyon, son dalga operasyon. Dediğim gibi öncekilere de baktığımızda özellikle 3. operasyondan sonra bugüne kadar gelinen noktada ağırlıklı olarak dalgıç polislerinin, güvenlik korucularının ve son olarak da söylediğim gibi emniyet teşkilatında o dönem görev yapmış ve şu anda bir kısmı da hali hazırda hazırda göreve devam eden emekli olan şüphelilere yönelikti bu operasyon. Gerekçe olarak da delilleri karartma ve soruşturma sürecine müdahale etmeleri yönünde olarak belirlendi.
0: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi başka bir soruşturmanın detaylarını konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki son detayları son birkaç gündür haberlerimizde aktarıyoruz. Şimdi bültenimizin bu bölümünde ise dün yapılan Fethi Kabir işlemini konuşmak istedik. Çünkü bu Fethi Kabir işleminde dikkat çekici bazı bulgular var. Bir konuğum var ve üzerine konuşacağız bu Fethi Kabir işleminin. Profesör Doktor Nevzat Alkan'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun kabri dün açıldı Fethi Kabir işlemi nedeniyle. Şöyle dikkat çeken bir bulgu var. Hem kefenin çürümediği hem de cesedin bütünlüğünün korunduğu, hatta bozulmayan dokuların da olduğu tespit edildi. 15 yıl sonra bu nasıl mümkün olabilir diye bir soru var tabii.
3: Şöyle başlayalım. Şimdi 15 yıl önce kişi vefat etti. Otopsi işlemi yapıldı ve defnedildi. Evet. Mezar yerine defnedildi. Teorik olarak biz ne bekliyoruz? Mezar yerinde 5 yıl içinde iskelet haline gelmesini, ki Türkiye'deki mezarlıklar yönetmeliğinde de 5 yıl içinde aynı mezar yerine başka bir kişi defnedilebiliyor. Şimdi 15 yıl sonra mezar yeri açılınca hali hazırda kefen artı doku parçalarının bulunduğu bugün kamuoyunda yer alıyor. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Çünkü mezarı açarken beklenen kemik ve topraktı. Orada yapılabilecek incelemeler sınırlıydı. Ama şimdi yumuşak doku dediğimiz materyaller de ele geçtiği için, tırnak, saç vesaire, belki de incelemeler daha ayrıntılı yapılabilecek. O nedenle kamuoyunun merak ettiği birçok sorunun cevabı belki de bu işlem sonrasında bulunabilecek.
0: Evet, yani peki hocam nasıl olabilir, yani 15 yıl geçtikten sonra neden bozulmaz bazı dokular? İşte biraz önce siz de dediniz, işte kemik ve toprak bulmak beklenir bunca yıl sonra. Fakat kefenin dahi çürümediği, cesedin bütünlüğünün korunduğu, yani hangi şartlar altında bu olabilir?
3: Şimdi hatırlarsanız 1993'te o dönemki Cumhurbaşkanı Turgut, evet, Özel vefat etti. Sonra Topkapı'da anıt mezar denen bir yere defnedildi ve 18 yıl 6 ay sonra mezarı açıldığında hiç bozulmadan çıkmıştı. Ama adli tıp olarak biz bunu izah edebiliyorduk. Çünkü Ankara'da vefat ettiğinde Çankaya Köşkü'nde Hacettepe Tıp'a götürülüyor akabinde cenazesi. Oradan İstanbul'a nakledilirken yolda cenaze bozulmasın, etrafa koku yaymasın, sıvı saçılmasın diye tahnit dediğimiz işlem yapılıyor. Yani vücuda formaldehit vesaire zerk ediliyor. Hı hı. Bu bozulmasını cenazenin geciktiriyordu ve anıt mezara gömüldüğü için, mezar yeri olmayan bir yere gömüldüğü için bizim acil tıpta sabunlaşma dediğimiz, evet, durum meydana gelmişti. Çünkü o cenaze suyun içinde, biriken suyun içinde kalmış, 2 ton suyun içinde bozulmamıştı. Ama şimdi Kaşif Kozinoğlu için aynı durum söz konusu değil. Burası bir mezar yeri. Su geçirgen toprak şeklinde değerlendirdiğimiz bir ortam. O nedenle 15 yıl sonra bu şekilde materyal ele geçirilmesi çok önemli. Ama neden oldu kısmı, demek ki doğal koşulları yeterince bozulmasını, toprak karışmasını sağlamadı. Çünkü mantık itibariyle gömmemizin amacı hani doğaya karışmasını sağlamak cenazenin. Bunda bir aksaklık olmuş. Hani neden bu şekilde oldu kısmını henüz ben öngöremiyorum ama gerçekten incelemeler için büyük yarar sağlayacak ele geçen materyalin fazla olması.
0: Evet, yani hocam toprağın yapısından mı, işte su geçirgen bir yapısının olması mı buna neden olur?
3: İşte bunun böyle olmaması gerekir. Çünkü orası mezar yeri olduğu için, hı hı, hani 5 yıl içinde iskelet haline gelmesini beklediğimiz yerlere defin işlemi olur. Mezarlıklar mevzuatı o şekilde. Burada 15 yıl geçmiş. Evet. Halihazırda böyle materyal ele geçmesi önemli ama o kısma şu an benim bir cevabım yok. Yani neden bu şekilde tamamen ortadan kalkmadı yumuşak dokular kısmını, kafa yoracağız biz de.
0: Yumuşak dokular dediğimiz nedir hocam? Biraz bize nasıl anlatırsınız bunu? Ne anlamalıyız? Yani yumuşak dokuların bozulmayan yumuşak dokular olduğu ne anlama gelir?
3: Şöyle, ben tabii görmedim hani ne çıktığını, evet, ama şöyle izah edeyim.
0: Ya kaşif, o kavram neyi karşılar, onu anlamaya çalışıyoruz.
3: Kaşif Kozinoğlu'na otopsi işlemi yapılmıştı. Yani kafatası açılmıştı. Göğüs ve karın da açılmıştı. Yani kafatası kemiği kesilmişti. Göğüs kemikleri de kesilmişti. Onları sonra tekrar defnetmişlerdi. Şimdi onlar kesik olarak çıkacak. Yani ölüm öncesi, esnası, sonrası hani bir kırık var mı vesaire değerlendirilecekti onlar yine. Hı hı. Ama onları zaten otopsi esnasında çekilen fotoğraflardan ve video kaydından biz irdeleyebiliriz. Yani yüksek profilli ölümlerdeki Kaşif Kozinoğlu öyle bir ölüm. Mutlaka zaten fotoğraf mutlaka çekilir. En az bir 150-300 arası fotoğrafı vardır. Bütün vücudun ve tespit edilen her türlü lezyonun videosu da vardır. Yani video da çekilmiştir. Onları zaten biz şimdi inceleyerek de bir değerlendirme yapabilirdik. Ama asıl burada itham hani zehirlendirme olduğu için, evet, vücut dokularına bir daha ulaşılmak istendi. Burada hani kas dokudan karaciğer, böbrek, kalp gibi birçok doku yumuşak doku diye benim tariflediğim kısım ne olduğunu bilmiyoruz. Onlar çünkü, evet, mikroskop altında hücre yapısından anlaşılacak şeyler. O nedenle hani mesela karaciğer, böbrek gibi şeylere de geçtiyse çok daha kıymetli. Ama normal hani deri kas dokusuysa nispeten daha az kıymetli ama yine de önemli bir materyal ele geçmiş.
0: Hocam yani
3: anladınız.
0: Karaciğer, böbrek gibiyse eğer, ya afaki konuşuyoruz tabii, şu anda o elde edilen o yumuşak dokuların ne olduğunu bilmiyoruz ama 15 yıl sonra bozulmamış olması çok olağanüstü bir durum herhalde, değil mi?
3: Şöyle, bozulmuş ama ortadan kalkmamış.
0: Ortadan
3: tamamen
0: kalkmamış
3: yani
0: olmuş.
3: Toprağa tabii, karışmamış. Tabii. Muhakkak bozulmuştur ama bozulması o kadar olumsuz bir şey değil. Çünkü sonuçta zehir aranacağı için, o tür yapılarda zehir de konsantre olacağı için bozulup bozulmamasından ziyade o zehirli materyallerin varlığı aranacak. Bunun için çevre toprak dokusu vesaire de alınmıştır. Çünkü hani şununla zehirlendi diye bir iddia yok şu an. 150 tane zehir ortalama aranacak. Ama Turgut Özal için mesela 4 tane zehirden bahsedilmişti. Kolonyum 210, DDT, kadmiyum ve amelikyum diye. O nedenle şimdi burada daha genel bir tarama yapılacak. Bir madde bulunursa da onun ne olduğu anlaşılmaya çalışılacak.
0: Peki şunu anlamaya çalışıyoruz bir taraftan da hocam. Şimdi bir şüpheli ölüm ve bir zehirlenmeye dair şüpheler de var. Böyle bir şey varsa vücutta, bir zehirlenme ölümü ise, bu zehir nedeniyle de vücut bütünlüğünün bunca yıl geçmesine rağmen bozulmamasına neden olmuş olabilir mi?
3: Elbette o da mümkün. Bazı maddeler çürümeyi zorlaştırır. Yani bozulmayı zorlaştırır ve geciktirir. İşte o bulunacak, eğer bulunursa bir madde nedirle onu yorumlayabiliriz. Yani şu an ondan diyemeyiz ama öyle bir şeyin etkisi de olabilir diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi tabii 15 yıl sonra fethi kabir yapıldıktan sonra bu bulgular, bu sonuçlar elimizde olmadan şöyle bir soru vardı aklımızda. Yani 15 yıl sonra bulunan işte kemikten vesaire tespit edilebilir mi? Yani bunun bir cinayet olduğu tespit edilebilir mi diye bir soru vardı. Ama şimdi bazı yumuşak dokuların da bulunduğu, hatta vücut bütünlüğünün bozulmadığı da ortaya çıktıktan sonra cinayet mi değil mi net olarak ortaya çıkması daha kolay artık, değil mi hocam?
3: Şimdi şöyle bakalım, bu kararı veren Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, elinde eski otopsiye dair bütün raporlar, fotoğraflar, videolar vesaire var. Şahsın sağlık durumuyla ilgili bilgiler var. Çünkü biz şunu da yapabilen bir grubuz. Hani fotoğraf ve videolara bakıp da yorum, değerlendirme yapabiliyoruz ama savcılık demek ki o kadar işin içinden çıkamamış ve şüphede kalmış ki mezar açılsın diye artık karar almış. Çünkü Türkiye'de bu yeni bir dalga. Dikkat edin, son dönemlerde açılan mezarlarda otopsi yapılmış cenazelerin mezarı açılıyor. Yani mesela Turgut Özal öyle değildi. O otopsi yapılmadığı için açılmak durumunda kalmıştı. Şimdi daha farklı bir boyuttayız. O nedenle şimdi burada tabii çok daha ciddi iddialar, belki bilgiler var, onları biz bilmiyoruz. Ama bu materyalin ele geçmesi en azından büyük bir avantaj. Çünkü en azından kemik ya da toprak gibi kısıtlı kalmayacak incelemeler. yumuşak doku da, ama yumuşak doku nedir? Onu henüz ben bilemiyorum. Hani karaciğerse, böbrekse daha bir avantaj. Tas dokusu ise nispeten az avantaj gibi bir değerlendirme yapıyorum kamuoyuna şu aşamada size yaptığım gibi. Ama gerçekten önemli bir süreci yaşıyoruz Türkiye olarak.
0: Evet hocam, son olarak şunu sorayım. Ne kadar bir zaman, ne kadar bir süreç alır bu incelemeler, bir sonuç? Adli tıbbın raporunu ne kadar bir zaman sonra görebiliriz biz?
3: Şimdi aslında bu incelemeler dün materyaller adli tıbba eriştiği için hemen başlamıştır. Çünkü hafta sonu tatili falan artık o ekiplerde kalmamıştır. Bugün falan da çalışıyorlardır. Hızlı çıkar neticeler ama bunun yorumlanması işi var. Onu kurul yorumlayacak. Kurulun yorumlaması biraz vakit alabilir. Bundan 10 gün sonra bir adli tıp kongresi başlayacak. Ben eminim ki o kongreye bu ekiplerin hiçbiri gitmeyecek. Herkes işinin başında bu işlerle uğraşacaklar. O nedenle aslında şöyle 2 hafta içinde falan ben çıkar diyorum ama belki diğer bilgi bulgular vesaire diye de beklenecekse uzayabilir. Hakikaten bu süreç hani bizler için de yeni.
0: Evet.
3: Bir de bu noktada bir şey daha dikkatinize çekmek isterim.
0: Buyurun.
3: Ceza muhakemesi kanunu, yani otopsi düzenlemesini sağlayan mevzuat aslında o otopsi esnasında ailenin de bir doktor getirebilmesine olanak tanıyordu. Bu da kullanılmamış. Bu da bir eksiklik ya da uygunsuzluk şeklinde ben değerlendiriyorum ama bunu da kamuoyu bildirecektir diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız için bu önemli meselede kamuoyunu aydınlattınız. Sağolunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Devam ediyoruz şimdi haberlerimize. İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. İlk başvurular yarından itibaren alınmaya başlanacak. İlk etapta 12 ilçe için başvuru yapılabilecek. Peki kimler nasıl başvurabilecek, detayları izliyoruz.
4: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
5: kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
4: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 12 ilçedeki konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak.
4: Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
5: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
4: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
5: Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı kapsamında toplam 12,5 milyar liralık hibe desteğinin kırsal kalkınmaya verileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini paylaştı. Ayrıca yapılan başvurular kapsamında tasarruflu tarımsal sulama sistemlerine ilişkin 2047 projeye de 1,22 milyar lira hibenin sağlanacağı belirtti. Desteklerdeki en yüksek payın aile işletmelerinde olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, toplam kırsal kalkınma için 12,5 milyar lira hibe desteğinin sağlanacağını ifade etti. Av yasağının kalkmasının üzerinden artık neredeyse 2 hafta geçti. Peki balık sezonu nasıl başladı? Bu yıl en çok hangi balık avlanıyor? Tezgahlarda tabii en önemli soru da fiyatlar nasıl? Hadi detayları izleyelim.
6: Palamut tane. Sardalya güzel. Şu an mevsimi yağlıdır. Hamsi de var.
7: Hamsi, sardalya, palamut. Av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar balıkla doluyor.
8: Sardalya var hamsi.
9: Ha maşallah be.
8: Sardalya'ya bak.
10: Palamutu tercih ettim çünkü çok severim. Nasıl yaparsınız? Ya fırına koyuyorum. En sağlıklısı o diye. Yanına patates falan. Öyle yiyorum.
11: Balıkçılar denize açıldı. Teknelere, kıyıya dolu döndü ve o doluluk tezgahlara da yansıdı. Karadeniz'de palamut, hamsi, Ege'de ise sardalya bolluğu tezgahlarda görülebiliyor.
7: 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl palamut bolluğu var.
12: Palamut bol bu sene. Hamsi de bol olacak umarım bu sene. Sezon güzel başladı. Çeşit bol.
11: Ve işte Karadeniz palamutu. Nasıl anlarız?
12: Dişli olur, beyaz etli olur. Böyle gördüğünüz üzere olur yani. Daha da irileşecek umarım. Şu an öyle çok boyları çok büyük değil.
7: Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
13: Kırmızı kulak olacak, eti sert olacak, gözleri parlak olacak, bir sürü şey var. Yani zaten gözüne kulağına baktığınız anda anlarsınız. Kulakları kırmızı, gözleri de böyle cam gibi olduktan sonra tazedir.
7: Fiyatlara gelince.
6: 200 lira kilosu sardalyanın. Hamsi de aynı 200 lira. Palamut tane 150, 2 tane 250, 4 tane 500.
0: Peki haber bülteninin bu bölümünü de bu saatinde kapatalım. Bir aranın ardından saat başında devam edeceğiz sıcak gelişmelerle.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

hoş geldiniz. Ankon. Efendim biz Güneydoğu Asya'nın Kamboçya ülkesine geldik. Kamboçya'nın en büyük ikinci şehri olan Siem Reap'teyiz. Çünkü Siem Reap, Angkor Wat denilen bu muhteşem dünya kültür mirası listesine girmiş tarihi eserlere de ev sahipliği yapan bir yer. Bugün biz Kamboçya'nın gastronomisini keşfedeceğiz. Kadınları, çok ön plana çıkan kadınlarını göreceğiz. Sosyal yaşamını, gelenek ve göreneklerini deneyimleyeceğiz. Bizi birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Bekliyoruz. Hadi buyurun.

Meryem Rip'te kahvaltıya geldik. Şaşırdınız değil mi? Çay yok, kahve yok burada. Ekmek yok. Bir kruvasan ya da pasta, simit, kek de yok. Burada sabah kahvaltısı, Güneydoğu Asya'da da olduğu gibi genelde bir çorba. Bunlar chopstickler. Bunlarla yiyorlar fakat ben çok beceremiyorum. Şöyle çok iyi hareket ettiremiyorum. Aslında bununla yemek en güzeli. Fakat masaya çok iyi bir adetleri var. Bıçak asla koymuyorlar ama gördüğünüz gibi kaşık ve çatal koyuyorlar. Şimdi sabah kahvaltısındaki çorbanın en önemli özelliği şu görmüş olduğunuz pirinçten yapılan erişte. Pirinç eriştesi yeniliyor. Buğday yetişmiyor burada. Her şey pirinçten yapılıyor. Şimdi pirinç eriştesi var. Ben buradan bir miktar alacağım. Şöyle ikinci tabağıma koyacağım. Sonra yeşil soğan var. Yeşil soğandan koyacağım. Pok choy dedikleri, bunların ben marulu diyorum. Minik pok choy dedikleri aromalı bir marulları var. Ondan ilave ediyorum. Sonra içinde dana etinden yapılmış köfteler var. Sonra bir de içinde yine haşlanmış dana eti var. Onları buraya taşıyorum ve size göstereceğim. Şurada gördüğünüz küçük parçalarda yağda kavrulmuş, kızartılmış sarımsak. Sarımsak çok önemli. Her gün mutlaka sarımsak yiyorlar. Çünkü immün sistem için çok faydalı olduğuna inanıyor. Ataları da öyle yaparmış, devam ediyorlar. Şimdi bu çorbanın suyu da kaynatılmış dana eti suyu. Mutlaka bir et suyu kaynatıyorlar. Kemikli ya da kemiksiz ve çorbaları ona yapıyor. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Bir de size sosları göstermek istiyorum. Masanın üzerinde bir sürü sos var. Bir kere karabiber mutlaka katalım. Çünkü karabiber burada çok önemli. Ben de çok severim karabiberi. Sonra burada ne var? Şeker çok ilginç değil mi? Burada mutlaka her yemeğe, tuzlu yemeğe bir miktar şeker de ilave ediyorlar. Çünkü bu bir denge oluşturuyor. Tatlı tuzlu dengesini. Burada çok acı biber var. Ben çok acı yiyemiyorum. O yüzden o minik cin biberlerinden koymayacağım. Çok acı sevenler için şahane bir sos var. Buna chili sos diyoruz. Bunun damlası bile acı yapmaya yetiyor. Yine çok fazla koymadım. Burada bambu filizi getirmişler yanına eşlikçi olarak. Condiment diyorlar. Bir de gördüğünüz gibi lime gibi kafir lemon var burada da. Bunu da içine atalım. Biraz da bambu filizlerinden koyalım. Ne güzel sebze, et suyu bir arada son derece doyurucu. Sabah bunu yiyorlar. Sonra hiç acıkmadan bütün gün devam edebilirsiniz. Kaşık sağda, çatal solda. Karıştırıyoruz. Evet. Ve şöyle sol elle şöyle bunun içinde yuvarlıyoruz. Ondan sonra bunu ağzımıza atıyoruz. O kadar güzel bir erişte ki yani rice noodle dedikleri pirinçten yaptıkları makarna olağanüstü incecik tül gibi hemencecik yutuveriyorsunuz yumuşacık. Suyu çok lezzetli çünkü sarımsak da tatlandırılmış ve burada gördüğünüz gibi yeşil soğan ve pok choy var. Bence çok güzel bir karışım. Tam bir beslenme deposu. Bütün proteinler var içinde. Sebzeler sabah için çok iyi bir seçenek. Sabah çorbası. Siem Reap Kamboçya.

0: Şimdi Siem Reap'te dolaşıyoruz. Bir Türk'le karşılaştık. Efendim tanıştırayım Feride.
1: Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Sarap ablacığım.
0: Hoş bulduk. Nereden aklına geldi Siem Reap'e gelmek Kamboçya'ya?
1: Ben buraya İngilizce öğretmeni olarak geldim. Ve buraya geldikten sonra da gerçekten çok beğendim. İnsanları çok samimi, çok sıcak. Yemekleri, kültürü. Yani huzur içindeydim buraya geldiğimde.
0: Güzel.
1: Ve daha sonra da buraya yerleşmeye karar verdim.
0: Ne tatlı.
1: Evet.
0: Başka işler de yapıyor musun peki?
1: Evet. Burada bir Türk yatırımcının işletmesini yapıyorum. Bu otelin komple işletmesini ben yapıyorum.
0: Harikasın. Evet. Türk yatırımcılar var burada.
1: Evet, Türk yatırımcılar da var burada.
0: Sen işbirliği yaptın onlarla.
1: İşbirliği yaptım. Çok yakında da açılıyoruz.
0: İnşallah.
1: Burada
0: inşallah.
1: Çok şeyle uğraşıyorum yani Sarap abla. Evet.
0: Ben bir de dikkat ettim, yemekleri de çok güzel buranın.
1: İnanılmaz güzel yemekleri. Özellikle kokonat suyunu çok kullanıyorlar.
0: Evet,
1: kokonat yağını.
0: Fark ettim.
1: Ve organik, fark ettiyseniz sebzeleri ve meyveleri de küçücük.
0: Hep organik.
1: Her şey çok organik ve kendi yerel halkı da zaten organik ürünlerle çok güzel, kendi Asya'ya özgü yemekler yapıyorlar.
0: Evet, çok beğendim.
1: Ve dünyanın dört bir yanından da turistleri çok çekiyor bu. Beni de çok çekti zaten o yüzden.
0: Bakar mısınız? Nereden nereye? Yani burada hadi şuradan Angkor Wat'a gidelim diye uğraşırken parkta karşılaştık.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Feride'nin bize bir sürprizi var. Buranın yemekleri kadar kahvesi de güzel.
1: Çok ünlü. Çok güzel yerel bir halkın bulunduğu bir kahveci dükkanına götüreceğim sizi. Burada çok meşhur ve birçok kişi de oraya gidiyor. Zaten orada sadece Kımer halkını göreceksiniz.
0: Kımerlerle kahve içiyoruz.
1: Evet.
0: Hayat böyle.

0: Şimdi biz çok ünlü bir kahveciye geldik. Gördüğünüz gibi etraf çok kalabalık. Herkes bu maçalı soğuk çayı içmeye geliyor. Feri de getirdi bizi. Burası bir Instagram hub'ı. Burada kahvesini alan, çayını alan mutlaka resim çektir.
1: Burası çok ünlü gerçekten. Özellikle de lokal halkın mutlaka bildiği ve akın akın geldiği bir yer. Kalabalığı görüyorsunuz zaten.
0: Kamnu. Bu da maçalı soğuk çay. Tadına bakacağız. Gel Feride.
1: Hadi bakalım.
0: Bu bitkisel özlü bir süt var. Üzeri bol buz ve de şahane bir çay. Teşekkür ederiz Feride.
1: Afiyet olsun.
0: Kamboçya Siemreap'te kapalı pazara geldik. Buradaki sebze ve meyveleri keşfetmeye çalışıyoruz. Şimdi bu domates gibi görünüyor. Aslında buraların patlıcanı bu. Patlıcangillerden yani. Sonra bu görmüş olduğunuz tamarind. Yani bunun içindeki meyveleriyle birlikte bir sos hazırlıyorlar. Tamarind, tanıyabildiklerim. Chili pepper'ları var. Bu sebzeyi hiç tanıyamadım. Onlar da anlatamadı ama bu da onların tropik sebzelerinden birisi. Şimdi devam ediyoruz. Bu tarafta da sebze hazırlığı var. Bunu tanıdık ejder meyvesi. Dragon fruit diyorlar. Pitaya da adı. Bunun içini kesiyorsunuz biliyorsunuz. Çok lezzetli. Biraz tatsız oluyor. Buradaki muzlar bildiğimiz muzlar gibi değil. Bunlar daha kısa. Yumurta muz diyorlar bunlara. Bunlar kızartma ve yemekler için kullanılıyor. Yemek için değil. Ya kızartırlar ya da yemeklerde patates gibi kullanırlar. Bu gördüğünüz hurma bizde de var. Hurma daha olgunlaşmamış. Elmalar her çeşit ama üzüm olağanüstü. Şu parlak üzümleri hayatımda ilk defa gördüm. Elma gibi de, minik elma gibi de çok orijinal bir üzüm. Bunun adını tam olarak öğrenemedim ama bu da güzel bir ağaçta yetişiyor. Ağacını gördüm. Gördüğünüz gibi armutlar var. Burası aynı zamanda turunçgillerin de yetiştiği bir yer. Mandalina da var ama iri mandalinalar. Kurutulmuş meyveler her zaman çok revaçta. Bütün bu meyveler dilimleniyor, kurutuluyor ve öyle satışa sunuluyor. Ve her zaman yiyorlar. Şimdi sırada ne var ne var? Akun. Şu bakar mısınız üzümlere? Hepsini alıp yemek istiyor insan. Şahane bu üzümler. Bayıldık. Bu portakal, buranın portakalı böyle. Portakalın suyu da taze olarak sıkılıyor. Biraz ekşi bir portakal. Çilek var burada. Yine ejder meyvesi var ve olağanüstü güzel üzümler. Bakar mısınız? Burası bir terzi. Akun. Terzi de var burada. Come here. This is a soup. Very nice soup. Yes. Akun. Kajular her çeşit. Çünkü burası Kamboçya, kajuların yetiştiği bir yer. Kaju ağaçları var, plantasyonu yapılıyor ve kaju yetiştiren, dünyada en çok kaju yetiştirilen ülkelerden birisi de Kamboçya. Bunun kabuklarını soymamışlar, soyulanları var, kavrulanları var, soyayla pişirilenleri var, lezzetlendirilenleri var. Her çeşit kaju var burada. Evet, tabii ki ay çekirdeği, kahverengi ay çekirdeği de ilk defa gördük. Bunlar ne acaba? Bu da bir çeşit bir şey. Ha muz, bu da muz kızartması. Ama tuzlamışlar muz kızartmasını. Yine çeşit çeşit kajular var. Çok ilginç, Old Pazar. Şehrin göbeğinde, Pub Street'in yakınında.

0: Size bugün Kamboçya mutfağını anlatmak istiyoruz. O kadar tatlı bir ev sahibimiz var ki. Sopal, how are you?
1: I'm fine. Thank you. And you?
0: Yeah. And thank you very much. We are really very very appreciated to meet you.
1: Yeah, nice to see you too. Yeah. I read about you there.
0: Ankom.
1: Yeah.
0: Kadınlar çok farklı ve çok şeker. Burada Kimer Cuisine dedikleri, Kimer Cuisine is your mother cuisine.
1: Yeah.
0: And the traditional cuisine also.
1: Yeah. All the traditional food here.
0: Yes. Yeah. What kind of foods can you a little bit tell us?
1: Yeah.
0: This is chicken curry.
1: Yeah, chicken curry.
0: Yes.
1: Yeah. And
0: this is
1: chicken curry. Yeah.
0: Curry. Mm-hmm. We use these vegetables for chicken curry.
1: Yeah.
0: And this is a famous and very popular fish, traditional fish. We call it
1: Amok fish.
0: Amok fish. Yeah. And this is the omelette.
1: We call it Trai Prama omelette.
0: Trai Prama omelette.
1: Yeah.
0: Biz biliyor musunuz, bir de size bütün bu yemeklerde kullanılan o müthiş baharatları tanıtmak istedik. Şimdi ilk önce baharat tabağımız burada. Bunu gösterelim. Sopal, this is the lemongrass.
1: Yeah, lemongrass.
0: This is the shallot.
1: Shallot, yeah.
0: And this is turmeric.
1: Turmeric.
0: This is white turmeric.
1: Yeah.
0: This is kaffir lime. Leaves,
1: yeah, right.
0: Leaves. This is the garlic.
1: Garlic. Yeah.
0: This is galangal.
1: Galangal. Yeah.
0: Yes. And you are using all these things as a giving flavoring to this curry.
1: Yeah, yeah. Curry and amok.
0: Yeah. Curry and amok.
1: Yeah.
0: Şimdi benim bütün bu malzemeler içinde size özellikle anlatmak istediğim şu görmüş olduğunuz Hindistan cevizi kreması. Bu olağanüstü. I love it very much. Mm-hmm. I think that this is a magical touch for all the meals.
1: Yeah.
0: This is coconut cream.
1: Coconut cream, yeah. We make very fresh. Yeah.
0: Really fresh.
1: Yeah, fresh, yeah.
0: And you are putting 2 or 3 spoonful of coconut cream, all these
1: all
0: curries.
1: Yeah.
0: This is the magical.
1: Yeah.
0: I love it very much.
1: Mm-hmm.
0: You are so... you started this restaurant 20 years ago?
1: More than 20 years.
0: More than 20 years.
1: Around 24, 25 years.
0: Yeah. And you love cooking very much.
1: It's just my favorite.
0: Yes.
1: I love it.
0: I love it also.
1: I love it a
0: This
1: lot.
0: Is my life also.
1: Yeah.
0: Gördüğünüz gibi çok güler yüzlü, çok böyle nazik, son derece cömert, çok hürmetli, çok saygılı insanlar. Biz bayıldık. Şimdi bir de sticky rice dedikleri bu yapışkan pirinçleri var. Genelde hep geleneksel yemeklerini hazırlıyorlar. Yemek hazırlayıcıları da her zaman kadınlar oluyor. Yemek satıcıları da kadınlar. Her yemeğe mutlaka ve mutlaka pirinç eşlik ediyor. Çünkü bu coğrafyada pirinç yetişiyor. Ekmek yok burada. Pirincin üzerine tavuklu ya da etli böyle yahni gibi hazırlanmış tencere yemekleri dökülerek yeniliyor. Ama Hindistan cevizi kreması olağanüstü bir lezzet. Bence ona büyülü bir dokunuş veriyor. Gördüğünüz gibi bu coğrafyada da çok ilginç sebzeler ve meyveler yetişiyor.

Biz Siem Reap'teyiz. Burası çok yağış alan bir yer. Muson yağmurları var. Tropik bir ortam. O yüzden her yer ağaçlık, yemyeşil, jungle ormanlar. Burada da harika, gördüğünüz gibi Buda'nın tasvir edildiği şahane heykeller yapılmış. Bayıldık buraya ve size göstermek istedik. Her yerde Buda tasvirleri var. Budizm. Buradaki inanç sistemi Budizm.

0: Kamboçya'dayız. Burası Siem Reap. Kamboçya'nın en büyük ikinci şehri. Burada Senkor'da denilen çok önemli bir kadın kooperatifi. Kadın iş gücünün çalıştığı ve kadınların burada görünür hale geldiği bir kooperatife geldik. Şimdi bizi Senta karşılayacak. Bize karabiberin nasıl yapıldığı, bütün baharatları anlatacak. Senta! Senta!
1: Cumhurupsu!
0: Cumhurupsu! Cumhurupsu! I say that Ancon.
1: Ancon.
0: Ancon, Ancon. Ne tatlı selamlaşıyorlar değil mi? Çok saygılı, son derece güler yüzlü insanlar. Daima siz daha kısacası Ancon diye böyle hafif eğilerek çok şekerler. How are you, Senta?
1: I am fine, thank you. So welcome you to Santa Rangobu. So.
0: Oh, thank you very much. It is a pleasure for us because this is a woman's place and you are working and producing many Cambodian foods. It's a big pleasure for us to meet you.
1: Thank you very much.
0: What are you doing here? What is the woman's doing here?
1: Okay, so here we are at the workshop who create the Cambodian product.
0: Yes.
1: Yeah, it's a natural Cambodian product, handmade by Cambodian women. So our staff is 85% are Cambodian.
0: Cambodian.
1: Women.
0: Women's. Yeah. It's very nice. I love the women's everywhere. Burada da kadınlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu arada muson yağmurları ve çok nemli bir ülke. %90 nem içindeyiz. O yüzden sürekli bir terliyoruz. Onlar alışkın bizim kadar terlemiyorlar. Senta, I want to ask you about the curry mixing, curry spice mixing. This is very important for your dishes. Your mother and you always using curry.
1: Yeah.
0: Can you tell us a little bit about the ingredients?
1: Okay, so for the curry and spicy, it's the combination of 9 spices together. We have like lemongrass,
0: yes.
1: Kaffir leaf.
0: Yes.
1: Yeah, and pepper.
0: Pepper.
1: Yeah, with the coriander.
0: Coriander.
1: Yeah, coriander. It's
0: and this is curcumin.
1: Yeah, curcumin.
0: This is galangal.
1: Yeah.
0: This is paprika.
1: Paprika. Yeah.
0: And this is the saranice.
1: Yes, saranice.
0: Yıldız anason.
1: Yeah. And this one is the cinnamon.
0: Cinnamon. Cinnamon.
1: Yeah, cinnamon.
0: I saw the cinnamon.
1: Yeah.
0: İşte bütün bu otların ya da bunları kurutup bunların karışımıyla yemeklerine bizim yaptığımız gibi biz karabiber, pul biber katarız, kimyon. Onlar da bütün bu gördüğünüz bu coğrafyada yetişen bütün bu baharatları katıyorlar. And I think that there is a compote pepper is very important for you. And the women are working for compote pepper.
1: Yes, compote pepper, so we have...
0: We will go to compote pepper.
1: Yeah, we will go. But before to go, maybe I can show you some sample about compote pepper.
0: Okay.
1: So here we have 3 kinds of pepper. Yeah.
0: Efendim, karabiberin memleketine geldik. Karabiber Kamboçya'da çok yetiştiriliyor. Daha doğrusu ağaçları var. This is the final product of pepper.
1: Yeah, for sure. This is the, we call it black.
0: Black
1: pepper.
0: Yes.
1: Yeah. So we have red pepper.
0: And yeah. You have
1: and white pepper.
0: White pepper. Yeah.
1: These 3 kinds of pepper are from the same tree.
0: Same tree. Yeah. Yes, I know. We will show the production.
1: Yeah.
0: Okay.
1: I'm going to show you the packaging station.
0: You are so nice. İyi ki buraya geldik kadınlar. Ne kadar tatlı Senta gördüğünüz gibi. Cumhurupsu, cumhurupsu, cumhurupsu, cumhurupsu. Efendim biz gördüğünüz gibi paketleme bölümündeyiz. Senta, you can sit down.
1: Thank you.
0: You can sit down also. Burada buranın coğrafi işareti bu kırmızı ve siyah kampot biberi çok önemli. Coğrafi işaretli ve koruma altına alınmış. And bu da bir çeşit pirinç. What do you call it? Red?
1: We call her black.
0: Black
1: rice. Thing.
0: Black rice. Can you put the black rice here? Yes. Burada bir paketleme yeri burası. Kadın

0: kooperatifinde bu gördüğünüz siyah pirinç. Sonra you are packaging the another rice.
1: Yeah, white rice.
0: White rice. This is sticky rice.
1: Yeah.
0: Burada gördüğünüz bu siyah pirincin üzerine bu tarafta beyaz pirinç koyuyorlar. Sonra bunları bir yemeklik olarak bir kenarda satışa sunuyorlar. Sosunu koyuyorsunuz. Sonra bunları buharda haşlıyorsunuz. Bunlara sticky rice dedikleri, yani bunlar yapışkan pirinçler. Buharda haşlanıyor ve yemekle birlikte tüketiliyor. You're so kind.

lotus çiçeği Kamboçya kültüründe çok önemli. Saflığın, güzelliğin ve temizliğin sembolü olarak görünüyor. Aynı zamanda Budist keşişlerde lotus çiçeğiyle bütün tapınakları süslüyorlar. Burası devasa bir lotus çiçeği tarlası. Suyun içinde yetişiyor. Şahane çiçek açıyor bunlar. Çok değerli bir çiçek ve çok sembolik bir çiçek de. Size gösterelim dedik. Buyurun.

0: Şimdi Kamboçya'da çok ünlü bir restorana geldik. Buranın ünlü papaya salatası var. Papaya diye bir meyveleri var. Onu göstermek istiyorum size. Böyle bir meyve. Bununla salata yapacağız. Tanıştırmak istiyorum. I'm calling you Chef Lotus. Firstly mate.
1: Akın.
0: Akın. Akın. Önce selamlaştık böylece. Yes Chef Lotus. You are making papaya salat.
1: Yes.
0: Can we show the papaya salat, papaya to the people? Yes, please. Firstly. Evet. Bu görmüş olduğunuz papaya meyvesi. Bu içindeki çekirdekleri kullanmayacağız. Sadece bu meyveyi incecik dilimlemişler. Buna yeşil papaya diyorlar ve hazırlamışlar. Şimdi biz salatayı yapıyoruz. Papaya salatasını size gösterdik. Okay, we are firstly mixing. Okay. And then we are using sauce.
1: Yes, put the spicy sauce.
0: Spicy chili sauce. Yes. First we are putting spicy chili sauce and then,
1: sweet and sour sauce.
0: It's important for the Cambodian kitchen, sweet, sour, bitter sauces. They all make balance. Yes, I love this balance also. And then, okay, you can design it here. Okay. Şöyle bir, very fresh, and many kinds of herbs are coming to me, my mouth. Thank you very much.
1: Thank you. Akon.

Burası Siem Reap'te botanik bahçesi. Olağanüstü güzel, giriş ücretsiz. İçinde böyle göletler var, balıklar var. Her türlü tropikal ağacı bulabileceğiniz bir yer. Biz bayıldık, mutlaka gelmelisiniz.

Duymuş olduğunuz muz. Bunu tanıdınız. Bizim biraz da Alanya muzuna benziyor. Çikita değil yani. Burası muz memleketi. Onlarca çeşit muz var. Kahverengi muzlar var. Bakar mısınız? Kırmızı muz var. Bunlara, kahverengilere plantain muz diyorlar. Onları böyle patates gibi yemeklerde doğrayıp doğrayıp kullanıyorlar. Çok da güzel tadı oluyor. Sonra bazılarını kızartıp yiyorlar. Bazılarını da bizim gibi tüketiyorlar. Burada görmüş olduğunuz mango henüz çok yeşil ama olacak. Bu meyve, bunları tanımıyorum. Burada tatlı patates var, bunu tanıdım. Bu guava, guava. Bu guava rambutan. Bu şahane, içi yumuşacık, sulu sulu, nefis bir meyve. Buna rambutan diyorlar. Bunun tadına bayılıyorum. Sonra langan. Bu da Tayland, buraların en ünlü Kamboçya'nın langan meyvesi. Bunu da içini soyuyorsunuz. İçinden yumuşacık bir meyve çıkıyor. Çok lezzetli. Bunu tanımadım. Fakat buna çok şaşıracaksınız. Burası bir kaju memleketi. Ve ağaçlarda ben gördüm. Böbrek şeklindeki kajular bunun altında yetişiyor. Ve bunlar toplanıyor, o kajular. Hasat ediliyor. Üzerindeki kısma da biber diyorlar. Bu da yeniliyor. Yani dünyada kaju, yediğiniz o kaju fıstığı bunun altında, böbrek şeklinde bunun altında yetişiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Sonra erik var. Bizim eriklere benziyor. Ve çeşitli üzüm türünde ama sert orman meyveleri var. Burada orman meyvesi de çok fazla. Kurutuyorlar bir de meyveleri ve öyle de satıyorlar. Kamboçya, Angkor Wat'a gidiyoruz ama biz. Yolda gördük bunları.

Angkor Wat bence dünyanın 7 harikasından biri olabilir. Olağanüstü bir yer. Her gören şöyle diyor. İnanamadık gözlerimize, çok şaşırdık. Böyle bir kompleks, böyle bir antik şehir hayatımda görmediğimi söyleyebilirim. 9. yüzyılda Kimer İmparatorluğu tarafından inşa ediliyor. 12. yüzyıla kadar Kimer İmparatorluğu burada hüküm sürüyor. Buradaki tapınaklar olağanüstü güzel rölyeflerle, taş üzeri oymalarla bezenmiş. Bu tapınaklar ilk önce Hindu tapınakları, sonra Budist tapınakları olarak kullanılmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Buranın yapımında hatırladığım kadarıyla 300 bin kişi çalışmış. 6 bin tane fil kullanılmış. Hiç makine yok. Bu arada filler kullanılmış, makine kullanılmamış, insanlar çalışmış. 35 yıl uğraşmışlar burayı yapmak için. Ama şahane bir yer. Mutlaka görmeniz lazım. 1992 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de girmiş. Çok turist alan bir yer. Bir günde de bitiremezsiniz. En az bir 2-3 gün ayırmanız lazım. Sabah erken gelin, öğleyin, çok sıcak oluyor. Angkor Wat.

0: Bey, biz biliyorsunuz Habertürk'ün Bir Dünya Lezzet programı için Güney Asya'ya gittik.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ne güzel yerleri gezdiniz, geldiniz.

0: geldiniz. Biz sizlere böyle bir adaptasyon olsun diye Asya mutfağını da ağırlayalım dedik
1: bu
0: akşam.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Şefimize de çok teşekkür ediyoruz.
1: Efendim tabii Asya'dan geldik, Güney Asya'dan. Bu gece Güney Asya yemekleriyle de devam edeceğiz.
0: İnşallah. Afiyet olsun efendim.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Artık saatlerimiz 15 olmak üzere, sıcak gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangında 1,5 hektar alan zarar gördü. Görüntüler ekranlarınızda. Yangın Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu. Hemen bölge itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Hızlı müdahale ile yangın söndürüldü. 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına yönelik bir paylaşım yaptı. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Serkan Şimşek tüm detaylarını aktaracak bu paylaşımın. Serkan, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek bu operasyona dair açıklamayı dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptı ve açıklamada Mersin'de Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen uyuşturucu maddenin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurulduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve operasyonun ayrıntılarını da şu ifadelerle paylaştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen çalışmalarla uyuşturucu maddenin geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerimize sevk edilmesi planını deşifre ettik ifadelerini kullandı Adalet Bakanı. Brezilya'dan hareket eden Mersin limanına yanaşan CSPC Pisces isimli gemide yapılan aramada gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi ve dalış ekipmanlarıyla yine su altı deniz skuterinin da ele geçirildiğini kaydetti. Çünkü planlamada o uyuşturucu maddenin özellikle denizin gövdenin deniz altında yani suyun altında kalan bölümünden çeşitli dalış ekipmanlarıyla dışarı çıkarılması planlanırken bu operasyon kapsamında da işte o bölgeye zulalanan 350 kilogramlık uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, deşifre edildiğini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii açıklamanın devamında bu ele geçirilen maddenin piyasa değerine ilişkin bazı ayrıntılar da yer aldı. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu. Teknik ve fiziki takiple de tespit edilen 9 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı Bakan Gürlek. Şüpheliler hakkında uyuşturucuya veya uyarıcı maddeye imal ve ticaret suçundan adli işlem başlatıldığını da ifade etti ve bir mesaj da verdi Bakan Gürlek açıklamasında. Şimdi sıra baronlarda demiştik, sözümüzün arkasındayız dedi. Uyuşturucu baronlarını ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gençlerimizi, geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, Brezilya'dan, Güney Amerika'dan Mersin'e getirilen ve bir geminin suyun altında kalan alt bölümünde yaklaşık 350 kilogram uyuşturucu maddenin bulunduğuna ve bu operasyon kapsamında da 9 şüphelinin yakalandığına dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması bu şekildeydi diyelim. Sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Serkan Şimşek detayları anlattı ve operasyona dair görüntüleri de izlediniz az önce. İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri bir operasyon düzenledi. Bir

0: Taksinin bagajından tam 108 tabanca çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bir takside kaçak silah taşınacağı yönünde bilgi alan jandarma operasyon düzenledi. Durdurulan taksinin bagajında 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı. Ankara'da Keçiören'de bir pazar yerinde iki suç grubu arasında silahlı çatışma yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.
1: Taraflar pazar yerinde hesaplaştı. Silahlı çatışma yaşandı. Ankara'da iki ayrı suç grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları incelendi. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı, diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerinde önceden keşif yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Dört şüpheli saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Üç ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer suç grubuna yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
0: ABD ile İran'dan savaşın seyrine ilişkin çelişkili açıklamalar geliyor karşılıklı. Ama bu arada gözlerde bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlayacak nihai anlaşmaya vardığı belirtildi. Fakat hafta başında duyurulması beklenen mutabakat boğazın hemen açılacağı anlamına da gelmiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaş yakında sona erecek dedi. İran'dan zorbalığa boyun eğmeyeceğiz açıklaması geldi. Çelişen açıklamalar sürerken gözler bir kez daha Hürmüz'e çevrildi. İran savaşının kısa süre içinde sona ereceğini öne süren Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini söyledi. İran teslim olmayacak dedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Taraflardan peş peşe açıklama gelirken İran'a ait bir ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası yakınlarında hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İran ve Umman'ın ise gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak nihai anlaşmaya vardığı açıklandı. İranlı bir yetkili, mutabakatın Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantıda duyurulacağını söyledi. Mutabakata göre Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahı tamamen İran karasuları içinde yer alacak. Çıkış güzergahının bir kısmı da İran karasuları içinde kalacak. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve güney güzergahı kapatılacak. Ancak mutabakat boğazın derhal açılması anlamına gelmeyecek. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulan 7 şartın yerine getirilmesini bekleyecek. İran hafta başında Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulacağını belirtiyor.
0: Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
2: Konuda özellikle mültecilerin geri dönüşü konusunda kendi bölgelerine gelmesi konusunda birçok çaba ortaya konmakta. Yine ulusal anlamda yorucu şekilde çabalarımız ortaya koyulduk. Ancak bütün bunlarla birlikte Ankara'nın büyük destekleri, kardeşlerimizin büyük desteklerini gördük. Bugünkü baktığımızda iki ülke arasında ortak yüksek stratejik işbirliği konseyini aktif hale getirip siyasi, diplomasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğini daha iyi noktaya getirmek. Buna ek olarak enerji, eğitim, kültür ve geri dönüş konuları yer almaktadır. Bu konseyi dönemsel olarak çalışacak ve kararları takip eden genel sekreterlik olacak. Buna bağlı olarak birçok teknik komite

0: komite, alt komite olacak. Bu konseyin çalışma alanları ortak, özellikle enerji konusunda strateji kapsayıcı bir enerji, gaz, elektrik ve ağ bağlantıları yer alacak ve 4 milyar dolar geçen sene ticari mübadelenin 10 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.
1: Ve milli üretimi desteklemek ve Suriye'deki üretimi de desteklemek ve sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgelerinin kurulması için de çabalar devam ediyor. Ülkeye geri dönüş dosyasında ise konaklama, iş imkanları ve farklı imkanlar sunacak şekilde Suriye'nin kendi imkanlarıyla sunacağı bir imkanlar paketi sağlıyoruz. Ve diplomatik temsil konusunda ise Ankara'daki Büyükelçiliğimizin kapısını açmak üzereyiz. Bu eşiğe çok yaklaştık ve bu çok önemli bir adım olacaktır. Hanımefendiler, beyefendiler, bu stratejik işbirliğini inşa etmek bizden bölgesel şartları doğru ve stratejik şekilde okumayı gerektiriyor. Zira İsrail'in milli egemenliğimizi ihlalleri ve güney bölgemizdeki topraklarımızı ihlal etmesi bunların bir örneğidir. 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye Devleti'nin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür ya okunmuştur. Bu darbe İsrail'in şu iradesinin açık bir beyanıdır. İsrail bölgemizde istikrarsızlığın kalmasını devam ediyor. Fakat Suriye'nin buradaki tutumu nettir. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi sınırlarına dönmesi ve 1974'teki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktır ve bizler diplomatik mücadeleyi esas ediniyoruz. Ve böylece ihlallerde bulunan tarafın daha fazla ihlalde bulunmasını önleyecek şekilde adım atıyoruz. Ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin asil duruşunu destekliyoruz ve kıymetli buluyoruz. Malum Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu da bu ihlalleri kınamak ve 1974 kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktan yöne bir tavır edinmiştir Türkiye Cumhuriyeti. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye bugün Suriye bugün hür bir iradeyle kararını alıyor ve milli egemenliğini sağlayacak ve ulvi maslahatlarını ve çıkarlarını koruyacak şekilde adımlar atmaktadır ve bu doğrultuda da kararlarını özgür şekilde almaktadır. Kurumsal devlet yapılarıyla adımlar atıyoruz. Böylece kurumlar işini yapıyor. İnsanlar vatanlarına, yurtlarına dönüyor. Diplomatik ilişkilerimizi daha fazla genişletmek için tam vakit bu vakittir diyoruz ve değerli kardeşim tekrar akşama hoş geldiniz diyorum. Sözümü bitiriyorum. Buyurunuz.
2: Değerli basın mensupları,
3: öncelikle ev sahibimiz
1: el-i'lam
3: değerli kardeşim
1: bidayeten ataqaddamu ila mudifina alladhi sadafa akhi al-aziz nadiri rafiqu darbina
2: Esad Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini
3: Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son iki yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını hemen sömüren bir rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge

ülkelerin hem uluslararası toplumun Sayın Ahmet Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil takdiri de bulunmaktadır. Bu noktada Suriye devleti, hükümeti uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda yapıcı işbirliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanığıyız. Değerli arkadaşlar, arkadaşım da ifade etti. Aramızda çok konu var. Bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Şara ile NATO zirvesi marşında Türkiye'de buluştuklarında Dışişleri Bakanlıklarına bir ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler. Dolayısıyla kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil, bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsini teker teker envanterini çıkartıp üstünden geçip ne oluyor, nasıl gidiyoruz bunlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün daha ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber. İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var biliyorsunuz. Onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkanımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki iç bütünleşmeyle alakalı son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ülkeye yatırım getirilmesi için önemli, ülkenin milli bünyesinin güçlü olması için önemli. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşlarımızın eskisinden daha fazla kendilerine emin, daha fazla özgür, daha fazla müreffeh hissetmeleri amaçlanmalıdır. Bu açı, Türkiye'nin de perspektifi budur. Türkiye Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin refahı, istikrarı ve emniyeti içinde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Biz de bu konudaki bütün çalışmalarımızı ona göre yürütmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Suriye'de ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda biliyorsunuz çok gelişmeler kaydediliyor.

SDG'yi söyledik. Diğer taraftan Amerika Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bununla beraber Suriye'nin dünya ekonomisiyle yeniden bütünleşmesinin önündeki başlıca engellerden biri daha ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bankacılık açısından da, finans açısından da önemli bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gündeminde bulunan Suriye'nin nükleer dosyası da elhamdülillah kapatılmış durumda. Arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok profesyonel, uyumlu, iyi bir çalışma gösteriyorlar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Türkiye olarak da bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eski rejimden miras kalan engellerden kardeşlerimiz sırasıyla tek tek kurtulmakta. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde geniş bir iş insan heyetiyle Şam ve Halep'i ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu da tabii ki değerlendirmekteyiz. Bağlantısallık alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisinin nasıl krize girdiğini de gördük. Bağlantısallık giderek önem kazanmakta. Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun haritada değil, aynı zamanda pratikte de inşa edilecek olan demir yolları, karayolları, boru hatlarıyla da hayata geçmesini biz arzu ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bir demir yolu projesi var. Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye'nin üzerinde çalıştığı bu güzergahı hem Körfez'e hem Avrupa'ya bağlayan önemli bir proje. Bu konuda da yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar, açıktan söylüyorlar. Dürziler Suriye toplumunun asli unsurlarından biridir ve geleceklerini Suriye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde görmektedir. Geçen yıl açıklanan Süveyda yol haritası, güvenliğin tesisi, kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması ve toplumsal uzlaşı bakımından gerekli zemini sunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan adım üzerinde mutabık kalınmış ve bu çerçevenin hayata geçirilmesidir. Diğer yandan İsrail'le güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Suriye'nin egemenliğine kasteden adımları karşısında değerli kardeşim Şeybani ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğini de etraflıca ele alma imkanı olduk. Biz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış, bütün toplumsal kesimlerin kendisini eşit biçimde ait hissettiği, komşuları için istikrar ve refah üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz ve bütün adımların da bu yolda atıldığını müşahede ediyoruz. Son dönemde elde edilen kazanımlar bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edildiğinde bunların mümkün olduğunu

0: göstermektedir. Türkiye olarak hem ulusal kapasitemizle hem de uluslararası toplumun geniş bir kesimiyle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan gösterilen misafirperverlik ve ilgi için değerli kardeşime, ev sahiplerimize, kıymetli heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Şükran lekum aleykum.
2: Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Soruları almaya başlayabiliriz. Hadi Tati, Suriyel En, El Cezire. Sorum Sayın İki Bakan'a da. Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelecekteki süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şu anki koordinasyon sürecinden daha sürdürülebilir ve daha kalıcı bir işbirliğine dönüştürülebilecek alanlar nelerdir? Ve aynı zamanda sizler Suriye-Türkiye Ortak İş Konseyi'nin kurulduğunu açıklamıştınız. İlk toplantı ne zaman olacak ve başlayacak maddeler ne olacaktır gündemde?
0: Bugün tabii Sayın Bakanımızla ve kıymetli heyetiyle konuşurken bir konuyu gündeme getirdik. Şu anda pozitif gündemde o kadar çok talep var ki bunların hepsini gerçekten karşılamaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Özellikle iş adamlarımızın her iki ülkeden de karşılıklı yatırım, ortaklık ve hareketlilikle ilgili talepleri bizim gündemimizi oldukça meşgul etmekte. Bu konuda daha iyi bir sistem nasıl kurarız çok önemli. Yani bunun finans ayağı var, vize hareketliliği var. Buradaki işte yapılacak işin durumuna göre iş ruhsatı, lisans, izin verme var, ortaklıklar var, çok konu var ama memnun olan şu, inanılmaz bir talep var. Var olan talebe yetişecek bir altyapıyı, zemini hemen hızlıca oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'deki sanayi yatırımcılarının da ilgi gösterdiğini görmek bizim için aynı zamanda büyük bir memnuniyet veriyor. Çünkü sadece buraya gelip belli konular, ihale, enerji konusunda değil, Türkiye'deki özellikle tekstil başta olmak üzere sanayicilerimizin buraya yönelik büyük ilgisi var. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. Biliyorsunuz Suriye'de, Türkiye'de uzun dönem kalmış, 10 yıldan fazla kalmış, 15 yıl kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlar iki ülkenin de dilini, kültürünü biliyorlar. Bunların gerçekten etkinleştirdiği, harekete geçirdiği bir iş network var, kültürel network var, sosyal network var. Bütün bunların hepsi bizim bildiğimiz, bilemediğimiz birçok etkileşimi beraberinde getiriyor. Bu iki ülke açısından önemli. Aynı zamanda bizim de iş alanlarımızı tanımlıyor. Tabii kültürel konu demişken bu konuda sağ olsun Sayın Bakanımızla da konuşurken özellikle son günlerde yanlış anlaşılan, kamuoyuna farklı şekilde yansıyan bir Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer almak konusunda o konudaki konuyu da belki kardeşim söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlar, ikili ilişkileri en iyi şekilde ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Talep çok fazla, istek çok fazla, gereklilik çok fazla. Onun için liderlerimiz de bize talimat verdiler. Bir ortak planlama ve koordinasyon kurulu kurun ve bunları yakından takip edin. İşi bürokrasiye bırakmayın. Hızlı kararlar verin, hızlı kararlar alın. Kaybedecek vaktimiz yok. Suriye zaten bölge çok fazla zaman kaybetti. Bunu telafi etmemiz lazım. Bizim kontrol ettiğimiz bürokrasiyi bu ilişkileri engelleyen, engel çıkartan bir unsur olmaktan çıkartıp tam tersine destek veren, hızlandıran, itici bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim ev ödevimiz.
2: Doğrusu Sayın Bakanım çok kapsayıcı bir cevap vermiş bulundu Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğine dair. Fakat burada bir şey eklemek istiyorum. İkili ilişkilerimiz ve siyasi bağlamdaki ilişkilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla ilişkilerimiz çok ileri seviyede diye değerlendiriyoruz. Ve diğer alanları da benzer bir ilerleme kat ederek bakanlıklarımız arasındaki ilişki seviyesine varılması ve bundan da bütün alanların istifade etmesini umuyoruz ve istiyoruz tabii ki.

0: Tabii malumunuz Suriye ve Türkiye arasında çok fazla bağlantı alanı var. Uzun bir ortak sınırımız var. Ve Suriyelilerin yıllarca maruz kaldıkları zulüm vardı 14 yıl boyunca ve Türkiye Suriye halkının yanında durmuştu en zor şartlarda. Ve büyük sayıda Suriyeli mülteci Türkiye'de bulunuyordu. Bir kısmı hala Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla bu ortak miras istikrarlı bir ilişki inşasında önemli bir ivme unsuru olduğunu düşünüyoruz ve böyle olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu siyasi iradenin de kanunlara, tüzüklere ve somut yansımalara dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve böylece bu ilişkilerin kurumsal boyuta taşınmasını sağlamak önem arz ediyor.
1: Televizyonu Türkiye. Ben her iki bakana da iki soru yöneltmek istiyorum. Birincisi, 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail'in yaptığı saldırı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiledi? Olumsuz bir etki söz konusu oldu mu? İkincisi, İsrail'in Suriye'de istikrara dönük eylemleri, istikrarsızlaştırıcı eylemleri SDG'nin entegrasyon sürecini tehdit ediyor mu aynı zamanda? Bu anlamda da olumsuz bir süreç söz konusu olabilir mi? Teşekkür ediyorum.
0: Bizler Suriye'nin özgürleştirilmesi sonrasındaki İsrail'in ihlalci politikasını gördük. Suriye'nin devlet kurumları hedef alındı. Sivil ve askeri kurumlar hedef alındı. Ve bu politikaların bir yansıması da Suriye'deki istikrarsızlığı yayma çabaları da bunların içerisindeydi. Fakat bu bizi yolumuzdan geri çevirmedi. Suriye'yi istikrarlı yapmak ve 14 yıl boyuncaki mücadelenin sonucunu muhafaza etmeye yönelik. Ve bizler bütün dünya kamuoyuna karşı tutumumuz şu oldu. Bizler Suriye olarak bir güvenlik anlaşmasına ulaşmaktaki ciddiyetimizi hakikaten gösterdik. Suriye güven ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Suriye kendini yeniden imar etmek istiyor. Savaş dönemindeki tahribatı onarmak istiyor. Fakat bu iyi niyetli tutumumuz İsrail tarafından iyi bir karşılık bulmadı. Ve hala tekrar eden ihlaller görüyoruz. Ebu Zuhur'a yönelik çirkin saldırı da bizler 8 Aralık 2024'ten beri maruz kaldıklarımızın örneklerinden biriydi. Ebu Zuhur Havalimanı'nın hedef alınmasının hukuki veya meşru bir zemini bulunmamaktadır tabii ki. Ve bu karşıya saygı duymayan bir politikanın yansıması olan bir adımdı sadece. Türkiye ve Suriye ilişkilerini etkilemiş bir saldırı değildir. İlişkilerimiz devam ediyor ve daha da ivme kazanarak hızlanmasını beklediğimiz bir ilişkilerimiz var Türkiye ile. Fakat bizler dünya kamuoyundan beklentimiz sorumluluklarını yerine getirmek ve uluslararası hukuka saygı duymayanlara karşı net bir tavır ve tutum sergilemesidir. Suriye pek çok defa istikrarsızlık yayma çabasına maruz kalmıştır İsrail tarafından. Ve bizler İsrail'in 8 Aralık'tan sonra ilerlediği topraklardan geri çekilmeye davet ediyoruz ve Suriye'ye farklı bir gözle bakmasını artık bekliyoruz. Ve bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bir şans görmesini bekliyoruz İsrail'den.
2: Bakanımız gerçekten güzel cevap verdi ama şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Maalesef bölgede oluşmaya başlayan huzur ikliminde yeni döneminde İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz. Bir türlü yapıcı ve pozitif role gelmek istemiyor. Yani bunun yerine yayılmacı ve yok edici, istikrarsızlaştırıcı bir politika takip etmeyi tercih ediyor. Yani İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrar

0: mantıklı gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsur olarak görüyor. Bu noktada bu ülkelerdeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Halbuki uluslararası kamuoyu şunu kendilerine de iletmeli, iletiyorlar da, biz bölge ülkeleri olarak da söylüyoruz. Bölgede herkes kendi sınırında kaldığı sürece, başkasının toprağına göz dikmediği sürece, başkasının istikrarsızlığı için gayret göstermediği sürece, herkese yetecek kadar ekonomik refah, mutluluk, barış var. Bunun peşinden gitmek gerekiyor. Ama İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor. Böyle bir zihinle, böylesine radikal, fundamentalist bir zihinle farklı türden uluslararası toplumun bir konuşacak dil geliştirmesi gerekiyor. Ama günü, yani son itibariyle söyleyeceğimiz şu, Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek. Hatta bölgenin ötesini etkileyecek adımlar. Bu konuda uluslararası toplum, bölge ülkeleri elinden gelen gayreti göstererek İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yoldan döndürmelidirler.
1: Böylece basın toplantımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanlarımız ve Sayın Hazırun.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani birlikte bir ortak basın toplantısı düzenlediler. Şimdi kısa bir ara, reklam diyelim.

0: Evet, kısa bir aranın ardından haber bültenimize devam ediyoruz. Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 130 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Görüntüler ekranlarınızda. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu da başlatılmış oldu. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda 107 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp 130 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve İsveç'te seçmenler aşırı sağın ilk kez iktidar ortağı olabileceği parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Avrupa'da aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde Almanya'nın ardından İsveç'te de aşırı sağ iktidara bir adım daha yaklaşıyor. Seçmenler parlamento seçimleri için sandık başına giderken kamuoyu yoklamaları merkez sol muhalefetin iktidardaki sağ blok karşısında az farklı önde olduğunu ve hükümet değişiminin muhtemel göründüğünü ortaya koyuyor. Son ankete göre sol blok 175, sağ blok 174 sandalyeye sahip. Bu nedenle tek bir sandalye dahi İsveç'in yeni hükümetini belirleyebilir. Oy verme süreci Türkiye saatiyle 21'de sona erecek. Tabii yapay zeka artık hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan da dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçiyor. Anthropic CEO'su model geliştirmede yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar var.
1: Hayatın her alanına sızan yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan Amedei'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından Amedei'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
2: Hi, I am Neon.
1: Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
0: Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. 6 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçı Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
1: Tedavisi

0: olmayan hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
1: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim.
0: Gösteriye On a Chance Pas şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destiny seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
2: Ve şimdi spor diyelim, futbol diyelim. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Süper Lig 5. hafta karşılaşması 13 Eylül Pazar günü saat 20'de başlayacak. Rams Park'taki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Sarı Kırmızılı ekip 10 puanla haftaya lider başlamıştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-1'lik Sporting mağlubiyetini bu maçla beraber unutturmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte Kocaeli Spor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay Güvenç bu maçta görev alamayacak. Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de mağlup edemediği iki takımdan biri Kocaeli Spor olmuştu. Sarı Kırmızılı ekip deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuş. İç sahadaysa 1-1 berabere kalmıştı. Konuk ekip Kocaeli Spor'sa lige iyi bir giriş yaptı. Körfez ekibi 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı. Yeşil siyahlı ekip son olarak sahasında Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kocaeli Spor'da bu maçta Jovanović ve Petković'in forma giymesi beklenmiyor.
2: Şimdi ekranlarınıza haftanın kültür sanat ajandası gelecek. Ardından kısa bir ara, saat başında devam edeceğiz sıcak gelişmelerle.
4: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
5: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Meron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de

güçlü sesi Garou, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda.

salonunda gerçekleşecek. Ekuzof İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı bütün sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjide bir boyuta taşıyan sanatçı 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda

Ünlü şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu, Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özel Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine başladı. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanı üzere bültenimize sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında manipülasyon yapılmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine başladı. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhuşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı. Yurt dışı bağlantılı fon trafiği de belirlendi.
1: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende Operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende Operasyonları'nda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
2: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılıyor.
3: Sevgili Samsunlular, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat.

0: sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, Kadir Şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik. Size Rizeli kardeşlerimin sıcak dolusu selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılış heyecanını yaşadık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de İstiklal'in şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim. Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizde, icraatlarımızda, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam
1: yeni bir
0: 2066 koruyan, araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Gençler, gençler, peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı İlk adım devlet hastanesinde ise proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah Onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinası olsa da çok değil. Bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren

0: muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri oldu. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, kararda milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar
2: için teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. 234 bin metrekare olan bir alanın üzerine yapılan hastanenin özelliklerini anlattı. Deprem izolatörlü olarak yapılan hastanenin 1458 yatak kapasitesinin olduğunu, 230 yoğun bakım yatağının ve 40 ameliyathanenin olduğunu vurguladı ve geçmişte hastanelere sağlam girenin hasta çıktığı kötü günleri hep beraber yaşadık ama o günler artık çok geride kaldı dedi ve sağlık sistemimizin geldiği noktayı anlattı ve biraz önce gerçekleştirdiği hitaplarında da tabii 12 Eylül darbesinin 46. yılına da değindi. Hepimize büyük acılar yaşattılar dedi.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Evet, kirli eller kırıldı dedi. Şu anda da hitaplarının ardından kürsüde hastanenin hekim kadrosuyla birlikte bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Ve Samsun İl Müftümüzü biraz önce de açılış töreninde hitaplarını gerçekleştirdi. 234 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Samsun Şehir Hastanesi deprem izolatörlü olarak inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesine sahip. Şu anda da açılış dualarla gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Sağlık Bakanı'nı da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kürsüde. Evet, dualar eşliğinde hastanenin, şehir hastanesinin, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı gerçekleştiriliyor.
3: En güzel eserlerden biri olan
2: 1458 yatak kapasitesi var hastanenin. 230 yoğun bakım yatağı da bulunuyor ve 40 ameliyathanesi de tam teşekküllü bir hastane. 234 bin metrekare alan üzerine kurulmuş. Hastanenin açılış törenine yoğun da bir katılım var. Samsunluların, vatandaşların yoğun bir katılımı var. Şu anda dualar eşliğinde hastanenin açılışı gerçekleştiriliyor.
3: Kardeşlerimize dünya ve ahiret saadeti nasip eyle Allah'ım.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce yaptığı hitaplarında geçmişte hastanelere sağlam girenin hasta çıktığı kötü günleri hep beraber yaşadık vurgusu yaptı ve o günlerin artık çok geride kaldığını ve Türkiye'deki sağlık sektörünün geldiği noktaları anlattı. Tabii konuşmasının son bölümünü de 12 Eylül darbesinin 46. yılına ayırdı. Hepimize büyük acılar yaşattılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Aziz milletimize
2: ve şu anda da hastanenin açılışı yine dualar eşliğinde gerçekleştiriliyor.
3: Çalışacak olan ve vatanına, milletine
2: Samsun
3: hizmet
2: eden Şehir Hastanesi artık faaliyete geçiyor. Bugün itibariyle 13 Eylül itibariyle 230 yoğun bakım yatağı olan 40 ameliyathaneye sahip 1458 yatak kapasiteli ve deprem izolatörlü olarak inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi artık bugün itibariyle açılıyor, hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz önce bu törende, açılış töreninde hitaplarını dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turunun ikinci ayağı olarak Samsun'da. Önce memleketi Rize'deydi. Rize Güneysu'daydı. İki gün orada kaldı ve oradan da Rize Güneysu'dan da Rize'den de Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı için Samsun'a geçti. Evet, şu anda kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı da eşlik ediyor ve hastanenin, Samsun Şehir Hastanesi'nin hekim kadrosunu, personelini de aynı zamanda görüyoruz. Evet, dualar eşliğinde açılışı gerçekleştiriliyor Samsun Şehir Hastanesi.
0: Tekabbel minne ve şi merdane ve erham mevtane ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehir hastanesinin açılışını böylece gerçekleştirmiş oldu. Kurdele'de kesilecek. Bu arada yoğun da bir katılım var. Samsunluların da yoğun ilgisi var bu açılış törenine. Şimdi artık saniyeler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurdele'yi de kesmesini bekliyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan. Hazır mıyız? Evet. Samsun Şehir Hastanemiz tüm Samsunlulara, çevresine inşallah dertlilere derman olsun. Ya Allah! Bismillah.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurdele'yi de kesti. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı da böylece gerçekleştirilmiş oldu. Artık tören de sona eriyor.
3: Kurdele'yi suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Samsunlu hemşehrilerimizin ülkemizin
2: evet,
3: hizmetine
2: 1458 yatak kapasiteli, 230 yoğun bakım yatağı olan çok büyük bir yerleşke şu anda görüntüde. Samsun Şehir Hastanesi, işte 40 ameliyathanesi şifa, var ve açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Bu kapıdan giren nice... Ve şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Düğünleriyle gündem olan ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öztançalan İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a gönderildi. Çağla Öztançalan'a mali kayıtları ve düğündeki altınlar sorulacak.
4: Takı törenimiz açık masa usulüdür. Hediyesi takısı olan varsa tekstil halinde masamıza hediyelerini takacaklar.

0: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
1: Ve şimdi yapay zeka diyelim. Yapay zeka nereye gidiyor? Hayatımızın hemen her alanında tabii karşımıza çıkıyor. Fakat dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçiyor bu arada. Anthropic CEO'su model geliştirmede yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar var. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşacağız.
0: Hayatın her alanına sızan yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan Amedei'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından Amedei'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
1: Evet, şimdi yapay zeka nereye gidiyor dedik ya, kontrolden mi çıktı, neyle karşı karşıyayız konuşacağız. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Kadri Özenen stüdyoda benimle birlikte ve hukukçu Yunus Emre Erdölen de uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar, nasılsınız? Hoş geldin Cem.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Yunus Emre Bey, merhabalar.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, iyi pazarlar. Müsaadenizle ben stüdyodan başlayayım, hemen sizi hiç bekletmeden döneceğim size de. Şimdi ne diyorsun bu açıklamalara Cem? Yani çok önemli isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Artık kontrolden mi çıkıyor bu iş? Yoksa bu açıklamaların arkasında, perde arkasında başka bir plan mı var?
2: Şöyle, bu açıklamalar ilk defa yapılan açıklamalar değil. Daha önce de Elon Musk'ın ve bir grup bu iş yüz çevresinde, yani yapay zeka geliştirmeleri yapan firmaların benzer açıklamalarda bulunduğunu, geliştirmelerin yavaşlatılması gerektiğini, hükümetlerin bu işe el koyup bazı regülasyonlar getirmesi gerektiğinin açıklamalarını birkaç kere defalarca gördük. Ancak şimdi bazı yeni gelişmeler de var. Çünkü geçtiğimiz ay içerisinde OpenAI'nin bir kapalı devre çalışan sisteminin, yani internete bağlı olmadan çalışan sisteminin kendisini internete bağlayarak Hugging Face adlı bir altyapıyı hacklediği, oradan kendine çözümler bulduğu açıklandı. Ve bu esas endişeyi yaratan ilk başta buydu. Daha sonra Cox'un açıklamaları var Anthropic'ten ayrılarak. Yapay zekanın 10 yıl içerisinde insanlığı ele geçirebileceğini açıkladı. Tabii bunlar şu anda yapay zeka kontrolden çıkıyor anlamına da gelmiyor.
1: Şimdi
2: tek
1: bu cümleler çok büyük cümleler değil mi? Korkunç cümleler değil mi? Yani 10 yıl içinde insanlığı ele geçirecek falan. Şöyle bir tekrar hatırlatalım. Hı-hı. Kim ne demişti? Anthropic'in CEO'su diyor ki riskler ciddi. Bunlar arasında yapay zeka sistemlerinin kontrolünün kaybedilmesi, geliştirme hızını yavaşlatmak gerekiyor diyor.
2: Burada altını çizilmesi
1: Elon
2: gereken
1: Musk da
2: şey
1: haklı
2: kaybedilmesi.
1: Diyor.
2: Çünkü bu insanın yönettiği bir şey. Her halükarda arka planında insan var. Çünkü bir enerjiye ihtiyacı var. Sürekli konuşuyoruz. Su tüketimi, devasa bir veri database'i var arkada. Bu tarz enerji ve enerjisi kesildiği anda insanın kontrolünden çıkmasının önüne geçilebilir. Yani sonuçta insan var bunun arkasında.
1: Bu arada Sam Altman da yine katılıyor bu fikre. Diyor ki sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum diyor. Hı. Şimdi bu büyük büyük isimlerden gelen bu uyarıları da bir irdeleyeceğiz tabii. Ben hemen Yunus Emre Erdoğan'a dönmek istiyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Bu isimler neden şimdi durup dururken mi böyle bir açıklama yaptılar? Yoksa biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir tehlike var?
3: Son 3 senedir yapay zeka lordları diyelim, işte teknopatlar diyelim, teknologlar diyelim, bu insanlar her türlü regülasyona karşı lobicilik faaliyeti yapıyordu. Yani en ufak bir yapay zekayı regüle eden, düzenleyen bir yasanın geçmemesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat bu Hugging Face olayından beri durum çok değişti. Çünkü orada OpenAI şirketi kendi yaptığı bir deney sırasında yaklaşık 1200 yapay zeka ajanının kendi arasında deneyin talimatlarından çıkarak hile yapıp iletişim kanalı açtığı ve bunun yakalanmaması için gizli bir kanal oluşturduğu ve kendi arasında bir iş bölümü yaptığını gördü. Burada internete erişip de başka bir şirketin verim sistemlerini hacklemesi evet önemli bir boyut ama en önemlisi şu, burada yapay zeka ajanları kendi deneylerinde sınıfta kalmak uğruna kendilerini büyük kolektif bir yapay zeka ordusu için feda ettikleri ortaya çıktı. Yani aslında yapay zeka ajanları, yapay zeka bir kendi türünün milliyetçiliğini yapıp bir kendisini vatanı, ordusu, ülkesi için feda eden bir asker gibi hareket etti. Şimdi bu çok büyük bir boyut ve bunlar daha yeni yeni gelişen modeller. Şu anda işte bu Anthropic'in CEO'sunun söylemi önümüzdeki senelerde bizim geliştireceğimiz yapay zeka modelleri daha da kötü olabilir diyor. Ve şöyle bir cümlesi var mektubundaki bence çok korkunç. Yoldan çıkan işte yolunu kaybetmiş veya işte bu Hugging Face olayında olduğu gibi talimatların dışında hareket eden yapay zekala teknolojisi 6 ay içerisinde interneti ele geçirebilir gibi bir cümlesi var. Şimdi yapay zekayı üreten ve en çok bu bilgiye vakıf olan insanın bu uyarısı elbette ki endişe verici. Ama bunun ötesinde Elon Musk'tan Sam Altman'a kadar hepsinin Dario'ya destek vermesi ve bugüne kadar hiç savunmadıkları şekilde regülasyonun savunması ise belki de şu soruyu akıllara getiriyor. Bir şeyler zaten ters gitti ve biz sadece bir kısmını mı biliyoruz da bir ön alma ve bir yasa evet. hazırlığı ya devletin müdahale etmesine meşru bir zemin hazırlığı var. Çünkü bu yapay zeka ile ilgili deneylerde bizim verilerimiz kullansa da ve bizim aslında üzerimizden bu teknoloji gelişse de tamamen özel bir şirketin yaptığı ve kapalı kapılar altında yürütülen süreçler bunlar. Yani kamunun hiçbir payı yok. Bu yüzden de bir fikrimiz de yok. Yani ne teknolojik o üst düzey terimlerden anlıyoruz ne de neler olduğundan bizi etkilemesine rağmen haberdarız. Bu dönemin sonu geliyor olabilir ama bu da zorunluluktan olmuş olabilir. Yani büyük bir hatanın akibinde müdahale çağrısında bulunuyor olabilirler devlete.
1: Evet. Cem ne diyorsun? Yani şimdi yapay zeka ordusunu kurar mı diye biraz önce editör arkadaşım Deniz KC'sini attı, başlığını attı. Şimdi bu cümleler çok ürkütücü tabii. Mesela işte Anthropic'in dediği 12 ay içinde bot sürüsü interneti ele geçirebilir. Sanki bilim kurgu filmlerinin içinde gibi filan gibi hissediyoruz ya bu cümleleri duyduğumuz zaman.
2: Şöyle, böyle şeyler onu bir Anthropic araştırmacısı
1: böyle şeyler
2: söyledi.
1: Olur mu gerçekten? Yani Yoksa bu bir Yunus Emre Bey'in altını çizdiği gibi hani bir ön alma mı,

0: bir şey geliyor, bir şey yaklaşıyor da, bir müdahale yaklaşıyor da, bir çok büyük bir hata yapıldı verilerle ilgili vesaire, bir ön alma mı yoksa?
1: Sadece tek bir böyle hata diyerek bunu geçmek çok doğru olmaz. Çünkü zaten bunun arkasında senelerdir çalışılan bir altyapı ve verilerle bu yapay zekayı geliştirme, besleme, öğretme durumu söz konusu. Anthropic'in araştırmacısının yaptığı açıklama, evet bizim hayatımızla oynuyorlar dedi. Yani burada içeriden çıkan bir bilgi de var aslında. Yani yapay zekadan bahsetmiyor sadece. Yapay zekayı eğitenlerin de bu doğrultuda çalışmalar yaptığı ve aslında onları işaret ederek bizim hayatımızla oynuyorlar diyerek şirketten istifa ediyor. Yani şirketin yaptığı çalışmalardan bahsediyor burada. Anthropic'in kendi bu ay yayınladığı bir araştırması var. Orada da yapay zekanın işte siber saldırılardan biyolojik silah yapımına kadar birçok farklı alanda kötüye kullanılabildiği ve buna olumlu cevap verdiği de yapay zekanın ortaya çıkmış bu araştırmalarda. Birçok farklı işte 2025'in ortasına itibaren bu döneme kadar birçok farklı olumsuz davranışı da yapay zekanın desteklediği ve hatta işte biyolojik silah yapımına yardımcı olacak çalışmalara kadar yeni işte eski yapay zeka sistemleri bu kadar detaylı bilgiyi doğru veremiyordu. Halüsinasyonlar daha fazlaydı. Şu anda bu doğru bilgileri de yani hem siber saldırıda hem silah yapımında doğru bilgileri de verebildiği eğitiminin, yapay zeka eğitiminin bu şekilde kodlandığı da ortaya çıktı. Bu daha korkutucu bir şey tabii ki.
0: Evet, şimdi...
1: Ya kötüye kullanımı giderek artabilir.
0: Giderek artabilir. Şimdi Yunus Emre Bey'e işin hukuki boyutunu tabii sormak istiyorum. Bir hukukçusunuz siz ve uluslararası boyutta, ülkeler hukuku boyutunda yeterli hukuksal düzenlemeler yapıldı mı yapay zeka ile ilgili ve bundan sonra... Bu uyarıların ardından artık böyle küresel bir önlem belki de söz konusu olur mu?
2: Bu yapay zeka şirketlerinin merkezi Amerika ve Çin. Çin'de zaten bütün yapay zeka şirketleri devletin kontrolü altında. Orada hani ekstra bir yasa ve düzenleme olmadan devlet zaten bu işin içinde bir regülasyon yaptığı zaman sözlü veya sözlü herkes uyuyor. Ama Amerika'da işler aslında çok çetrefilli. Yani Amerika'da özellikle bugün yapay zekanın güvenlikli bir şekilde deney yapıp yapmadığı, bir kapama tuşu olmadığı, bunların hiçbirini düzenleyen regülasyonlar kapsamlı ve federal bir şekilde yok. Ve bunu savunan insanların yapay zeka şirketleri bugüne kadar seçimleri kaybetmesi için özellikle büyük bir çaba harcıyordu. Ve burada Amerika'da bu iş tabii yani diğer ülkelerde yapay zekayı kısıtlayan bir yasanın bir hani karşılığı olmaz. Çünkü yapay zekayı üreten insanların merkezi şu anda Amerika. Ve bu yapay zeka şirketleri de bu yasaların geçmesi durumunda Amerika'yı da terk edeceklerini söylüyorlardı. Bu yüzden de bu regülasyonlar çok gecikti. Ve işin ilginç kısmı siyasetçiler ve devlet de bu teknolojiyi tam olarak ve bütün bu terimleri ve bütün bu tartışmaları tam olarak anlamadığı için, buna vakıf olmadığı için ne tarz bir regülasyon yapılacağı konusunda da bir fikri yok. Bu yüzden Amerika'daki bugün en yaygın konuşulan şey bir yasa çıkaralım ve bütün yapay zeka teknoloji araştırmalarını durduralım. Bir memorandum olsun diyor. Ama Çin o zaman bizi geçebilir endişesi var cumhuriyetçilerde. Evet. Bu yüzden de bu ikisi çok çatışıyordu bugüne kadar. Ama bu özellikle ara seçimlerden önce bu konunun gelmesi, özellikle yapay zeka regüle edilsin veya yapay zeka teknolojisi durdurulsun bir ara verelim mi savunan insanların elini çok güçlendirdi. Tabii ki burada insanların en büyük endişesi bu teknoloji şirketlerini şu anda bu açıklamaya zorlayan ve aciliyet durumunu yaratan şey neydi? Yani Hugging Face olayı bir iki aylık mevzu.
0: Çin korkusu, Çin.
2: Yani Çin'in de geçmesi var ama tabii bu Amerika yani bu şirketlerin durdurması ile Çin'in durdurması arasında net bir bağlantı yok. Çin yani Çin'le Amerika'nın konuşup ortak bir regülasyon ve güvenlik anlaşması aynı nükleer silahlarda olduğu gibi daha öncesinde Amerika ve Sovyetler arasında böyle bir şey de yapılabilir. Ama burada esas mesele Amerika'daki araştırmacıların kendi araştırmalarının sonuçlarından korktuğunu deklare etmesi ve bir şeylerin kontrolden çıktığını ima edecek olması. Yani korkunç bir silah yaptık ve ne bunun sonuçlarının ne olacağını anlamıyoruz diyen bir bilim insanı bir açıklama yapsaydı hepimiz panik halinde olurduk. Bunun bir benzeri hatta aynısı. Çünkü bu insanlar bu ürünleri üretiyorlar ve maalesef yaptıkları şey hakkında halka çok az hesap veriyorlar. Peki. Hatta bir kuruş vergi bile vermiyorlar.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani önümüzdeki günlerde bu konuyu çok konuşacağız. Öyle görünüyor. Ürkütücü açıklamalar.
1: Burada altını çizilmesi gereken bir en güzel cümle olur. Şey tamam, oldu. Kendi araştırmalarından korkarak buraya geliyorlar.
0: Evet.
1: Kendi araştırmalarının sonuçlarından korkuyorlar yani.
0: Evet. O da bizi korkutuyor. Evet. Daha çok korkutuyor. Cem çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre Erdölen çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz çok kıymetli katkılarınız için. Şimdi devam edelim. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'i göreceğiz karşımızda bu hafta. Nasıl bir hava bizi bekliyor? Hüseyin anlatıyor.
3: Merhaba Esra. Öncelikli olarak okullar açılıyor. 14 Eylül'de bütün öğrencilere, öğretmenlere başarılar diliyoruz. İyi bir sezon olur umarım onlar için. Biraz kuvvetli bir rüzgar ve yağmur var. Şu anda biz konuşurken Trakya çevresinde İstanbul'a da yaklaşıyor. Önce oradan başlayalım çünkü İstanbul'da yağmur bu akşam. Saat tahminen 19-20-21 suları yağmurlu geçebilir. Şehrin Avrupa yakasında biraz daha fazla yağmasını bekliyoruz Anadolu yakasına göre. Burada sıcaklıklar da azalıyor. Üzerimize yeni bir Romanya ve Ukrayna üzerinden serin hava yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerin 28-30 dereceleri 23-24 dereceye düşüyor. Yarın sabah dışarıya çocukları yollarken yanlarında sadece tişörtle, yazlık giysilerle değil de bir takviyeyle yollamak lazım. Öğlen ama güneş açtığı için bu sefer o takviyeyi elimizde taşıyacağız. İşte bahar. Yani gecesi ve sabahı serin ama yarın gündüzü de serin olacak. Şu an ekranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü geldi. Anlık olarak yeşil alanlarda biz konuşurken yağmur var. Daha çok kıyı köy, Kırklareli'nin köyleri, biraz da Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yağmur var. Bir de Doğu Anadolu'da parça parça yerel olarak yağışlar var. Erzincan, Elazığ, Bingöl arasında. Bunlar pazartesiye de sirayet ediyor, sark uzanıyor Doğu Anadolu'daki yağışlar. Doğu Karadeniz'de de pazartesi günü yağmur var. Sabah ve öğlen dışarıya çıkarken yine özellikle salı günü de sürebilir. Buna uygun davranalım diyoruz. Başkent Ankara 14 Eylül'e yarın pazartesiye yağmursuz, parçalı bulutlu, güneşli 23 dereceyle çıkıyor. Ama gece ve sabah yine tekrarlayalım, serin olacak hava. Sabah dışarıya çıkarken sadece yazlık giysiler üşütür. Normaldir, Eylül ayının ortasına yaklaştık ama biraz yaz temposuna da alışmıştık. Tam şimdi yazdan ayrılmak biraz zor gelecek ama hava İstanbulluları yazdan ayırıyor. Ege'ye bakınca İstanbul'a ama İzmir'de ciddi bir değişim yok. 33-34 dereceler 29-28'lere düşüyor İzmir için. Ya bu bir serinlik ama bir sonbahar havası değil. Hala yaz değerli. 28 ve üzeri diyoruz. Akdeniz'de biraz yağabilir. 16-17 Eylül, Çarşamba, Perşembe Antalya çevresinde tatil için orada bulunacaklar. Ya da gelecek hafta hazır okullar açılıyor, şu sahiller biraz rahatlamıştır diye düşünenler için. Çeşme'de, İzmir'de ve Bodrum'da yağmur görüntüsü yok. Bodrum'da bulutlar artabilir Çarşamba ve Perşembe. Ancak yağış daha çok Antalya ve etrafında olacak gibi duruyor. Onu da ilave edelim Esra. Umarım iyi bir hafta geçiririz. Çok ciddi bir hava olayı yok ama yer yer yağmurlar var, söz ettik.
0: Peki, çok teşekkürler. Okulların açılmasıyla beraber artık sonbahara da başlıyoruz. Çok teşekkürler Hüseyin. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet, böylece haber bültenin bu saatini de noktalayalım. Çok kısa bir ara verelim, bir reklama gidelim. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Kır Çuval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney, Elif Şahin, Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

Özgür Özel'den birlik çağrısı mı? Mansur Yavaş'la aynı mesajı neden verdi? Kurultaya giden CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi kim? AK Parti'ye yeni transferler yolda mı? Kozinoğlu dosyasında sır perdesi aralanıyor mu? Kerem

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Artık saatler 17 olduğuna göre iyi akşamlar da diyebiliriz ve devam ediyoruz haber bültenine. Yine sıcak bir gelişme var. Trump'tan bir açıklama var. Yeni bir açıklama. ABD Başkanı Trump İrlanda'da yaptığı açıklamada İran'daki savaş bitecek dedi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi.

0: hemen sonra dedi. ABD Başkanı dün de benzer bir açıklama yapmış. İran'daki savaş çok yakında bitecek demişti. Savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini de söylemişti. İran anlaşma yapmak istiyor dedi. Bu yaptığı son açıklamada İrlanda'da, ama biliyorsunuz Trump daha önce de defalarca benzer açıklamaları yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi.
1: Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
0: Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Türkiye Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin refahı, istikrarı ve emniyeti içinde büyük bir hassasiyet göstermektedir. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek. Hatta bölgenin ötesini etkileyecek adımlar. Bu konuda uluslararası toplum, bölge ülkeleri elinden gelen gayreti göstererek İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yoldan döndürmelidirler.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih verdi, tarih paylaştı. 1 Ekim itibariyle anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz dedi.
3: Yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
4: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
3: Ön hazırlık kısımlarını başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak, hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz dedi.
3: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık

0: pazarlık yaptınız. Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez. Pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum. Tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
2: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
2: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
1: Ve yaz tatili bitiyor. Hatta bugün son gün olduğuna göre bitti diyebiliriz. Yarın sabah okul var. Milyonlarca öğrenci okula dönecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.
2: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
4: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
2: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine yeni kurallar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre döner üzerinde üretim şeklini tanımlayan etiket yer alacak. Pastırma ve sucukta ise tütsüleme işlemi yapılamayacak. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları.
2: Sucuk ve pastırmada tütsüleme işlemi yasaklanacak. Burger tanımı yeniden yapılacak. Et ürünlerine yeni standartlar getirilecek.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle burger ürünlerine yasal standart getirilecek. Burger tanımı ve üretim kriterleri mevzuata dahil edilecek ve burgerin köfte standartlarına uygun üretilmesi zorunlu olacak. Sucuk, pastırma ve kavurmalarda tütsüleme işlemi yasaklanacak. Üretim sırasında fıstık, peynir gibi çeşniler kullanılamayacak. Böylece geleneksel et ürünlerinin özgün yapısı ve aroma özelliği korunacak. Dönerlere önemli düzenlemeler yolda. Üretim şekline göre dönerin üzerinde yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner ibareleri açıkça yer alacak. Ayrıca kanatlı sucuğun kalsiyum miktarı kilogram başına 400 mg'a çıkarılacak. Kanatlı et ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı tanımlar yer alacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirilecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: İstanbul Sultan Gazi'de zincirleme kaza meydana geldi. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. Kaza Sultan Gazi TEM Metris bağlantı yolunda meydana geldi. 6 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yapan araçlara müdahalesi devam ediyor. İşte görüyorsunuz. Peş peşe zincirleme bir kaza burası. İstanbul Sultan Gazi'de zincirleme bir kaza. TEM Metris bağlantı yolu burası. 6 araç zincirleme kazaya karışmış. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük hasar var araçlarda da. İhbar üzerine olay yerine hemen tabii itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş. Ekiplerin kaza yapan araçlara müdahalesi devam ediyor. Tabii o noktada da bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Yoldaki sürücülere, İstanbullulara da böylece uyarıda bulunalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü, cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşumda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: Şimdi Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner stüdyoda benimle birlikte Gülistan Doku soruşturmasını konuşacağız. Yeni gelişmeler var zira 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli için 7 ilde operasyon yapıldı. Şimdi tüm detayları da Öznur'dan dinleyeceğiz. Dosyaya çok hakim. Öznur hoş geldin.
2: Merhaba.
1: Şimdi yeni bir dalga, 6. Evet. dalga, 11 şüpheli daha gözaltında. Bu şüpheliler kim? Gözaltına alınan şüpheliler kim? Oradan başlayalım.
2: 7 farklı şehirde yapıldı bu operasyon. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet

0: Teşkilatında şu anda bir kısmı görev yapan insanlar, bir kısmı da emekli olmuş kişiler. Aslında 3. operasyondan sonra bugüne kadar geldiğimiz süreçte gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin 3. operasyondan sonra kamu kurumlarında çalışan kamu görevlileri olduğunu görüyoruz. İlk dalgada biliyorsunuz dönemin valisi Tuncay Sönel, koruması Şükrü Eroğlu, oğlu Mustafa Türkay Sönel, hastanenin başhekimi Çağdaş Özdemir, il özel idaresi de çalışan yine Erdoğan Elaldı isimli isimler, şüpheliler tutuklanmıştı. Sonrasında bu arada soruşturmanın üzerinden 7 ay geçti ve biz çok kısa aralıklarla, belki 10 gün arayla, 1 hafta arayla peş peşe gelen, dalga dalga gelen yeni operasyonları görüyoruz. Son dalga, yani operasyonların 6.'sı bu. Yine dediğim gibi emniyet teşkilatında bir kısmı aktif olarak çalışmaya devam ediyor, bir kısmı emekli olmuş. Bu olay yaşandıktan sonra 6 yıl içerisinde emekli olmuş kişiler, 7 farklı şehirde yaşayan emniyet mensuplarına yönelikti bu operasyon. Peki gerekçe ne? Yine benzer gerekçeler. Bu 11 şüphelinin de delilleri karartma ve adli sürece, soruşturma sürecine müdahil olmaları.
1: Şimdi şöyle etmesi.
0: Evet, etki etmesi. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Daha önceki operasyonlarda sanıyorum yine 3. operasyondu. Bu arada 32 tutuklu var. Bu tutuklulardan bir kısmı, belki de ondan fazla kişi emniyetten olan, emniyet mensupları, işte güvenlik korucuları, polis dalgıcı var bir tane olduğunu görüyoruz. Üçüncü dalgada tutuklanan polisler de şöyle ki, Gülistan kaybolmadan önce ve kaybolduktan 5 Ocak tarihinden sonra bu dosyayla ilgili emniyetin Polnet sistemi üzerinden girip, alakası olmayan şehirlerdeki emniyet mensuplarının girip dosyayı sorgulama yapmalarıydı. İşte o operasyonda da sanıyorum 9'du. 9 emniyet mensubu tutuklanmıştı. Ve bu sorgulamayı yapan emniyet mensupları sadece Tunceli'de görev yapan kişiler değildi. Ağrı vardı, Kayseri vardı. Evet. Farklı farklı şehirlerden de şimdi sorgulamalar yapılmıştı.
1: Toplam tutuklu sayısı 32. Yeni dalgada 11 şüpheli daha gözaltında. Evet. Onlarla ilgili nasıl bir karar çıkacak onu da takip edeceğiz. Evet. Şimdi son birkaç günde de yeni gelişmeler olmuştu. Örneğin Adalet Bakanı Akın Gürlek çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Bir kimyasal la yok edilmiş olabilir dedi. O açıklama da var. Gülistan kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabilir dedi. Akın Gürlek, gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir ihtimal. Bu ihtimal üzerinde bu ihtimale nasıl gidildi?
0: Şöyle, zaten soruşturmanın en başına dönersek, 7 ay önce Nisan ayına dönersek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun da açıklamaları olmuştu, röportaj vermişti. Biz Dağtepe Gülistan'ı arıyoruz demişti, böyle bir ifade kullanmıştı. Sonrasında peş peşe dalga dalga gelinen noktaya kadar, şu ana kadar 6 operasyon yapıldı. Sayın Bakan'ın bu açıklamasından çok kısa süre önce de Amerika'daki firari Umut Altaş'ın orada FBI'ya verdiği ifadelerin bir kısmını biz burada anlatmıştık. 102 soru yöneltilmişti kendisine. Biz tabii sadece paylaşılan kısım kadarıyla verdiği cevapları biliyoruz. Tabii şunu söylemedi Umut Altaş, tanık olduğunu itiraf etti. Daha önce de bir gazeteciye röportaj vermişti ama bu kadar detaylı anlatmamıştı. Biz tabii ki 102 soruya hangi cevabı verdi bilmiyoruz ama burada en çarpıcı olan olay gününü, 5 Ocak gününü detayıyla anlatması. Kendisinin şoför koltuğunun sağında, valinin oğlunun Mustafa Türkay'ın şoför koltuğunda olduğunu, arkada da Gülistan'ın olduğunu söylemişti FBI sorgusunda. Adli dayanışma kapsamında Türkiye kendisine sorulması için buradan soruları göndermişti. Ve dedi ki Gülistan'ı biz Sarı Saltık Viyadüğü üzerinden, beklediği yerden aldık, araca koyduk, mealen anlatıyorum. itiraz edince, bağırınca, beni neden takip ediyorsunuz diye bağırınca, Türkay Sonel torpidodan siyah renkli bir silah çıkardı ve vurdu. Ben bu anlara tanık oldum. Sonrasında da cesedini bagaja taşıdık dedi. Ve daha sonrasında da Türkay Sonel'in babasının koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığını anlatmıştı. Dolayısıyla soruşturma derinleştikçe biz hep yeni detayları da öğreniyoruz. Son olarak mesela bu 6. operasyondan, 6. dalgadan bir önceki operasyonda, 5. operasyonda dönemin Tunceli'nin il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı.
1: Evet.
0: Kendileriyle ilgili çarpıcı tespitler, şüpheler var ve savcılık tutanaklarında dosyaya baktığımızda bu tespit edilen zaman kesişmelerinin tesadüften çok öte olduğunu belirtiyor savcılık. Mesela vaktimiz varsa
1: tabii,
0: girebilirim.
1: Tabii. Şöyle kısaca alayım, evet. Sonra başka sorularım var çünkü.
0: Gülistan bu köprünün üzerinde 12.25'te çömelmiş bir şekilde bir fotoğrafı oradan geçen bir aracın içine yansıyordu. 12.27'de komutan yardımcısı ve eşi o dakikalarda o noktadan geçiyor. Ve yine aynı dakikalarda, biz bunu dosyadan gördüğümüz şekliyle anlatıyorum. Aynı dakikalarda komutan yardımcısının eşi, valinin eşi Handan Soneli arıyor ve peş peşe konuşmalar geçtiği dosyada görülüyor. Yine aynı şekilde komutan yardımcısı oradan geçerken aracıyla kendisine bağlı olan bir güvenlik korucusunun biraz ileride Tunceli istikametinde aracının beklediği bilgisi de ifade tutanaklarında geçiyor.
1: Şimdi bütün bu tutuklamalar ve soruşturma, dalga dalga devam eden soruşturmaya rağmen ceset henüz bulunabilmiş değil ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması var, kimyasal madde
0: bu ihtimalden
1: kullanılmış olabilir diye. Yani bu cesedin bulunamaması üzerine böyle bir ihtimal de ortaya çıktı diye düşünüyoruz. Şimdi bir de görüntüler var değil mi? O görüntüler üzerinden de lütfen soruşturmanın geldiği seyri bize anlat. Ve şunu da, yani sen dosyaya çok hakim bir gazetecisin. Şunu da senden merak ediyorum, duymak isterim. Bir itiraf gelir mi sence? Yani evet, Umut Altaş'ın itirafı var ama bizim tabii hani valinin oğlu asıl şüpheli olarak.
0: Evet.
1: Oradan bir itiraf gelir mi? Yoksa itiraf gelmeden bir yargılama başlayacak mı artık?
0: Şimdi şöyle tabii diyorum ya, çok kısa aralıklarla peş peşe operasyonlar yapılıyor ve son gözaltılarda, arama ve el koyma kararlarında bunlar hep işte kamu görevlilerine yönelik operasyonlar. Belki Umut Altaş'ın dışında bir itiraf belki bulamayız. Geçtiğimiz hafta biliyorsun, belki denk gelmişsindir sosyal medyada. Dönemin valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı avukatları aracılığıyla. Gelinen noktada üzerinden tutuklanalı 5 ay geçti. Hala ilk günkü noktadaydı. Bütün iddiaları reddetti. Dolayısıyla bir itiraf o cepheden gelmesi belki bir sürpriz olabilir. Ama bambaşka bu operasyonlar devam ettikçe, başka isimler, başka şüpheliler tespit edilirse hiç ummadığımız bir şekilde belki görebiliriz. Bu görüntüye gelirsek...
1: Evet, bu görüntüyü önce izleyelim. Ben Kaan'dan rica edeyim, yönetmenim Kaan'dan. Bir ses açabiliyor muyuz Kaan?
2: Allah razı olsun. Herhangi bir yerden bulamıyorum.
3: Vali Bey, bir tarama yaptı. Görüş almaz.
1: Vali Allah razı olsun diyor. Dalga 3 metre görüş var. Yani kaçmasının mümkünatı yok diyor. Mümkün değil yani. 17 yıldır bu işi yapıyorum diyor dalgıç. Daldığım en iyi arama sularından biri yani diyor.
0: Şimdi bu görüntüyü biz geçtiğimiz hafta ilk kez Zülfikar El Aydın'ın sunduğu manşet programında paylaştık. Biraz geriye dönük bir araştırma, arşiv araştırması yaptığımda bu görüntünün Tunceli Valiliği tarafından çekildiğini gördüm. Kaynak olarak yazıyordu. Açık kaynak bir şekilde YouTube'da şu anda olan bir video bu. Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden 6 gün geçmiş.
1: 6 gün
0: 11
1: geçmiş.
0: Ocak 2020 tarihi.
1: Arama çalışmaları devam ediyor.
0: Evet, arama çalışmaları devam ediyor. Bu görüntü benim neden dikkatimi çekti? Şöyle ki 6 gün geçmiş, intihar iddialarının hararet yaptığı ve algının artık buna daha çok yöneldiği bir dönem ve günler, ilk günler aslında olayın çok sıcak zamanları. İşte sarı saltık viyadüğünden atlamış olabileceği, suyun içinden kendisine ait eşyalar, deliller vesaire çıkmıştı. Tam da o günlerde bu iddialar, intihar süsü verilerek diyoruz ya, bu video çok önemli aslında. Bakın buradaki dalgıç şunu söylüyor. Başka bir dalgıç polis de bu arada tutuklandı. Evet. Bu dalgıç şunu söylüyor. Diyor ki sayın valim, 10 küsur yıldır bu işi yapıyorum. Daldığım en iyi arama sularından biri. Yani görüş çok açık.
1: Evet.
0: Görüş mesafesi çok açık. 3 metre bir görüş var. Gözümüzden kaçması mümkünatı yok diyor. Kaçması mümkün değil. Yani şunu biz bütün elde olan verileri de birleştirdiğimizde, geriye dönük o işte intihar iddialarının olduğu günleri düşündüğümüzde dalgıç aslında tam tersi bir şey söylüyor.
1: Evet.
0: Yani burada bulamamamız mümkün
1: yani
0: değil.
1: Yani sen diyorsun su çok ki buna açık. Rağmen 6 gün geçtikten sonra dalgıç net bir ifadeyle
0: bunu duyuyoruz.
1: Evet, belirtiyor zaten, izledik, fakat buna rağmen yine orada arama çalışmaları
0: arama yapıldı tabii.
1: Ve belki de hedef şaşırtmaya yönelik bir takım hamleler, bir takım adımlar devam ediyor.
0: Yani bu dalgıç görüntüde de gördüğünüz gibi çok iyi bir görüş mesafesi olduğunu söylüyor. Evet. Tam da hep aramaların işte Munzur Çayı'nda yoğunlaştığı günler, intihar iddialarının olduğu günler ve çok çok sonra, yani işte bir ay olmadı dalgıç polis tutuklanalı. Evet. Başka bir dalgıç neden tutuklanmıştı? Gülistan'a ait el yazısının olduğu kağıtlar, işte hastane barkod.
1: Şöyle bir cümleyle toparlamanı rica etsem,
0: onlar bulunmuştu
1: oldu.
0: Ama günler sonra sudan çıkarılmasına rağmen kağıtlar okunabilir halde ve çok da yıpranmamıştı. İşte bu deliller sonradan yerleştirildi kanaatine varıyor savcılık.
1: Ve soruşturma her geçen gün daha
0: derinleşiyor.
1: Önümüzdeki günlerde yine konuşuruz seninle. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: Öznur,
0: ederim.
1: Sağ olasın.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana, 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
4: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
5: Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
4: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarına, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
1: Son zamanların çok konuşulan meselelerinden biri de çocuk ve gençlerin dijital ortama maruz kaldıkları sorunlar dijital ortamda. Profesör Doktor Şevki Işıklı dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara yönelik riskleri de anlattı.
6: Batı kaynaklı, Amerika kaynaklı dijital platformlarda LGBT konusunda pozitif bir ayrımcılık olduğunu, pozitif bir sponsorluk ya da öne çıkartma olduğunu çok net görebiliyoruz.
4: dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara karşı risklerine dikkat çekti.
6: Hepsinde LGBT ile ilgili bir mesaj var. LGBT kavramları ve cinsiyet kavramları ile ilgili çocukların erken yaşta bu tarz içeriklere maruz kalması çeşitli değişikliklere yol açacak. Ve çocuklar kendinden önceki nesillerin yaşamadığı tarzda bir cinsiyet kimliği krizine maruz kalabilirler, kalıyorlar da. Cinsiyetin erken kimliklendirilme süreci

0: sürecine girmesi çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda zihinsel ve psikolojik bir gerilime sokabilir.
1: Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital içeriklerin çocuklara etkilerine yönelik konuştu. Işıklı'ya göre ebeveynlerin dikkati ve ilgisi tek başına yeterli değil.
0: Ebeveynlerin bu konuda daha sıkı, görünmez bir gözetim içinde, bir haberdar olma şeklinde çocuklarıyla aktif bir ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bununla başa çıkmak ebeveynlerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bununla başa çıkmak için büyük teknoloji şirketleriyle, büyük bilimsel fon kuruluşlarıyla, bilim politikalarıyla beraber bir eş güdüm içinde çalışmak lazım ve teknolojinin bize getirdiği büyük bir selden bizim geriye ne kalacağına karar vermemiz lazım.
2: Şimdi tabii dijital risklere konuşacağız. Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz
3: efendim. Hoş bulduk
2: efendim.
3: Esra Hanım. İyi pazarlar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim. Şimdi akıllı televizyonları konuşacağız. Şöyle bir haber çıktı. İşte bu hafta içinde çok da konuşuldu. Akıllı televizyonlar, işte özellikle bir marka üzerinde yapılan bir araştırma, kapalıyken dahi verilerimizi kaydediyor olabilir, bizi dinliyor olabilir. Bu cümleyi kurmak bile yeterince ürkütücü. Kesinlikle. Ama sonuçları ne olur? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Buyurunuz hocam.
3: Şimdi Esra Hanım, teknoloji ilerledikçe hakikaten farklı konularda acaba mı sorusunu sormamak İçten bile değil. Onu özellikle söylemiş olalım. Her yeni teknoloji insanlığa kolaylık sağladığı kadar insanların verileri açısından da ciddi riskleri beraberinde getiriyor.
2: Evet.
3: Dikkat ederseniz işte akımlar çıkıyor, teknoloji gelişiyor, akıllı telefonlar çıkıyor, akıllı cihazlar, robot süpürgeler. Bunları
2: şimdi, da robot süpürge işte kaydediyor, fotoğraf çekiyor.
3: Amerika FCC yasakladı. Yani
2: dendi, hatta
3: gibi.
2: Dendi evet. Değil yani bu görüldü, ispatlandı.
3: Hayır, görüldü, ispatı ortaya kondu. Evet. Aynı durum akıllı
2: televizyonda. Şimdi akıllı televizyonda da mı aynı şeyi yaşayacağız?
3: İşte, akıllı araçlar için de aynı durum söz konusu.
2: Biz bir akıllı cihaz kullanamayacak
3: şimdi,
2: mıyız?
3: Şimdi bakın, evet teknoloji akıllandıkça maalesef insanların zihninden gidiyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani işte teknolojiyi kullanmayalım. Hayır, bu tabii ki teknolojiyi kullanmayın anlamına da gelmemeli. Yani biz bunu konuşmazsak yarın öbür gün çok daha büyük riskler söz konusu olduğunda aa niye bu söylenmedi denmesin. Ama bunu diyorlar, ben dinlesin yine de kullanırım. Ben bu görüşlere de saygı duyuyorum. Ama bir de realite var. Kapalıyken de dinlediği araştırma neticelerinde ortaya kondu. Her ne kadar siz de söylediniz, ilgili şirket bunu kabul etmemiş olsa bile evet. Direkt olarak bunların içerisinde yer alan sensörler ve mikrofonların veri analizi yaptığı, zaten artık bunların konuşmalarımızla reklam olarak önüne çıktığı, hatta düşüncelerimizin bile reklam önüne çıktığı bir dönemde bunu sadece masumane bir reklam dinlemesi olarak nitelendirmemiz doğru değil. Hatta yapılan araştırmalara baktığımızda bu işin arka planında işletim sistemine sızan İsrailli bir hacker grubu olduğu da söyleniyor Esra Hanımcığım, ifade ediliyor.
2: Şimdi sorular üzerinden gidelim mi? Teker teker sorular üzerinden gidelim. Böyle çok güzel bir grafik de siz hazırladınız.
3: Sağ olun.
2: Sağ olunuz. Şimdi akıllı televizyonlar kapalıyken bile bizi dinleyebilir mi? En önemli soru bu herhalde.
3: Evet, kesinlikle.
2: Yani televizyon kapalı demek her zaman mikrofon ve ağ bağlantısı tamamen devre
3: i̇şte
2: dışı demek değildir.
3: İşte bu.
2: Diyorsunuz.
3: İşte bu. Bizim burada en temel noktamız, en temel dayanak noktamız bu. Hangi akıllı araç olursa olsun. Bu televizyon skandalıyla gündeme geldiği için şu an biz bu hafta bunu konuşuyoruz. Ama önümüzdeki hafta tekrardan bir robot süpürge. Önümüzdeki hafta belki bir akıllı araç konusunda biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Onu bir kere söylemiş olalım
2: evet.
3: Yani. Akıllı televizyon, akıllı telefon, akıllı herhangi bir cihaz kullanan mahremiyetinden, verisinden ödün vermiş olur. Bu bir gerçek. Ha şu demek değil. Şimdi kıymetli izleyicilerim bizi izliyorlar. E hoca, taş devrine mi bizi döndüreceksin? Şimdi bunu da sorarlar. Onda da haklılar. Taş devrine dönün demiyorum ama bilinçli ve kontrollü kullanım, en azından işletim sistemlerinin güncellenmesi, en azından antivirüs yazılımının kullanımı, en azından kullanılmayan dönemlerde belli uygulamaların silinmesi, erişim izinlerinin kapatılması, şu cihazlar elinizdeyse internet bağlantısının kesilmesini ben istiyorum.
2: Hocam şimdi akıllı televizyonlarda bekleme modu cihazın tüm bileşenlerinin elektrikle bağının kesildiği anlamına gelmeyebilir diyorsunuz. Yani televizyon kapalı fakat devre dışı değil.
3: Evet. Bunu sadece ben değil, bu alanda çalışan araştırmacılar da söylüyor. Evet. Onu da söyle.

0: demiş olalım. Çünkü bu siz de söylediğiniz geçtiğimiz haftanın trend konusuydu aslına evet. bakarsanız. Yani hepimizin elinde var. Burada bir cihaz ya da markaya bağlı kalmak da doğru değil. Şu elinizdeki, şu cebimizdeki telefonla, şu cebimizdeki telefonla bunların bir işletim sistemi vardır, değil mi? Bu işletim sistemi yazılımdır. Bu telefonun içerisindeki parçaları da donanımıdır. Akıllı cihazların da aynı şekilde arkanızda gördüğünüz LED televizyonunda, şurada gördüğünüz kameralarında aynı şekilde işletim sistemi vardır. Yazılım denir. Donanımı da aynı şekilde işte dediğim gibi cihazın kendisidir. Dolayısıyla burada internetin bağlı olduğu her cihaz potansiyel bir ajan durumuna, casus durumuna gelebilir. Bu da bir gerçek.
1: Eyvahlar olsun demek istiyorum. Yani robot süpürge fotoğraf çekiyor, evet. video kaydediyor. Evet. Televizyon bizi dinliyor. Ne yapacağız?
0: Bakın ama Amerika şunu yapmadı. Robot süpürgeleri yasaklamadı. Amerika yurt dışı menşeli, başta Çin olmak üzere dedi. Yurt dışı menşeli robot süpürgeleri yasaklıyorum dedi. Evet. Bu da teknolojide yerli ve milliye dönüşün aslında artık.
1: O çok önemli. İşte zaten o çok önemli.
0: Onu söylüyoruz. Evet. Yani yoksa biz akımlara kapılmayın demiyoruz, akıllı televizyon almayın demiyoruz, telefon almayın demiyoruz. Ama bu da bir gerçek. Sesli komut özelliği var bunların.
1: Sesli komut özelliği. Yani sesi aç, kanalı değiştir gibi komutları algılayabilmek için televizyondaki mikrofonun belirli durumlarda aktif olması gerekebilir diyor.
0: Şimdi elinizde telefonlar var ya, bu telefonlara hey bilmem ne diyorsun, evet. otomatik olarak diyor ki efendim,
1: evet.
0: söyle Esra diye cevap veriyor.
1: Evet.
0: Bu ne demek? Aktif dinleme yaptığını gösterir. Çünkü seni her an hazırda tuttuğu için, kendisi de cevabı hazırda beklettiği için sen hey dediğinde, ismini verdiğinde niye sana direkt olarak cevap veriyor? Bu ne demektir? Belli komutlara karşı...
1: Her an dinleniyorum.
0: Ben size onu söyleyeyim. Komut olarak cevap vermesi demek, aslına bakarsanız bunun bir her an dinleme yaptığı ve içinden filtreli bir şekilde belli sözcükleri seçip evet. ona göre cevap verdiği anlamına gelir mi?
1: Evet.
0: Zaten bu iddianın ortaya çıkmasının en temel sebebi de bu. Diyor ki standby modu, yani hepimizin bildiği, kumandayı alıyoruz, kapatıyoruz evet. ve fişinden çekmiyoruz.
1: Evet.
0: Kırmızı tuş yanar, orada hazırda bekler. Daha sonra işte televizyonu aç dediğinde nasıl geliyor, açıyor? Bu da ortam dinlemesi ortam. Anlamına geliyor. Hemen herkes CIA, Mossad, FBI olarak düşünmesin Esra Hanımcığım bunu. Reklama hani dinleniyoruz deyince yıllardır dinleniyoruz diyor. Ama ben onu demiyorum. Her an bunlar reklam verisi olarak bizden alınıyor, toplanıyor. Düşündükleriniz direkt olarak önüne çıkıyor artık. Bırakın söylediklerinizi, düşünce niye Bluetooth kulaklık
1: ama
0: kullanıyorsunuz?
1: Hocam şimdi bu anlattıklarınızda reklam, bu işten para kazanmak en masum yanı kalıyor.
0: Onu diyorum.
1: Yani kaydedildiği zaman ve bu da yabancı bir yere bir veri merkezine gittiği zaman başımıza ne geleceği belli değil.
0: Bu ekranlarda yine ne konuştuk biliyor musunuz? CarInt. CarInt dediğimiz teknolojiyi konuştuk. Araç istihbaratı. Aracın konumunun, lokasyonunun toplanarak biliyorsunuz araçta artık uygulamalar eşleşmiştir.
1: Evet.
0: Esra Toptaş'ın telefonuyla araç eşlenir. Dolayısıyla
1: evet.
0: onun nerede olduğunu araç üzerinden takip etmenizi sağlar. Bu araçlar istediğiniz an kilitlenebiliyor mu Esra Hanım? İstediğiniz an siz o aracı uzaktan internet bağlantısıyla bertaraf etme, frenini, gazını direkt olarak engelleme durumuna sahip misiniz şu an
1: hocam,
0: teknoloji şirketi olarak?
1: Hocam öyle şeyler söylüyorsunuz.
0: Bunlar gerçekler Esra Hanım. Gerçekler acıdır. Bizim derdimiz
1: teknoloji...
0: de bir akademisyen olarak vatandaşlarımıza, kıymetli Habertürk izleyicilerine doğruları anlatmak, aktarmak.
1: Teknoloji ilerledikçe tutsaklaşıyoruz.
0: İşte dijital kölelik. Yeni düzen bu. Yani bu evet. düzeni ben koymadım Esra Hanım ama bunu anlatıyorum diye kimse beni kötülemesin, kimse beni karalamasın.
1: Yo,
0: biz gerçekleri
1: elbette.
0: Anlatıyoruz.
1: Elbette.
0: Bunların hepsi verilerle, istatistiklerle, vakalarla analiz edilmiş, ortaya konmuş.
1: Hocam şöyle 2 dakika gibi bir zamanım evet. var. Hepsini toparlayalım istiyorum bütün başlıkları. İnternet bağlantısı riski artırıyor diyorsunuz. İnternete bağlı bir televizyon topladığı verileri işlemek ve ilgili hizmetleri sunmak için dış sunucularla iletişim kurabilir.
0: Evet. Bu hafta konuşulan olay şuydu. İnternet bağlantısını uzaktan sızılıyor. Ev artık bir ağ halinde. Ev ağı dediğimiz bir sistem var. Ev ağı içerisinde işte akıllı saatiniz var, telefonunuz var, akıllı cihazlarınız var. Bu cihazın içerisine sızıp direkt olarak sizin nesnelerinizi de kontrol edebilen bir yönetim sisteminden bahsediyoruz. Artı akıllı telefonlardan farkı, akıllı telefonlara sürekli işletim sistemlerini güncelliyorsunuz. Güncellerini alıyorsunuz. Uygulamaları güncelliyorsunuz. O güncellemeler nedir? Güvenlik açıklarına karşı yama. Ama akıllı televizyonlarda bu televizyon nasıl olsa önemli değil deyip işletim sistemlerini güncellemiyorsunuz.

0: yapıyorsunuz. Bu da sıfır gün saldırıları. Yani güncelleme yapmamanızdan kaynaklı siber saldırganların çok rahat sizin cihazınıza sızması ve dolayısıyla o ağa girdikten sonra nesnelerin internet dediğimiz IoT üzerinden bütün artık akıllı ev sisteminize sızıp ele geçirmesi bütün, anlamına geliyor.
1: Bütün bunları kontrol etmek çok yorucu.
0: İşte Esra Hanım yani dediğim gibi bunlar gerçek.
1: Bu da zamanın
0: evet.
1: Yani bize
0: zamanın ruhu deyip geçemeyiz Esra
1: zamanın
0: Hanım.
1: Zamanın ruhu demeyecektim. Evet, ha, zamanın tamam. ruhu demeyecektim işte. Yani bu da bizim çilemiz dedim.
0: Tabii insanoğlunun işte teknoloji geliştikçe çilesi.
1: Şimdi
0: lakin,
1: ne yapmalıyız?
0: Şimdi bakın. Şimdi ben bunları kullanmayın diyemeyeceğim tabii ki. Yani. Dersem de ya bu zamandayız teknoloji hepimizin elinde. Bu sefer diyecekler ki sen de internete fotoğraf paylaşıyorsun. Sen de akıllı telefon kullanıyorsun. Sen nasıl önlem? Tamam ben önlemimi alıyorum. Ne yapıyorum? Sesli komut özelliğini sürekli kontrol ediyorum. Nesne eğer internete bağlıysa İnternet verisinin aktarım hızını kontrol ediyorum. Ne kadar veri, upload ve download, anlık ne kadar geliyor, ne kadar gidiyor. Bunları kontrol ediyorum. Artı kullanmadığım dönemlerde mikrofon, kamera, erişim iznini bütün cihazlardan, akıllı televizyonlarda dahil olmak üzere kesiyorum. Kapalı durumdayken internet bağlantısını kesiyorum. Unutmayın internet bağlantısı dış dünyadan sizi tamamen soyutlamış olacaktır. Kullanmadığınız dönemde hani derler ya fişini çek. Evet, evet. Şu an için çekiyoruz ama bundan 5 sene sonra yapay zekanda fişini çekemeyecek duruma geleceğiz ki zaten o antrofiğin mühendisi söyledi biliyorsun. Biraz az önce de konuştunuz.
1: Biraz önceki takip saat ettim. Diliminde konuştuk hocam. O da ayrı bir ürkütücü tablo.
0: Aynı, ya kesinlikle. Ya Esra Hanım bunları hani ya ne olacak deyip geçemeyiz. Bunları konuşup yerli teknolojiye yönelecek adımları atmamız ve kıymetli izleyicilerimizi, değerli vatandaşlarımızı bu konuda uyarmamızın bir bence sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyorum.
1: Yakında
0: açıkçası.
1: Kendimizi bilim kurgu filmlerinde gibi hissedeceğiz
0: kesinlikle.
1: Galiba.
0: Ben artık diyeceğim ki Esra Hanım bu siz misiniz yoksa sizin klonunuz mu? Evet. O noktaya gelmeye başlıyoruz yani. Öyle
1: hocam
0: söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayında. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Sağ
0: tüm izleyicilerimize de mutlu, sağlıklı bir akşam dileklerimi
1: çok
0: iletiyorum.
1: Çok teşekkürler sağ hocam. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi devam edelim. Tabii İstanbul diyelim. Bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Tour de France. Bisiklet yarışının halk sürüşü etabı tarihi yarımadada düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de manzaranın tadını çıkardı.
2: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
3: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer özellikle tarihi yarımada heyecanla geldik.
4: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
5: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
6: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık... ...yarışma olmayan sadece seyir amaçlı... ...halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
7: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim.
8: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan... ...startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi... ...tarihi semtleri geçerek... ...yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
3: Saraybunu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerindeyim, bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
8: Kaç yaşındasın?
9: 6
8: yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
9: Teşekkürler.
8: Ne yapacaksın şimdi bunu?
9: Bisiklet süreceğim.
10: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
5: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
11: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
1: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 47 yaşındaki koca eşinin İş yerine gidip dehşet saçtı. Olay Tarsus ilçesinde yaşandı. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, eşi Narin Süer'le konuşmak için çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer yanında bulunan silahla 46 yaşındaki eşi Narin Süer'e ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta 3 gün önce kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra bebekle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Anne bebeğinin kaybolmadığını, birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Divriği ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra 10 Eylül günü kaldığı çadırdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne, bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin iddiası üzerine soruşturma genişletildi. Anne, baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Henüz Büşra bebekten bir iz bulunamadı. Soruşturma devam ediyor. Sırada İstanbul'dan bir haber var. Bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bir düğün öncesi evden gelin alma merasiminde kavga çıktı. Polis o kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
5: En mutlu güne kavga gölgesi düştü. Gelin alma merasiminde ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir çiftin düğünü öncesi damat tarafı gelini almak için evinin önüne gitti. Bu sırada iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan polis biber gazı kullandı. Çiftin en mutlu gününe gölge düşüren kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Polis kavgaya karışanlarla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bir taksinin bagajından 108 tabanca çıktı. Görüntüler ekranlarınızda operasyona dair. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bir takside kaçak silah taşınacağı yönünde bilgi alan jandarma operasyon düzenledi. Durdurulan taksinin bagajında tam 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı. Kahramanmaraş'tan acı bir haber geldi. Su kuyusu temizliği ölümle sonuçlandı. Kuyuya girip bayılan Gurbet Esenceli ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Tekin hayatını kaybetti.
5: 8 metrelik su kuyusu temizliği iki cana mal oldu. Hayatlarını kaybeden iki arkadaşın cansız bedenini kuyudan ekipler çıkardı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Gurbet Esenceli, bahçedeki su kuyusunu temizlemek istedi. 8 metrelik kuyuya giren Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istediği sırada bayıldı. Gurbet Esenceli'yi kurtarmak isteyen arkadaşı 37 yaşındaki Mehmet Tekin de kuyuya indi. Ancak o da aynı şekilde kendinden geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuda metan gazı olduğunu belirledi. Maskeyle kuyuya giren itfaiyeciler iki arkadaşı çıkarttı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kastamonu'da bir çiftçi tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yavrusu için aracın arkasından ayrılmayan inekse eve kadar onu takip etti. İç ısıtan o anlar sosyal medyada da çok izlendi.
12: Kızım.
5: Tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
12: Kaç kız?
5: Emrah Şerbetli Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
13: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimize bırakmadı.
5: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
13: Gel kızım, gel.
1: Annesi
5: gördü. Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
13: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani eli alışkın, sevgiyle büyüyor.
14: Kaç kız?
1: Şimdi buradan da Fransa'ya döneceğiz, Paris'e uzanacağız. Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. 6 yıldır da sahnelerden uzaktaydı. Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
5: Tedavisi olmayan hastaları nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
15: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim.
5: Gösteriye On a Chance Pas şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destiny seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı izleyicilere ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
1: Peki böylece bültenin de sonuna gelmiş olduk. Hem de bu saatinde sonuna gelmiş olduk. 6 saatlik haber maratonunu ben tamamlıyorum. Yarın saat 18'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Haber bültenine başlıyoruz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semih Erşahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde ne olup bitti bugün? Hepsine bakacağız, aktaracağız. Başlayalım. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Samsun'da şehir hastanesi açılış törenindeydi. Orada konuştu. 12 Eylül darbesi

0: dilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
0: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
0: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

0: tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
1: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
0: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü, cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşumda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: Efendim şimdi Çağla Öz'le devam edelim. Gözaltına alındı. Düğünleriyle gündem olmuştu çift. İşte takılan o kilolarca altınlar çok dikkat çekmişti. Aynı zamanda daha sonra soruşturma derinleştikçe kara para aklama soruşturmasına dönüştü. Buradaki para trafiği de yine çok enteresan. Banlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı. Van'a gönderildi. Tançalan'a işte bu mali kayıtlar ve o düğündeki altınlar sorulacak.
2: Törenimiz açık masa usulüdür. Hediyesi taksi olan varsa tekstil halinde masamıza hediye edebilir. Tabii zaten bırakabilirim.
0: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
1: Efendim koskoca bir yaz tatili artık bitti. Sanki biraz hızlı da geçti ama gelelim biz yarına, çünkü milyonlarca öğrenci artık okullarına dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Tabii büyük şehirlerde yaşayanlar bir taraftan okullarla beraber başlayacak trafiği de düşünüyor. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Hem öğrencilere, hem öğretmenlerimize, hem de bütün velilere güzel bir sezon olsun. Kolay gelsin.
0: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise Marif'in kalbinde oyun olarak belirlendi.
3: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ederim.
0: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkisi.

0: etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
1: Ama İstanbul için önlem alındı. Yarın burada 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. İlk ders trafikte bir sorun yaşanmaması için saat 10'da başlayacak.
0: İstanbul yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Trafikten okul çevrelerine kadar her noktada önlem alındı. İlk güne özel okul açılış saati değiştirildi. İstanbul'da 2 milyon 800 bine yakın öğrenciyle 161 453 öğretmen ders başı yapacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 39 ilçede mobil okul timleri görev yapacak. Ayrıca hem emniyet hem de jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlem alacak. Mega kentin en büyük sorunu olan trafik içinde önlem alındı. Hafta boyunca trafikte denetimler artırılacak. İlk gün sorun yaşanmaması için okul açılış ve kapanış saatlerinde de düzenleme yapıldı. Pazartesi günü tüm okullarda eğitim saat 10'da başlayıp 15'te bitecek.
2: Ne olabilir yani bu?
0: Bu yıl İstanbul'da okullardaki güvenlikle ilgili yeni tedbirler de hayata geçirildi. 3013 bahçe görevlisi okullarda göreve başlayacak. Tüm okullarda İstanbul Valiliği tarafından temin edilen direktörler olacak. Riskli olan hususlarda direktörle gerekli kontroller yapılacak.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhuş aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı.
0: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende operasyonlarında fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Ailem Güvende operasyonuyla ilgili ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren ifadede uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan bir ağ anlatıldı. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli telefonunda

0: ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişilerin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarının para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. İBAN hesaplarıyla Telegram kullanıcı adları da savcılıkla paylaşıldı. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
1: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Efendim, anayasa çalışmalarıyla ilgili de bir açıklama var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Bingöl'de konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih verdi. 1 Ekim itibariyle anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz dedi.
3: Yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
0: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
3: Ön hazırlık kısımlarını başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak. Hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz dedi.
3: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık yaptınız? Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez, pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum, tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
2: Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği istişare kampının açılışında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Türkiye dünden daha büyüktür dedi.
4: Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Ve bu ki yani Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde hiçbir yürek terörü getiremeyecektir. Türk milliyetçileri Türk devleti adına irade koyarken büyük bir vizyon koymuştur liderimiz sayesinde. Bu vizyonda bugün milletimiz tarafından kabul görmüştür.
2: DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan tabii çerçeve yasa ve silah bırakma süreci vardı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar, Avukat Faik Özgür Erol vardı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Ve Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşı Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu. Getirelim ekranlara, ardından konuklarımız olacak, bölgeyi konuşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
5: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
0: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
5: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
0: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
2: Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki açıklamaları böyleydi. Getirdik ekrana. Körfez'de ise Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hattına ihlal saldırısının yankıları hala devam ediyor. ABD Başkanı Trump saldırılar için İran'ı suçlarken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da yanıt var. Tabii tüm bu denklemin içinde Husilerin de Babil Mendeb Boğazı'nı fiilen ele geçirmesi eklenince düğüm her geçen gün aslında biraz daha güçleniyor. Bölgedeki tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Konuklarım da şu an karşımda. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin. Hoş geldiniz Yusuf Bey.
6: Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar.
2: Teşekkür
6: selamlar hocama
2: ederim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık da yine uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
7: Semih Hanım hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Yusuf Hocama da selamlar, sevgiler Ankara'dan.
2: Teşekkür ederim. Hepimiz için öyle olsun. Başlayalım o zaman. Yusuf Bey sizinle başlayayım. Hakan Fidan'ın Suriye mesajlarıyla. Şimdi İsrail'in Suriye saldırılarının amacı ne? Burayı çok kısa özetleyerek Fidan'ın asıl buradaki mesajlarını bakanın nasıl okuyorsunuz?
6: Aslında çok net konuştu Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Mesajları da çok açıkça ifade etti. Özellikle İsrail tehdidiyle alakalı Suriye üzerindeki yıkıcı etkileri, yıkıcı arayışları, bunun bölgesel siyaseti nasıl etkilediği, aynı zamanda uluslararası aktörlerin, diğer devletlerin bu konuda artık İsrail'in anlayacağı farklı bir dilden konuşmaya başlaması gerektiğini. Bunlar çok açık ve net ifadeler aslında. Çünkü artık İsrail'in süreci getirdiği nokta bölge politikaları, bölgedeki işgal, soykırım. Bütün açıklamalar, resmi açıklamaları da bu kadar net olmak durumuna getirdi. Tabii Suriye örneğinde hava sahası ihlalleri, sebepsiz saldırılar, Golan Tepelerindeki o işgalin sürdürülmesi, bütün bunlar uluslararası hukuka temelden aykırı. Halihazırda Dürzi'ler üzerinden yıkıcı arayışlar devam ediyor. Suriye'nin entegrasyonunun önüne geçmek belki bu konuda ciddi şekilde avantajını, cephesini kaybetti ama SDG konusunda yine belki arayışlar, beklentiler devam ediyor İsrail cephesinde. Burada tabii önemli konu Türkiye. Suriye'nin ayağa kalkması noktasında ciddi bir emek verdi. Suriye'ye ciddi şekilde çaba sarf etti. Ve aslında zaman Türkiye'nin lehine ilerliyor. Suriye'nin ayağa kalktığı her gün hem Türkiye'nin hem Suriye'nin lehine bir süreç. Bundan kendisini zararda gören İsrail yönetimi. Halihazırda seçimlerde yaklaşırken bu agresyon Suriye'de bazı yanlış adımlarla karşılık buluyor. Ebu Zuhur saldırısında belki bu bağlamda değerlendirmek lazım. Dolayısıyla her iki Dışişleri Bakanı da çok net mesajlar verdi İsrail'e yönelik de Suriye'nin geleceğine
2: evet.
6: yönelik
2: de
6: aynı
2: şekilde. Çok kısacık SDG'nin kendini fesini acaba İsrail nasıl değerlendirdi?
6: Bu sürecin başında aslında İsrail'in en önemli aparatlarından biri olarak görülüyordu SDG. Fakat sürecin devamında Türkiye bu da SDG'nin bir oldu bittiye yapmasına izin vermeyeceğini gayet en başından beri söyledi. Ya bu Suriye devriminden sonra olan bir olay değil Semih Hanım. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile arası

0: En kötü olduğu dönemde Biden yönetimi zamanında bile buraya gerek gördüğünde gidip askeri operasyonlarını gerçekleştirebildi. Sürecin bu noktaya gelmesinde artık SDG noktasında İsrail ümidini kaybetmiş olacak ki tekrar Dürziler üzerinden kozunu oynamaya çalışıyor. Hikmet El Hicri grubunu yeniden harekete geçirme çabasına girişti. Muhtemelen ilerleyen günlerde süreç biraz daha onların üzerinden ilerleyecek ama şunu da eklemek lazım ki Dışişleri Bakanları da benzer açıklamalar yaptı. SDG'nin de artık bu anlaşmayı hızlandırması, süreci hızlandırması, anlaşmada mutabık kalınan konularda daha hızlı harekete geçmesi bekleniyor ki bu konuda zaten sabıkalılar. 10 Mart mutabakatında da bir anlaşma yapılmıştı. Bir seneye yakın süre hiçbir şart yerine getirilmemişti. En son işte Halep'te Maksudiye'de operasyon yapmak zorunda kalmıştı Suriye ordusu. Bu konuda da ayak diremesi ya da ağırdan alması yine ihtimaller arasında belki düşük de olsa tutulmalı bence.
1: Peki. Nuri Bey, şimdi Suriye'den Körfez'e, İran'dan Babülmendeb'e baktığımızda bölgede birbirinden bağımsız krizler mi görüyoruz? Yoksa tek bir büyük güç mücadelesinin farklı cepheleri mi bunlar?
2: Semih Hanım, aslında şöyle, Orta Doğu'da hegemonik bir mücadele var. Yani uzun yıllar boyunca özellikle Arap Baharı'nın patlak vermesinden sonra İran'ın Orta Doğu'da hegemonik bir projeksiyon ortaya koyarak kendisine yönelik güvenlik tehditlerini sınırları dışında karşılama politikası izlediğini biliyoruz. Bu politikalar İsrail terör devleti ve onu destekleyen başta tabi Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir tehdit unsuru olarak algılanmaya başlandı. Ve o tarihten sonra aslında biz temelde üzerinde konuştuğumuz husus Orta Doğu'da kimin hegemonik bir pozisyona kavuşacağı. Tabi burada Türkiye'yi de denklemin içine katmak lazım ama Türkiye'nin temelde Orta Doğu'da bir hegemonya kurma arayışı yok. Yani Türkiye Orta Doğu'da barışın ve istikrarın hakim olmasını, barışın ve istikrarın sağlanmasını, bölge halklarının daha fazla acı çekmemesini, bu bölge ülkelerinin ve halklarının ayakları üstünde doğrularak uluslararası sistemde onurlu bir biçimde yerlerini almaları gerektiğini ifade ediyor. Şimdi baktığımızda bugün Suudi Arabistan bağlamında, Babülmendeb Boğazı bağlamında son günlerde yaşanan kriz, yaşanan gelişmelerle işte İsrail terör devletinin İran'a yönelik saldırıları, burada proxy aktörler dediğimiz vekil aktörlerin devreye sokulması İran tarafından, bunların hepsi birbirini besleyen hususlar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ortada bir mücadele var. Yani baktığınızda son günlerdeki saldırıyı gerçekleştiren unsurlar kimler ki geçtiğimiz ay yine benzer bir saldırı olmuştu. Bunlar İran'a müzahir, İran tarafından desteklenen Irak'taki paramiliter örgütler. Bunlar ne yapıyorlar? Suudi Arabistan'a saldırmak suretiyle burada petrol boru hatlarını devre dışı bırakmaya çalışarak hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerine zarar vermeye çalışıyorlar. Bunun karşısında İsrail ne yapıyor? İsrail ise kendi bölgesel konumunu tahkim etmeye çalışıyor. Bunu uzun bir süre İbrahim Anlaşmaları üzerinden yapmaya gayret ettiler biliyorsunuz. İbrahim Anlaşmaları projeksiyonu Gazze'deki soykırımla beraber çöküntüye uğrayınca burada İsrail'de saldırgan politikalar izledi. Dolayısıyla buradaki kriz ortamını birbirinden ayrı değerlendirmek doğru olmaz. Bir jeopolitik satranç tahtası var
1: Evet.
2: ve burada aktörler kendilerini korumak maksadıyla sert güç unsurlarını devreye almak suretiyle bu mücadelelerini halihazırda yürütüyorlar şeklinde sorunuza kısaca cevap vermiş olayım.
1: Peki, teşekkür ederim Yusuf Bey. Suriye yeniden peki daha geniş bir bölgesel hesaplaşmanın sahasına dönüşür mü?
0: Aslında bu ihtimal her daim var. Çünkü kırılgan bir yapı henüz Semih Hanım. Yani Suriye'de bir devlet aygıtının yeni yeni oturmaya başladığını görüyoruz. İşte azınlıkların, diğer silahlı grupların entegre olma sürecinden geçiyoruz. Silah bırakma ve devletin ülkenin tamamında gümrüklerde, petrol sahalarında, limanlarda, sınır kapılarında etkinliğini yeniden tesis ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ama uluslararası konjonktür boyutuyla baktığımızda Suriye'nin önünde ciddi bir fırsat var. Çünkü her ne kadar İsrail yıkıcı arzularla buraya dahil olmaya çalışsa da Suriye'nin ayağa kalkmasını isteyen bölgesel aktörler de çok fazla ki burada en başta Türkiye'yi saymak mümkün. Körfez'den gelen bir destek var. Suudi Arabistan, Katar, kısmen Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir destek var. Daha da önemlisi belki Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu. Yani Trump yönetimi geldiğinden beri Suriye'de işte Şara'yla bizzat Beyaz Saray'da görüştü ki bu çok önemli bir mesajdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürüldü Şara gitti. Teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartıldı ki bu İç savaştan çok daha öncesine dayanıyor. 1979-80'e kadar uzanan bir durumdu Suriye adına. Buradan çıkartıldı. Uluslararası ekonomiye entegre olması için mesajlar veriliyor. İşte kredi kartı, dolaşım sistemine entegre edildi. O ihalelere artık yabancı şirketler gelmeye başladı. Avrupalı liderler Şara'yla görüşmek için Suriye'ye geliyor. Bir uçuşlar başladı. Bütün bunlar açısından yani topyekun bir değerlendirme yaptığımızda Suriye bugün aslında olumlu istikamette gidiyor. Ama hala kırılgan. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu da aslında Suriye'nin geleceği için olumlu şekilde kanalize etmek lazım ki bu konuda hem Ankara hem Riyad hem Doha ciddi sorumluluk aldılar. Devrimi takip eden süre içerisinde
1: Evet.
0: Washington üzerinde bir baskı kuruldu ve bu baskı aslında Trump'ın politikasını biraz daha şekillendirdi ki bu İsrail'e rağmen olması dolayısıyla çok kıymetli. Bütün bu bileşenler ışığında bakıldığında Suriye adına ben iyimserim. İsrail'in bu saldırganlığının seçimden sonra belki biraz daha rasyonel bir zemine oturma ihtimali var. Kısmen de olsa yani şunu demiyorum seçimler olacak İsrail makul bir aktör haline gelecek demiyorum çünkü sonuç ne olursa olsun muhtemelen o saldırganlığın bir başka türevi
1: Evet.
0: iktidarda devam edecek İsrail'de. Ama bütün bu gelişmeler ışığında ben Suriye adına iyimserliğimi koruyorum.
1: Peki, Nuri Bey, şimdi Körfez'de tansiyon daha da yükselir mi diye sormak istiyorum. Hani bölgedeki tansiyonu arttırabilecek en kritik gelişme ne olur sizce? Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan da yeni bir açıklama var bu arada. Faysal bin Ferhan ülkesinin güvenliğini tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Sürekli yükselen tansiyonun çatışmanın kapsamını genişlettiğini, mevcut gelişmeler göz önüne alındığında önceliğin tabii gerilimin azaltılması ve diplomatik çabaların önünün açılması olması gerektiğini ifade ediyor. Hürmüz Boğazı ve diğer tüm su yollarında seyri sefer özgürlüğünün ve ticari gemilerin güvenliğinin korunmasının önemine burada vurgu yapıyor. Bu konularda yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel pazarlar, tedarik zincirleri, ekonomik büyümeyi de etkileyeceğini söylüyor. Siz düşünüyor musunuz Körfez'de tansiyonun daha da yükselebileceğini?
2: Semih Hanım, işaretler bunu gösteriyor. Yani biz ABD, İran, İsrail savaşı başladıktan sonra üzerinde durduğumuz temel meselelerden bir tanesi de bu savaşın ne düzeye kadar bölgesel bir boyut kazanacağıydı. Yani Türkiye'nin ilk günden itibaren İran'ın saldırılarının akabinde Körfez ülkelerinin burada İran'a sert bir misillemede bulunmaması ve Körfez ülkelerinin doğrudan savaşa girmemesi için çok ciddi bir gayret gösterdiğini biliyoruz. Çünkü savaşın bölgeselleşmesi demek, yani total olarak Arap devletleri ile İran arasında bir savaşın patlak vermesi en fazla bölgede İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek, İsrail'in ekmeğine yağ sürecek. Şimdi Türkiye çok uzun süredir zaten bunun önüne geçmeye çalışıyor, bunun için gayret ediyor. Fakat son günlerde gelen sinyaller Semih Hanım hiç de hayra alamet değil. Çünkü özellikle Husi kartının artık İran tarafından işte Temmuz ayında çok yoğun bir biçimde dillendirilmişti bunlar. Yani uluslararası medyada da çok dolaşıma girmişti. Artık bunu yavaş yavaş pratize edilmeye başlaması, Babülmendeb Boğazı aksında
1: Evet, artık
2: Husiler üzerinden bir...
1: Husilerin kontrolüne geçti. Bunun ne anlama
2: Evet,
1: geldiği de
2: geç.
1: önemli değil mi? Yani
2: Evet,
1: fiilen kontrol
2: geçmesi...
1: edilmesi dünya ticareti açısından da zannediyorum bir risk taşır.
2: Tabii yani bugün Babülmendeb Boğazı'ndan yaklaşık işte 6 milyon varil petrol geçiyor. Bu petrol türevi ürünlerle 8 milyon varile kadar ulaşıyor.
1: Evet.
2: Bu da dünya petrol ticaretinin %15'ine tekabül ediyor ki zaten bu kriz başladıktan sonra Semih Hanım, Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda malumunuz 100 doları
1: Aynen.
2: geçti. Yani Hürmüz'ün üzerine Babülmendeb dinamiğinin de eklenmesi, boyutunun da eklenmesi İran'ın aslında iki boğaz stratejisine geçiş yaptığını bize gösteriyor. Bunun da temel sebebi 17 Haziran'da malumunuz bir İslamabad'da 14 maddelik mutabakat imzalanmıştı ama 2 aylık süre dolmadan bu mutabakat çöktü ve aktörler yeniden savaşa tutuştu. Şimdi ABD'nin ekonomik savaş ilanları, askeri müdahaleleri, saldırılarına karşı elbette İran da elindeki kartları devreye sokuyor ve anladığımız kadarıyla burada oynanan son kart Husiler ve Babülmendeb kartı ki bu da aslında bölgedeki savaşın, az önceki sorunuz bağlamında söylüyorum, bölgeselleşme riskini en fazla artıran gelişme. Altını bir daha çizeyim. Yani Babülmendeb, Husiler ve Suudi Arabistan dinamiğinin giderek ön plana çıkması bu savaşın bölgeselleşmesini gösteren en önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu tabii son derece olumsuz bir gelişme. Burada şunu da eklemek lazım. Geçtiğimiz günlerde bu gerilim artarken yani artma ortamında Suudi Arabistan'da müttefikleriyle beraber Yemen'de Husileri tasfiye etmek maksadıyla bir askeri operasyon başlatmıştı. Dolayısıyla burada bir taraftan İran'ın vekil aktörlerini devre dışı bırakmak isterken öbür taraftan bambaşka dinamikler karşımıza çıktı ve tabii bu da savaşın bölgeselleşmesini beraberinde getiriyor. Temennim az önce yapılan açıklama bağlamında bu krizin durdurulması. Bir de bunun Irak boyutu var biliyorsunuz. Dün Irak'tan saldırılar düzenlendi. Bu Doğu Batı Petroline olarak
1: Evet.
2: adlandırılan petrol boru hattına yönelik. Şimdi buradaki aktörler de işin içine girince Semih Hanım, her ne kadar Bağdat ve Riyad kısa vadede hemen yatıştırsa da bunu, Irak malumunuz o komutanı görevden aldı. Bu saldırıların düzenlendiği bölgeyi yöneten komutanı görevden aldılar. Bir jest yaptılar. Ama her an
1: Peki.
2: böyle kontrolden çıkabilecek bir gerilimle karşı karşıyayız
1: Siz
2: maalesef.
1: ne dersiniz Yusuf Bey? Babülmendeb'in kontrolüne geçmesi Husilerin bu daha da büyütecek midir gerilimi? Tabii hani dünya
0: Bu
1: ticareti açısından da olumsuz bir durum olarak değerlendirdi Nuri Bey. Buyurun.
0: Tabii ki dünya ticaretinin en önemli iki boğazlı belki de yanlış olmayacak. Yani Hürmüz Boğazı petrol ticareti dolayısıyla bu savaş başladığından beri aslında Suudi Arabistan'ın bir nebze nefes almasını sağlayan Doğu Batı petrol, doğalgaz, petrol boru hattıyla burada Yanbu'daki limana taşıyıp oradan Kızıldeniz üzerinden, Babülmendeb üzerinden dünya pazarlarına sunmasıydı. Bu krizi birazcık aslında sönümlüyordu, petrol krizini. Fakat son gelişmeler Yemen'de, yani o Kızıldeniz'in kıyısı olan bölgelerde güneye inmesi Husilerin, o bölgede işte Dubab'tır, Muha Limanı'dır, o meşhur hani içtiğimiz Moka kahvesinden adı oradan gelir aslında. Hemen burada görüntülerde de görülüyor. Orada Mayun Adası var. Çok kritik bir adadır yine. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de orada üstlenme hayali vardı bir dönemler. Ve buralar çok kritik bir nokta ve ben bu hareketin, Husilerin bu hareketinin çok sert bir karşılık bulacağını tahmin ediyorum. Burada Amerika Birleşik Devletleri denkleme dahil olmasa dahi Suudi Arabistan tarafından en azından ilk aşamada yoğun bir hava saldırısı gelebilir ilerleyen dönemlerde. Zaten şunu da söylemek lazım. Yani Yemen içindeki olayları konuşuyoruz Semih Hanım ama Suudi Arabistan'ın içinde de son dönemde ciddi sıkıntı var. Özellikle ülkenin güney batısında kalan işte Cizan bölgesi, Hamis müsait Afa bölgesi. Buralar ciddi hava saldırısı altında. Sürekli oradan gelen haberleri de dostlarımızdan takip ediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Belki bir hani parantez olarak APA'da hem ciddi bir Türk nüfus var hem de Türkiye'nin devletin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir okulu var. Kendi öğretmenlerini çalıştırdığı, kendi öğrencilerinin olduğu. Buraların üzerinde hani füzeler, Husilerin fırlattığı füzeler, roketler geliyor. Bu noktada muhtemelen Türk dışişleri de gereken işlemleri, hareketler şey yapıyordu, gereğini yapıyordur. Bu sorun günün sonunda yani ciddi şekilde Türkiye için de bir güvenlik tehdidi. Uluslararası aktörler için de çok ciddi bir güvenlik tehdidi. Öbür taraftan baktığımızda Suudi Arabistan için yıkıcı bir tehdit. Hürmüz Boğazı'na ilaveten şimdi bir de Babülmendeb Boğazı'nın kapanması. Buna ben Suudi yönetiminin çok sert karşılık vereceğini tahmin ediyorum. Tamamen şu an Husiler orada Babülmendeb kapısını tutmuş durumdalar. Ne kadar ellerinde tutabilirler? Burada çünkü Yemen ordusunun dağınıklığının da gittiği pay var. Arada böyle video çekiyorlardı, klipler paylaşıyorlardı, ellerinde zırhlılar, silahlar. Ama bu kadar büyük başarısızlık sahada sebepleri sorgulanıyor. Ama şunu da eklemek lazım. Bu dağınıklık çözüldüğünde Suudiler tekrar hava saldırısıyla belki destek vermeye başladığında bu gruplara, Yemen ordusunun belki burada belli noktalara, en azından Babülmendeb geçişi için kritik olan noktalarda mesafe kat edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki
1: Peki.
0: günlerde.
1: Peki Nuri Bey, sizinle tamamlayayım. Şimdi tekrar Suriye tarafına dönecek olursak, orası için en kritik başlık ne olarak okursunuz? İsrail saldırıları mı, ya da terör örgütleri, ya da bölgesel aktörlerin rekabeti mi?
2: Yani Semih Hanım şöyle, tabii Türkiye'nin büyük gayretleriyle, büyük çabalarıyla Suriye dosyasında önemli mesafeler kat edildi. Az önce Yusuf Hocam da ifade etti. Şu anda Suriye bir istikrar adasına dönüşüyor yavaş yavaş. Bunun güçlü işaretlerini görüyoruz. Hem uygulanan politikalarla hem de uluslararası ve bölgesel ortamın sağladığı avantajlarla. Ama en büyük tehdit nedir diye sorarsanız ben burada İsrail terör devletinin oluşturduğu tehdit en büyük tehdittir diye
1: İsrail
2: düşünüyorum.
1: İsrail başlı başına, değil mi?
2: Evet, yani tabii Suriye'nin güneyinde özellikle Dürzi bölgesi üzerinde ve bu 1977 yılındaki ayrıştırma anlaşmasından sonra özellikle oluşturulan bu Birleşmiş Milletler gücünün bulunduğu o tampon bölgeyi de aşarak Suriye'nin güney bölgelerini işgal etmesi, buradan Dürzilerin yaşadığı bölgelere yönelik bir koridor açma gayreti içerisinde olması Suriye'de istikrarsızlığı körükleyebilir. Çünkü şöyle Semih Hanım, Suriye Orta Doğu tarihinde Arap milliyetçiliğinin atan kalbi olarak tanımlanmıştır. Burada çok güçlü milli duyguların olduğu bir yerdir Suriye. Buradan bir parçanın kopartılması, burada bir istikrarsızlığın oluşması ve İsrail'in sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi Ahmet Şara yönetimine ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yani şunu da ifade edelim, Türkiye'de maalesef bir takım çevreler biliyorsunuz burada devrimden sonra Ahmet Şara'yı sanki İsrail iş başına getirmiş gibi bir tablo lanse etmeye çalıştılar. Kamuoyunda böyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ama baktığımızda bugün Ahmet Şara yönetimine en büyük sıkıntıyı çıkartan, hatta yeni Şam yönetiminin meşruiyetinin altına oymaya çalışan en önemli aktör İsrail. Dolayısıyla İsrail faktörü dizginlenirse ben de Yusuf Hocam gibi Suriye'nin önünün aydınlık olacağını düşünüyorum. Çünkü hem bölgesel konjonktür hem de küresel
1: bu
2: konjonktür
1: gerçekten bir gün
2: son
1: mümkün
2: derece
1: olabilecek
2: müsait.
1: mi peki? İsrail'in dizginlenmesi?
2: Yani şöyle Semih Hanım, elbette bu mümkün. Neden mümkün? Bakın, Gazze'de bir soykırım işlemesine rağmen hedeflerini gerçekleştirememiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Evet, mütecaviz politikaları var ama bu coğrafyalarda bir demografik derinlik oluşturabilmesi, Batı Şeria'da yaptığı gibi burayı yerleşimci terörizmi üzerinden domine edebilmesi İsrail'in çok mümkün görünmüyor. Elbette bunun koşulları aynı zamanda baskının devam ettirilmesi. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri kanadıyla hem de farklı Avrupa ülkeleri kanadı üzerinden İsrail'e baskıların devam ettirilmesi gerekiyor ama şu algıyı yıkmamız lazım. Yani İsrail böyle yenilmez bir ülke değil. İstediği her şeyi istediği gibi rahatlıkla yapabilen bir ülke de değil. Dolayısıyla Suriye'deki planlarının da ben boşa çıkacağı kanaatindeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Doktor Yusuf Bahadır Keskin, Doçent Doktor Nuri Salık, yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar.
2: Evet.
1: Efendim, devam edelim. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD, Rusya, Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu. Ekim ayını işaret ediyor. Rusya, Ukrayna arasında görüşme tartışmaları sürerken ABD Başkanı Trump ise Ukrayna'ya seslendi. Zelenski önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmalı diyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Zelenski önce Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel. Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
1: Tam Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 130 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu başlatıldı. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda 107 kişi kurtarıldı. Kayıp 130 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarında da çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları hala sürüyor. Çalışmaların 12. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişine devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde de batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etti. Geminin kayıp 10 mürettebatından hala bir iz yok. Efendim, Diyarbakır'da 3 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Yangınla birlikte kısa sürede binayı sarınca duman doldu. Bir kadın evinde mahsur kaldı. Yardımına çevresindekiler koştu.
3: Binadan alevler yükselince mahsur kaldı. Konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kadını böyle kurtardı. Olay öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşandı. 3 katlı binanın 1. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina kısa sürede dumanla kaplandı. Bir kadın evinde mahsur kaldı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Bu sırada 2 kişi dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıktı. Evde mahsur kalan kadın pencereden kurtarıldı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlarla söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Ben İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. İlk başvurular da yarın alınacak. İlk etapta 12 ilçe için başvuru yapılabilecek. Peki kimler nasıl başvurabilecek? Detayları izleyelim.
4: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
3: kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
4: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 12 ilçedeki konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak.
4: Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
3: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
4: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
3: Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
1: Konuğumuzla önümüzdeki saat diliminde bunu da konuşacağız. Şimdi son zamanların çok konuşulan meselelerinden birisi. Çocuk ve gençlerin dijital ortamda maruz kaldıkları sorunlar. Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söylüyor. Çocuklara yönelik riskleri anlattı.
5: Batı kaynaklı, Amerika kaynaklı dijital platformlarda LGBT konusunda pozitif bir ayrımcılık olduğunu, pozitif bir sponsorluk ya da öne çıkartma olduğunu çok net görebiliyoruz.
3: dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara karşı risklerine dikkat çekti.
5: Hepsinde LGBT ile ilgili bir mesaj var. LGBT kavramları ve cinsiyet kavramları ile ilgili çocukların erken yaşta bu tarz içeriklere maruz kalması çeşitli değişikliklere yol açacak. Ve çocuklar kendinden önceki nesillerin yaşamadığı tarzda bir cinsiyet kimliği krizine maruz kalabilirler, kalıyorlar da. Cinsiyetin erken kimliklendirilme sürecine girmesi çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda zihinsel ve psikolojik bir gerilime sokabilir.
3: Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital içeriklerin çocuklara etkilerine yönelik konuştu. Işıklı'ya göre ebeveynlerin dikkati ve ilgisi tek başına yeterli değil.
5: Ebeveynlerin bu konuda daha sıkı, görünmez bir gözetim içinde, bir haberdar olma şeklinde çocuklarıyla aktif bir ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bununla başa çıkmak ebeveynlerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bununla başa çıkmak için büyük teknoloji şirketleriyle, büyük bilimsel fon kuruluşlarıyla, bilim politikalarıyla beraber bir eş güdüm içinde çalışmak lazım ve teknolojinin bize getirdiği büyük bir selden bizim geriye ne kalacağına karar vermemiz lazım.
1: Efendim, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'ta müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
6: Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Süper Lig 5. hafta karşılaşması 13 Eylül Pazar günü saat 20'de başlayacak. Rams Park'taki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Sarı Kırmızılı ekip 10 puanla haftaya lider başlamıştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-1'lik Sporting mağlubiyetini bu maçla beraber unutturmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte Kocaeli Spor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay Güvenç bu maçta görev alamayacak. Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de mağlup edemediği iki takımdan biri Kocaeli Spor olmuştu. Sarı Kırmızılı ekip deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuş. İç sahadaysa 1-1 berabere kalmıştı. Konuk ekip Kocaeli Spor'sa lige iyi bir giriş yaptı. Körfez ekibi 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı. Yeşil siyahlı ekip son olarak sahasında Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kocaeli Spor'da bu maçta Jovanović ve Petković'in forma giymesi beklenmiyor.
1: Ben şimdi çok kısa bir ara reklamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Özgür Özel'den birlik çağrısı mı? Mansur Yavaş'la aynı mesajı neden verdi? Kurultaya giden CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi kim? AK Parti'ye yeni transferler yolda mı? Kozinoğlu dosyasında sır perdesi aralanıyor mu? Kerem Kırçuval soruyor, siyaset bilimciler, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, doktor Sezin Öney, Elif Şahin, Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve adli tıp uzmanı Halis Dokgöz yanıtlıyor. Habertürk Gündem, bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz bir kere daha Habertürk ana haber bültenine devam ediyoruz. Saatlerimiz de 19'u gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Şimdi ABD ile İran'dan savaşın seyrine ilişkin çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump savaş çok yakında bitecek derken Tahran yönetimi ABD'ye boyun eğmeyeceğiz diyor. İran ve Umman'ın ise gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlayacak o nihai anlaşmaya vardığı belirtildi. Ama hafta başında duyurulması beklenen mutabakat boğazın hemen açılacağı anlamına da tabii gelmiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaş yakında sona erecek dedi. Tahran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini söyledi. İran teslim olmayacak dedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Taraflardan peş peşe açıklama gelirken İran'a ait bir ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası yakınlarında hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İran ve Umman'ın ise gemilerin Hürmüz Boğazı'nda

0: İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve Güney Güzergahı kapatılacak. Ancak mutabakat Boğaz'ın derhal açılması anlamına gelmeyecek. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulan 7 şartın yerine getirilmesini bekleyecek. İran hafta başında Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulacağını belirtiyor.
1: Şimdi Trump son olarak da İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor. İran savaşı sona erecek, belki ara seçimlerden önce ya da hemen sonra açıklaması var. Yani Kasım ayını işaret ediyor Trump. Şimdi Hürmüz yetmiyor gibi bir boğaz daha eklendi bu düğüme. İran destekli Yemenli Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle şimdi gözler buraya çevrildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları o kapsamlı operasyonun görüntülerini de yayınladı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim tırmanıyor.
2: Ahad al-ganaim min aliyat al-murtazaqa allazi tam.
0: Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Operasyonları hızlandırdılar. Yemen'deki son operasyonlara ilişkin görüntü paylaştılar. İran destekli Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktalarından Babül Mendeb Boğazı'nın ortasında bulunan Perim Adası'nı ele geçirmesinin ardından Boğaz'ın kontrolünü sağladığı belirtildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları operasyonun görüntülerini de yayınladı. Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anlarını içeren görüntülerde askeri mevzilere yönelik baskınlar, çatışma anları ve sonrasındaki durum yansıtılıyor. Husilerin ilerleyişine yönelik Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin ülkedeki ilerleyişinin uluslararası seyri seferi tehdit ettiğini söyledi. Yemen ordusu da ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme tehdidinde bulunuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerine hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde de artık sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
0: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
0: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı. 31 bin okul bahçe görevlisi için bir planlama yapıldı. Okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek. Okul giriş çıkış saatlerinde ekipler denetimlerini arttıracak. Narkotimler de sahada olacak. Trafik ve servis denetimleri de yoğunlaştırılacak.
0: 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri de yoğunlaştırıldı.

0: yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı.
1: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. İşkur aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin okul bahçe görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
0: Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. İnternet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ve narkotik tedbirleri. Narkotimler sahada olacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak. Trafik işaret ve levhalarıyla diğer fiziki tedbirler kontrol edilecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler de yıl boyunca yoğunlaştırılacak.
2: Efendim, Ticaret Bakanlığı da kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ve Eylül aylarında 33.182 firma denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere ise 182.559.000 lira ceza kesildi.
0: 33.182 kırtasiye denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere 182.559.000 lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için okullar açılmadan önce kırtasiye denetimlerinin hızlandığını açıkladı. Ağustos ayından bu yana Türkiye genelinde 3.182 kırtasiye kontrol edildi. 5.952.000 ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan firmalara 182.559.000 lira idari para cezası uygulandı. Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
2: Efendim, yarın okullar açılıyor. Tabii okulların açılmasıyla birlikte merak edilen sorulardan biri de yeni eğitim öğretim döneminde bu hafta hava acaba? Havanın durumu nasıl olacak? Yeni haftanın durumuna dair bize notları şimdi Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel aktaracak. Hüseyin, yandık galiba. Başlıyor sezon.
3: Evet, bu sefer sıcaktan yanmadık, yoğunluktan yandık Semiha, haklısın. Ama hava serinliyor. Bir iyi durum var. Şöyle ki, okullar açıldığında bile hala sınıflarda klima olmadığı için çoğu yerde ve kapanırken Haziran'da öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar bunalıyordu. Şimdi Marmara'ya şu anda biz konuşurken yağışlı ve serin bir hava yaklaştı. Ama çok kuvvetli sağanak yağışlar değil. Radar görüntüsü var ekranlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. İstanbul'un batısı Başakşehir'den itibaren Çatalca yönünde yağış altında görülüyor. Ayrıca Kıbrıs açıklarında batısında da yağmur var. Doğu Anadolu'da da yer yer yağış altındayız. İstanbul'da gelecek saatlerde yağmur Boğaziçi çevresine yaklaşacak. Yerel olarak özellikle Boğaziçi çevresinde ve Avrupa yakasında ıslatabilir. Bu akşam 7-8 sularında bekliyorduk zaten ulaşmasını. Tam denk geldi diyebilirim. Pazartesi sabahı İstanbul'dan başlayalım. Çünkü bu alanda hareket var. Önemli bir yağış yok. Özellikle Başakşehir'de, Çekmeköy'de hem Anadolu yakasının hem Avrupa yakasının iç kesimlerinde biraz yağabilir. Maltepe, Bakırköy gibi semtlerde de bulutlar artabilir. Buralarda önemli bir sağanak ya da herhangi bir ciddi bir hayat etkileyecek yağmur beklemiyoruz. Ama rüzgarlı bir pazartesi olacak. 14 Eylül Marmara'da, Bursa, Balıkesir, İstanbul için. Başkent Ankara haftaya güneşli başlıyor. Türkiye'nin diğer merkezlerine geçelim. 23-24 derecelere düşen serin bir havayla başlıyor. Hem İstanbul hem Ankara. Yarın dışarıya çıkarken küçükleri en azından üşütmemek için bir giysi takviyesi öneririz. Kıyı Ege'de o kadar serin değil, 28-30 derece İzmir. Akdeniz'de ise Antalya etrafında bu hafta salı ve perşembe yağmur bekliyoruz. Buna Antalya'nın şehir merkezi de dahil ama Kaş çevresi, Fethiye gibi tatil beldelerinde salı ve çarşamba yağmur olasılığı var. Çarşambadan sonra perşembe, düzeltiyorum, özellikle perşembe. Aynı zamanda Kıbrıs çevresinde de yine perşembe rüzgarlı, denizlerde de, deniz ulaşımında da aksamaların olabileceği bir hafta geçirebiliriz. Hem salı hem perşembe, uyaralım Akdeniz'i. Ancak Bodrum-Çeşme hattında Bu yağmur yok. Buralarda İzmir ve çevresinde, Çeşme ve çevresinde güneşli bir hafta bekliyoruz. Yağışlar daha çok

0: Burada Karadeniz'de, Doğu ve Batı Karadeniz'de hem Zonguldak Bartın'da hem Giresun Trabzon'da bu yağışlara dikkat diyoruz. Yerel olarak sağanak yağdığı yerde bardaktan boşanırcasına su baskınlarına yol açabiliyor. Karabük'te ve Zonguldak'ta yarın ve aslında Perşembe günü ve Cuma günü, yani bu hafta birkaç birden fazla yağmur var bu Karadeniz'e. Bunu da hatırlatalım. Ardından ne olacak derseniz, yeni gelecek haftaya doğru aslında bu serinlik çok sınırlı. 3 gün için Çarşamba'dan itibaren mesela 23 dereceye düşen İstanbul yarın serin bir gün. Tekrar 27-28'lere çıkıyor tahminlerimize göre. Perşembe ve Cuma'ya gelecek hafta sonuna uzanırken yine böyle sıcak gündüzlerle uzanıyoruz. Ama gece saatleri ve sabah erken epey serin. Yani dışarıya çıkarken yanınıza sadece tişört almanızı önermeyiz. Biraz daha takviye istiyor. Büyük şehirlerin tamamında, İzmir hariç aslında. İzmir ve çevresi, Kıyı Ege. Bu sıcak buralar. Hala yaz modunda ama ülkenin büyük kısmında, güneyi ve burayı şey yaparsak, büyük kısmında sonbahar artık hükmünü bize gösteriyor. Böyle bir hafta geçireceğiz. Çok geniş alanlarda yağmasa da yağdığı alanlarda kuvvetli olacak. Bir de son günlerde vaktimiz varsa medyayı meşgul eden Medicane, yani Akdeniz fırtınası, Akdeniz kasırgası da diyen var buna. Farklı bir ifade, yanlış aslında. Böyle bir durum henüz gelişmedi. Ege'yi ya da Akdeniz'i 16, 17, 18 Eylül'de çok tehlikeli hava olayları bekliyor gibi bir beklentimiz yok. Sadece şu Perşembe günü Antalya ve çevresinde hakikaten kuvvetli yağabilir. Bunu takip edeceğiz biz de. Ama orada bahsi geçen Medicane dediğimiz şey, saat yönünün tersine olan bir alçak basınç sıcak çekirdekli Akdeniz'den ve böyle 500 milimetre, 300 milimetre gibi yağış bırakıp artık çok, yani binlerce insanın hatta hayatını tehlikeye sokacak. Böyle bir şey beklemiyoruz. Libya'da beklemiyor. Yunanistan'da biraz batısında yağabilir, ciddi 100 milimetre. Ama
1: Evet.
0: tekrarlayalım. Bunlar kendini hava tahmin modellerinde bir gösterince hemen onu alıp uyarı şeklinde kullanıyor bazı kaynaklar. Bize de gelen mesajlarda böyle bir şey var mı? Biz tatildeyiz, fırtına bizi çok kötü vuracak mı şeklinde. Çok kötü vurmayacak ama Salı ve Perşembe normal sonbahar yağmurları yaşayacağız. Gerçek boyutu budur. Tahminlerimiz değişirse biz de revize ederiz ama son hali bu. Bunu da söylemiş olalım. Karadeniz'deki yağışlar da yer yer kuvvetli, onu da hatırlattık. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da da sıcaklıklar bir azalıyor, bir artıyor. Çarşambadan sonra tekrar ısınıyoruz. Ama pazartesi, salı, çarşamba sabahı serin geçer.
1: Peki.
0: Böyle bir sonbahar provasıdır
1: Peki,
0: Selin'in.
1: çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, hafta böyle başlayacak. Nasıl devam edecek? Detaylarını aldık Hüseyin'den. Kolay gelsin diyelim yarın için ve sonrası için de elbette bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilere. Efendim, İstanbul'da bir otobüs alevlere teslim oldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi. Seyir halindeki bir otobüsten alevler yükseldi. Yangın hızla tüm otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Burası İstanbul. Bir otobüs alev aldı. Görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi. Seyir halindeydi otobüs. Birden alevler yükseldi. Bütün otobüsü kapladı yangın hızla. Ve ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibinin olduğunu biliyoruz. Mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine katıldı. Bakan gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi ve ailelere seslendi.
2: Gençlerimizi, çocuklarımızı, zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuştu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim dedi, ailelere çağrı yaptı.
2: Aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
3: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin önemine de değindi.
2: Terörsüz Türkiye bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
1: Ben 500 bin konut projesinde merakla beklenen noktalardan

0: biri İstanbul'da hayata geçirilecek olan kiralık konut projesi konuşacağız. Hangi evler acaba semtlerde kiralık olacak? Kaç yıl kiralanabilecek? Süre dolunca ne olacak? Bütün bunları mercek altına almak istiyoruz. Konuğumuz da var. Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş bizimle birlikte. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayına Harun Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum Semih Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesi öncelikle piyasayı nasıl etkiler? Kira bedelleri nasıl sizce istenen?
1: Öncelikle şunu belirtmek lazım. 500 bin konut projesi içerisinde bu ilk etapta 15 bin, sonra da 100 bin kiralık konut Türkiye için yeni bir model oluyor. İlk model. Hı hı. Bu zamana kadar Türkiye'de bu kapsamda bir konut kiralık konut projesi üretilmemişti. Bu kiralık konut projesinde bakanlığın yaptığı açıklamaya bakarsak eğer kira parası 1+1 konut, 2+1 konut daha çok yeni evli çiftlere öneriliyor. 2 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise 3+1, 4+1 konutlar kiralanabilecek. Farklı semtlere dağılmış, Anadolu ve Avrupa yakasındaki farklı ilçelere dağılmış. Kira parasına bakınca da şu gözüküyor. Burada işte 10 bin lira ile aylık 18 bin lira arasında değişen kira paraları var. Şu anda sosyal medya üzerinden yaptığım çalışmaya göre, kiralık ilanları üzerinden yaptığım çalışmaya göre hemen hemen piyasa kirasının yaklaşık %40'ına falan denk gelen bir kira parasından bahsediyoruz. Dolayısıyla 15 bin konutun İstanbul'da inşa edilip dar gelirlilere, yeni evli çiftlere, hiç evi olmayanlara kira verilmesi durumunda İstanbul konut pazarında bir dengeye ulaşmaya ve o piyasa ki fahiş kira parasının kontrol edilmesine ciddi katkı sağlayabilir bir proje olarak görülüyor. Hele 100 bin kiralık konut projesi Türkiye için, Türkiye konut pazarında bambaşka yeni bir modeli hayata geçirdiğimiz anlamına geliyor. Peki, ben burada bu modelin hem tüketiciye, kiracıya, dar gelirliye güvence vereceğini ve piyasadaki o köpüğün alınmasına ciddi katkı yapacağını düşünüyorum.
0: Dar gelirli vatandaş için erişebilmesi şu anda kolay mı peki?
1: Şu anda ilan edilen, bakanlığımızın ilan ettiği fiyatlara bakarsak eğer kira fiyatlarına, hı hı, bu kira piyasadaki mevcut yeni konutlarla karşılaştırıldığı zaman %40-50 mertebesinde, yani yarı yarıya kira parası piyasadan daha düşük. Bu yönüyle yeni evli çiftler için, yeni işe başlayan kamu görevlileri için veya işsiz olan evli çiftler, konut olmayanlar için çok ciddi bir avantaj. Çünkü burada koşullar arasında evli olma koşulu, belli bir yaş koşulu, belli bir gelir koşulu var. Hı hı. Aylık 100 bin lira gibi bir aile geliri tespiti de önemli tabii, bu gelir seviyesinin. Gerçekten erişilebilirlik açısından dünyadaki diğer ülkelerdeki kiralık konut modellerini incelediğimiz zaman Türkiye bambaşka bir modelle çıkıyor. Umarım bu model Türk halkı tarafından anlaşılır ve iyi bir uygulama deneyim olur İstanbul'da. Ve İstanbul'daki bu deneyimle Anadolu'nun bütün kentlerine bu model yayılır. Çünkü bu zamana kadar Türkiye'de bu anlamda bir kiralık konut projesi uygulanmadı.
0: Peki 1+1 10.000 TL, 2+1 12.000, 3+1 de 15 bin liradan başlayacak fiyatlarla. Peki 3 yıllık kiralama süresi nasıl bir model? Yani 3 yılın sonunda yeniden kura çekilmesi acaba bir sıkıntı yaratır mı?
1: Burada bakanlığın yaptığı açıklamaya baktığımda her bir aile en fazla 3 yıl kalabilecek konutta. Evet. 3 yıl taban süre olarak biliniyor. Aile yeni iş buldu, yeni uva kurdu. 3 yıl devletin verdiği kiralık konutta oturacak. Bu süre içerisinde ailenin biraz toparlanmış olması ve yeni bir konuta taşınması gerekecek. Bu bir taraftan İstanbul'da dönüşüm sürecinde konut arayanlar için bir avantaj sağlayacak. Bir diğer taraftan da birçok kamu görevlisi İstanbul gibi bir metropolde yeni işe başlamada özellikle ciddi sıkıntı yaşıyordu. Bu sıkıntıyı da hafifletebilecek bir olay. İşin bir de sosyal tarafı var Türkiye'de. Batı ülkelerinde tek başına çalışanlar, öğrenciler, yaşlılar ve özellikle üniversite yakın çevresinde, sanayi bölgelerinde herkes için açılan kiralık konut piyasası Türkiye'de sadece evli çiftlere açılıyor. Bunun sosyal açıdan Türkiye'deki bu nüfus ve aile 10 yılına da ciddi bir katkısının olacağını söylememiz lazım. 3 yıllık süre hakikaten ideal bir süre midir derseniz eğer, batıdaki modellerde genellikle 10 yıl, 15 yıllık kiralamalar, 5 yıllık kiralamalar düşünülüyor. Ama düşününüz ki Türkiye'de bir kiralama dönemi bittikten sonra acaba kira parasındaki artış ne olacak? TÜFE'deki artışı ev sahibi kabul edecek mi? Evet. Yoksa İstanbul'dan oğlum, Ankara'dan gelinim geldi, evi boşalt, ihtiyacım var, ben oturacağım, tahliye nedenleri mi ortaya çıkacak? Tüketiciye, kiracıya, dar gelirliye bu anlamda konutta oturma ve barınma hakkı konusunda bir güvence sağlıyor.

0: 3 yıl az görülebilir ama modelin başlangıcında 3 yılla başlamak iyi. Bence yeterli bir süre bu süre. Bu sürenin sonunda aile mutlaka zaten 3 yıllık İstanbul deneyiminden sonra ya yeni biriyle tayin olacak ya da İstanbul'da yeni bir konut bulmak için yeterince birikim sağlamış olabilir. Çünkü söylediğim gibi ilan edilen kira paraları çok uygun.
1: Peki Harun Bey, 15 bin konut İstanbul'daki bu yüksek kiraları düşürmeye acaba katkı sağlar mı, yeter mi?
0: Semiha Hanım, önemli olaylardan bir tanesi. Biraz önce piyasa dengesi ve piyasa güvence dedim. Biz de İstanbul'daki konut pazarında ve Türkiye konut pazarında görülen önemli bir olay var. Beklenti etkisi. Semiha Hanım konut fiyatını kiraya çıkarttı, konutun fiyatını yükseltiyor. Ben görüyorum, ben de yükseltiyorum. Ama şimdi aynı semtlerde devlet dengeli olarak daha düşük fiyatlarla piyasa kirasının yaklaşık %50'sine yakın bir parayla konutları kiraya vereceği için bu piyasadaki o köpüğün alınmasına imkan verir. İstanbul'daki toplam konut pazarının büyüklüğünü düşündüğümüz zaman 15 bin çok yeterli bir şey değil, sayı değil. Ama başlangıçta çok önemli bir proje.
1: Peki başarılı olursa Türkiye geneline yayılır mı Harun Bey?
0: Şu anda bakanlığın açıklamasına baktığımda Türkiye'nin önce İstanbul'da bir deneme Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç kabine öncesi toplantı arifesinin arkasından yapmış olduğu değerlendirmede İstanbul'da test edeceğiz, bütün
1: Evet.
0: Türkiye'ye yayacağız dedi. Dolayısıyla modelin bütün Türkiye'ye yayılması en azından Türkiye'nin kira parasının çok yüksek olduğu büyük kentlerine yayılmasında başkent Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi kentlere yayılmasına çok ciddi bir yarar olduğu ortada. Ama unutmamak lazım, bunu sadece devletten beklememek lazım. Bütün dünyada kiralık konut pazarı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, belediyelerin, büyük şirketlerin yapıp inşa edip toptan konutu kiraya verdiği modeller. Hatta bazı şirketlerin Almanya'da 25 bine yakın konutları var. Yapıyor, inşa ediyor, kiraya veriyor. Bu kira parasını tahsil ediyor. Bakım onarımını ve yönetimini de kendisi yapıyor. Dolayısıyla bu kiralık konut pazarı yepyeni bir model ve Türkiye bu modeli iyi kurmalı. Bununla ilgili fonları devreye koymak gerekir. Mesela bazı ülkelerde kiralık yapı fonu gibi fonlar var. Devlet bu fonlar üzerinden yatırım yapmak isteyen, proje geliştirmek isteyenlere yardım yapıyor ve kira parasının da belli bir nispeti de belli bir oranda piyasadaki kira parasının altında olmasını sağlıyor. Bizim de bu böyle bir modele belli büyük kentlerde mutlaka ihtiyacımız var. Bu modeli Türkiye iyi tanımalı. Bu herhangi bir kiralama değil. Bir de şöyle bir olay var. Bir mahalleye girdiğiniz zaman A binasını Ahmet yaptı, B binasını Mehmet yaptı. Renk başka, proje başka, model başka. Ama bu kiralık konut öyle değil. Toptan bir siteyi bir şirket yapıyor. Dolayısıyla malzemesi, fonksiyonelliği, kullanışlılığı ve en önemlisi yani orada ikamet eden kiracının uzun süre orada ikamet edeceğini biliyor olması ve orada bir sosyal yaşam alanı oluşuyor olması ciddi avantajlar. Türkiye'nin bu tarafa doğru evrilmesi lazım birazcık ve kamu sektör, özel sektör bir kamu özel işbirliği modeline doğru bu işi evirmek gerekiyor. Umarım önümüzdeki günlerde bunu tekrar bu yönleriyle ele alma şansımız
1: Çok
0: olabilir.
1: teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistte havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
2: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
3: Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
2: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarını, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.

0: Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Fransa semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Saint-Dizier'de düzenlenen bu hava gösterisinde F-16 gösteri uçuşu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pilotları Fransa semalarına imza attı. Fransa'nın Saint-Dizier kentinde düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yapıldı. Solo Türk pilotları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Dünya havacılık tarihinde kendine ait patentli olan ters kalkış, Solo Türk tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası bulunuyor. Efendim, Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin limanına gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki bulunması neredeyse imkansızdı, fakat polisin titiz çalışması bu planı bozdu.
1: Uyuşturucuları geminin altına zulaladılar. Dalgıçlarla çıkartmak için plan yaptılar. Zehir tacirlerinin planı polise takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Zehir tacirleri bu kez uyuşturucuyu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamıştı. Geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümüne gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar buldu. Geminin zula kısmında 12 paketin içinde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı malzemeleri de vardı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gemideki uyuşturucunun batı illerine sevkinin engellendiğini belirtti. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
0: Efendim, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulundu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve satın alma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden biri oyuncu Çağla Boz. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve sürüyor soruşturma. Oyuncu Çağla Boz daha önce de gözaltına alınmıştı. İstanbul'da bir düğün öncesi evden gelin alma merasiminde kavga çıktı. Polis o kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
1: En mutlu güne kavga gölgesi düştü. Gelin alma merasiminde ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir çiftin düğünü öncesi damat tarafı gelini almak için evinin önüne gitti. Bu sırada iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan polis biber gazı kullandı. Çiftin en mutlu gününe gölge düşüren kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Polis kavgaya karışanlarla ilgili inceleme başlattı.
0: Efendim, vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere yönelik denetimler arttırıldı. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Şimdi yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı da 48,7 milyar liraya ulaştı.
1: Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıldı. İnceleme oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

0: Bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Ayrıca başkanlık bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için ikinci yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programını başlattı. Program kapsamında mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16.307 oldu. Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görüldü. Gelir vergisi tutarlarının risk analiziyle tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı. İkinci grupta herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşamla ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı. Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek gelirlerini beyan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı değerlendirmede vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine yeni kurallar getiriyor. Şimdi yeni düzenlemeye göre döner üzerinde üretim şeklini tanımlayan etiket olacak. Pastırma ve sucukta tütsüleme işlemi yapılamayacak. İşte bu yeni düzenlemenin detayları.
0: Sucuk ve pastırmada tütsüleme işlemi yasaklanacak. Burger tanımı yeniden yapılacak. Et ürünlerine yeni standartlar getirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle burger ürünlerine yasal standart getirilecek. Burger tanımı ve üretim kriterleri mevzuata dahil edilecek ve burgerin köfte standartlarına uygun üretilmesi zorunlu olacak. Sucuk, pastırma ve kavurmalarda tütsüleme işlemi yasaklanacak. Üretim sırasında fıstık, peynir gibi çeşniler kullanılamayacak. Böylece geleneksel et ürünlerinin özgün yapısı ve aroma özelliği korunacak. Dönerlere önemli düzenlemeler yolda. Üretim şekline göre dönerin üzerinde yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner ibareleri açıkça yer alacak. Ayrıca kanatlı sucuğun kalsiyum miktarı kilogram başına 400 miligrama çıkarılacak. Kanatlı et ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı tanımlar yer alacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirilecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Tam da akşam saati, yemek vakti, fena oldu görüntüler. Efendim, Kastamonu'da bir çiftçi tarlada doğan bozayı aracıyla eve taşıdı. Yavrusu için aracın arkasından ayrılmayan inekse eve kadar onu takip etti.
2: Kızım.
0: Tarlada doğan bozayı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
2: Kaç kız?
0: Emrah Şerbetli, Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
2: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı.
0: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
2: Gel kızım, gel.
3: Annesi
2: gördü.
0: Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
2: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani eli alışkın, sevgiyle büyüyor.
4: Kaç kız?
1: İçimizi ısıtan bir görüntü oldu. Efendim, İzmir'in tescilli ürünü Kabacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm.

0: Havalardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
1: Kavacık da üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin kavacığa, üzümleri görün.
2: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
3: Nedir bu buğu?
4: Bu buğu kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
3: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
4: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
2: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
3: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
5: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
3: Kavacık üzümü de baka baka
5: aynen
3: yetişiyor.
5: Öyle. Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
2: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
6: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
2: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
6: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
2: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
0: Efendim İstanbul bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Bisiklet yarışının halk sürüşü etabı tarihi yarımada düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de o manzaranın tadını çıkardı.
7: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
8: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer özellikle tarihi yarımada heyecanla geldik.
9: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara gidiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
10: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
11: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık... ...yarışma olmayan sadece seyir amaçlı... ...halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
12: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim.
13: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan... Startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi tarihi semtleri geçerek yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
8: Saraybunu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerindeyim. Bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
13: Kaç yaşındasın?
14: 6.

0: 6 yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
1: Teşekkürler.
0: Ne yapacaksın şimdi bu?
1: Bisiklet sürücüm.
2: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
3: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
4: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
5: Norveç kraliyet ailesi ikinci kez yaşta. 28 Ağustos'ta Kral Harald hayatını kaybetmişti. Ailenin en yaşlı üyelerinden Prenses de 94 yaşında hayatını kaybetti.
6: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç Kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanını aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald 35 yılı aşkın süre tahtta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
5: Efendim çok kısa bir ara, reklam var.

0: Efendim ana haber bültenini tamamlıyoruz. Yavaş yavaş sonuna geldik. Haftanın kültür sanat ajandasını da ekranlarınıza getirelim. Bizden hemen sonra Kerem Kırçuval karşınızda olacak. Konuklarıyla birlikte gündemi ve siyaseti değerlendirmeye devam edecekler. Güzel bir akşam olsun, iyi bir hafta sonu olsun, huzurlu olsun. Hoşçakalın.
1: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
2: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. The Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütünün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

üçlü sesi Garo, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15

Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz Aşırı Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: İyi akşamlar, mutlu pazarlar. Habertürk Gündem'e hoş geldiniz. Habertürk Gündem'le yanınızdayız. Önemli meseleler, kıymetli konuklarım var. Önce konuklarıma merhaba diyeyim, ondan sonra konu başlıklarına geçeyim. İki siyaset bilimci konuğumuz var. Sezin Öney, Doktor Sezin Öney, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Elif Şahin, Elif Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi
0: yayınlar. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Birazdan akademisyen, yine siyaset bilimci, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan da aramızda olacak. Çok konu var dedim. Konuların başında Mansur Yavaş meselesi geliyor. Mansur Yavaş'la ilgili günlerdir tartışılıyor ama şimdi acaba siyaseti bırakacak mı noktasına gelindi. Kaynak yakın çevresi böyle giderse siyaseti bırakabilir dedi. Onu tartışacağız. Yeni parti kongreye gidiyor. CHP de kongre takvimini açıkladı. Hatta şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir rakip çıktı bile CHP kongresinde. Aday olacağını Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurduğunu açıkladı. Bunu tartışacağız. Özgür Özel'in yerel seçim çağrısı var. AK Parti'ye geçişler sürüyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Bir de Kaşif Kozanoğlu meselesi var. Adli tıp uzmanı Halis Dokgöz'de yayınımıza katılacak. Yeni gelişmeler var. Kurtlar Vadisi ekibi de bu meseleye dahil oldu. Çok ilginç gelişmeler. Bunların hepsini konuşacağız.

Ama Mansur Yavaş'la başlayalım. Şimdi Mansur Yavaş meselesi sizin öne şöyle bir hal aldı. İyi Parti'yi mi seçecek, CHP'yi mi seçecek? Yoksa hani buradan duyurmuştuk bu programda. Muhalefetin ortak adayı mı olacak? Partisiz Cumhurbaşkanı

0: Ama Mansur Yavaş'la başlayalım. Şimdi Mansur Yavaş meselesi sizin önüne şöyle bir hal aldı. İyi Parti'yi mi seçecek, CHP'yi mi seçecek? Yoksa hani buradan duyurmuştuk bu programda. Muhalefetin ortak adayı mı olacak? Partisiz Cumhurbaşkanı adı altında 100 bin imzayla. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından CHP ile bir karşı karşıya geldi. Şimdi yakın çevresi böyle giderse yeni bir çatışma olmaması, kendi adı üzerinden bir çatışma olmaması nedeniyle siyaseti bırakabileceğini dile getirdi. Ne dersiniz, Mansur Yavaş siyaseti bırakır mı?
1: Siyasetin çeperine çekilebilir. Merkezinde görülüyor çünkü. Merkezinde görülüyor diyorum çünkü ona atfedilen bir şey bu. Aslında Ankara Belediye Başkanlığı odağı. Bu gerçekten de öyle ya, yani. O öyle evet. Devam etti. 2023'teki seçimler zamanı evet sahaya çıktı, altılı masayla beraber mitingler yaptı. En ulusallaştığı, ulusal çapta siyaset yaptığı zaman oydu. Onun dışında ama ve 2000

0: benim paylaşımda değildi. Ulusal çapta söylenen bir sözdü. Hı hı. Ve Yeni Parti seçmeninin de en çok duygularını dile getiren Mansur Yavaş'ın o paylaşımıydı. O evet. X paylaşımıydı aslında. Yani orada çok nüanslı bir çıkış yapmıştı. Ha, Kürt meselesiyle ilgili aslında Kürtleri içeriyor. İşin hukuki boyutuna dikkat çekiyor. Anayasal sorunlara veya hukuki çerçeveyle ilgili kendi meselelerine dikkat çekiyor. Ama onun dışında barış veya da herhangi bir şekilde bu konuya aslında temelde karşı olmak değil. Fakat bu şekilde değil, bu değil gibi bir yaklaşım. Oradaki tutumu dediğim gibi Yeni Parti seçmenini tam o mesaj onun sesini ortaya, onların sesini aslında ortaya koyandı. Fakat tabii ki Mansur Yavaş Yeni Parti'ye de geçmedi. Şimdi baktığımızda Ankara Araştırma'nın bir verileri vardı ki yanlış yazılmış bazı yayın organlarının medyada dikkatimi çekti. Bu Temmuz ayında çoğunluk Yeni Parti Mansur Yavaş ne yapmalı evet. sorusuna çoğunluk Yeni Parti'ye geçmeli derken Ağustos ayında bir değişiklik oluyor. Ağustos'ta saha çalışması yapılan verilerinde. Orada bağımsız kalmalı seçeneği artıyor. Yani gene Yeni Parti'ye geçiyor diyenler...
1: Çoğunlukta mı onlar yoksa bağımsız kalmalı diyenler mi çoğunlukta?
0: Başa baş. Yani %46 falan civarı olması lazım. Tam verilere bakarım. Temmuz'da Yeni Parti'ye geçsin diyenler. Yani ciddi bir evet. çoğunluk, ezici çoğunluk diyelim. Diğer çeşitli başka seçenekler de var. Mesela Milliyetçi başka bir partide geçmeli vesaire gibi. Fakat Ağustos'ta çerçeve yasanın etkisiyle bağımsız kalmalı diyenlerde artış var. Ciddi evet. artış yani. Orada başa baş geliyorlar artık Yeni Parti'ye geçmeli diyenlerle. Fakat Mansur Yavaş bağımsız kalırken bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı olmayabileceğinin sinyallerini belki gerçekten veriyor. Bir kere bu spekülasyonları belli ki istemiyor. Hiç yani bu konu kendisiyle ilgili konuşulsun istemiyor ama yani konuşulmaması da mümkün değil. Çünkü bakıldığında evet. en güçlü cumhurbaşkanlığı adayıyken birdenbire 9 Eylül'de o verilen fotoğraf nasıl bir şey yani bu hala çözülmüş değil.
1: Şu değerlendirme yanlış mı olur? Belki de tavrını belli etmediği için bu kadar çok konuşuluyor.
0: Tabii ki.
1: Yani daha çok spekülasyon yapılıyor.
0: Tabii seçmen kitlesi ve aslında kendini destekleyenler netlik bekledikçe... O daha stratejik muğlaklığa, stratejik evet. muğlaklık olarak uluslararası ilişkilerde de adlandırılan bir diplomatik yaklaşım vardır. Onun gibi gerçekten de o tavra çekiliyor. Bu henüz ona destek kaybettirmiş değil veya bilmiyoruz. O fotoğraf mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la destek kaybettirdi mi ne oldu? Önümüzdeki ay bunların saha çalışmaları ortaya çıkar. Fakat İsmail Saymaz'ın işte bir yazısı vardı malum bu yeni yayınlanan ve orada bir kulis bilgisi olarak Mansur Yavaş yavaş yavaş çekilecek. Evet. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmayacak diye. Bu 9 Eylül'de de bu hemen görüşme akabinde sıcağı sıcağına biz de Habertürk'te bunu tartışıyorduk. Evet. Tabii sıcağı sıcağına tartışmak çok zor. Ama o zaman ve daha öncesinde de ben bunun olabileceğini söylemiştim. Bu tamamen bir öngörü, bir kulis bilgisine dayanmıyor. Fakat Mansur Yavaş evet siyasetten çekilebilir.
1: Çekilebilir. Elif Şahin yayının başında şunu söylemiştim. Yani bir acaba bağımsız cumhurbaşkanı, bağımsız aday planı içinde mi Mansur Yavaş? Yoksa iki partiden birini tercih etme noktasında son anı mı bekliyor? Bir de üçüncü seçenek çıktı. Siyaseti bırakıyor mu? Bırakır mı? Siz ne dersiniz?
2: Ben Mansur Yavaş kendisi Ankara'ya hizmet etmek istese dahi partisinin bulunduğu mevcut konjonktürün onu getirdiği noktada bu yükü nasıl taşıyacağına dair bazı endişelerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi AK Parti'yi tanımlarken biz ontolojik olarak lider merkezli bir parti olduğundan bahsediyoruz evet. ama bunun altında oluşmuş bir de geniş bir siyasal ekosistemi var, bir kurumsal kapasitesi var. Dolayısıyla AK Parti aday seçim noktasında zaten ideolojisi, politikası çok net çerçevelerle belirlenmiş bir ideolojik havzaya hitap ettiği için bu politikayı taşıyabilecek aktörü kendi içerisinde üretecek mekanizmaları zaten kurmuş. Ama şimdi CHP çok uzun zamandır artık Yeni Parti'yi de bu CHP havzasına katarak bahsetmek, analiz etmek lazım. Ortaya koyabileceği o ideolojik zemin artık eridiği için yalnızca iktidarın karşısında başarı sağlayabilecek bir aktör bulup bu aktörün üzerinden yeni bir siyasi harita çıkartmak gibi bir paradoksa kendini hapsetmiş durumda. Dolayısıyla şu an...
1: Ya şeye mi benziyor bu? Geçen seçim çok konuşulan altılı masanın adayı kim?

0: Çünkü yalnızca %50 artı bir matematiği üzerinden bir aktör çıkartmak konusunda kendisini mecbur hissettiği için CHP. Ekrem İmamoğlu işte hala Özgür Özel'in bahsettiği A planımda, B planımda, Z planımda Ekrem İmamoğlu dediği süreç farklı bir noktaya gittiğinde o masaya oturan iki tane Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı vardı. Bir diğeri Mansur Yavaş'tı. Şimdi Mansur Yavaş doğal olarak hem yeni parti için hem CHP için çok olası bir aday pozisyonunda. Hı hı. Neticede CHP'nin içerisinden gelmemiş, bu geleneğin dışında da kalarak kendi seçmen kümesini genişletebilme potansiyeli olan bir aktör. Dolayısıyla ben onun bu bağımsız kalma çabasının aslında kendi siyasi opsiyon değerini de yükseltmeye yönelik bir yatırım olarak gördüğünü düşünüyorum. Bağımsız kalmam konusunda eğer her iki parti de rahatsızsa ya da işte bu stratejimden rahatsızsa gereğini yaparım derken ki ben bu gereğini yapmak noktasının Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu noktada bu bağımsız kalması çünkü siyasi sermayesi tamamen şu an bu sessizlik havzasından besleniyor Mansur Yavaş'ın. Dolayısıyla mevcut süreçte eğer bu seçim satma halinde oklar Mansur Yavaş'ı gösterirse ve CHP ile yeni parti ortak bir aday noktasında uzlaşırlarsa her iki seçmen kümesini de kaybetmemek için en azından görünürde bu bağımsızlık stratejisini bir süre daha sürdürmekten yana olduğunu düşünüyorum ben Mansur Yavaş'ın. Yani evet belki Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek opsiyonlardan bir tanesidir ama ben bunun çok farklı koşullara bağlı bir ihtimalde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu ancak kurultaydan sonra konuşabileceğimiz bir mesele olur.
1: Yani şuna dikkat çektiniz. CHP ile yeni parti Mansur Yavaş'ta uzlaşır mı?
0: Yani Üsküdar seçimlerinde uzlaştılar. Şimdi bunu görebilmemiz için de CHP'nin kurultayını görmemiz lazım. Eğer kurultaydan Kemal Bey daha güçlenerek çıkarsa, bu noktada Özgür Özel ile Kemal Bey'in arasındaki bu yol daha da net bir şekilde ayrılırsa ve ortak bir aday çıkmaması durumunda evet Mansur Yavaş belki aday olmayacağım diyerek kendine daha temiz bir siyasi final hazırlayabilir ama bunlar çok ihtimallere bağlı ve ben bugünün öncelikli ihtimalinin Mansur Yavaş için de bu olduğunu düşünmüyorum.
1: Açıkçası. Yani siyaseti bırakmaz diyorsunuz.
0: Ben bırakmaz diyorum. Yani.
1: Peki. Mustafa Çağatay Aslan.
2: Merhabalar.
1: Bize katıldı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kusura bakmayın.
1: Sıcağına size Mansur Yavaş'ı sorayım. Buyurun, Mansur Yavaş'la ilgili bütün seçenekleri neredeyse konuştuk ama konuşmadığımız bir seçenek vardı. O da kulislere yansıdı. Çevresi, yakın çevresi dillendirdi. Ya bu çatışma ortamı böyle devam ederse özellikle CHP ile Yeni Parti arasındaki evet. Mansur Yavaş siyaseti bırakır. Sizce Mansur Yavaş siyaseti bırakır mı?
2: Tabii böyle bir yorum yapmak için henüz çok erken. Siyaseti bırakır mı bırakmaz mı? Ama tabii şimdi aktörlerin söylemleri ve davranışları arasında bir farklılık olduğunu biz görüyoruz ve bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Bunun üzerine biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı hayal kırıklığına uğradım ifadesini evet. kullandı. 9 Eylül'deki Anıtkabir'deki törene katılmaması sebebiyle. Diğer taraftan Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, o da hem Mansur Bey'in bir gün önce söylemiş olduğu sözü mitingde tekrarladı. Birazdan ya da daha öncesinde ekranda. Trabzon mitinginde Mansur Bey'in sizlere selamını getirdim dedi. Mansur Bey de son açıklamasında tavandaki ayrışma ki bundan kastettiği Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışma. Bu ayrışmanın kent yönetimini, tabanı çok ilgilendirmediğini, belediye başkanlarının buna bakmaması gerektiğini ve işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledim. Yani burada çok farklı davranışlar olduğunu görüyoruz ama bunu çok rahat bir şekilde anlamlandırabiliriz. Çünkü şöyle anlamlandırabiliriz teorik çerçevesini. Şimdi milletvekilleriyle belediye başkanlarının siyasal davranışları arasında fark vardır Türkiye'de. Her ikisinin de hem milletvekillerinin hem de belediye başkanlarının temel amacı nedir? Yeniden seçimleri kazanmaktır. Milletvekillerinin bizim seçim sistemimizden kaynaklı olarak milletvekillerinin yeniden seçimleri kazanabilmesinin iki yolu vardır, iki önemli anahtarı vardır. Birincisi particilik yapmak zorundadırlar. Yani kendi partilileri arasında popüler olmaları gerekir. İkincisi de genel başkanın gözünde makbul bir milletvekili olması gerekir. Çünkü niye? Bizde genel başkanların nihai aday listelerinin belirlenmesinde belirleyici rolleri var. Evet. Dolayısıyla milletvekilleri particilik yapar. Belediye başkanları ise bir seçildikten sonra seçildikleri seçim bölgesinde yaşamaya devam ederler. Halkla iç içedirler. Kendisine oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarla bir arada yaşarlar. Bu yüzden belediye başkanlarının yeniden seçilmelerinin yolu particilik yapmaktan ziyade kendi partilerinin de ötesine geçerek kendi seçmen kitlesini daha fazla genişletmekten geçer. Hı hı. Bunun bir sonucu olarak mesela Türk siyasetinde biz genel başkana rağmen bağımsız aday olarak milletvekili seçimini kazanabilme ihtimali olan bir isim çok rastlamayız. Ama belediye başkanları örneğinde ben hemen hemen her siyasi partiden size genel başkanıyla ters düşmesine, partisi aday göstermemesine rağmen belediye başkanlığı seçimini kazanabilen örnekler verebilirim. Evet. Mesela Yılmaz Büyükerşen, Demokratik Sol Parti'nin %1 civarında oy aldığı dönemde Eskişehir gibi önemli bir büyük şehirde Eskişehir'in hemen hemen bütün ilçelerini Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırken bir türlü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi 2004'ten bu yana hiç kazanamamıştır. Bu evet. Büyükerşen'in isminden kaynaklıdır. Ya da
1: ama gerçekten de Eskişehir'i çok değiştirdi.
2: Bu bir çok çok farklı yerlerde vardır. Mesela bir başka örneği Şanlıurfa'dan verebilirim. Şanlıurfa Fazilet Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak görebileceğimiz yerlerden birisidir. 2009 yılında Erdoğan gibi güçlü bir liderin olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Fakı Baba aday gösterilmeyince Fakı Baba bağımsız aday olup Adalet ve Kalkınma Partisi adayını yenebilmiştir. Bu da Fakı Baba'nın bir başarısıdır. Mehmet Kesimoğlu'nu Kırklareli örneğinden CHP'den verebilirim. Kazım Arslan örneğini Yozgat'tan yeniden Refah Partisi'nden aday olup AK Parti'nin adayını geride bırakmasına örnek olarak verebilirim. Recep Tayyip Erdoğan da aslında bu isimlerden bir tanesidir. Tabii görevden alındı 97'de fakat kendisinin yerine geçen Ali Müfit Gürtün'a 99 seçimlerinde yeniden seçildiği zaman Fazilet Partisi'nin adayı olarak seçildiğinde Fazilet Partisi biliyorsunuz 99 seçiminin şöyle bir özelliği vardır. Güzel bir seçimdir o. Hem mahalli hem de genel seçimlerin aynı evet. gün yapıldığı tek seçimlerimizdir. Fazilet Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı %20 iken milletvekili seçiminde Ali Müfit Gürtün Ağabey %27 oyla kazandı. Bence Kadir Topbaş da özellikle 2009 yılında rahmetli 2009 ve 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne geçebilmiş bir isimdi. Dolayısıyla çünkü belediye başkanları bunu başarabildikleri takdirde devam edebilirler. İlçelerde, illerde hep bu böyledir. Mesela Mustafa Sarıgül'ü Şişli örneğinde verebiliriz. O da DSP'den kazanıyordu. Evet. Şimdi Mansur Bey'in yaklaşımını da bu şekilde görmek lazım. Mansur Bey siyasi hayatında hiçbir zaman milletvekilliği yapmadı. 94'ten beri aktif olarak seçimlere katılıyor farklı ölçeklerde. Evet. Ama hepsinde belediye başkanı olarak katılıyor, adayı olarak katılıyor. Beypazarı ölçeği, sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi evet. ölçeği. Ve dikkat edin, diğer saymış olduğum isimlerin çoğunda da benzer paterni görürsünüz. Girmiş olduğu her seçimde, kazandıktan sonra girdiği seçimde oy oranını arttırarak yeniden seçilmiş bir isimdir.
1: Evet.
2: Mesela 99'da Beypazarı'nda 51 ile seçiliyor, 2004'te 54 ile seçiliyor. Sonra ölçek değişiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığında 2009'da 26-27 ile başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti oyunun çok üzerinde bir oy alıyor. 44'te bu rakam 2014'te bu rakam 44'e çıkıyor. 2019'da 53'e çıkıyor, 2024'te 60'a çıkıyor. Bakın hep böyle bir patern var.
1: Evet.
2: Şimdi bu Mansur Bey'in ve Mansur Bey gibi belediye başkanlığı yapıp yeniden seçilme başarısını gösteren kişilerin particilik yapmayıp partililerin ötesine gitmesinden kucaklayıcı ve birleştirici davranışından hareket sonucudur. Bunun sonucudur bu. Yılmaz Peki. Büyükerşen de bu yüzden kazanır. Ali Müfit Gürtün'a ya da işte Kazım Arslan da Yozgat'ta bu sebepten dolayı başarılı olur. Fakı Baba da bu sebepten dolayı başarılı olur. Particilik yapan belediye başkanları var mı? Var. Ama onlar genel başkanla ters düştükleri takdirde hemen kenara çekilirler. Çünkü onların bağımsız aday olup ya da başka bir partiden zaten çok popülerite olmadığı için başka partilerin de kendilerine bir eğilimleri olmaz. Aday göstermek gibi popülariteleri düşük olduğu için onlar siyaset sahnesinden genellikle çekilirler. Şimdi böyle önemli bir farklılık var. Yani
1: buradan,
2: belediye
1: buradan
2: başkanlığı
1: gelirsek, bırakır mı bırakmaz
2: buradan
1: mı?
2: Şöyle söyleyeyim. Çok erken bu yorum yapmak için. Yani ben şöyle anlamlandırıyorum. Mansur Bey diyor ki ben birleştirici olmaktan, hani o sözü var ya birliktelikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır sözü. Yani hep bir belediye başkanı olarak daha birleştirici, daha kapsayıcı politikalar izlemiş olan 94'ten beri. Çünkü bakın davranışlarımız bir insan olarak da alışkanlıklarımız var. Geçmişlerden gelen alışkanlıklarımız var. Sadece bugün gibi, sadece bir sene sonra işte seçim var. Ben o seçimde aday olmayı düşünüyorum. Şöyle mi davranayım?

0: Böyle mi davranayım? Yapmacık olur zaten.
1: Evet.
0: Yani bir insanın davranış, mesela ben Çağatay olarak benim bir davranış kodum vardır geçmişten gelen alışkanlıklarımla. Rol yapmaya çalışırım, bu davranış kodundan çıkmaya çalışırım ama beceremem. Bir yerde mutlaka bir açık verebilirim. Dolayısıyla biraz da geçmişlerine baktığımız zaman aktörlerin belediye başkanlığı kariyeri olan bir kişiyle, örneğin Faik Öztrak gibi milletvekili kariyeri olan bir kişinin davranışı çok rahat bir şekilde değişir. Mesela Faik Bey rahatlıkla particilik yapabilir. Hiçbir bedeli yok.
1: Tabii.
0: Ama Mansur Bey şu anda, ya da sadece Mansur Yavaş ismi üzerinde konuşmayalım. Başka örneğin Yılmaz Büyükerşen, önemli bir isimdir o da tabii. Hani artık aktif siyasette değil ama herhangi bir isim için söyleyelim. Şu anda
1: bir de belediyeyi
0: şu anda mesela ısrarla, hani belediyeyi kaybetmek olarak da değil, bir ayrışma var. Anketlere göre işte 25 İhsan Bey'in yaptığı anketlerde de işte %25-30 arasındaki bir oy oranının bölünmüşlüğü söz konusu var. Burada işte bir an evvel hadi o partiye geç ya da bu partiye geç. Bu çok anlamsız gelir. Mansur Yavaş ya da bu tipteki belediye başkanlığından gelen siyasetçiler için. Çok manasız bir tartışma bu şu an için.
1: Dolayısıyla bir baskı altında olduğu kesin.
0: Ha, bir baskı var ama bu baskıya hani gereğini yaparım sözü de şuradan geliyor. Eğer bu çok baskı artarsa çok muhtemel ki yani biz tamam o partiye ya da bu partiye geçeyim demez bugünkü koşullar altında. Peki madem o zaman, madem ki bu bir rahatsızlık oluyor, ben sizin önünüzü açayım diyerek bağımsız bir pozisyona geçebilir. Ama ben bunun da çok olası olduğunu görmüyorum. Yani mevcut düzenin biraz devam edeceğini, en azından Yargıtay davası, bu çok önemli bence. Yargıtay davasının öyle ya da böyle onun sonuçlanmasına kadar. Yani sonuçla ilgili hepimizin bir beklentisi var, tahminler var, vesaireler var ama onu bir görmemiz gerekiyor. Onu gördükten sonra zaten 28 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre takvimi ilan etti. Onun 28 Ekim olmasının sebebi de Yargıtay'dan kaynaklanıyor. O zamana kadar karar bekleniyor çünkü. O karardan sonra, o kararın yani sonucuna göre her şey bambaşka değişebilir. O yüzden o zamana kadar da zaten şu anda çok böyle olgunlaşmamış söylemler olarak görüyorum ve hiçbir anlamı olmayan baskılar olarak görüyorum. Tabii eğer burada başka bir amaç yoksa açıkçası.
1: İhsan Bey, siz ne dersiniz? Bu seçenekler içinde konuşmadığımız bu kalmıştı.
2: Evet.
1: Siyaseti bırakır mı? Bir baskı altında olduğu gerçek. Benim aklıma bu çok yeni Fenerbahçe teknik direktörünün istifası geldi.
2: Evet.
1: Orada Aziz Yıldırım dedi ki ya o kadar baskı altında ki artık dayanamadı. Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı ama geri getirdi. Elbette aynı şey değil Mansur Yavaş ama aklıma o geldi. Siyasetten çekilecek kadar ya da hani siyasetten çekilmekten de yakın çevresi şunu kastediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev süresini tamamlayacak. Daha sonra siyasete veda edecek. Böyle giderse. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
2: Şimdi Mansur Yavaş'ın kararsızlıkta kararlı olduğunu biliyoruz. Yani temkinli, kararlı, dikkatli birisi. Fakat şöyle, onu kararsızlığa sevk eden o kadar çok saik var ki siyasette. Şimdi altılı masa döneminde karşıtlık, yani hükümet karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı, iktidar karşıtlığı muhalefete yetiyordu. Yani karşı ol yeter, yani çarşı her şeye karşı ve öyle de kurgulandı. Fakat şimdi siyasete geldiğimiz zaman Mansur Yavaş dönüp şeye bakıyor, manzaraya bakıyor. Şimdi yeni parti tek başına bir iktidar sinerjisi oluşturamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olduğu halde de bu güç ortaya çıkmıyor. O zaman neye ihtiyaç var? %51 için başka oylara ihtiyaç var. Bu aslında bir yönüyle de özellikle yani yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir handikap. Yani şöyle düşünün, yani sahneye çıktığınız zaman, mikrofonu eline aldığınız zaman Türkiye'nin en köklü partisi, kurucu partisi, efendim sermayeyi temsil eden parti, işte kültürel iktidarı temsil eden kişiler, işte Atatürkçülükten, sosyal demokrasiden, soldan, aşırı sola kadar bütün o klasik kodları da kendi hanenize yazabiliyorsunuz. Fakat sizin içinizden çıkan herhangi bir aktör %50 hitap edemiyor. Yani bu 2 kere 2, 4 yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi geleneğinden işte Atatürkçü, sosyal demokrat ya da varsayalım ki sanayici ve TÜSİAD'çı bir figürü toplumun %50'sine hitap edecek kadar bir şey oluşturamadı. Bir kuşatıcı bir liderlik pozisyonu oluşturamadı. Çokça sebebi var onun. İşte Ekmelettin İhsanoğlu denemesi, Kılıçdaroğlu. Bir yönüyle Kılıçdaroğlu da o klasik sola göre sağ tarafı da olan birisidir. Yani biraz devletçi ve sağ taraf olan da birisidir. Geldiğimiz noktada şimdi Mansur Yavaş'ın bir adaylık şeyi ortaya koyabilmesi için, yani karar verebilmesi için sadece karşıtlığın artık siyasette yetersiz olduğunu görmüş oluyor. Yani karşıtlık
1: o zaman neydi? Yani bu sözünüzden şu mu çıkıyor? Yani bağımsız cumhurbaşkanı adayı olması daha mı güçleniyor? 100 bin imza toplayıp bütün partileri, yani muhalefetteki bütün partilerin ortak adayı.
2: Ya şöyle, normalde yani tek Türkiye'de bağımsız bir adayın seçilme şansı yoktur. Şimdi önceden şey neydi, formül neydi? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin pakette bir %24 oyu vardı. O bir defa garantiydi. Diğer taraftan yani demi yalnız aldığınız zaman %10'un tamamını alıp almasanız bile %7-8 oyunuz vardı. Şimdi bir dönem İYİ Parti'nin oyları 14'lere falan çıkmıştı araştırmalarda. Onlar abartıyla bunu 20'ye söylediler ama 20 ifade ettiler. CHP'de pazarlık gücünü artırmak için ama bu %10-11'ler yani onların masadaki oylarıydı.
1: Evet.
2: Şimdi baktığınız zaman böyle matematiksel olarak bir 50'yi toparlayabiliyordunuz. Bu sefer de yarış çok sahici bir hale geliyordu. Şu an Mansur Yavaş manzaraya baktığı zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile şeyin yani ayrılıkta azap da olsa, birlikte rahmet de olsa onu iktidara taşımaya gücü yetmiyor. Bu sefer acaba radikal milliyetçi partilerin hepsi olur mu? Şimdi iki tane ihtimal daha var süreçte. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin geçmişteki kavgası ya da bu hizipçilik geleneği devam ederse Cumhurbaşkanı seçimde uzlaşacak gibi durmuyorlar. Acaba burada sadece DEM Partisi'nin değil de yani Cumhuriyet Halk Partisi de bağımsız hareket edebilir mi? Yani kümeden bağımsız hareket edebilir mi? Aslında baktığınız zaman Mansur Yavaş'ın önünde çokça yokuş var. Bence en büyük yokuş da şu. Şimdi iktidar 25 yılda büyük bir müktesebat elde etti. Devlet yönetme, yani ekonomiden tutun da diğer alanlara kadar. Yani bir iktidar kültürü de oluşuyor. Ya vatandaşın karşısına çıkıp ben işte 500 bin tane konut yapacağım dediği zaman bu şaka gelmiyor vatandaşa. Ya da iddia ettiği herhangi bir şey. Biraz o şeyin lider kişiliğiyle de alakalı bir şey. Yani söylediğini yapma, vaadini yerinde tutma. Ben şeyin, yani şu an iktidar olmanın ya da muhalefet etmenin ya da Cumhurbaşkanı adayı olmanın şeyden, karşıtlıktan öte bir şey istediğini Mansur Yavaş'ın gördüğünü düşünüyorum. Acaba yeni parti bir plan, program, bir siyasi perspektif ortaya koyacak mı, koymayacak mı? Yoksa şöyle mi gidecek? İmamoğlu'nun partisi mi yoksa Özgür Özel'in partisi mi? Bir de şöyle bir şey var. Eskiden çok güzel bir ifadesi vardır da hani belki şey, şimdi bazen şey atasözü kullanmak farklı yerlere çekilebilir de şimdi Özgür Özel'in bir performansı var. Bu performans hala biraz şey performansı gibi duruyor. Grup başkan vekili performansı gibi duruyor. Çok söz söyleyen, çok konuşan, çok yere koşan, her yerde bir şey söyleyen bir performans. Fakat acaba mesela bugüne kadar bu geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi şeyinde yani vatandaş plan, proje, siyaset istemediği için ya karşı ol yeter, muhalif ol yeter. Bugüne kadar CHP yetiyordu. Acaba bir Eylül'de kongre yaptıklarında ya da ilgili tarihte yeni parti şeyi de Mansur Yavaş'ı da umutlandıran bir heyecan ortaya koyacak mı, koymayacak mı? Şimdi siyasette tek bir tane konu oldu. Şeyin çerçeve yasanın oylanması. Çok da büyük işler olmadı memlekette. Bir oylamada parti şeyi bozuldu, dengesi bozuldu. Bir sürü problem ortaya çıktı. Parti içi problemler, hatta acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönelim mi dönmeyelim tartışmaları oldu. Ben Mansur Yavaş'ın manzarayı biraz karanlık gördüğünü düşünüyorum. Partiler açısından. Yani mensup olduğu iki parti açısından.
1: Evet. Bir de aritmetiğe bakınca da.
2: Ya aritmetik şu an çok iç açıcı değil. Ben özellikle de DEM Parti'nin de pozisyonu önemli. Bu arada işte İYİ Parti biraz oy artırdı. Bir 7-8'lere geldi. Acaba bu oyu elinde tutabilirse yine yarışta denge olur. Herhangi bir tarafta yani İYİ Parti'nin illa banko, ben efendim işte Yemen'le şartla işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Yeni Parti'nin yanında duracağım diye bir pozisyonu yoktur. Diğer tarafta da pozisyon alabilir. Eğer o şeyini muhafaza edebilirse yani o 7-8 puanını muhafaza edebilirse yarışa kadar. Dolayısıyla şimdi şu seçeneklere bakalım. Yani keyifli bir belediye başkanı %60 oy almış. Bir sembolik olarak Türkiye'de sevilen. Diğer taraftan da işte muhalefetin adayı. İşte muhalefetin adayı dendiğinde bu muhalefet artık bir plan program lazım. Ülke vizyonu lazım, siyaset lazım. Şu an Mansur Yavaş'ta da yok.

0: Muhalefete, yani altılı masa şöyle, içerik açısından sorunluydu. Fakat kümelenme açısından başarılı bir organizasyondu. Bence pandemi döneminde AK Parti biraz gücünü sokaktan alan bir parti. Ve ciddi anlamda da AK Parti'yi baskıladı. Sokağa bir kısmını ikna etti, entelektüel çevreyi ikna etti. Hatta belki de altılı masayı destekleyen işte yazar, çizer, akademisyen, entelektüel ya da troller fazla heyecana kapılmasalardı, o son haftalarda tehdit edecek boyuta gelmeselerdi, biraz daha başa başa taşıyabilirlerdi rekabeti. Ama evet, şöyle bir şey oluyor, bu divan edebiyatında biraz divan geleneğim vardır. Şair diyor ki, ey sevgili diyor, gece seni rüyamda görmeyi hayal ettim. Fakat heyecandan bir türlü uyuyamıyorum diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de tam böyle iktidara yakınlaştığı zaman bir nevri dönüyor, bir heyecanlanıyor. Bu sefer sağa solu aktörler tehdit etmeye başlıyorlar. Fakat o aktörler hala siyasette İYİ Parti'nin başının belası olmaya devam edecekler. Peki. Pardon, yeni partinin. Ben de Özgür Özel gibi karıştırmaya başladım. Yani şeyi. Şöyle, ben şeyin manzaraya baktığını ve manzaranın flu olduğunu, kendisine henüz manzaranın bir şey işaret etmediğini görüyorum. Bu eğer şey aşılırsa, karşıtlığın ötesinde bize bir şey lazım. Bir fikir, bir siyaset, bir program. Neyin altında kümeleneceğiz meselesine dair bir kanaat oluşursa Mansur Yavaş siyasetten çekilmez. Bir cümleyi de söyleyelim. Burada siz de bu konuya yorum yapabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben devletimin yanındayım dedim. Şimdi yeni partiyi mesela Kılıçdaroğlu küreselcilikle suçluyor. Biz vatan derken, millet derken onlar başka kapılardan medet bekliyorlar, uluslararası güçlerden. Bu devletimin yanındayımla bu uluslararası güçler meselesi de çatışan bir mesele. Buradaki mesaja da dikkat etmek lazım. Bu arada ayrılıkta azap, birlikte rahmet var.
1: Bir bakalım mı ona?
0: Evet,
1: bir bakalım.
0: Bakabiliriz.
1: Gelsin o ses. Aynı ifadeler. Dinleyelim.
2: Arkadaşlar, o soruları inşallah bir gün toplanacağız, yakın zamanda hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Peki bu söz kimin sözü bu söz? Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ittifak yaptığında
4: 91 seçimleri.
0: 91 seçimleri. Tamam. 87 diyecektim, yerel seçimde. Tamam. 91 seçimlerinde ittifak yaptıklarında Alparslan Türkeş'in kullandığı ifadeydi.
1: Sizler neden siz aynı cümleleri kullanıyorlar? Bu bir mesaj mı? Bir de şeyi gelsin. Ha, bu seslerden sonra bir de Kemal Bey'in bir şeyi gelsin. Açıklaması. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağımdan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de lokomotif görevi üstleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce yaptığımız gibi umudu yeniden yaratacağım. Aslında üçünden de bir ortaklık, ortak hareket mesajı var. Hem Mansur Yavaş'tan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'dan, hem de Özgür Özel'den.
0: Biraz Bağda Harabül Basra derler ya.
1: Ha. Güzel. Hakikaten güzel. Ama farkı şu: Mansur Yavaş ile Özgür Özel aynı ifadeleri kullanıyor. Kemal Bey daha geniş bir, sanki bir masadan söz ediyor gibi. Ne dersiniz?
5: Şimdi Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa ayıralım. Ama Mansur Yavaş ve daha doğrusu Mansur Yavaş'ın söylemini Özgür Özel'in sahiplenmesi, bu Basra harap olduktan sonra değil aslında, Basra harap olmasın diye. Orada o kadar da dertlenilecek yani bir durumu yok vesaire. Yani aslında beraberiz, bir değişiklik yok. Aynı oyun devam ediyor. Oyunda değişiklik yok gibi. Hı hı. Bir mesaj
1: şu
5: vermiş oluyor.
1: Şey getirir, plana sadık kal.
5: Plana evet, sadık kal şimdi, evet, o da var bir de. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nu hep bir ayıralım. Kılıçdaroğlu başka bir yerde. Şimdi o Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'yla beraber değil. Onu biliyoruz. O net.
1: Bu Faik Öztürk'ün açıklamasından, Müslüm Sen'in açıklamasından sonra herhalde ipler biraz daha koptu gibi.
5: Zaten yani ipler yoktu ki kopsun. O da var yani, bir de öyle bakmak lazım. Yani Mansur Yavaş zaten öyle bir altı oku koruyalım, ben işte baba evinde kalacağım durumunda bir CHP'li de değil. Veya CHP'nin genel başkanı olacak, CHP'de geleceği olacak bir isim de değil. Zaten farklı bir kökenden. Zaten şu an CHP'de ama o bir

0: konjonktür gereği CHP'deydi zaten. Evet. Tamam, CHP'yi sahiplenmiş olabilir, CHP siyasetini sahiplenmiş olabilir ama farklı sebeplerle o iktidara gelmek için o dönemde bu çerçevenin içine girmişti. Yoksa eğer ki bu iktidar değiştirme arzusu veyahut da o iş, konunun içinde olmasa, o hedefin içinde olmasa CHP'de de olmazdı. Türkiye'yi başka, bambaşka bir ülke olarak alalım. Öyle bir şey yok vesaire. Yani Mansur Yavaş o zaman kendi MHP'de de kalıyor olabilirdi. Veyahut da bağımsız bir isim de oluyor olabilirdi. Veyahut da işte bütün bunlar yaşanmazdı zaten. Bambaşka bir siyasi düzlemde olurduk. Türkiye'nin koşullarında başkanlık sistemi, işte bu bir tarafta iktidarı değiştirmek isteyenler, bir tarafta iktidar. Aslında böyle konumlanan, böyle şekillenen bir siyasi havzamız var. Şimdi o ekosistemde Mansur Yavaş'ın yeri iktidarı değiştirmek isteyenler tarafındaydı ve dediğim gibi o yüzden de CHP'de oldu. Şimdiki CHP'de hasbelkader. Başka bir yere geçmek daha belki kendisine şu an maliyetli gelebileceği için. Şunu unutuyoruz, bir kere bu siyasi bir karar değil sadece. Ya ben işte o partideyim, bu partideyim, ben şöyle yapıyorum değil. Ankara'daki dengelerde de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki dengelerde de belediye meclisi üyelerinin tavırları, durumları. Ya yani Mansur Yavaş parti değiştirip de yeni partiye geçerse belediye meclisi üyeleri ne yapacak? Oradaki dengeler nasıl değişecek? Yani Mansur Yavaş o adımı attığı an zaten kendisi de bunu aslında belediye meclisi üyelerine ışığı çevirerek, yani projektörü bu anlamda, kendisi de buna dikkat çekiyor. Tarihimizde hiçbir zaman belediye meclisi üyelerini biz bu kadar, şu an olduğu kadar Türkiye siyasetinde konuşmadık. Onlar şu an birçok şeyi belirliyorlar. Hangi belediye ne olacak? Üsküdar gibi yeni durumlar ortaya çıkacak mı? İstanbul ve Ankara, bu büyükşehir belediyeleri şimdi ne olacak? Yönetimleri kimde kalacak? Ne olacak? Özellikle İstanbul'la ilgili var ama yarın öbür gün bunu Ankara'yla da ilgili konuşabiliriz. Evet. Onun için şimdi bir kere o durumlar var. Fakat bir kere devletimin yanındayım dediği, kendisinin evet ben böyle bir şey dedim demiyor. Ona affedilen bir söz. Fakat Mansur Yavaş böyle bir şeyi düşünmez mi veya söylemez mi? Hayır diyemeyiz. Çünkü zaten siyasi formasyonu devletin bekası üzerine odaklanmış bir kişi.
1: Evet.
0: Ama bunun ötesinde de tabii ki, yani siyasetin dışında kalmak derken biraz kendisini hiç sevmeyeceği bir benzetme olur ama Abdullah Gül'ün durumu gibi bir durum gündeme gelebilir. Siyasetin yani içinde
1: Abdullah
0: mi dışında
1: Gül
0: mı?
1: Durumu şudur. Aday olacak mı? Uzlaşsın ondan sonra ben...
2: Yok.
0: Ve aynı zamanda Abdullah Gül de hiçbir zaman kendisinden beklenen hamleyi yapmadı. Ya o ondan her
1: risk
0: zaman...
1: Risk almayan bir siyaset.
0: Evet, her zaman bir çıkış yapması ve siyasi denklemi değiştirmesi beklendi. Fakat bunu hiçbir zaman yapmadı. Tabii ki Mansur Yavaş'ın Abdullah Gül'e göre çok daha ciddi bir kitlesi var, potansiyeli var aslında. O da ona atfedilen bir potansiyel. Kendisinin çok da böyle zorlayarak, bir şeyler ortaya koymaya çalışarak bir proje gibi çıkarak veya proje derken yanlış anlaşılmasın, ben bunu küçültmek için söylemiyorum. Ama bir siyasetçi çok çalışır kendisi üzerinde. Kendine öyle bir ekip oluşturur ki işte sürekli araştırmalarda şöyleydi, böyleydi vesaireydi. Çok ciddi bir ekip çalışmasına girer ve kendisini bir kulvara sokar. Öyle olmadı Mansur Yavaş. Veyahut da böyle bir ulusal çapta bir çabası, Türkiye genelinde bir tavrı vesaire, gezmesiydi, şuydu buydu, insanların hayatına girmesiydi, bunlar olmadı zaten. Fakat Mansur Yavaş'ta bir şey görüldü. O görülen neydi? Belki işte bunun üzerine asıl düşünmek lazım. Ama onun ötesinde işte o birleştiricilik, o belki sakinlik vesaire veya atfedilen bir şey var onda.
1: Evet.
0: O ülke, o yüzden farklı bir kitlesi var. Ama daha siyasetin çeperinde bir yerde bu tavırsızlığını da belki Abdullah Gül gibi yorumlamak haksızlık olur kendisine. Bu daha farklı bir şey. Ya o beklenen kurtarıcı değilim ben diyor belki. Belki ya bu olabilir. Evet. Ya bu olmak zorunda değil. Zor bir şey çünkü. Gerçekten çok zor bir şey. Çok gözü kara bir durumdan bahsediyoruz. O kurtarıcı tırnak içinde rolüne soyunuyor olmak.
1: Peki. Yani efendim, burada konuşalım.
2: Evet.
1: Şu üç açıklamadan Siz ne anlıyorsunuz? İsterseniz böyle alayım sizi. Kemal Bey hala sanki bir masa işareti yapıyor. Yani muhalefet başlığı altında konuştuğu için.
0: Evet.
1: Ama Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ta da kelimeler neredeyse aynı.
0: Yani burada aslında muhalefetin, CHP'nin de, yeni partinin de kurumsal bir zafiyetinden bahsetmek istiyorum ben Mansur Yavaş'a geçmeden önce. Şimdi karşınızda rakibiniz 25 yıllık bu kadar kurumsal bir parti ise, AK Parti ise eğer seçimlerdeki rakibiniz. Şimdi orada işleyen bir mekanizma var ya, mesela AK Parti'nin içerisinden iki tane büyükşehir belediye başkanını aktör olarak çekip çıkarttığınızda siyasi geleneğinizi riske atacak bir şey yapmış olmazsınız.
1: Evet.
0: Yani burada Ekrem İmamoğlu üzerinde de Mansur Yavaş üzerinde de 103 yıllık bir kurumsal partinin kendi geleneğinden olmayan iki aktörün üzerine yaptığı seçim yatırımının bedellerini analiz ediyoruz. Bu aslında biraz kendileri açısından çok uzun zamandır siyaset üretmemenin gölgesinde siyaset yapmanın ve bu maliyeti ödemekten kaçınmanın bir kaçınılmaz sonucu olarak görünüyor. Şimdi Mansur Yavaş yaptığı açıklamada bağımsız kalma ihtimaline karşı masaya bir kart koydu.
1: Evet.
0: Ama buna karşılık her iki parti de bu kartı görüp onu kaybetmemek adına çok yapıcı açıklamalar yapıyor. Şimdi Özgür Bey'in yaptığı açıklama Mansur Yavaş'la birebir örtüşen bir açıklama. Diğer taraftan üye rozetine hala taşıdığı CHP'nin genel başkanı da buna karşı resepsiyona gelmemesi ya da Anıtkabir'e gelmemesi, 9 Eylül'de orada olmak yerine başka bir programda olmasına dair de kurumsal disipline dair sert bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
1: Evet.
0: Her iki tarafın da Mansur Bey'in kendi partilerine mesafeli kalmasına razı olması kurumsal bir zafiyettir.
1: Evet.
0: Bu noktada bunu görüyoruz. Yani Mansur Bey belki bir kurtarıcı olmak istemiyor olabilir sizin hocamın dediği gibi ama muhalefetin başka bir alternatifi yok görüntüsü veriyor. Aslında İsmail Saymaz'ın analiziydi sanıyorum bizim şu an üzerine konuştuğumuz. Aytunç Bey'in kulis bilgisine dayanarak söyledi. Orada bir cümle daha vardı. Seçim düzlüğüne çıkılsın o zaman değerlendirme yaparız.
1: Evet.
0: Aslında bunların hepsi opsiyonlar ve ihtimaller. Yani neticede bu tavır çok edilgen bir tavır olmaktan ziyade bence biraz bir pozisyon alma tavrı olarak geliyor bana.
1: Peki Mansur Yavaş'ın. Yani şurada bir paslaşma yok mu?
0: Yani elbette var ama zaten Mansur Bey bu ayrılıktan sonra bu ayrılığın bir parçası olmak istemediğini söylemekle beraber yeni partiye de Özgür Özel'e de hiçbir zaman kapısını kapatmadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın kendi siyaset tarzına baktığımızda bu çok tutarsız değil.
1: Yani şeyi de hatırlatalım. Mesela CHP'den Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ilişkin farklı sesler çıkarken Özgür Özel dedi ki benim bu görüşmeden haberim var.
0: Bilgim var dedi. İlk açıklamayı kendisi yaptı. Evet. Yani bu Mansur Yavaş'ın kendi inşa ettiği siyaset tarzı için çok tutarsız değil. Ama neticede ben de Çağatay Hocam'a katılıyorum. Şimdi yerel yöneticilikte bu kadar sessiz kalmak ya da siyaset tarzınızı yalnızca kim olmadığınız üzerinden tanımlamak.
1: Evet.
0: Yani CHP'li değil peki. Yeni partili de değil peki. İyi partili değil ama mesafeli. AK Partili değil ama sağlıklı bir mesafe. Bu belki yerel yönetimde sizin için yeterli olabilir. Ama eğer ulusal siyasete aday bir aktörseniz kim olmadığınızı bilmek seçmene yetmez. Peki siz kimsiniz? Yani Mansur Yavaş kendi siyaset çerçevesini tanımlamak noktasında makro siyasi konularda da çok ciddi konularda da tavır almaktan sakındığı bir güven alanı içerisinde siyaset yapıyor uzun zamandır.
1: Peki İhsan Bey'in söylediği denkleme katılıyor musunuz? Yani aritmetiğe bakıyor, durumu da flu görüyor. O yüzden de tavrını net belli etmiyor.
0: Ben de aslında benzer bir şeyin altını çizmek istemiştim. Ben de aynısını düşünüyorum. Evet, aday olmamak da bu opsiyonlardan bir tanesi ama bunun için gerekli koşullar da henüz önünde hazır değil Mansur Bey. Kurultaydan sonraki denge önemli, Yargıtay'dan gelecek karar önemli. Yani bu da bir ihtimal olabilir ama bu yakın bir ihtimal değil. Bence olabilecek en yakın ihtimal, o da yine Ekim'den sonra olabilir, belki gündeme gelebilir, bağımsız devam etme kararı.
1: Evet.
0: Ama aday olmamak kararı için çok farklı opsiyonlar var bence de önünde.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çağatay Bey, İhsan Bey dedi ki Türkiye'de bağımsız bir ismin Cumhurbaşkanı seçmesi pek mümkün değil. Katılır mısınız?
2: Şimdi
1: ve şu paslaşmaya siz ediyorsunuz.
2: Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz geçtik ama hala parlamenter sistem mantığıyla biraz düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Biz başkanlık sistemine geçtik.
1: Ama gerekçesi özür dilerim. Gerekçesi dedi şu olarak ifade ediyor. Evet. Diyor ki biz zaten parlamenter sistemi ve bağımsız cumhurbaşkanını savunuyoruz. Ben en baştan partisiz evet. cumhurbaşkanı olayım.
2: Evet.
1: Bağımsız şekilde aday olayım. Hı hı. 100 bin imzayla. Hı hı. Bu tartışmada kendinden ortadan hı hı. kalksın hı hı. Hı hı. diyor. İhsan evet. Bey diyor ki Türkiye'de böyle bir şans yok.
2: Şimdi hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi geçmişi olmayan, sadece popülaritesi olan, mesela bir sanat dünyasındaki bir ismin vesairenin, tanınırlığı olan bir kişinin bağımsız aday olup kazanması tabii ki de çok zor bir ihtimal. Evet. Ama şimdi Mansur Yavaş gibi bir isimden bahsediyoruz ya da Mansur Yavaş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Yani tanımayan yok Türkiye'de Mansur Yavaş'ı. Şimdi Mansur Yavaş zaten bağımsız aday olması demek orada dediğiniz gibi sembolik bir durumu var. Yani partili cumhurbaşkanlığına zaten karşı olan bir kişi.
1: Evet.
2: Ve bu sistemin aksayan yönlerine vurgu yapıp Türkiye'nin parlamenter sisteme geçiş yapması gerektiği, dönüş değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet. Kalın çizgilerle çiziyorum. Çünkü geçmişteki parlamenter sistemde Türkiye'de hastalıklı bir parlamenter sistemdi. Çoğulculuk değil, çoğunluk anlayışına bina olmuş bir parlamenter sistemdi. Zaten biz onun mirasını bugün meclisin hemen hemen tamamen etkisiz bir yapıda olmasından görüyoruz. Mesela iktidar milletvekillerinin bugün en azından bazı kanun teklifi verip de İşte bazı kanun tekliflerinin yasalaşması söz konusu oluyor. Bugün muhalefetteki bir milletvekilinin ne yetkisi var parlamentoda? Muhalefetteki herhangi bir milletvekilinin herhangi bir ne denetim mekanizmasını çalıştırabilme yetkisi var? Sadece yazılı soru önergesi verebiliyorlar. Onların da cevapları, cevap oranı onların da %60 civarında. Numan Kurtulmuş'un açıkladığı rakamlara göre söylüyorum. Neden bu böyle? Çünkü çoğunluğa sahip değilsiniz bizim eski parlamenter sistemimizde. Hiçbir şey yapamazsınız. Azınlık hiçbir şey yapamaz. İşte çoğunlukçu bir mekanizma değil. Dolayısıyla o yeni parlamenter sistem vesaire bunlar görüşülürse, bunlar gelirse bunlar başka bir tartışma konusu. Mesela Kemal Bey'in çok tarihsiz açıklamalarından biridir mesela. Demişti ki ben bir partinin genel başkanın aday olmasına karşıyım demişti. Sonra gitti kendisi aday oldu. Mesela çok ciddi bir problemdir bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu tutarlılık her siyasetçi için çok çok önemlidir. Şimdi Mansur Yavaş'ın da hani söyleniyor işte kendisine atfedilen değerler var. Aslında bu biraz şu anlama da geliyor. Gerçekte böyle değil. Ama böyle atfediliyor. Bana beni kurtarıcı olarak görmeyin. Zaten kurtarıcı vesaire gibi sözlere de gerek yok. Türkiye'nin bu kutuplaşmış ortamda yanlış anlaşılabilir. Çünkü bir şeyden kurtarıcı falan aranmıyor. Türkiye'nin sadece şu anda yıllardır şikayet ettiği bir durum var. Çok kutuplaştık. Her konuda yani ne yazık ki bu ülke bunları yaşadı. Son derece hepimizin %100'ümüzün, %99'umuzun ayıplayacağı bir istismar konusunda bile ben bu ülkede bazen insanların istismar eden kişinin siyasal kimliğine göre hafif böyle sustuklarını vesairesini gördüm. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bir değişim olacaksa bu bir birlikte olacak. Yani grup, farklı farklı gruplarla konuşabilecek kişilerle olması gerekir. Bu sistem öbür türlü sürekli bir kutuplaşma ve sürekli Türkiye'de kısır döngü siyaseti, rovanşist siyasetler bu hiçbir yere götürmez. Türkiye'yi evet. hiçbir yere götürmez. Sıra sizde, şimdi bizde. Hadi bakalım şimdi size geçti, şimdi bizde güç. Bu sefer biz yapıyoruz. Bu böyle bir dönme dolap gibi sürekli birilerini vuran bir girdap ve bu ülkeye yapılabilecek bence, bu ülkenin geleceği açısından yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir bu düşüncenin devam etmesi. Bir diğer konu da şu. Yine parlamenter sistemde alışkanlıklarımızla konuşuyoruz. Siyasi partilerimize bence çok fazla bir anlam yüklüyoruz. Seçmenimizi, evet var, kendisini siyasi partisiyle tanımlayan, dolayısıyla siyasi partisinin konumuna göre, pozisyonuna göre tercihini belirleyen bir seçmen grubumuz var. Ama Türkiye'de oy verme, oy değişkenliği diye bizim siyaset biliminde ifade ettiğimiz bir kavram vardır. Bir seçimden bir sonraki seçime göre değişen oranlarda. Bizim seçmenimizin de tepkisel olduğunu düşünmeyelim. Yani sadece benim genel başkanım bu partiyi destekliyor, şu adayı destekliyor. Biz de tamamen buraya oy veriyoruz. Şimdi burayı destekliyor, tamamen bu partiye oy veriyoruz. Yaklaşımının çok geçerli, özellikle bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde çok geçerli olmayabileceğini düşünüyorum. Vardır böyle bir seçmen grubu fakat seçmen hareketiyle hani biz diyoruz ya yani bunlar birbirleriyle ittifak yapar mı? Çoklu evet. aday senaryosunda bir saniye, çoklu aday senaryosunda ikinci turda zaten seçmen kendisi bir ittifak yapacak. Evet. Anlatabildim mi? Bir de bağımsız aday derken yani mesela şu da olabilecektir. Eğer ki her parti kendi adayını çıkarırsa Bir de bağımsız bir aday olursa

0: Buna bize zaman gösterir ne olacağını. Bakın az önce ben Ali Müfit Gürtün örneğini verdim. Evet. İlk turda. %27 seçildi Ali Müfit Gürtün'e 99'da. Partisi %20 aldı. Yani bu şu demek oluyor. Seçmenin bir grubu ben belediyede Ali Müfit Gürtün'e oy veriyorum. Ama parlamentoda başka partiye oy veriyorum. İşte böyle seçmen grubu var bizim Türkiye'de, ülkemizde. Anlatabildim mi? Bu sebepten dolayı seçmenlerimize siyasi partilerin güdümünde olan bir kitleler gibi görmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, Mansur Bey en başından beri bu Ekrem Bey'in ilk aday olduğu zaman ki ona itirazı olduğu zaman da şunu söyledi. Ki bu altılı masa deneyiminde de gördük. Bence Türkiye'de bir daha altılı masa deneyimi olmayacak. Olmaması gerekir. Olursa büyük bir hata olur muhalefet açısından. Şunu hep söylüyor. Seçim sattığına girdiğimiz zaman ki bence bunun anlamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani istisnaya dairlik mekanizmasının çalışabilmesi için karar aldığı zaman, seçim kararını alıp YSK'nın takvimini açıkladığı zaman başlayacak bu. Evet. O zamana kadar bıraktı mı, bırakmadı mı, yeniden aday mı, aday değil mi, Türkiye'nin makro değerleriyle ilgili, makro ekonomiyle ilgili ne düşünüyor, göçmen sorunuyla ilgili ne düşünüyor, Türk dış politikasıyla ilgili ne düşünüyor? Bu Mansur Bey'in tarzı değil. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben başka bir isimden de bunu duymadım. Buna gerek de yok zaten. Bakın şunu söyleyerek geçireyim. Bakın biz sistemimizi değiştirdik. Birçok konuda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemini örnek veriyoruz. Prototip olarak orayı anlattığımız için. Tabii ki de çok farklı bizdeki uygulaması. Evet. Şimdi 2028'de Kasım'da seçim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne Trump aday olabilecek dönem kısıtlaması sebebiyle Demokratların da yeni bir aday olacak. Şu anda biz ne Cumhuriyetçi Parti'nin ne de Demokrat Parti'nin adayını bilmiyoruz. Elbette isimler konuşuluyor. Ne zaman öğreneceğiz? 2028'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem o şekilde olduğu için Haziran ayı gibi ön seçimler başlayacak. Aday adayları yarışacak. Sonra partiler Eylül gibi adaylarını ilan edecekler. Kasım'da da yarışacaklar. Türkiye'de de benzer durum olacak. Altılı masada konuşuldu. O mu aday olacak? Bu mu aday olacak? Başka başka isimler de öne sürüldü. Ne zaman öğrendik? Mart 2023'te.
1: Sonra Meral Bey'in
0: de
1: gördük.
0: Meral Hanım'ın da Meral Bey'dir. Meral Hanım'ın da masadan kalkmasıyla sonuçlanan. Ama şu var. Şundan dolayı bu örneği veriyorum. O olumsuz deneyimden dolayı Türkiye'de bence muhalefetin tekrar bir altılı masa deneyimine girmeyeceğini, partilerin de buna yeltenmeyeceğini. İyi Parti'nin mesela ben 5 parti olur mu bilmiyorum ama zaten Gelecek Partisi de yok. Gelecek Partisi de
2: kapandı. Uğursuz iyi rakam oldu da Türkiye'de. Hani
0: ben onun yaşanacağını düşünmüyorum. Ama Macaristan seçimleri de Macaristan'daki iki seçim de bir önceki altılıydı. Hı-hı. Sonrasında içeriden çıkan bir işte Peter Maguire'ın seçimi daha farklı sonuçlandı. Hani o detaylı girmeyeyim şimdi. Şunu demek istiyorum. Yani biz Mansur Bey de bunu söylüyor zaten ısrarla. Ben zamanı geldiğinde bunları konuşuruz. Şurada da onu söylüyoruz. Yakın zamanda zamanı geldiğinde. Ha Türkiye'de şu anda psikolojik olarak bir seçim atmosferine girildi mi? 7 Mayıs 2028 Türkiye'deki seçim günü. Yani bir yıl kaldı. 1,5 yıl kaldı. YSK'da 2 ay önce açıklıyor bu takvimi. Teknik sebeplerden dolayı. Yani Türkiye'de yaklaşık bir 16 ay sonra bir seçim takvimi açıklanacak. En geç Mart 2028'de. Evet. Ya da Eylül 2027'de eğer Kasım'da yapılmasına karar verilirse seçimin. Onu zaman gösterecek bize. Ha, o zaman biz bunları çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceğiz.
3: Burada bir yakınlaşma hissettiniz mi peki?
0: Kimle kim arasında?
3: Yeni Parti ile Mansur Yavaş arasında.
0: Yok burada ben şunu söylüyorum. Mansur Yavaş yeni parti ya da CHP ile ya da İyi Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi birbirine yakınlaşma bir parti ile kendisini bağlamaz. Ben bunu düşünüyorum. Evet. Yani geçmişten gelen siyasi davranış kodu da bu şekilde gösteriyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet CHP'nin mesela Ankara'da bir gücü var. Ama o gücü yukarıya çeken Mansur Yavaş'ın kendi kişisel özelliği. Bir de hani şu anlamda o anlam affetme o da çok onu söyleyecektim. Bir önceki seçimlere göre yani bu 94'ten beri 1994 yılından beri kaç sene olmuş? 33 sene. 33 senedir Mansur Bey seçimlere giriyor. Evet. Her girdiği seçimde oyunu arttıran bir aktör demek ki var bir toplumda bunun karşılığı. Yani halkımız da herhalde böyle hani ya aslında bu çok başarılı birisi değil ama hadi gidelim oy verelim diye düşünmez. Var bir beğenisi ki hani liderlerin karizması çok farklıdır. Erdoğan mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzıyla rahmetli Turgut Özal'ın tarzı çok farklıdır. Rahmetli Ecevit'in tarzı çok farklıdır. Demirel'in tarzı bambaşkadır. Erbakan'ın tarzı kendi nevi şahsına münhasırdır. Ama hepsi de bu ülkede ciddi oranlarda oy almıştır. Değil mi? Evet. Mansur Yavaş'ın da bir tarzı var ki seçmenin Beypazarı ve Ankara ölçeğinde. Görüyor ki biz bu sonuçları görüyoruz. Yani

0: Bu bir temenni ya da bir kamuoyu yoklaması değil. Seçim sonuçlarından hareketli. Ha, bu ölçek Türkiye satına çıkacak mı? Yani Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Çıktığı takdirde nasıl olur? Kaç adaylı bir yarışma olacak? Çoklu aday olursa ikinci tura kalır mı? Kaldığı takdirde karşısındaki rakibe göre muhtemelen Erdoğan olur öyle bir durumda. Sayın Erdoğan'a karşı nasıl bir seçim rekabeti olur? Bunların hepsini zaman gösterecek bize.
1: Peki. İhsan Bey geleceğim. Bir kısa araya gidelim. Tamam. Kesmeyeyim. Aradan sonra sorayım. Bir de şeyi tartışmamız lazım. Eğer bırakırsa bunun siyasete etkisi ne olur? İbre Özgür Özel'e mi kayar? CHP Özgür Özel'e rey verir mi? Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. İhsan Aktaş ya bırakırsa bunun siyaseti etkisi ne olur? Çünkü az önce Elif Hanım da söyledi. Biraz muhalefet isim çıkarmakta zorlanıyor ya getirdi sözü sanki. Yanlış anlamadıysam.
1: Doğru.
0: İBB doğal olarak Özgür Özel'e kayıyor. Evet. Çünkü İmamoğlu ile ilgili bir siyasi yasak daha geldi. Kesinleşmedi ama kesinleşirse aday olabilecek. Hatta İBB'de seçim yapılacak. Eğer Mansur Yavaş bırakırsa İBB tamamen Özgür Özel'e mi kayar?

0: ve Özgür Özel CHP'den rey alabilir mi?
1: Ya Özgür Özel şöyle, en azından kendi partisini temsil edecek bir çaba gösterdi, ortaya koydu. Yani partinin oyu %20 ise 20'yi alır, 21 ise 21'i alır. Ama işte Mansur Yavaş aday olduğu zaman farz edelim ki yeni partinin adayı 20'nin üzerinde oy alır. Yani o kendi partisinden çok oy alır ya da başka partileri de etrafında sürükler. Burada da aslında bir yönüyle muhalefetin açmazına tekrar odaklanabiliriz. Acaba siz ülke için geliştirdiğiniz siyasetinizle mi, politikanızla mı, sürükleyicinizle mi şey olacaksınız, bir alternatif olacaksınız? Yoksa bir tane adayımız var, iki tane de değil artık, bir tane. Ya bu bir tane aday varsa eyvallah, yarışa girdik, mücadele ettik. Yani o aday yoksa kabus. Şu an muhalefetin durumu böyle gözüküyor. Diğer taraftan çok enteresandır. Mesela İyi Parti bir parti olarak mesela denkleme girecek kadar bir etki ortaya koyamadı. Diğer taraftan Anahtar Parti ve Zafer Partisi var. İşte onlar da böyle 2 puan, 3 puanı paylaşıp duruyorlar. DEM Partisi biraz da bence muhalefeti tedirgin eden, işte Terörist Türkiye meselesi başarılı olursa DEM belki de bağımsız girecek. Onlar bu şeyden büyük bir kırılganlık yaşadılar, çerçeve yasa oylamasından. Hatta şöyle bir ifade var DEM Parti eş başkanından. 10 seçimdir sizi destekliyoruz. Ya bir defa da ihtiyacımız oldu demek istiyor. Yani bari siz de burada bizi destekleseydiniz. Denklem bence biraz daha sorunlu hale gelir. Ben şu an zaten altılı masa belki şu an oraya muhalefet edenlere çok kabus gibi bir senaryo geliyor ama yani şöyle düşünün, güçlü bir iktidar var, Cumhur İttifakı var, güçlü bir lider var. 20 yıllık deneyim var. Siz onun karşısına bir denklem ortaya koymuşsunuz. Oyunuzu %48'lere çıkarmışsınız. Bu bence çok azımsanacak bir şey değil. Yani referandumda başa baş gelmişsiniz. Tamam, finalde kaybettiğinizde tamam, bu kaybetme oluyor ama yani yerel seçimlere olan efektini bence unutmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı yerel seçim efekti. Efendim bizim 2 tane yenilikçi adayımız var. Bunlarda hiçbir fikri yok. Genç adamlar. Hemen %20 oyumuzu, 24 oyumuzu ya da %22 oyumuzu 30'a çıkardık. Bu 30 aslında o altılı masanın 4 yıllık çalışmasının finaliydi. Ha, finalde şöyle AK Parti'ye oy veren emekler ve dar gelirlerde oy vermeyince 37-38 Cumhuriyet Halk Partisi oy aldı. Genel seçim oyları %22-23'tü. Önce bir 34'e kadar çıktı ki çok önemli bir şeydir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de 34'ü alması, sonra 30 bandına indi. Bölününce de işte 20 artı 7 gibi. Önümüzdeki ay ne çıkar, bu ay ne çıkar onu merak ediyoruz. 7 kalır mı, kalmaz mı? İşte 19 yerinde duruyorum, durmuyorum. Onu görmüş olacağız. O zaman şöyle, şimdi sadece Mansur Yavaş'a umut bağlayarak yürütülen bir şey varsa, politika varsa, o da keyfine göre davranır. Der ki kardeşim uslu durun, kavga etmeyin. Öyle ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır der. Çok da kasarsanız, ya benden mi olacaksın, benden mi olacaksın diye çok da zorlarsanız kusura bakmayın, bağımsız da olurum. Ya Mansur Yavaş Ankara'da bağımsız olduğu zaman onu taşıyabilir. Yani arkasında mecliste işte Cumhuriyet Halk Partililer olabilir ki meclis dengesini de birçok şey yaparken milliyetçiler lehine ayarlamıştır. Bu arada bu belediyedeki AK Parti'ye geçişler ve transferlerin de kökünde ne var biliyor musunuz? İmamoğlu geleceğe dönük bir hayal kurarken, partisini kurarken mesela köklü Cumhuriyet Halk Partili vardır. Hani dededen, torundan, yedi evet. Göbekten CHP'lidir. Örgütte de solcudur. Gelir ona aday korsanız ya kesseniz adam yerinde durur.

0: İstanbul'da birçok yerde o soldan konulmayan adaylar yerine daha sağ kökenli adaylar konulduğunda kişi için de bir ayrım ortadan kalkmış oluyor aslında. Bu bir bakıma bu sağcılaşma temayülü uzun vadede İyi Parti'nin, yeni partinin de temel meselelerinden birisi olacak. Şu an siyaseti belli olmayan, siyaset vizyonu belli olmayan, programı belli olmayan bütün tartışmayı bir kişi üzerinden yürüten bir muhalefet durumu var. Bence şimdiden Özgür Özel olabilir, başkası olabilir, alternatifli düşünmelerinin daha sağlıklı olacağına dair bir kanaatim var.
1: Soruma gelirsek?
0: Soru şöyle, Mansur Yavaş yani, eğer...
1: CHP'den rey alır mı Özgür Özel ve şansı ne olur?
0: Yani şöyle, Özgür Özel aday olur. Bir defa şöyle kendi partisinin oyunu alır. Cumhuriyet Halk Partisi ile eğer bu kayıkçı kavgasını bırakırlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alır. Ya da ittifaka girecek parti varsa o partinin de oyunu alır. Ama şöyle düşünün.
1: Acaba... Türkiye İttifakı diyor Özgür Özel.
0: Efendim?
1: Türkiye İttifakı.
0: Ya Türkiye İttifakı şöyle düşünün. Şimdi DEM bu ittifakta var mı yok mu? Bir soru. İki, Cumhuriyet Halk Partisi var mı yok mu? Üç, şeyden Zafer Partisi ile İyi Parti'nin olduğunu varsayalım. Anahtar parti burada var mı yok mu? Diğer taraftan tabii oyları kalmadı. Yeniden Refah'ın hala %2,5 bir oyu var. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi artık onlar da varsayalım ki toplamın %2 oyu var. Bu %2 oy işte bu Türkiye İttifakı'nda var mı yok mu? Altılı Masa Partisi, Saadet Partisi artık onlar da varsayalım ki toplamın %2 oyu var. Bu %2 oy işte bu Türkiye İttifakı'nda var mı yok mu? Altılı Masa'da bir defa DEM Partisi'nin %10'la varlığı yani tamam gölge, gizli, açık. Bu önemli. Ya şöyle düşünün %24'ünüz varsa onu koyduğunuzda birden 30 oluyor. İyi Parti'nin 10'unu koyduğunuz olduğu zaman 40 oluyor, 40 küsur oluyor. Bu sefer yarışta varlığınıza dair bir kanaat var. Şu an elde var 20. Varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim geçen ay 7'ydi. Bu ay kaç olduğunu bilmiyoruz. 27. Hadi bir parti daha koyun. Şimdi 40'ı toplayamıyorsun. Bu diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin %35 oyu var. Milliyetçi Hareket Partisi araştırmalarda 7-8 gözüküyor ama islanmış. Tabii şey var. Abdullah Gül gibi, Sayın Abdullah Gül gibi yapınca da bazen fazla naz aşık da usandırır. Yani şöyle düşün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geleneği var. Yani iki parti olarak bakalım. Evet. Ya kardeşim sen de yettin anasını satayım. Hani bu kadar, bu kadar, bu kadar 100 yıllık partiyiz. %30'luk bir oy kitlemiz var. Ya kıyamete kadar da sana mahkum değiliz. Yarışa gireriz, kazanırız ya da kazanmayız. Fakat şartlar öyle oluştu ki yani yeni partinin elinde bu fedailik imkanı da kalmadı. Ben şu an biraz şeyin yani Cumhurbaşkanı'nın siyasetinin seçim takvimi başlayana kadar Mansur Yavaş'a mahkum olduğuna dair bir kanaatim var. Özgür Özel Türk İttifakı kurabilir ama masada oturan partilerin oyları kadar oy alır. Ki ittifaka da kimi çağırıp çağıramayacağını, kimi güç yetip yetiremeyeceğini bilmiyoruz. Orada da şöyle düşünün. Varsayalım ki herhangi bir 5 puanlık, 7 puanlık bir parti Cumhur İttifakı'ndan yana tavır aldı. Ha şöyle denebilir. Şimdi ben Türkiye'de hala siyasi partilerin geleneği çok köklü. Cumhurbaşkanı sistemine geçmiş olsak da siyasi partilerin seçmen üzerinde, parti üzerinde etkisi çok yüksek. Bütün bu olanı bitene, yani varsayalım ki Mansur Yavaş yeni partiyle ters girdi seçime. Ya da DEM kıyamet kopsa ben oy vermem dediğinde, şimdi 10 puan muhalefetten kesip aldığınızda otomatikmen 40'a düşüyor zaten. Hani bütün muhalefet
1: denge değişiyor.
0: Dolayısıyla

0: O önemli. Belki bir Cumhur İttifakı. O bütün Müslümanlara bir çağrı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda bunu söylüyor. Daha önce de Alparslan Türkeş tabii ki o kutsal ittifak, o koalisyon birliktelik için, yani dayanışma için, ittifak için daha doğrusu bu çağrıyı yaparken gene orada bir İslam birleşme, yani Türk-İslam birleşme vurgusu var. Evet. Şimdi Mansur Yavaş da acaba bu görüşmeden sonra aslında birliktelik diye neyi vurguluyor?
1: Neyi vurguluyor?
0: Hangi birliktelik? Bir devlet ittifakı.
2: Çok, çok fazla, çok fazla anlam yüklüyoruz ya. Çok fazla anlam yüklüyoruz.
0: Yok gayet de bunlar yok, doğal yani, konuşulması hani, ama yani şimdi. Yok,
2: tabii konuşulur ama gerçekten ama bazı, aktörlerin beyanlarını hiç dikkate almadan.
1: Kalacak bazı
0: aktörlerin
1: sözler
0: aktörlerin
2: beyanları
0: şey seçiyor. Aktörlerin beyanları dikkate alıyoruz.
2: Aktörlerin beyanları, ısrarla şunu söylüyor. İki kişi görüşüyor. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi başkenti belediye başkanı. Görüşmenin içeriğini söylüyorlar.
1: Bir de Yeni Parti Genel Başkanı var.
2: Görüşmenin içeriği bu diyorlar. Biz İslam İşbirliği toplantısındaki yok ümmetten giriyoruz. Acaba buna bir mesaj mı diyoruz?
0: Ya aktörler diyor ki, yani bu
2: aktörler diyor ki Ankara'da metro yatırımları var.
3: Fakat şu
2: ve bunlarla
3: aktör,
2: ilgili olarak da hayır bunlar hayır biz
3: hayır mesaj olur.
2: Sezin Hanım, Ulaştırma Bakanı'yla görüşmezsiniz. Öncelikle şunu bir netleştirelim. O finansmanların verilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Bunu açıkladılar. Ya sistem böyle.
1: Evet.
2: Yani yetki sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'nda o yatırımların yapılabilmesi için gerekli finansmanın serbest bırakılmasının yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Ulaştırma Bakanı'nda olur mu?
0: Ya 9
2: Eylül'de. Bu sebepten dolayı da görüşüyorsunuz. Yani siz bununla ilgili bu anlam yüklemektir. İşte bunu ben bunu anlamakta çok çok zorlanıyorum. Şöyle, seçmenler hakkında konuşuyoruz. Yani mesela
3: Yavaş,
2: şimdi şu soruya cevap vermiyoruz.
3: Demeç vermesin.
2: Şu
3: öksürse haber olur şu an.
2: Yani çok basit nedensellikler bunlar. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski partiyi sağ açtığı için hemen geçiyorlarmış. Peki şu soruyu da sormamız lazım metodolojik olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin soldan alıp örneğin Ertuğrul Günay niye geçmiyor? Niye geçmiyor? Zafer Üskül niye geçip devam etmiyor? Orada devam etmeye niye? Dolayısıyla tek bir böyle neden üzerinden istediğimiz gibi böyle devam edemeyiz. Ya yani orada şöyle, da bunun geçmesi gerekiyor.
3: Yani bu geçişlerle alakalı.
2: Burada şimdi Abdullah Gül örneği veriyoruz. Abdullah Gül Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Görüş geleneğinden gelmiş. 91'de milletvekilliği yapmış. AK Parti'nin kurucularından birisi Cumhurbaşkanlığını yapmış. Bu isimle 2004 yılında, 2009 yılında AK Parti'ye davet edilip gel bizim adayımız ol denilen ve buna teşekkür edip Milliyetçi Hareket Partisi'nde o dönem için siyasetine devam eden Mansur Yavaş'ı aynı yere koyuyoruz. Ya Abdullah Gül'ün durumuyla Mansur Yavaş bambaşka. Efendim Aşık Usandır. Bunlar gerçekten çok anlam yükleyen durumlar ve aktörlerin beyanlarını dinlemiyoruz. Aktörler diyor ki ben bu görüşmeyi yaptım ki yaparım. Yapılır da çok da doğaldır zaten ama yapılması gerekir ve sonra neden yapılması gerekir? Ya biz pozitif siyaset diyoruz. Diyorsunuz ya 48 çok büyük başarı. Hiçbir başarı falan değil. 47.50 civarı, 47.60 YSK'nın rakamlarına göre. Ekmelettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş'ı topladığınızda da aynı rakamı geliyor 2014'te. 2018'de Sayın Muharrem İnce'yi, Sayın Meral Akşener'i, Sayın Demirtaş'ı topladığınızda da aynı rakama geliyorsunuz. 2023'te Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları karşılaştırdığımızda da küsuratlar oynuyor. 52-48, 53-47, 51-49. Referandumda da bu şekilde. Dolayısıyla çok açık bir şekilde şu söylediğinize katılıyorum. Pozitif siyaset yapmak gerekiyor. Pozitif siyaset yapacaksınız ki sadece pozitif negatif konumlanma üzerinden o partinin adayına oy vermeyin, bana oy verin. Karşıtlık üzerinden gelme bir saniye. Halka yönelik siyaset yapmanın yolu örneğin metro yatırımlarıyla okay. bizim sistemimizde şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir saniye. Sizin Hanım.
0: Bakın, öyle oluyor sizin
2: aktörlerin beyanlarını dinleyin ve onları ciddiye alın. Çok bence aktörler hakkında yorum yapacaksınız. Evet. Sayın Mansur Yavaş'ın ben bu görüşmeyi yaptım. Randevu istedim 26 Ağustos'ta 9 Eylül'de dönüş yapıldı. Bu görüşmeyi yapmamın sebebi de Ankara'daki metro yatırımlarıyla ilgili 800 milyon euroluk ve 2 milyar ya da 3 milyar euroluk ayrı ayrı kredilerle ilgili. Bu kredilerin de serbest bırakılması için gerekli olan izni

0: Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Başka birisi vermiyor. Bu görüşmeler yapılması gerekir. Ankara halkına, Ankaralılara yönelik olarak hangi parti olursa olsun bir yatırım yapılacak. İşte pozitif siyaset budur. Konuşacak, gidecek, diyalog kurulacak. Yani kavga mı edeceğiz sürekli olarak, aktörler olarak? Sen ucusun, sen bucusun. Ona göre işte sen İhsan Bey'e oy vermeyin çünkü İhsan Bey kötü, Çağatay'a oy verin. İhsan Bey de diyecek ki Çağatay çok kötü, bana oy verin. Bu nereye kadar götürür bizim ülkemizi? Nereye kadar taşır? Ve yine şunu da söylemem gerekiyor, gülmeyin. Yani bu hoş bir tavır değil, o gülmek hoş olmuyor. Onu söyleyeyim.
1: O konuda İhsan Bey'e ay fikirsiniz.
0: Fransa'da, hayır bunu bu şekilde yani yorum yapması hoş olmuyor. O hoş bir tavır değil. Fransa'da 58'de biz yarı başkan sistemine geçtik, 5. Cumhuriyeti. Neden ısrarla muhalefetin tek bir adayı olmak zorunluluğu var? Onu da anlamış değilim ben. Yani son Macron 2017 seçiminde mesela 25'lerle %25-23 Le Pen'le X'i kaldılar ikinci tura. Yani 7 aday da çıkabilir, 8 aday da çıkabilir. Ya seçmen karar verir. Seçmendir asıl patron. Ya ben Kemal Bey'in de yaklaşımını o yüzden anlamıyorum. Ben çok mahirim. Mahir olsaydınız kazanırdınız. Yani bir ittifak yaptınız. Partinizin düştüğü durum ortada. Yani hatırlayın seçim gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyede yaptığı konuşmayı. Demişti ki ben hesap uzmanı değilim. Kemal Bey hesap uzmanı. Öyle bir hesap yaptı, öyle bir ittifak yaptı ki milletvekili sayısı düştü. Evet. Demişti hani Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne vermiş olduğu milletvekillikleri sebebiyle. Şimdi de Kemal Bey diyor ki ben mahirim. Bakın diyebilir. Ama bunun halktaki karşılığı, aa tekrar ittifak yapılıyormuş, hadi ittifak yapalım. O olmaz. Peki. Bunu sadece ülkemiz içinde değil, Macaristan seçimlerinde de 2002 yılındaki yapılan altılı masa ittifakı vardı. Ve bizim muhalefet de o örneği alarak biraz o işi yaptı. Neticesi bir altılı masa yaptılar. Orban en yüksek oyla seçildi 2010'dan beri aldı. En yüksek oyla seçildi.
1: O seçimlerde Macaristan'da altılı masada biz milliyetçi muhafazakar bir aday gösterelim. Orban'a karşı ancak yumuşak bir siyasetle, ancak milliyetçi muhafazakar bir adayla kazanabiliriz dediler ve oradan kaybettiler. Sonra Macaristan'daki
0: kim kazandı?
1: Oradaki sistem karşıtı bir parti kazandı.
0: Sistem karşıtı parti daha önce hangi partinin üyesiydi?
1: Hayır, bakın.
0: Hangi partinin
1: orada
0: üyesiydi? Peter Maggar'ı siyasete kim soktu?
1: Bakın bir
0: saniye. Peter Maggar'ı siyasete kim soktu?
1: Soru çok basit. Söylüyorum. Susarsanız söyleyeceğim
0: tamam,
1: ama
0: sakin
1: siz de
0: nasıl
1: söyleyeyim?
0: Hayır sakin olun. Bir saniye sakin olun. Siz bana bunu da söyleyin.
1: Ama. Konuşturmuyorsunuz.
0: Olur mu öyle şey?
1: Söyleyeceğim izin verirseniz.
0: MİHA Zeng Partisi'nin kuruluşunu falan bilmiyor muyuz? Buyurun siz devam edin.
1: MİHA Zeng Partisi oranın aşırı sağ partisi.
0: Jobbik ne? Jobbik'ten niye ayrılıp kuruldu o parti?
1: Bakın şimdi bir dakika. Allah,
0: hayır Jobbik'ten ayrılıp siz çok şu anda bağlamdan kopuksu bir tartışma yapıyorsunuz. Çok enteresan bir şekilde. Peter Maggar hangi partinin üyesiydi? Bu
1: bakın,
0: soruyu soruyorum.
1: Eşi Adalet Bakanı'ydı orada. Tamam mı? Adalet Bakanı'yken 2024'te hem zaten eşinden önce boşandı. Ondan sonra da çok sert biçimde aşırı bir muhalefetle yani büyük bir kırılmayla orada bir istismar skandalı yaşandı. Ve orada artık eski geçmişini, siyasi geçmişini adeta lanetleyerek büyük bir çıkış yaparak Peter Maggar orada bir başlangıç yaptı.
0: Hangi partideydi?
1: Hangi partideydi
0: sorusuna cevap arıyorum. Kimin partisindeydi?
1: Fides'teydi. Tamam.
0: Fides'in seçmenine hitap edebilen bir aktördü.
1: Fides'in seçmenine şöyle hitap
0: etti. O yüzden 65'e 35 tamam, bitti o seçim.
1: Ya
0: daha önce Macaristan Sosyalist Partisi'nin liderliğinde yapılan ittifakları 2010'da, 14'te, 18'de ve 22'de nihayetinde hepsinde çok
1: bakın,
0: kolay bir şekilde o negatif konumlanmadan dolayı kazandı.
1: Orada sisteme karşı biz kökten her şeyi değiştirmeye geliyoruz diye geldi. O noktada ideoloji yok senin geçmişin yok bilmem ne kalmadı. Bambaşka bir şeyden
0: bahsediyoruz. Bunu peki Macaristan Sosyalist Partisi neden bunu başaramadı?
1: Çünkü bunu yapmadılar
0: Jobbik
1: işte.
0: Neden? Hayır yapamadı. İnandırıcı değil ya. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin.
1: Her şeyi çok iyi bildiğimiz
0: hayır,
1: için.
0: Hayır bakın siz böyle her şeyi çok iyi bildiğiniz gibi yorumlara girmenize gerek
1: değil.
0: Yok. Normal bir tartışma yapıyoruz şu anda.
1: Siz bakın.
0: Siz bunu söylüyorsunuz. Ben de şunu söylüyorum. Önce falan siz önce falan diye kişiselleştirmeyin. Gülmeyin. Gülmeyin. Saygı çerçevesinde yorumlarımızı yapalım. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın Kemal Bey bugün ittifak yapacağım ben başarılı olacağım derse benim argümanım şu oluyor. Kemal Bey siz bunu denediniz ve başarısız oldunuz. Dolayısıyla bugün bir siyasi parti ben

0: sistem karşıtı bir partiyim derse geçmişi önüne gelir o evet. partinin. Eğer geçmişi varsa, anlatabildim mi? Dolayısıyla Macaristan Sosyalist Parti de benzer söylemler yaptığı zaman 2006'daki 2010 seçimlerinin öncesindeki o meşhur başbakanın yapmış olduğu kasete çıkan, basına çıkan işte biz halkımıza hep yalan söyledik, istatistiklerle oynadık konuşmasını önüne koydular. Sen buydun dediler. Viktor Orban hiç bunu yapıyordu.
1: Oyu bile yoktu ki.
0: Anlatabildim mi? %40'la 2006'da %40 oyla geldi o parti. Aha. Sonrasında halkı onun karşısına döndü. 2010'dan 14'ten 18'den sonra. Dolayısıyla gelen aktörün inandırıcılığı olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Benim demeye çalıştığım şey bu.
2: Anladım.
0: Orada da TİSA Partisi'nin bir avantajı Peter Macar'ın Fidesz seçmenine de hitap edebilme potansiyelinin olmasıydı. Bu
1: ya
0: kadar
1: yok
0: basit
1: öyle bir şey. Yanlış peki. söylüyorsunuz tamam, ama anlatamıyorum.
0: Tamam, tamam. Ben evet.
1: Fidesz seçmeni kopardı aldı. Böyle bir şey. Tamam
0: i̇şte mı? Oy verebilme ihtimali. Neden Macaristan Sosyalist, hep Bulgaristan diyorum. Neden Macaristan Sosyalist Partisi bir benzer başarı yapamadı? Peki. Niye Jobbik Partisi benzer çıkalım. Başarı yapamadı?
1: Peki. Macaristan bu kadar Allah çok bariz bir şey. Tanesinin başında olmasında ilgisi olabilir mi Sosyalist Parti?
0: Neden o para sonra iş yapmadı demek ki? 2026'da peki. o para
2: Sizin
0: çalışmadı demek ki.
2: Pozitif siyasete mi karşısınız?
0: Muhtemelen öyle.
2: Onu anlamadım.
1: Pozitif siyaseti çok güzel gördük biraz önce. Böyle bağıra çağıra ve
0: Ben bağırmıyorum. Ben normal şekilde konuşuyorum. Şekilde lütfen o şekilde konuşmayın.
1: Ya
0: lütfen
1: bakın,
0: o şekilde
1: şimdi
0: konuşmayın.
1: Şöyle bir şey var.
0: Hayır, lütfen onu yapmayın.
1: Mansur Yavaş'la ilgili bu kadar büyük bir potansiyel varsa seçmenin de aklında sorular olması ve her şeyi sorgulaması, didik didik etmesi gayet normal. Evet, bu zor bir şey. Belki de Mansur Bey de bu yarışta olacak veya olmayacak, kendi kararıdır. Görürüz. Belki stratejik muğlaklığı önemsiyor, böyle de hareket etmek istiyor. Bu da bir strateji olabilir. Ama şimdi bu cümle önemli bir cümle. Hakikaten İhsan Bey iyi ki hatırlattı. Gerçekten de hem Alparslan Türkeş'in ve sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bir cümleyi kullanmak önemli bir sembolizmdir. Bu başka bir şeydir. Bu yanlış bir, kendi siyasi tahayyülünde böyle bir şey de olabilir. Ya yani ülkenin geleceğini bir tür belki devlet koalisyonunda, bir devlet ittifakında görüyor. Yani bu Cumhur İttifakı veya AK Parti'ye geçmek de değildir. Bu olabilir.
2: Zaten
1: bilmiyorum.
2: Olur, bakalım.
1: Ama bunu seçmen sorgular. Biz de siyasi yorumcu olarak bunu konuşuruz. Peki. Bu gayet doğal bir durum.
0: Belki kimse istediğini tabii ki de konuşmak özgür de anlam yüklerken. Mesela 2010 referandumunda da hatırlayacak olursanız, yanlış hatırlamıyorsam 2010 referandumuydu. Sayın Cumhurbaşkanı bir taraf olan bertaraf olur dedi. Evet. İlk bu sözü kim söyledi? Ya böyle ilk sözü kim söyledi? 70'lerde DHKPC'nin sloganıydı bu. Şimdi buradan
2: sonra
0: böyle bir bağlantı mı kurdu?
2: İddiace'nin
0: vesaire. Yani dolayısıyla hani buradan
3: adaydı,
0: böyle bağlantılar yani. İşte bu sözün sahibi budur. Buradan da böyle bir mesaj veriyor. Gerçekten haberi bile olmayabilir bu aktörlerin.
1: Zaten veriyor demiyoruz. Burada bakın siz tartışıyoruz. Sembolizmler siyasette önemli. Bu kadar bir siyasi kökeni dolayısıyla da Mansur Yavaş bu sözü tesadüfen kullanmamış olabilir. Bir bilinç altı olabilir, bilinç üstü olabilir, bir açık net bir şey söylemek istemiş olabilir. Ama ne dediğini burada Özgür Özel'in söylediğiyle arasında bir fark var. Ben de gördüğümü söylerim. Özgür Özel'in o bir önce koyduğu cümle çok önemli. Her şeyi değiştiriyor. Bütün demokratların ittifak vakti o işte Peter Macar ve TİSA'nın söylediği. Ama öbür tarafta sadece tek başına o ayrılık ve birlikteliği kullanırsanız cümleyi, o sembolizm farklı. Bunu da görmek lazım.
0: Ben tekrar
1: Özgür
0: söyleyeyim.
1: Özel burada bir aramızda ayrılık yok mesajı vermek istiyor.
0: Tabii ki de herkes.
1: Kendi seçmeni açısından ve kendi şu an bu durumda Mansur Yavaş'ı da bu anlamda kendi muhalif kitle açısından korumak istiyor. Ama muhalif kitle de netlik istiyor. Bu da gayet doğaldır. Çünkü çok şey yaşadılar. Ya, Sinan evet. Oğan vakasından daha kaç tane böyle vaka oldu. Yani ondan sonra tabii ki sorguluyorlar.
0: Bu sorgulamayı anlıyorum. Ama hani şöyle söyleyeyim. Sorgulamayı anlıyorum. Sembolizmi de anlıyorum. Anlam, herkes fikrini söylemekte tabii ki de özgür. Ben daha
1: Sağ
0: çok verileri de...
1: Ya, söylemeseniz özgür olmayacaktık.
0: Ben gerçekten zorluyorsunuz sizin hanım. Tamam, yani bir şey demiyorum. Peki.
1: Peki.
0: Herkes görüşünü söylemek de mümkün. Ben söylediğim için değil. Yani
3: fakat
0: ben olsam
3: şöyle,
0: da olmasam da böyle. Sadece
3: sonra,
0: şunu söylüyorum. Aktörlerle ilgili yorumlar yaparken, bu benim şahsi duruşumdur. Evet. Aktörlerle ilgili yorumlar yaparken ben aktörlerin bizzat ağzından çıkan sözleri dikkate alarak yapıyorum bu yorumlarımı. Bunu söylemeye çalışıyorum.
3: Peki yani, şuna yorumunuz
0: yani
3: nedir?
0: Yani Cumhurbaşkanlığından talep edilen bir randevu var. 26 Ağustos tarihinde. Cumhurbaşkanlığı 9 Ağustos'ta Eylül'de dönüş yapmış. Bahsettiğimiz makam Cumhurbaşkanlığı. Ben o gün müsait değilim. Bugün katılmam hoş olmadı.

0: Ama siz yarından sonra gelebilir miyim diyemeyeceğiniz bir makam. Ve görüşme talebi de Sayın Mansur Yavaş'tan bu metrolarla ilgili olduğu gelmiş. Hem Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama hem Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalar bunu söylüyor. Biz buna şunu söylüyoruz. İşte bu tarihte bu oldu, bu tarihte. Bunların çok reyting olabilir, çok etkileşim olabilir ama bu benim şahsen tarzım değildir. Bunu söylemek istiyorum sadece.
1: Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Mesela diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken devletimin yanındayım dedim. Mesela...
0: Demin dedi mi bu cümleyi?
1: Tabii tabii bu cümleyi kullandım. Ben devletimin yanındayım tamam, dedi. Tamam. Şimdi varsayalım ki bugüne kadar muhalefet psikolojisini...
2: Hatta görüşmeye de devam edelim.
1: Muhalefet psikolojisini... Muhalefet psikolojisini ele aldığınızda muhalefet ne diyor? Bu devlet kötü yönetiliyor, işte ülke felakete gidiyor, kötü bir temsil var, şu var, bu var. Mesela Özgür Özel'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya da varsayalım ki solun kümülatif topladığı bir temsildeki bir adayın bu kadar böyle küresel beklentisi varken, bu kadar öfkeli muhalefeti varken gidip devletimin yanındayım ifadesini kullanmak için biraz devlet temsili.
0: Ama devlet başka, hükümet başka. Şöyle, o ayrımda. O
1: öyle ama da, şöyle hani, oldu.
0: Yani hepimizin devletimizin yanındayız. Şöyle, yani. Herkes devletin yanında.
1: Devletin stratejik öncelikleri noktasında vatandaşın nezdinde Cumhur İttifakı'yla o devlet psikolojisi biraz özdeşleşti. Yarın Cumhurbaşkanı seçimine gideceğimiz zaman bu psikoloji tekrar yaşanacak. Ben seçimlerden önce... Bir normalde işte burada yaptığımız tartışmalar, veri üzerinden okumalar, analizler bizim mesleğimiz. Yani kendi öngörülerimiz. Fakat ben böyle berbere, kasaba, sokaktaki herhangi bir esnafa uğradığım zaman bana şu soruyu soruyorlardı. Ya bu muhalefet gelip acaba savunma sanayi üretimini durdurabilir mi? Şimdi vatandaş bu endişeyi yaşıyorsa eğer o muhalefet devlette özdeş ya da devletinden yanayım psikolojisini verememiş demektir o gün. Şimdi yarın muhalefetin nasıl bir figürasyon ortaya çıkaracağını bilmiyoruz ama yarın öbür gün şunu yine göreceğiz. Sahne açıldığı zaman Cumhur İttifakı devletin stratejik öncelikleriyle özdeşleştiğine dair yine toplumda bir kanaat olacak. Belki de muhalefetin en zor mücadele edeceği alan bu olacak. Geçen bir kişi Özgür Özel'i eleştirdi. Dedi ki ya savunma sanayi yatırımlarını devam ettireceğiz ne demek? Dedim ki üzerlerinde böyle bir baskı var, adamın söylediği doğru. Yani ey ahali korkmayın, böyle bir kesinti olmayacak. İktidardan daha iyi yapacağız. Bunu demek zorunda yani. Ama şöyle bir psikoloji gelinmişti. Ya arkadaş işte Baykar'a dokunulur. Yani Ali Babacan'ın ifadesiydi. Yine Mansur Yavaş'ın da TCG Anadolu ile alakalı bir ifadesi vardı. Şimdi o günkü o öfkeli psikolojiden... Küresel şartlara, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklere bakınca bu hani devletimden yanayım ifadesinin bence bu görüşmedeki en belirleyici beyanat olduğunu düşünüyorum.
2: Peki. Tamam. Bu mesele anlaşıldı. Ben esas size geçmeden önce o soruyu soracaktım. Özgür Özel CHP'den rey alır mı? Şu da aradan çıksın. MHP Genel Başkanı basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Mansur Yavaş AK Parti'ye geçerse şaşırmayın dedi. Mansur Yavaş'ın da cevabı var. Ankara halkının bana verdiği görev siyasi dedikoduların peşine gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil. Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır diyor. Çağatay Bey'in dediği gibi. Bu meselede AK Parti'ye geçme meselesi de geçmiş olalım.
3: Ya tabii
2: Özgür
3: ki ben,
2: Özel, evet. Mansur Yavaş çekilirse Özgür Özel, Lemi Kayar İbre ve Özgür Özel CHP'den rey alır mı?
3: Bilemiyorum ama ya bir aday, bir buna şunu da farklı ekleyeyim. Bir adaya kayar. Orası kesin.
2: Hani sizin araştırmalarınızdan da yola çıkarak acaba Mansur Yavaş'ın yeni partiyi tercih etmemesinde bir İmamoğlu defansı var mı sizce?
3: İmamoğlu defansı tabii olabilir. Bilemiyorum. Bu niyet okumak olur hakikaten. Çünkü onu bilemiyorum. Fakat ya o konudaki bir beyanı veyahut da şöyle bir şey diyemeyiz. Ama çerçeve yasa var. Orası kesin genel olarak. Fakat şimdi Ankara merkezli siyaset ne demek veya Ankara siyaseti ne demek? Bunu birkaç şekilde tarif edersiniz. Ben bile işte başta konuşurken Ankara siyaseti derken Büyükşehir Belediyesi siyaseti var bir, orayı Ankara'yı yerel siyaseti kapsayan. Bir de onun ötesinde tabii ki Ankara odağında bütün Türkiye'nin siyaseti, ulusal siyaset

0: ötesi belki uluslararası siyaset var. Şimdi Mansur Yavaş'la görüşmeden hemen sonra, dün olması lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımı var. Büyük Türkiye mutabakatı.
1: Evet.
0: Bu önemli bir kavram. Ve orada da Ankara merkezli siyasetten bahsediyor. Sonra ikinci bir paylaşımı var. Orada da herkes Türkiye'yi odağına almalı diye. Türkiye odaklı siyaset yapmalı anlamına gelecek. Çünkü yanlış tam söylemiyorum ama o hem Ankara odağı hem Türkiye odağı. İşte burada Büyük Türkiye mutabakatıyla kastedilenin çerçevesinde olur mu Mansur Yavaş? Olmaz diyemeyiz şu aşamada. Yani bu üst üste gelen olaylarla en azından böyle bir intiba, böyle bir izlenim ister istemez oluşuyor. Ve bu işte Mansur Yavaş ne yapmalı sorusuna Ağustos sonundaki benim araştırmam değil bu arada, Ankara araştırmanın verileri. Orada bir seçenek de, yani bu Ağustos sonunda saha çalışması yapılıyor, Eylül raporlarında var. AK Parti ve MHP ile hareket etmeli. Yani Cumhur İttifakı'nda olmalı, evet, diyenler de yaklaşık %9'luk bir kesim. O mesela hiç yoktu bir önceki ayda. Sonradan birdenbire %9'luk bir kesim böyle çıkıyor ve daha çok da tabii ki AK Parti ve MHP seçmenlerinden de oluşuyor. Yaklaşık AK Parti seçmenlerinin, MHP seçmenlerinin %20'si bu görüşte. Bu da ilginç bir durum. Ya yani, fakat yeni partiyle hareket etmeli diyenler de
1: mesela o araştırma DEM Parti'nin tavrı belli mi? DEM Partililer ne diyor?
0: DEM Partililer yok. Onlar negatif bakıyorlar. Fakat ya DEM Parti ile ilgili konuşurken son onu söyleyeyim. Zaten çok konuştum burada müdahale ederek. DEM Parti'yi şu an değişmekte olan bir parti olarak almalıyız. Bir kere yani mutlak
1: yok yok hayır. DEM Parti Mansur Yavaş'ı nerede görmek istiyor?
0: Bu tabii 2023 seçimlerine göre o şeylere seçmen kırılımına öyle yapmışlar. Orada bayağı düşüktü. Yani onların çoğu yeni partide olmasın diyordu. Yani %10 yaklaşık yeni partide olmalı diyordu. Daha çok bağımsız hareket etmeli gibi, yani o bir ayrıştırıyordu DEM seçmeni. Fakat ya DEM
1: o zaman İhsan Bey'in dediğine geliyor. Evet. Yani Mansur Yavaş bağımsız aday olursa DEM'in desteği garanti değil.
0: Değil. Ya şöyle, gene en yüksek oyu Mansur Yavaş alıyordu. Ama bu ayki çalışmalar şimdi önemli. Bu ayki çalışmalarda bakalım Mansur Yavaş'ın o Cumhurbaşkanlığı desteği nerede duruyor?
1: Peki çekildiğini varsayarsak Özgür Özel olur diyebilir miyiz ya, aday?
0: İlk
1: ve CHP'den oy alabilir mi?
0: Bence o noktada Özgür Özel otomatik olarak birçok insanın düşündüğünün aksine otomatik aday olmaz. Bir arayışa girer. Yani yeni parti bir arayışa girer daha doğrusu. Kim olabilir diye. Bir orada Özgür Özel'i de aşacak kim olabilir, ne olabilir diye. Bir kere şu var. Özgür Özel yeni partiden daha fazla oy alır. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bir rakip olarak çıkıp da %50 artı bir alacak kadar güçlü bir isim olarak çıkar mı? Bu soru işareti. Güçlü, evet, bir aday olur. Öyle gösteriyordu potansiyel olarak son anketler. Fakat orada tabii ki daha handikapı var Mansur Yavaş'a göre. Özellikle milliyetçi kesimlerden vesaire. Bakalım ya, orada dediğim gibi bana kalırsa bir yeni parti arayışa girer. Özgür Özel'in kendisi arayışa girer her şeyden önce. Otomatik ben adayım demez.
1: Peki. Çağatay Bey, aslında, hı-hı, sizin bu soruma cevaplarınız konuşmanızın satır aralarında vardı. Yani seçimlerin bir de ikinci turu var. İkinci turda zaten kendinden bir ittifak doğar demişsiniz ama yine de ben sorayım. Eğer Mansur Yavaş çekilirse siyaseti, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tamamlayacağım. Ondan, hı-hı, sonra da siyasete veda edeceğim. Ya, evet, da belediye başkanı olarak devam etmek istiyorum der ise Özgür Özel muhalefetin adayı olabilir mi? Ve CHP'den rey alabilir mi?
2: 2029'da Mansur Bey için söyleyeyim, o devam etmeyeceğini daha önce deklare etti Polatlı ilçesinde katıldığı bir
1: yerel
2: seçimde. Yerel seçimde 2029'da eğer belediye başkanı olursa tekrar, evet, aday olmayacağını söyledi. Yani Mansur Bey ile ilgili olarak olası bir cumhurbaşkanlığı ihtimali var ya da sonuna kadar belediye başkanı olup sonrasında kendi ifadesiyle en azından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için yeniden aday olmayacağını kendisi deklare etti. Diğer konu çok fazla bilinmezi içeren bir durum. Yani şimdi önce Mansur Yavaş ben aday değilim demesi gerekiyor. Burada diğer partiler nasıl davranacaklar? Yine çoklu adaylar çıkabilir. Mesela her siyasi parti kendi

0: adayını da çıkartabilir böyle bir senaryoda. Çünkü işte yeni, sadece yeni parti özelinde gitmez. Yeni parti kendi adayını gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi büyük ihtimalle kendi adayını gösterir. İyi Parti ya da başka ittifaklar. Çünkü sonuç itibariyle şu da var biliyorsunuz. Seçim sahtına biz girdiğimiz zaman siyasi partiler birbirleriyle, özellikle oy oranı böyle kritik olan partiler bir ittifak içerisine girecekler. Parlamentoda temsilci kazanmak için. Evet. Bu ittifak görüşmelerinin bir ortak noktası şu olacak. Tek bir cumhurbaşkanı adayı da çıkartalım mı? İşte böyle bir durumda ben hani tahmin söylüyorum. Yani aslında böyle varsayımlar üzerine çok veri olmaksızın böyle spekülatif konuşmak, beyin jimnastiği yapmak, fikir alışverişi yapmak açısından iyi olabilir. Ama hani çok sağlıklı da yorumlar olmuyor böyle bir durumda. Fakat Mansur Yavaş gibi bir aktörün olmaması durumunda çoklu aday ihtimalini ben görürüm. Yani çok daha olası olur. Yani örneğin Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi grubunun bir adayını, milliyetçilerin bir adayını, CHP'nin bir adayını, Yeni Parti'nin bir adayını, muhtemelen DEM'in bir adayını, Cumhur İttifakı'nın bir adayını görüp işte ondan sonra seçmenin de ikinci tura kim kalacak ve ikinci turda da ondan sonra doğal olarak iki adaydan bir tanesi olur.
1: Bu kadar olur. Çoklu aday direkt birinci turda maçı bitirmez
0: belli olmaz,
1: mi?
0: Belli olmaz. Yani adaylara bağlı. Hmm. Hani o yüzden diyorum çok spekülatif oluyor. Aslında hani çoklu aday olursa kesin ilk turda biter. Yani adaylara bağlı. Şimdi şu ihtimal var. Yani örneğin Kerhan oy veren, isteksizce, gönülsüzce oy veren seçmenler her parti için, her aday için mutlaka olacaktır. Ya mesela ikinci turda olduğu için tıpkı belediye başkanlığında oldu ya mesela sandığa gitmeyenler oldu. İkinci turda bakarım. Hı-hı. Nasıl olsa mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir senaryoda ikinci tura kalma ihtimali çok çok kuvvetli. Değil mi? Abi, mesela bir seçmen şunu söyleyebilir. Ben Erdoğan'a oy vereceğim ama ikinci turda vereceğim. Evet. Tıpkı belediye başkanlığında emeklinin sandığa gitmemesi gibi. Mesela anlatabildim
1: mesela
0: mi?
1: Mesela bir önceki seçimde tarz, birinci
0: ya da bir ikinci
1: tur
0: turda kimin kalacağını göreyim. Yani. Ondan sonra ben sandığa gideceğim. Bunu başka iki turlu seçimleri izleyen, yapan, tatbik eden ülke örneklerindeki seçmen davranışlarına baktığımız zaman da benzer durumları görüyoruz. Çoklu adayda tabii ülkedeki sosyolojik ayrışma çok çok önemli, adayların popülaritesi çok çok önemli ama çoklu adaylı bir seçimde hani Türkiye'de ben tabii çok yani adayların lehine çok olağanüstü bir gelişme olmazsa bugünkü koşullar altında olarak söylüyorum. İlk turda muhtemelen bitme ihtimalini düşük görürüm ama dediğim gibi adayların profil çok önemli. Diyelim ki hani hep ifade ediliyor işte milliyetçi seçmen deniyor işte mukaddesatçı seçmen, sol seçmen, liberal seçmen, Kürt milliyetçi seçmen, Türk milliyetçi seçmen. Şimdi 6 tane aday oldu. Bir tanesi sağ gruptan bir aday, 5 tanesi soldan bir aday. Bu seçim ilk turda bitebilir böyle bir senaryo olursa. Evet. Mesela işte 52'ye diğerleri 48'i paylaşır mesela ya da 55'e 45'i paylaşırlar ama İşte sağdan iki isim çıktı, merkezde konumlandırabileceğimiz bir isim çıktı, soldan iki isim çıktı, daha soldan bir isim çıktı. Hani böyle bir senaryoda en azından ilk turda insanlar, ben ilk bu turda kendi tercihime oy vereceğim, ikinci turda da bakarım. Ama gelebilirler diye düşünüyorum.
2: Ne dersiniz? Çoklu aday mı olur, Özgür Özel mi olur?
1: Şimdi ben altılı masa ya da işte bir partinin bütün partileri çatısının altına toparlayacağı bir senaryoyu çok öngörmüyorum. Hani Mansur Yavaş ismi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Yeni Parti'yi ve diğer milliyetçi partileri bir araya getirebilir. O ihtimal var. Orada da bence hala yani o şuna da bakacak. Nihayetinde bu tablo oluştuğu zaman, DEM Parti bu sistemin dışında kaldığı zaman kendisi için risk midir değil midir? Bir risk analizi yaptığında yine risk olarak görecek. Yani herhalde şunu beklemeyecek. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni de, AK Parti seçmeni de bana oy verecek gibi. Şeydi, altın masa da şöyleydi. Hani rekabet o kadar birbirine yakındı ki bir aday avantajı bir anda başa başa getirebilirdi. Yani yarış daha böyle kıran kırana bir yarışa dönüşebilirdi. Şu an o pozisyon olmadığı için ben zaten her halükarda bir çoklu aday bekliyorum. Yani şu iki adayla biz seçime gitmeyeceğiz.
2: Ya Mansur Yavaş aday olarak çıksa da.
1: Çıksa da ben çoklu aday bekliyorum. Bir defa şöyle, yani DEM Partisi'nin kendi adayıyla çıkma ihtimali çok yüksek. Onlar da şöyle yapacaklar. Biz Türkiye Partisi'ne dönüşeceksek, Demokratik Türkiye Hareketi'ne dönüşeceksek Türkiye'den oy almamız lazım. Hem aday olarak hem de mecliste kendimizi daha yukarıya çekmek için bu yarışa doğrudan kendi kimliğimizle, o genişletilmiş daha Türkiye'yi kuşatan kimliğimizle girmemiz lazım. İlk seçimde hatırlayın Meral Hanım da benzer bir yöntem şey yapmıştı yani kendilerini bir test ettiler. Her halükarda çoklu aday olacak. Çoklu aday olduğu zaman daha şöyle bir şey olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkarır. Mansur Yavaş milliyetçi grupla kendisi çıkar. Orada yani iki aday iki taraf

0: arasında başa baş bir durum olabilir. Yani Yeni Parti'nin adayıyla Mansur Yavaş arasında eğer anlaşamazlarsa orada işte hangisi 25 alır, hangisi 24 alır, böyle bir durum ortaya çıkabilir şeyde. Ha, Mansur Yavaş geçebilir de şeyi, rakibini geçebilir de eğer anlaşma olmazsa. Ama şöyle, ben partilerin gücüne hala inanıyorum. Mesela Yeni Parti ile anlaşamamış bir Mansur Yavaş, şartlar ne olursa olsun seçim kazanamaz. Yani o %20 varsaydığımız kitleyi siz kenara %10'unu koysanız zaten kaybediyorsunuz. Dolayısıyla biraz şöyle, bu kadar garantici, bu kadar dikkatli, bu kadar temkinli ve şartlara bakıp da hani ben devletimin yanındayım da diyen bir şeyin, adayın bir mutabakat olmadan, yani çok da böyle kıran kırana bir yarışa gireceğine dair de bir kanaatim yoktur. Bence Yeni Parti'nin bugünden kendi alternatifleri üzerine çalışması lazım geldiğini düşünüyorum. Bu da o şöyledir. Yani
1: Özgür Özel de dışında.
0: Yani kendisi de olabilir. Bu çaresizlik yani şöyledir. Şeyi de örseletir. Yani siyasetin şöyle düşünün. Bir gelenek %30'a hitap ediyor ve geleneğinden güveneceği bir tane adamı yoktur. Ha şöyle bir şey, yani şimdi yorum yapılabilir. Efendim Mansur Yavaş zaten Cumhuriyet Halk Partili. Zaten bizim belediye başkanımız. Zaten şu. Ama nihayetinde ne Mansur Yavaş bunun böyle olduğunu, olmadığını da biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bunun böyle olmadığını biliyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde Ekmelettin İhsanoğlu meselesine vaka diye bakıyorlar. Bu cümleyi hepimiz ezbere biliriz. Ekmelettin İhsanoğlu vakası. Şimdi bir vaka daha çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu vakası. Şimdi iki vaka yaşamış bir kitle biraz da şöyledir. Yani sürekli yenilmişlik. Şeylerde bu karikatür yarışmalarında biz öğrenciyken Sedat Simavi karikatür yarışmaları olurdu. İşte iki tane kişi füzeyle gidiyorlar. Bu nükleer anlaşmalar yapılıyor. Ön tarafta da muz var. Diyor ki dikkat edelim, yani füzelerle gidiyoruz. Temel versiyonu da bunun şöyledir. Yani yine düşeceğim. Hani eyvah, yani yine düşeceğiz. Yani yine bir durum geliyor. Bu korku da muhalefette var. Hani yine yenileceğiz. Hani bir, ne yap? Bence şeyin, siyaset sadece hani oturup Mansur Yavaş'ın cümlelerini yorumlamak yerine, hani orada fal bakmak yerine, bence siyasal tedbirlerini almaları gerektiğini düşünüyorum.
2: Sadece şunu bir ekleme yapayım. Elif Hanım'ın da zamandan almayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu vakası şöyle ayırıyorum. 2014'te biz bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değildik. Hı hı. İkincisi bir de şu var.
1: Hem Ekmelettin'in
2: Milliyetçi Hareket Partisi'yle, evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Partisi'nin çatı aday olarak yaptığı görüşmeden, hı hı, sonra çıkmıştı. Bir de ama çok sembolik bir makamdı cumhurbaşkanlığı o zaman. Hı hı. O dönem
0: sonra
2: için.
0: Sistem değişti.
2: Sonra sistem değişti. Bir de 2018 ve 23, özellikle 23'te genellikle şöyle bir tepkiyi görüyorsunuz. Yani Ekmelettin Bey de bu bağlamda bir bağ kuruluyor. Seçmene sorulmadan aday görülme, gösterilme. Evet. Yani bir mühendislik yapılıyor yukarıda. İşte siz gelin, altılı masa gelin, size şu milletvekilliği vesaire. Hani bu model
1: halde karşılık
2: toplumda
1: bulmuyor.
2: Biraz karşılık bulmuyor. Yani gene gidip insanlara oy verebiliyor. Ne yapalım diyerek, hani iki taraf için de söylüyorum. Hani evet, bir taraf diyor ki öteki gelmiş. Yani negatif konumlanma orada devreye giriyor. Evet. Ama bu kez şunu ben gözlemliyorum. Yani aktif siyasetle uğraşanlar da bunu söylüyor. Diyorlar ki bu sefer anlatamayız. Yani artık insanlar, yani burada bir seçmen var. Burada bir seçmenin talebi var. Yani böyle üç masa buradan getirdim. İki seni getiriyorum. Adayı bunu getiriyoruz dediğiniz zaman bu kez, geçen sefer olmadı. Mesela o dönemde Sayın
1: biraz da zaten
2: Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın bir çağrısı olmuştu. Bu kez şöyle bir mekanizma devreye girebilir. Eğer yine benzer bir senaryo ortaya çıkarsa, burada yine varsayımsal konuşuyorum, bu 100 bin imza mekanizmasıyla bir hareket başlayabilir.
1: Evet.
2: Anlatabildim mi? Yani ama bunu dediğim gibi zaman gösterecek ve biz bunları işte seçim 2028 30 Nisan ya da 16 Nisan'da yapılacaksa biz bu soruların cevaplarını Şubat 2028'de göreceğiz.
0: Elif Hanım'a geçmeden şöyle.
1: Elif Hanım çok haklı.
3: Kesinlikle. Ben nereye düştüm diyecek şimdi.
0: Elif Hanım diye kurarak şey yapıyoruz. Bir, DEM Parti kendini dönüştürecek.
1: Elif Hanım diyerek hep.
3: Evet.
0: DEM Parti kendini dönüştürecek. İkincisi, Yeni Parti yeniden kurulacak. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi kongresini yapacak. Aslında üç parti yeniden şekilleniyor ve seçime de 1,5 yıllık bir zaman kalmış. Bu partilerin kendisini dönüştürme hikayesi.

0: hikayesini de bizim takip etmemiz lazım ki kesinlikle sonra bir şeylerle alakalı başka bir şey söyleyebilelim.
1: Peki. Elif Hanım size geleceğim ama şimdi bir araya gitmem gerekiyor. Tamam. Aradan sonra sözünüzü kesmeyeyim. Hakikaten yapay zekadan tutturuyorum. En az konuşan Elif Hanım. Kısa bir yere gideceğiz.
2: Bütün zamanlarımı sonra Elif Hanım'a verebilirsiniz.
1: Aradan sonra devam edeceğiz Habertürk'ün devamı.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Biraz İhsan Bey de söz etti. Şimdi yeni parti kongreye gidiyor. Gitmek zorunda seçimlere girebilmek için. CHP kongre takvimini açıkladı. O dediğimiz hazırsa gelsin. Gelsin OLED. 14-15 Kasım'da yeni partinin kongresi var. Şubat 2027'de de CHP kongrelerini bitirmiş. Tam tarih belli değil ama Şubat ayında büyük kongresini yapacak. 16 ay demiştiniz değil mi Çağatay Bey? 16 ay sonra YSK bir takvim açıklayacak. En aslında geç. Çok da uzunca bir süre de değil. Bu süre. Bu bir erken seçim meselesi değil ama YSK bir takvim açıklayacak 16 ay sonra. Şimdi CHP'de bir aday çıktı. Aytuğ Atıcı, eski Mersin mebusu, Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve adaylığını bildirdiğini söyledi. Birinci sorum, kongrelerden ne bekliyorsunuz? Hem yeni partinin, yeni partide hani tepki gösterilen isimler var. Bir değişiklik bekliyor musunuz? Şöyle bir laf ediliyor. İmamoğlu yeni partiyi biraz daha...

0: CHP'den ayırmak istiyor. Hatta tırnak içinde sağa çekmek istiyor diyenler var. Yeni partide bu tür bir değişiklik olabilir mi? CHP'de de seçim öncesi bir genel başkan değişimi olur mu?
1: Şimdi kurultaylarla ilgili temennilerim ve beklentilerim birbirinden farklı.
0: Uzun uzun anlatayım.
1: Evet, vaktim var. Şöyle, bizim bugünden, yani dediniz ya daha 16 ay var, neden bir aday konuşuyoruz? Bugün muhalefetin adayının kim olacağını konuşmamızın sebebi şu ki, muhalefetin kendini kimliklemek konusunda çok uzun zamandır yaşadığı çıkmaz. Şimdi, evet, daha önce biz görmedik. 16 ay önceden herhangi bir adayın belirli olduğu, yani Ekrem İmamoğlu'nun 3 sene 3 ay varken seçime kendisini aday göstermesini saymazsak eğer, hiçbir siyasi partinin bugünden adayını açıklamak gibi bir zaruriyeti ya da böyle bir takvimi zaten yok. Ama şimdi CHP bölünmeden evvel zaten son 10 yıldır, 15 yıldır rakibi olan iktidar partisinin, AK Parti'nin karşısında kendini tanımlamak noktasında yaşadığı bir zafiyeti vardı. Şimdi bugün konuşurken diyoruz ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanımızla görüşmesine devletimin yanındayım demiş. Bunun altından bir sürü işte analiz çıkartabiliyoruz. Neden çıkartabiliyoruz? Çünkü muhalefet partisinin güvenlik doktrini konusunda nerede durduğunu bilmiyoruz. Ya da ekonomik politikasına dair çerçevesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da dış politikasına dair herhangi bir fikrimiz yok. Türkiye tahayyülünü bilmiyoruz. Şimdi eğer bu noktada kurultayları her iki parti de yeni bir kimlik inşa etmek üzerine kurgulayabilirse, acaba Özgür Özel mi aday olur yoksa Mansur Yavaş aday olur da bu aday üzerinden, bir aktör üzerinden yeni bir siyaset stratejisi mi inşa edilir gibi gündemlerden bizi kurtarmış olacaklar. Yani biz şu an CHP'nin AK Parti karşısında nasıl bir kimliği olduğunu bilmiyoruz. Yeni partinin de CHP'nin karşısında ayrıştırıcı nasıl bir çerçevesinin olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer muhalefet kendine yeni bir ideolojik çerçeve çizmek noktasında bir adım atarsa, ben bunu Türkiye siyaseti açısından çok faydalı bir şey olacağını düşündüğüm için bunu temenni ediyorum. Ama beklentim ne diye sorarsanız, ben bu kurultayların her ikisinden de bir değişiklik çıkacağını beklemiyorum ne yazık ki.
0: Yani CHP'de de olmaz.
1: CHP'de de, çünkü zaten kurultay süreçleri biliyorsunuz bu mahalle delegeleriyle başlayan ve yukarı doğru devam eden bir sistematik içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun örgütün yapısını değiştirebilmek noktasında elinde ciddi bir imkan var. Eğer kendisi aday olmak isterse, ki bu kapıyı da tamamen kapatmıyor yaptığı açıklamalarda. Evet. Yani taban ne isterse, beklenti ne derse, beni isterlerse ben de kapıyı kapatmam. Öyle söylüyor. Eğer bu noktada böyle bir ajandası varsa kurultay süreci zamana yayılacaktır ve Kemal Kılıçdaroğlu elbette yani demokratik görünümü verecek adaylar çıkacaktır süreç içerisinden, ama ben istediği takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak devam edeceğine inanıyorum. Diğer tarafta da yeni parti ismiyle müsemma olmayan bir siyasi partiye dönüştüğü için ne CHP'den hangi noktalarda ayrıştığını biliyoruz, ne de partisinin iktidar karşısında nasıl bir çerçeve oturttuğuna dair de bir fikrimiz yok. Dolayısıyla yeni partinin de elbette genel başkanı değişmeyecektir, ama belki bu kamuoyu baskısı vitrin değişikliğine sebep olabilir. Yani belki genel başkan yardımcıları nezdinde ya da parti meclisi nezdinde. Şimdi burada da şöyle bir çıkmazı var yeni partinin. Şimdi AK Parti ile beraber Türkiye siyasetinde toplumsal olarak bir şeyler değişti. Ne değişti? 10 yıllarca siyasetin periferisinde tutulan birçok toplumsal kesim bugün siyasetin merkezine geldi. Şimdi siz bu yeni gerçeği kabullenip eğer siyasi haritanızı ya da yeni ideolojinizi bu çerçevede genişletseydiniz, belki bugün böyle bir çıkmazın içinde olmayacaktınız. Ama bu...
0: Bunu biraz açar mısınız?
1: Şöyle açayım. Şimdi CHP'nin AK Parti'den önceki 90 senesine, 80 senesine baktığınız zaman aslında kimlikleme konusunda çok bir problemi yoktu. Biz CHP'nin nerede durduğunu biliyorduk. Bir ideolojisi vardı. Hayat tarzı üzerinden söyleme dökülmüş. Yer yer AK Parti iktidardayken de yani yargı kanalları noktasında siyasetin sıkıştırıldığı, ne bileyim 367 krizinin de temelinde ne olduğunu biliyoruz. Ya da işte Cumhuriyet mitinglerinin de temelinde ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bir siyasi kimlikti CHP için. Ama bugün artık muhafazakarların da ya da toplumun diğer kesimlerinin de yani o mezhep ayrışmalarının eridiği ya da işte daha kimliksel ayrışmaların eridiği bir merkez partisi haline gelmesi AK Parti'nin ve bunun da iktidarın uzun bir yolculuğa dönüşmesinin zemininde yer alıyor olması CHP'nin bu noktada entegrasyonunu biraz zorladı. Yani bu yeni Türkiye dinamiği ekseninde bir siyaset inşa etmek yerine ya şunu da yapabilirdi bu arada. Aynı ideolojisini koruyarak bu söylem üzerine de gidebilirdi ya da değiştirebilirdi ama üçüncü bir yol denedi ve bu olmadı. Bu çünkü organik değildi. Yani siz parti meclisinize başörtülü genç bir kızı koyduğunuz zaman 10 yıllardır hakir gördüğünüz bir toplumsal kesimle barışmak noktasına bir adım atmış olmuyorsunuz. Bu siyaset ister, bu risk almak ister, bu söylem değişikliği ister. Yani neticede CHP bugün geldiği noktada ben mesela ne bileyim NATO Türkiye'de yapılmadan önce yaptığı dış politika söylemlerine bakıyorum Özgür Özel'in. İşte Financial Times'a yazdığı yazıda. NATO bittikten sonra işte Şangay'dan önce verdiği demeçlere bakıyorum. Kafası karışık. Anlatabiliyor muyum? Türkiye tahayyülü noktasında net bir çerçeveye oturtulmuş bir siyasetiniz olmadığı zaman siz siyasetinizi kazandırabilecek adayların üzerinden inşa etmenin kolaycılığına sığınırsınız. Bugün bu yüzden Ekrem İmamoğlu denklemden çıktığında Mansur Yavaş vazgeçilmez bir aktöre dönüştü her ikisi içinde. Evet. Çünkü CHP'nin kendi çerçevesinin dışında da oy alma potansiyeli var. Halbuki elle tutulur somut bir ideolojisi, bir politikası olsaydı bu politikayı taşıyabilecek bir aktör kendi geleneğinin içerisinden de çıkabilirdi. Şimdi her iki kurultayda bu açıdan kendiler için bir fırsat. Yani yeni bir siyasi harita koyarlarsa ve bu noktada daha organik bir genişleme sürecine girerlerse belki Mansur Yavaş'ı konuşmuyor olacağız kurultay süreçlerinden sonra. Belki kendi geleneklerinin içerisinden bu politikayı taşıyabilecek, daha temiz aktörler de çıkartabilecekler. Ama dediğim gibi temennimle beklentim yani birbirinden ayrışıyor bu noktada.
0: Peki. Sizin de şimdi iki kurultay var önümüzde. Bu kurultaylar bir üçüncü kurultayı beraberinde getirir mi? Bunu şöyle
2: Birleşme kurultayı gibi. Birleşme kurultayı
0: gibi. Daha önce yaşadık
3: birliktelikte
0: CHP,
3: hayır
0: CHP,
3: vardır.
0: Evet. Birleşme kurultayı vardı. İlkinden CHP kaçmıştı, ikincisinden kaçamadı. CHP çatısı altında Erdal Bey'in meşhur mektubuyla çatı CHP olmalıdır mektubuyla o çekişme sona ermişti. Şimdi yeni partide neler bekliyorsunuz bu kurultaydan? CHP'de de şu anda bir aday var. Akla bir de Muharrem İnce geliyor. Muharrem İnce de rakip olur mu Kılıçdaroğlu'na? Bu kurultay Kılıçdaroğlu'nu değiştirir mi?
3: Burada yeni partide tabii ki Özgür Özel lider olacak. Hatta rakipsiz lider olabilir. Yani karşısına hiç kimse çıkmayabilir. Ya yeni parti yeni yola çıkmışken genel başkanıyla tabii ki devam edecek. O konuda hiçbir şüphe yok.
0: Ritimde bir değişiklik Elif Hanım söyledi.
3: Ya beklenir ama yapabilirler mi? Yaparlar mı? Nasıl yaparlar? Önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz. Artık yapmaları lazım tabii ki. Kurultayı biraz buna dönüştürmeleri lazım. Kurultayın sürprizinin o olması lazım. Yeni partinin gerçekten yeni olduğu iddiasının ortaya konması. Belki de bir sürpriz işte o biraz önce bahsettiğimiz Cumhurbaşkanlığı konusunun biraz Özgür Özel aday olacaksa belki işaretlerinin verilmesi vesaire.
0: Kurultayda.
3: Mansur Yavaş'la ilgili konunun biraz açıklığa kavuşması söz konusu olursa. CHP'ye gelince, şimdi CHP'de tabii ki Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek isteyen potansiyel adaylar var. Var, var, var. Orada birkaç aday en azından hemen aklıma gelen var. Fakat onlar hemen bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilirler mi? Onu çok muhtemel görmüyorum. Parti yapısı, delegelerin formasyonu vesaire. Bir de tabii ki oradaki farklı adaylar aslında birbirlerinin kuyusunu kazacaktır ister istemez. Veyahut da şimdiden adaylık iddiasını ortaya koymayan ama olabilecek olan vesaire. Biraz onlar ya birbirlerine karşı çalışırlar. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu zaten nasıl genel başkan kaldı bunca yıldır aslında mekanik öyle işledi. Hep farklı klikler, farklı gruplar birbirlerine karşı çalışmaktan veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışmak, genel başkanla işlerini halletmeye çalışmaktan asla başka bir farklı yönetim tahayyülü kuramadılar. Başka bir genel başkan da çıksın, şöyle de olsun, böyle de olsun. Tabii ki işte Muharrem İnce çıktı vesaire çeşitli şeyler oldu ama hiçbir zaman bunlar gerçekliğe bürünebilecek gibi değil. Daha ciddi de bir aday var mıydı elle tutulur? O da ayrı tartışılır tabii ki. Ama ne olursa olsun Kılıçdaroğlu'nun o şimdi gelmişken hazır, daha yeni

0: koltuğuna ısınırken o koltuğu bırakacağını, bırakmasına herhangi bir yargıyla ilgili gelen bir karar dışında hiçbir konunun sebep olacağını zannetmiyorum. Dışarıdan bir şekilde.
1: Ama çok aday çıkar diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Çok aday çıkar karşısına.
0: Çıkamayabilir. Şöyle bir şey çıkabilir tabii ki. Yani Muharrem İnce en potansiyel aday, kendini de ortaya atabilecek bir aday. Onları yapar. Fakat bir kere daha bunda da yenilmeye o zaman göze alır mı? O ayrı bir şey tabii ki. Fakat oradan yani öyle gerçek bir rekabetti, yarıştı vesaire olmaz. Yani o kadar bayraklar da açılır mı şimdiden? Bir zemini yoklarlar. O delege formasyonu, o giderken zaten biz orada onun ipuçlarını alırız, görürüz. Öyle bir rekabet olacak mı, açığa dökülecek mi? Ama bana kalırsa artık hesaplar bir sonraki dönem. Bir sonraki seçim. Zaten birçok insan bana kalırsa veya insan derken siyasetçi, seçmenler asla değil ama biraz bir sonraki seçim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir dönem daha Ankara odaklı siyaseti öyle biraz ele alabiliriz. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten tamam yani kalacak. Ondan sonraki dönem devletin yeni formasyonu ve şekillenmesinde biz nerede olabiliriz gibi düşündüklerini bence yavaş yavaş öyle bir kayış başlıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesinde ben bu yüzden bu kadar önemsedim ve sembolizm yükledim. O bir sonraki dönem, orada alınabilecek devlet görevleri, oradaki farklı yapılar, yeni işte siyasetti, şuydu buydu neyse işte onlar. Ya biz de yeni anayasa döneminde de aynı zamanda olabiliriz. Asıl konumuz aslında o parti bu seçim şöyle vesaireden öte yeni anayasa, yeni bir devlet formasyonu, oluşumu, bütün bunlarla ilgili konular, belediye seçimleriyle ilgili değişiklikler ya devlet yapısıyla ilgili çok ciddi değişiklikler önümüzde olabilir.
1: Peki üçüncü bir kurultay olur mu? Sözlerinden yok. Olmayacağını anlıyorum.
0: Yok, yeni partiyle CHP'nin artık hikayesi bitmiş bir hikayedir. Yani oradan bir şey çıkmaz. En son Üsküdar seçimleri bunun artık nişanesi olmuştur. Yani orada olur mu? İşte belediye meclisi seçimlerinde birliktelik bir şey, bir dayanışmayla farklı bir durum ortaya çıkabilir mi? Orada olanı gördük yani. Bundan sonra, bu saatten sonra olmaz.
1: Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Aynı soruyu size de sormuş olayım. İki kurultay. Neler bekliyorsunuz bu kurultaylardan? Ve bir üçüncü kurultay olur mu?
2: Yani birleşme ihtimali ancak yargı kararıyla olabilir. Yargıtay'ın kararı. Burada güzel olan nokta şu. Kasım tarihinde de, Şubat 2027 tarihinde de artık Yargıtay'ın kararını biz öğrenmiş olacağız.
1: Eğer zaten o biraz karar, sanki ona göre.
2: O da ona göre. Çünkü beklenti var. Yani şimdi burada tabii şunu unutmayalım. Yani ilk derece mahkeme bu konuyla ilgili Özgür Özel seçilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve parti meclisi lehine karar vermişti. Daha doğrusu şu şekilde dedi. Bu beni ilgilendiren bir dava değil. Benim alanıma girmiyor demişti. Bunu Bölge Adliye Mahkemesi farklı verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun burada açıklamaları var. 2025 Eylül'de yaptığı açıklamalar. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarını ben çok çok önemsiyorum. Yargıtay'ın da Yüksek Seçim Kurulu'na benzer bir görüşü olursa burada gerçekten kararın bozması çıkabilir. Kararın bozulması ihtimali olursa zaten şöyle bir durum devreye girecek o zaman. Sayın Özgür Özel istifa etmiş bir genel başkan olacak. Eski yönetim aynen geldiği için, görevinden boşalma olduğu için, görevden ayrıldığı için parti meclisi işte toplanacak. Bir genel başkan vekili seçecek parti düzenine uygun bir şekilde ve 45 gün içerisinde de olağanüstü kurultaya gidecek. Bu bambaşka bir senaryoya götürür bizi. Yargıtay'ın kararının sonuçta nihai yer. Ha, Yargıtay'ın kararı onama şeklinde olursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin, o zaman işte o zaman artık bu iki parti arasında acaba Yargıtay'dan farklı bir karar çıkar mı? Dur bakalım. Konusu tamamen ortadan kalkacağı için iki parti de seçimlere kadar kendi yollarında devam edecektir. Ve işte bu karar muhtemelen Ekim ayında, en geç Ekim ayında bekleniyor. Yani Ekim'in ikinci haftasına kadar çıkar. Bir ay içerisinde biz bu kararı görürüz muhtemelen. İşte o karara göre de artık şunu bilecekler, eğer karar onanırsa Bölge Adliye Mahkemesi şeklinde, yani bu ayrışma kesinleşirse hukukun gözünde de o zaman yeni parti diyecek ki biz bu seçime bu

0: politikasızlık konusuna. Aslında politikaları var. Yani ekonomi politikasıyla ilgili de görüşleri var, eğitim politikasıyla ilgili görüşleri var, sağlık var, tarım var, var.
1: Halka
0: ama
1: yansıması
0: buradaki
1: var
0: sıkıntısı
1: mı?
0: Şu, işte evet. Bu konuda mesela hata olarak ben bunu görüyorum, yanlış olarak görüyorum. Sürekli olarak bu konuları konuşması gerekiyor. Mesela Sayın Özgür Özel'in artık Yargıtay kararı çıkana kadar çıksın çıkmasın, çıktıktan sonra bakılır kararın durumuna göre. Sürekli olarak bu konular üzerine konuşmalar yapsa, o zaman hani bizim de böyle çıkıp da üzerine yorum yaptığımız, buraya koyduğumuz ifadeler de o konularla ilgili olacak.
2: Evet.
3: Peki hocam,
0: anlatabiliyor
3: mesela
0: muyum? Yoksa
3: çerçeve
0: yok değil.
3: Yasada
0: program
3: da
0: var. Program
3: mı?
0: Var. Çerçeve yasa bizim toplayıcı parti dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, tamamen hani bu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de şeyde yaşadığına benziyor bu tezkereyle ilgili. Tezkere. Çünkü orada bir mukaddesatçılar var. Hani bir Müslüman ülkeye işgal durumu var. Biz buna çok fazla girmek istemiyoruz. Benzer bir durum. Burada da bir sosyal demokrat ve sol grup var. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti içerisinde de bu böyle. Bir de daha işte tarihten örnek verecek olursak daha böyle Fevzioğlu çizgilerinden gelen bir damar var. İşte Atatürk Milliyetçisi, Türk Milliyetçisi damar var. Biraz da sosyal demokrat kimlikler var.
2: Evet.
0: Bu kimliğin arasındaki sonuç çerçeve yasa. Bu çok doğal. Başka bir yerde bunu göremezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi de ancak tezkere gibi bir konu üzerine bunu görebilirdiniz. Hani daha böyle siyasal milli görüş geleneğinden gelen aktörlerle merkez sağ aktörlerin ayrışması gibi. Böyle bir örneklem verebilirim. Denk olur mu bilmiyorum ama bu şekilde bir örneklem verebilirim.
2: Sizin itirazınız buna mıydı?
3: Yok, ben söz geldiğinde
0: tam bir parti kurumsallaşması, bir bütün olamama durumunda partiler bütün de olamayabilirler. Mesela af konusunda da, idam cezasının kaldırılması da, bunlar da mesela siyasi partilerin farklı oy veren milletvekili olduklarını biz görüyoruz. Bunlar normal şeylerdir. Ama tabii bir travma yarattı. Hani ilk başta böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı için bir zamanlamada bir sıkıntı oldu. Ama nihai olarak şunu söyleyeyim. Yeni partiyle ilgili olarak bu kurultayda Yargıtay'ın kararı kesinleşeceği için, artık belli olacağı için buradaki kurultay, eğer yapılırsa o kurultay, yapılacak tabii ki de, o zaman Yargıtay'ın kararına göre bunun içeriği belli olacak. Ya diyecekler ki tamam, artık biz yolumuzu gidiyoruz, kadromuz bu, programımız bu ve bence ondan sonra artık sadece program konuşması gerekiyor. Aday tartışması, işte belediye, şu bu, elimizden Üsküdar falan, tamamen bu tartışmaları kapatıp, bu unutmak anlamında değil, seçim satına kadar YSK hadi bana artık kim aday oluyor, başvurularınızı istiyorum, bekliyorum dediği güne kadar bu polemiklerden uzak durmasını düşünürüm siyaseten ben, seçmene mesajı için. Kemal Bey'le ilgili olarak da CHP evet, kurultayıyla onu da söyleyeyim. Orada yine Yargıtay'ın kararına göre, eğer Yargıtay'ın kararı burada Kemal Bey'in devamı yönünde bir karar verirse, ben orada çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Kemal Bey'le zaten çoklu bir yarış olma ihtimalini de Sezin Hanım'ın söylediği gibi, yenilmeye göz alırsanız muhtemelen çıkarsınız. Çünkü mahalli delegelerden itibaren, 28 Ekim'den itibaren yeni bir seçim yapılacak. Bizim bu mahalli delegeler seçimimiz çok demokratik seçimler olmuyor. Merkez ilçe başkanlarının yönetiminde olan, bu sadece CHP'ye değil, yani bütün siyasi partilere sirayet eden bir problem bu. O yüzden zaten lider değişimi bize çok çok zordur. Oradaki delege kompozisyonu muhtemelen işte Kemal Bey'in oy verecek olan delege kompozisyonu olacaktır ve muhtemelen de kazanacaktır. Zaten hani bir önceki açıklamasını, bir önceki turda konuştuğumuz reklamlardan önceki açıklamasında ne diyordu? Ben ittifak kurma konusunda mahirim ve bu işi de bir kez daha yapacağını söylüyor. Şimdi bunu söyleyen bir kişinin ben 2027'den sonra genel başkanlığı bırakacağım demesini ben zaten beklemiyorum. Yani böyle bir beklentisi, düşüncesi olsaydı öbür cümleyi kullanmazdı diye düşünüyorum.
2: Peki. Neye itiraz ediyordunuz?
3: Edeyim mi? Şöyle, şimdi çerçeve yasa konusunda aslında kastettiğim şey kolektif bir tavır ortaya koyamamış olması değildi. Ama yeni parti kurulduktan sonra neticede siyasi olarak karşılaşacağı ilk sınavdı. Ve burada mesela bağımsız kalmak bir tercihtir. İsteyen vekil istediği gibi oy verebilir demek bir tercihtir. Bunların hiçbirine değil itirazım. Ama biz çok hazırlıksız yakalanmış bir yeni parti gördük. Yani oylamadan çok yakın 15 dakika önceye kadar nasıl hareket edeceklerinden emin olamayan ve burada da aslında kamuoyunun baskısını yönetmeye yönelik öyle mi desek böyle mi desek noktasında bir endişe hali vardı. Şimdi eğer bu kadar makro bir meselede, yani teröristli Türkiye çok uzun zamandır devam eden, işte komisyonlardan geçen, işte meclise gelen, görüşülen, sizin hala oluşmamış bir fikriniz varsa, şimdi bu

0: konuda siyasi bir çerçeveniz henüz tam da netleşmemiş demektir. Ya da az önce bahsettiğim NATO meselesi. Yani Financial Times'a yazdığı yazı Özgür Özel'in. Yani NATO aslında bu topraklarda yapılıyor ama Türkiye'nin Rusya'yla da Çin'le de bak ilişkileri var zemininde yazılmış bir yazı. Ve Cumhurbaşkanımız Şangay'a giderken de yaptığı açıklama, ya biz NATO ülkesi miyiz, o muyuz? Şimdi bir kafa karışıklığı var, anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar az önce İhsan abinin altını çizdiği gibi devletin yanındayım kadar her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kalıbını basacağı bir cümleden bile söz konusu CHP rozeti takan bir büyükşehir belediye başkanı olduğunda siyasi bir okuma yapacak bir boşluk buluyor kendisine. Çünkü ne güvenlik doktrinine dair ne dış politikasına dair çok da net bir çizgisi yok CHP'nin de Özgür Özel'inde. Yani iç bir meselede siz eğer çok edilgen bir tavırla Batı ülkelerini muhatap alan yazılar yazıp oralara çağrı yapıyorsanız, ki İngiltere ile alakalı mesela bir çağrısı vardı Özgür Özel'in geçtiğimiz aylarda. Ya da şu da, bu da bir siyasettir bu arada. Eğer bunun da altını doldurursa ve benim siyasetim ben Avrupa'ya angaje, Avrupa Birliği'ne girmeye işte aday olacak bir Türkiye istiyorum dese, bu da bir siyasi çerçevedir. Ama tam olarak mesela bunu da göremiyoruz. Ben CHP'nin de yeni partinin de dolayısıyla bu noktada bir kafa karışıklığının olduğunun ve net çerçevelerle artık kendini kimlikleyemediğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce CHP'li dediğiniz zaman yani ulusalcı, o zaman sosyal hayatta şuna denk geliyordur, şu meseleye mesafesi budur, bu meseleye de bakışı budur diye bir tahayyül oluşuyordu zihnimde. Ama şu an yeni parti ya da CHP'li olmak sosyal hayatta bir kimliğe tekabül etmiyor, anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada biraz daha net kendini tanımlamak ve çerçevelemek durumunda olduğu bir süreçten geçiyor her iki partide.
1: Şimdi ben buna şöyle cevap vereyim. Görüşlerinize saygı duymakla beraber. Şimdi artık bu 1960'lar 70'lerden beri toplumsal olarak sadece ülkemizde değil birçok ülkede yaşanan artık bu sınıfsal, ister ekonomi tabanlı olsun ister kültürel tabanlı olsun, bu sınıfı nasıl tanımladınız? Sınıflar arası geçişkenlik çok arttı. Ve bunun bir sonucu olarak da biz 1970'lerden itibaren sadece Türkiye'de değil, ki Türkiye'de ortanın solu politikası bunu, bu dönüşümün bir neticesidir kısmen. Artık toplayıcı partiler var. Yani siyasi partiler içerisinde farklı gruplar var. Bu çok doğaldır. Bununla ilgili var. Herhalde. Efendim mesela Anavatan Partisi'ni diyor. Tabii Catch-all Parti, toplayıcı partiler. Anavatan Partisi'ni düşünelim mesela. Anavatan Partisi içerisinde 4-7'yi birleştiren bir partiydi. Anavatan Partisi idam cezasının kaldırılması konusunda daha muhafazakar ve milliyetçi parti kökenden gelenler hayır oyu kullandılar. Kaldırılmasın dendi. Bu terör suçları kapsamı dışında olmasına rağmen, yani doğrudan Öcalan'ı ilgilendiren bir konu olmamasına rağmen.
2: Daha Öcalan dışarıda o zaman.
1: Yok, içerideydi. İçerideydi diye hatırlıyorum. Yani 98-90 yok içerideydi galiba. Yok içerideydi.
3: Dışarıdaydı.
1: Şey yok, 99 seçim öncesi ya. Yok yok. Kesin içerideydi, şundan dolayı diyorum. 99 öncesinde zaten 99 seçiminin temel argümanı buydu. MHP'nin yükselişi vesaire. O zaman İmralı'daydı.
3: O zaman 2000 iktidarı yılında, değil yani Ecevit
1: iktidarı. Üçlü koalisyonu vardı ya. Tamam, hayır, Anavatan Partisi'ni de bir örnek olarak veriyorum. Tamam. Evet. Hani Anavatan Partisi içerisindeki milliyetçi milletvekilleri, daha MHP kökenliler mesela hayır oyu vermişti. Bu çok doğaldır yani. Mesela hani şey açısından söylüyorum bunu, farklı partiler arası içerisinde farklı kesimler olabilir ve milletvekilleri de bunu yapabilir. Yani milletvekili partilerin her zaman bir grup kararı alarak arkadaşlar bu konuda şu oyu vereceğiz diye bir disiplin içerisinde hareket etmesini çok beklemememiz gerekir. Yani her konuda böyle olmayabilir.
3: Kötü de bir durum değildir. Burada şöyle sözünü kesmeyelim de. Şimdi eski örneklerin hiçbirisi bu yeni partinin yeni durumunu tanımlamıyor, biliyor musunuz?
1: Neden tanımlamıyor?
3: Şöyledir, bir parti sahneye çıkmış, herhangi karşı karşıya kaldığı bir politik tutumda öyle bir tavır sergileyecekti ki bütün Türkiye vay be diyecekti.
1: Yok diyemezdi.
3: Şöyle liderlik olmaz. Bu parti efendim, benim tabanımda milliyetçiler var, ulusalcılar var, radikal soldan adamlar var. Bizim geleneksel örgüt solcuları daha efendim Kürt meselesine yakındır.
1: Evet.
3: Milliyetçiler uzaktır. Ya yani AK Parti içerisinde de
1: işte oldu çok zaten.
3: Yok şöyle şimdi hani, eski örnekleri verdiğiniz zaman şöyle
1: neden
3: oluyor.
1: Neden eskiler?
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte tezkereyle alakalı tutum.
1: Tabii.
3: AK Parti de o zaman yeni bir partiydi. Fakat şöyle o günkü şartlarda o durumu açıklar. Fakat yeni parti neden böyle bir cin çarpmışa döndü?
1: Cin çarpmış hayır.
3: Şu ama anlamda
1: böyle görür,
3: milletin
1: böyle ifade
3: yok, şöyle
1: dersiniz.
3: Milletin bir beklenti oluştu partiyle alakalı. Anlıyorum. Bu işte sol entelektüeller

0: Geleneksel CHP'lerde, medyada bir rüzgar oluştu.
1: Yok,
0: ben buna parti buna bir sınavla karşı karşıya kaldı.
2: Şöyle katılmıyorum.
0: Şöyle, yok şöyle, cümleyi yarım kalırsa zaten katılmamış olursunuz. Yani cümle diyorum. Tamamlanmamış olur. Bir sınavla karşı karşıya geldiğinde, yani şöyle söyleyeyim ya, bugün işte Kürt meselesinin sonuçlanması, terörist Türkiye meselesinin 40-50 tane memlekete olumlu başlığı var. Riskli alanları da var. Nedir? Seçimle alakalıdır riskli alanlar, yani oy tercihleriyle alakalıdır. Siz burada bir vizyon ortaya korsunuz, kitlenizi arkanızdan sürüklersiniz, derler ki bu parti Türkiye'nin geleceğiyle alakalı karar verebilir, risk alabilir, tabanda sancı da olsa yönetebilir. Partinin bir defa kendisini yönetip yönetemeyeceğine dair bir tereddüt ortaya çıktı. Hemen arkasından şu belirginleşti. İmamoğlu ile Özgür Özel çatıştı. Yani iki grubun çatışması gibi de dışa yansıdı.
3: Peki.
0: Ve ya mesela 10 tane eski örnek verseniz de bugünkü açığı ortadan kaldırmıyor. Yani.
2: Örnekler şimdi şöyle. Şimdi çok yeni parti yani, tamam, evet. Yeni parti normal şartlar altında.
0: Çok yeniydi diyebilirsiniz ama. Yani yeni parti tamam. Çok yeniydi. Çok neye uğradığını şaşırdım.
2: Bir saniye, hiç öyle bir şey demeyeceğim. Tamam. Yeni parti olağanüstü koşullar altında kurulan bir siyasi parti. Yani yeni parti yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı içerisinde kuruldu. Temmuz'un başında muhtemelen yeni partinin kurulup kurulmayacağı net değildi. Tabii. Bu yargı kararıyla Türkiye'de bir ilk olarak var olan bir genel başkanın, Cumhuriyet Halk Partisi Ana Muhalefet Partisi'nin mutlak kararıyla kazandığı kongreden 3 sene sonra yapılan kongre bir kararla, Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla görevinden ayrılan ve içeride de sürekli bir durumu vardı, bir sürtüşme vardı. Grup toplantılarında bu mu konuşacak, bu mu konuşacak vesaire gibi. Ve yine şunu da unutmayalım. Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a bu davalar genellikle böyle 30-35 günde ulaşıyorlar. O öyle bir zamanda geldi ki 50. günde ve tam adli tatilin cuma günü geldi hatırlayacak olursanız. Ve o zaman da Özgür Özel'in üzerinde şöyle bir baskı oluştu. Bu baskı kimilerine göre haklıdır, kimilerine göre haklıdır. Şöyle bir baskı oluştu. Ya bu yargıdan hala bir beklentiniz mi var Özgür Bey diye kendi içerisinden hadi biz partimizi kuralım dendi. Böyle bir durum var. Şöyle düşünmeyin. Yani burada bir fikir hareketi var. İşte kadrolar oluşmuş. Dediniz ya toplumdan bir beklenti, entelektüeller bir beklenti. Ben hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Böyle bir beklenti var. Oturdular,
0: konuştular, 6 ay, 7 ay çalıştılar,
2: programlarını yaptılar, partiyi kurdular. İlk oylamada hop oldular, çatladılar. Hani böyle bir durum yok. Çok farklı örnekler.
4: Hayır.
2: Hala bekliyorlar şu anda ama Kasım'dan sonra bakacağız. Kasım'dan sonra daha net bir duruş göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, AK Parti'de de aynı durum var. Yani AK Parti'nin de testi, yani tezkereydi. Çok güzel bir testtir o. Çok önemli bir testtir ve orada çatladı. Daha yeni bir partiydi ama bu AK Parti bir, yani kimse bunu böyle anlamsızlaştırmadı. Vay vay, Adalet ve Kalkınma Partisi çok zayıf bir partiymiş denmedi. Çok doğal karşılandı. Beklentide de vardı bu yönde zaten. Evet. Çok ciddi de bir fire oldu orada. 70-80 kadar fire oldu.
4: Tezkere dediğiniz mesele ile terörsüz Türkiye süreci birbirinden çok bağımsız ve bence kıyas edilemeyecek meseleler. Bir tanesi Türkiye'nin 50 yıldır 60 yıldır sırtında taşıdığı yani bir güvenlik meselesinin çözümüne dair sizin bakış açınızı yansıtan bir karar bir. İkincisi yeni parti dışarıdan toplanan aktörlerle kurulmadı. Zaten aynı kurmay kadro CHP'nin içerisinde terörsüz Türkiye sürecinin içerisindeydi. Tamam. Yani bu parti kuruldu. Ah böyle bir sınavımız var. Şu an ne
2: Elif
4: yapacağız?
2: Hanım bak, tekrar söylüyorum. Bugün olsun benzer oylama. Yine böyle bir çatlak oldu. Bu konu özelinde. Çünkü bu konuda parti içerisinde sosyal demokratlarla Türk milliyetçileri var ve bunlar
4: i̇şte
2: farklı düşünüyorlar. Tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içeriğindeki özellikle 2002-2007 yılları arasındaki merkez sağ gelenekten gelenlerle milli görüş geleneğinden gelenlerin farklı düşündüğü gibi.
4: İşte
2: bu çok 2002, doğal bir şey.
4: 2002-2007 arasındaki ayrışmaları parti politikaları içerisinde eriterek bir kurumsal kemik çıkarabilmiş ki 25 senedir iktidarda olan bir AK Parti'den bahsediyoruz.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu zaten bu bir zayıflık değildir. Bu normaldir. Her partinin başına gelebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kimse o tezkere çıkmadıktan sonra daha doğrusu mecliste yeterli kadar oy alamadığı için, salt çoğunlaşamadığı için kimse mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan için şunu söylemedi. Partisinin kontrolünü kaybediyor vesaire demedi. Bu çok doğal evet. bir
4: Çünkü
2: durumdur.
4: Çünkü tezkere meselesi Türkiye'nin güvenlik meselesiyle, terörsüz Türkiye güvenlik doktriniyle
2: tezkere meselesi Türkiye'nin dış politikasının o dönemdeki şey çok önemli bir meselesidir.
4: PKK ile mücadele meselesinde
2: hayır, bakın, PKK ile mücadele bakın
4: iktisadi bir hayır, oy hesabı Hanım, üzerinden onu, nerede pozisyon alacağınıza dair bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız yok. Bu konuda sizin ideolojik bir çerçeveniz oluşmadığı için.
2: Bu konuda
4: içindir.
2: Şöyle söyleyeyim. Yemeyelim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını da mesleğim gereği, Yeni Parti'nin programını da, CHP'nin programını da okuyorum. Programları okuduğunuz zaman her siyasi partinin çerçevesi belli bir programı olduğunu görürsünüz. Ha şu konudaki eleştiriye sadece katılırım. Muhalefet partileri bu politikalarını anlatmalılar. Bıraksın evet. yani bir şeyi çok iyi anlıyorum. Evet ama hani seferberlik, mobilizasyon... İşte belirli türkülerin, şarkıların söylendiği cep telefonlarıyla bir mobilizasyonun işte ışıklarla bunun yerine artık ben emekliye şunu vereceğim ve şöyle vereceğim. Gençlere şunu yapacağım, böyle vereceğim. Eğitimde şunu yapacağım, böyle vereceğim. Diğer konuları da zaten zamanı gelince göreceğiz diye daha pozitif siyaset odaklı konuşmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Elif Hanım, ard arda AK Parti'ye geçişler var. Çok evet. kısa rica edeceğim. İşte Üsküdar, Foça... daha da devam edecek gibi görünüyor. Hatta sayayım Menderes, Üsküdar, Foça, AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri. Sizce bu transferler kime yarıyor?
4: Bu transferler dolaylı yoldan etkilenen bence çok kişiler var tabii ki. Yani ya şöyle buradaki sıkıntı şu ki bu CHP'nin içerisindeki mevcut bölünmede taraf olmak istemeyen ama siyasi hayatına devam etmek isteyen ve bulunduğu noktada da hizmet üretmek isteyen yerel yöneticiler için meclis üyesi olsun, belediye başkanı olsun AK Parti'de siyaset yapmak kaçınılmaz bir tercih olabilir. Neticede iktidar partisi, merkez hükümet, işte merkezle ilişkileri olacak. Ve siyasete devam etmek istiyorsa neticede AK Parti de bir kitle partisi. Yani içerisinde muhafazakar da var, demokrat da var, seküler de var. Herkesin eriyebildiği bir potada siyaset yapan bir parti. Dolayısıyla ben bu geçişleri çok yadırgamıyorum bu noktada. Geçmek isteyenleri de yadırgamıyorum. Yani şu an Mansur Yavaş için de aynı şeyi konuşuyoruz. CHP'de kalmak şu an daha maliyetsiz olduğu için CHP'nin rozetini takmaya devam ediyor. Çünkü oradan istifa edip yeni partiye geçtiğinde bunun da siyasi bir riski ve bedeli olacak. Henüz buna hazır olmadığı için geçmiyor diyoruz. Ama işte bu kavganın içerisinde kalmak istemeyen ve Mansur Yavaş kadar büyük bir ajanda sahibi olmayan yerel siyasetçiler için AK Parti hizmet yapmak noktasında bence çok tercih edilebilecek bir
1: Peki, teşekkür ihtimal. Ederim. Size dersiniz transferler kime yarıyor?
3: Ya şöyle tabii ki AK Parti'ye yarıyor. Fakat AK Parti'ye yararken nasıl yarıyor? Oy kazandırarak değil de daha çok kararsızlar, protesto oy verenleri, o niyete, siyasetten soğuyanları daha doğrusu öyle diyeyim. Onları arttırarak. Ya bu siyaset kirli bir iş ve burada herkes çıkarına bakıyor gibi bir anlayış doğuyor toplumda açıkçası. Ama tabii AK Parti seçmeni de onlar da mutlu değiller aslında bu konudan. Bana kalırsa yani daha içine açtığımızda verilerin. Yani ne kadar güzel işte şu isimleri biz partiye kazandık gibi bakmıyorlar. Daha çok bu işlerin çıkar vesilesiyle yapıldığı, aslında partiye bir parti değiştirdiğinizde tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce söylemiş olduğu gibi belediye veyahut da işte milletvekilliği neyse göreviniz ondan istifa etmeniz gerektiğini düşünüyorlar. Keşke tabii ki biz AK Parti'ye de bu şekilde transferlerle taze kan olmayan taze kan geldiğini değil de kendileri açısından söylüyorum. Yepyeni isimler, yepyeni toplumda aslında da karşılığı olacak taze isimler, yepyeni. O düşüncede tamam neyse siyaseti vesaire ama bunu yapanlar olması lazım. Çünkü bana kalırsa bu parti değiştirenler kimse de karşılığı olmayan isimler aslında. Ya bir daha onları koysanız hiçbir partiden seçilemezler. Hangi partiden? X'den, Y'den, Z'den bağımsız olsunlar. Tekrar yeni partiye dönsünler. Olmaz. Ya zaten bir yeni partiye de mesela bu en son Foça hikayesinde kendi abisi protesto ediyordu. Onu geçtim. Orada Deniz Yücel gidip bir konuşma yaptığında Foçalılar tepki gösteriyor. Siz aday gösterdiniz. Yani siz evet. Bunu yıllardır başımıza sardığınız gibi adeta öyle basitleştirilmiş şekilde söylersek söylüyorlar. Ya bu tabii ki yeni partiye şu şekilde güven kaybı oluyor. Yani bunları aday göstermişlerdi ama ne oluyor
1: aday
3: vesaire.
1: Aday belirleme konusunda hata yaptılar.
3: Evet, bir de ama dediğim gibi asıl mesele siyasetten soğuyanlar meselesi. Ve bu çerçeve yasa konusu da aslında...

0: getirdi. Yeni partinin önünde çok büyük bir sınavdı ve bu sınavı geçmesi gerekiyordu. Çünkü o çerçeve yasa gelmeden önce belki %35 bandını çok rahat aşabilecek %40'lara doğru yelken açmış bir yeni partiden bahsedebilecektik. Fakat o işte tereddüt, anlaşılamayan, anlatılamayan tavır, her neyse tavrınız, o iletilemeyen tavır yeni partiye çok net -5 puan. Bu çok kıymetli bir -5 puan. Daha da önemlisi o siyaseti güvensizliğe kayanların özellikle olduğu bir grup. Evet. İşte orada probleminiz başlıyor. Çünkü catch all party olmak, yani herkesi yakalayan parti olmak, kitle partisi olmak, politikasız olmak demek değildir. Tam tersi. Zorluklara rağmen zaten mesele bu. Zaten kitle partisi olmanın özü bu. Bu kadar kutuplaşmış toplumlarda, dünyada da hiç baktığımızda politika yapmayalım. Ay ona da bir şey söylemeyelim. Onu da kaçırırız. Bunu da bir şey olur. Negatif siyaset yapıyorsunuz. Çağatay Bey'in pozitif siyaset olarak adlandırdığı şeyle aslında. Ve o kaybedenler kulübü olmanın tarifi gibi oluyor. Çünkü onu da kaybetmeyelim. Bunu da aman bilmem ne yapalım. Bu değil. Benim tutumum bu. Tavrım bu, bunda bunu görüyorum, budur diye netliği ortaya koymak, samimiyeti ortaya koymak, hele de merkezler erirken dünyada. İşte Almanya seçimleri, orada eyalet seçimlerinde gördüğümüz merkezin erimesi. Bugün İsveç'te seçimler var. Gene ilk baktığımda hemen gördüğüm şey merkez eriyor. Küçük partilere kayış var. Bu protest hal Türkiye'de bir şekilde yansıyor ve yansıyacaktır. Siyasetçiler, genel başkanları buradan hepsine ayrımsız olarak aslında söyleyeceğim tek şey var. Siyasete güveni geri kazanın. Bunu da en iyi yeni insanlarla yaparsınız. Hiç olmamış, denenmemişlerle yaparsınız.
1: Peki, teşekkür ederim. İhsan Bey, kime yarıyor transferler?
2: Ya birkaç açıdan bakmak lazım. Ben mesela Burcu Köksal AK Parti'yi geçtiği zaman şöyle yorumladım. Normalde bir muhalefet partisi, iktidar adayı olan bir muhalefet partisi daha ideolojik, daha idealist, daha sinerjik ve kendisini daha güçlü gören bir partidir. Eğer ikinci partiden birinci partiye geçişler varsa aslında iktidar alternatifi olma açısından değil, var olan iktidarı gelecekte iktidar olmak açısından daha şanslı gördükleri için. Yani geleceği AK Parti'de gördükleri için o büyük transferler oluyor. Diğer taraftan mesela Beykoz açısından, Beykoz çok ilginç gelmişti bana, Beykoz örneği. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partisi bu yenilikçi ekip gerek atamalarda gerek yönetimde bence partideki belediyelerini yönetmediler, denetleyemediler. Bu sefer de şöyle düşünün, yani belediyeler meclis üyelerinin rant kavgası yaptığı alanlara dönüştü. Ben şu an yaklaşık böyle 4-5 tane transfer öncesi kavgalara baktığımız zaman, mesela Gaziantep'teki Şahin Bey, yani Şehit Kamil, yani şey öncesi, yani AK Parti'ye geçmeden önce başkanla CHP'liler arasında kan gövdeyi götürdü. Beykoz Belediye Başkanı hanımefendi apolitik bir kimlik, ya politika yapıyor ama yani şey cümleleri açısından önemli. Bir basın toplantısı yapmıştı. Ben de gitmiştim. İlk soruyu ben sordum. Dedim ki iki partide de görev yaptınız, yani fark olarak ne gördünüz dedim. Dedi ki önceki partimde 20 yıldır bu partideyim. Partiliyim dedi. O kadar büyük bir kaos, kavga, gürültü var ki ve rant üzerinden, ekonomi üzerinden. Fakat AK Parti'de bir iş yapma azmi ve düzen var yani. Bir tarafta kaos var, bir tarafta düzen var. Ha bir de şunu o...
1: Kime yarıyor?
2: Şöyle iktidar sinerjisi açısından aslında bir partiden sürekli öbür partiye geçiş varsa AK Parti'ye yarıyor. Fakat burada da bunu ölçülü tutmak lazım geldiğini düşünüyorum.
1: Peki.
2: Yani AK Parti bir taraftan o transferleri gözetirken, o gelen insanları partiye kabul ederken, diğer taraftan da sosyolojik
1: zaten
2: olarak...
1: Zaten her gelene evet demiyorlar.
2: Sosyolojik yok, evet demedikleri yer çok. Sosyolojik olarak da o transferle gelen yerin tekrar kazanılması için de ayrı bir formasyon geliştirmesi lazım. Yani bir belediye başkanının partiye geçmesi başka bir şey. Ya partiye oyla geçmesi ya da transferle geçmesi. Tekrar oraya kazanmak başka bir şey. Ben ikisinin dengede götürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya tabii siz ne dersiniz?
2: Bir de hiçbir parti kendisine bir belediye başkanı evet. geldiği zaman gelme demiyor. Evet. Bir parti ilkesel olarak şunu kabul etse dese ki ben zinhar kabul etmiyorum. Benim dükkan kapalı dese ötekini eleştirebilir. Bu konuda partilerin de şeyi yok. Birbirinden evet. çok farkı yok alma konusunda.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi

0: sataşma olarak algılamayın da Beykoz'dan çok örnek verildiği için şunu söyleyeyim. Beykoz'dan örnek verildiği için yani 20 sene sürmüş galiba anlaması. Eğer hani böyle bir şey varsa 20 sene niye siyaset orada devam etmiş? Ya da siyaseti bırakabilir. Bağımsız illa siyaset yapmaya da gerek yok. 20 sene sonra ayrılmaya 20 sene sonra fark etmiş. Her neyse. Şimdi ikna edicilik çok önemli. İnsanların fikirleri değişebilir. Hep meşhur bir söz vardır. Fikirlerimizin esiri değil, fikirlerimizin efendisi olmamız gerekir diye. Ama tabii ki de fikirler değişebilir. Fakat bunu ikna edeceksiniz. Şimdi mesela bir yıl içerisinde B partisinden A partisine, A partisinden C partisine geçiş yapıyorsanız bir milletvekili olarak buna çok fazla insanlar ikna olmaz. Bir yıl içerisinde. Bir de bir çok meşhur, bir önemli bir söz vardır bizim kültürümüzde. Taş yerinde ağırdır diye. Şimdi bu geçiş yapan milletvekilleri ve yerel yönetimler ve sadece AK Parti'ye geçenler için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum. Bunların hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hepsinin tabanda çok fazla karşılığı yoktur Sezin Hanım'ın söylediği gibi. Mesela Mansur Yavaş'la ilgili böyle programın başında böyle bir şey ifadeler oldu. Geçerse çok ciddi popülaritesi düşer. Hiç zannetmiyorum böyle bir ihtimali. Tabii o yüzden zaten bu %60'ları görebildi. Yılmaz Büyükerşen ya bağımsız kalır, bırakır, yapmaz. Yaparsa da ha kimseye kefil değilim tabii, tanımıyorum. Yaparsa da çok ciddi bedel olur. Bir de şöyle bir şey var. Partilerin kurumsallaşması açısından da sıkıntılıdır. Mesela son Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde bir Adalet ve Kalkınma Partili orada siyaset yapanlardan da gelen bir şikayetti söyledikleri. Milletvekillerinden geçenler oldu ve geçen milletvekillerinin hepsi yanlış hatırlamıyorsam istisnasız Merkez Karar Yürütme Kurulu'na girdiler. Ve o kadar bozuldu ki tabandaki seçmen. Ya biz 20 yıldır burada hizmet yapıyoruz, bir şey diyemiyoruz tabii ki de ama düne kadar bizim partimize eleştiren ve bize oy vermeyenler partinin en tepesine oturuyor. Bakın bu kurumsallaşma açısından çok ciddi bir problemdir örneğin. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Türk siyasetinin bir hastalığı, seçim psikolojik olarak girdik. Bir sene 16 ay sonra seçim takvim açıklanacak en geç 16 ay sonra. Ve milletvekilleri yeniden seçilmenin derdine düştü. Ve sistem belli. Ve böyle bir dönemde de ne yazık ki geçmişte de gördüğümüz gibi işte bununla ilgili Osman Bölükbaşı'nın meşhur bir sözü vardı. Düğünü biz yapıyoruz ama diye başlar. Keşke Ali Fuat Başgil gibi mesela kurucu meclisin teşekkülünü ben itiraz ettim. Şimdi kurucu meclise girmem için bana teklif var 61 ihtilalinden sonra ama giremem deyip bunu dediği için de ve kurucu meclisi eleştirdiği için de Balmumcu'da 2 ay 3 ay hapis yatmak zorunda kalan fikir insanları siyasette olsa keşke. Ama bu insanlar pek siyasetin içerisinde değiller. Daha çok hesap kitap, yeniden nasıl seçilirim, siyasi kariyerime nasıl devam ederim. Fikirler olmayınca o partide olsun bu parti olsun hiç önemli değil. Ben bir şekilde atayım kendimi düşüncesi var. Ama dediğim gibi taş yerinde ağırdır. Hangi parti olursa olsun
1: bunlar yerinde bu geçişler de ağır yani.
0: Bu geçişler çok fazla halkta karşılığı olmuyor. Dediğim evet. gibi hangi partiden olursa olsun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi olarak
1: söylemiyorum. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Son kongrede AK Parti'ye geçenlerin MYK'ya girdiğini söylediniz.
0: Merkez Karar Yürütme Kurulu'na. MYK'ya değil.
1: Tamam, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda da MYK'da şu an zaten bir kişi var. Geri kalan hepsi. MYK'ya dengesine de baktığınızda, MYK'ya da baktığınızda tamam zaten hepsi var, hepsi teşkilatın girdi. Tedrisatından
0: geçmiş. Elif Hanım hepsi girdi, gazete haberleri var zaten. İsim de verebilirim de şimdi mesela en sahibi olduğu Kürşat
1: Çünkü ben de
0: Zorlu,
1: o kongrede delegeydim.
0: Ünal Karaman, Kürşat Zorlu, neyse, Salim Ensari olduk. Hepsinin isimlerini söylüyorum.
1: Yani MYK'da bir kişi var çünkü.
0: Merkez Karar Yürütme Kurulu. Oraya söylüyorum. O farklıdır.
2: Heyetten sözcü. Türkiye'nin yanıt aradığı bir başka soru da Kozinoğlu'nu kim öldürdü? Biliyorsunuz Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Şimdi yayınımıza Halis Dokgöz, adli tıp uzmanı da katılıyor. Halis Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar Kerem Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese.
2: Çok teşekkür ederim. 15 yıl aradan sonra mezar açıldı. Fethi Kabir anlamına geliyor, doğru ifade ediyorum galiba. Çünkü
3: evet.
2: Fekki Kabir diyen de var ama adalet sözlüğünde Fethi Kabir diye geçiyor. Ben de onu esas aldım. Bir adalet uzmanıyla da konuşacağım için Fethi Kabir diyorum. Bu ne anlama geliyor? Bunu soracağım ama önce şunu da hatırlatayım. Bu cinayetle ilgili, cinayet demeyelim de bu ölümle ilgili, yani cinayet olduğuna dair çok fazla bulgu var. Bu ölümle ilgili soruşturma da bambaşka bir noktaya kayıyor gibi. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan da soruşturma kapsamında bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağrılacağı duyuruldu. Bu da önemli bir gelişme. Ama ben size alanınızla ilgili sorular sorayım. 15 yıl aradan sonra açılan mezar hangi bulgulara ulaşılabilir? Sağlıklı verilere ulaşılabilir mi? Kozidoğlu'nun neden öldüğünü anlayabilir miyiz?
3: Evet. Öncelikle şunun altını çizelim Kerem Bey. Fethi Kabir dediğimiz işlem ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde yapılan, savcılığının onayıyla, rızasıyla yapılan bir işlem. Yani bir tür otopsi aslında. Evet. Tabii ki aradan 15 yıl gibi bir süre geçtiği için 15 yıllık bir süre sonrası nelerle karşılaşacağımız biz adli tıp uzmanları için soru işareti. Çünkü vücudumuzu oluşturan organlar, dokular, cildimiz, yumuşak dokularımız vücudumuzu terk ediyor, çürüyorlar. Geriye iskelet ve kemik dokularımız kalıyor, dişlerimiz kalıyor vesaire. Fakat burada kamuoyuna yansıdığı kadarıyla yumuşak dokuların da korunduğu söyleniyor. Hatırlarsanız eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden 20 yıl sonra da bir Fethi Kabir işlemi yapılmıştı. Ve yine ceset bozulmadığı, yumuşak dokuların korunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun için anlatıyorum. Yumuşak dokuların korunuyor olması bizim bulgu saptama olasılığımızı arttırıyor. Yani savcılık Fethi Kabir karar verdiğine göre elinde çok ciddi deliller, bulgular, belgeler var ki bu kararı verdi. Peki biz Fethi Kabir'de neler saptayabiliriz? Şimdi yumuşak dokuların da olması nedeniyle normalde beklemeyiz, olmaz ama bu vakada da yumuşak dokuların korunduğu söylendi. O zaman bizim saptayabileceğimiz bulgular artıyor Kerem Bey. Örneğin toksikolojik incelemeler, kimyasal incelemeler, herhangi bir zehir var mı, miktarı, şekli, metabolitleri, bunları değerlendireceğiz. Herhangi bir kırık var mı, ateşli silah yarası var mı, bunları değerlendireceğiz. Her ne kadar kimliği belli olsa da oraya gömülen kişinin DNA incelemesi yapılarak kimliklendirme de yapılacak. Ve ekstra bir özellik daha vurgulayalım. 15 yıl önce yapılan bir otopsi de elimizde var.
2: Evet.
3: Bu çok değerli, çok kıymetli. Aynen Deniz Olgun vakasında olduğu gibi. Ve otopsinin video kayıtları var, fotoğraflar var. Otopsi sırasında görülen bulguların kayıt edilmesi var. Örnekler var. Örneğin kalp krizi sonucu öldüğü ilk raporda yazıyor. Gerçekten kalp krizi sonucu ölmüşse orada yapılan doku incelemeleri var, mikroskopik incelemeler var. Bunların hepsini biz yeniden değerlendireceğiz. Yani ilk otopsi bulgularıyla Fethi Kabir'de elde ettiğimiz bulguları birlikte değerlendirip, karşılaştırıp gerçekten Kozinoğlu'nun neden öldüğünü saptayacağız.
2: Çok net anlatıyorsunuz. Peki ne zaman çıkar bu sonuçlar? Yani bunun bir süresi var mı? Hemen çıkabilir mi?
3: Şimdi şöyle, biliyorsunuz önce yapılan bir otopsi var 15 yıl önce,
2: evet.
3: Ve şimdi yapılan bir Fethi Kabir işlemi var. Fethi Kabir işleminde biz dokuları, yani kemik dokuları, yumuşak dokuları, varsa saçları, kılları, kefen ve toprak analizleri yapacağız. Bu toprak analizleri de çok önemli. Sadece cesede yakın yerler değil, cesedin başı, arkası, sağ solu çeşitli derinliklerden toprak örnekleri de inceleyeceğiz. Ve bunların kimyasal ve toksikolojik analizleri de yapıldıktan sonra ilk otopsi bulgularıyla karşılaştırılacak. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun birinci ihtisas kurulu var. Burası evet. Ölüm nedenlerini saptayan ihtisas kurulu. Bir de beşinci ihtisas kurulu var. Burası da toksikolojik kimyasal incelemeleri yapan ihtisas kurulu. Bu vakada hem Fethi Kabir'de elde edilecek bilgi ve bulgular, laboratuvar çalışmaları, hem de bahsettiğim ilk otopsi bulguları karşılaştırılıp bu iki ihtisas kurulu bir araya gelip değerlendirme yapacak. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyin tabii ki bir süreci var.
2: Evet.
3: Ama toplumsallaşmış olaylar, kamuoyuna mal olmuş olaylarda adli tıpın reflekslerinin hızlı olduğunu görüyoruz, biliyoruz. O nedenle ben bir ay içerisinde sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum.
2: Halis Bey, peki mesela Özal'ı hatırlattınız. Onda da bir zehirlenme iddiası ya da şüphesi vardı. Sonuç öyle çıkmadı. Fethi evet. Kabir bu tür şüpheli ölümlerde son çare midir?
3: Şimdi otopsinin yapılmış olması çok önemli. Yani tabii ki kişi öldükten ne kadar kısa sürede içerisinde tıbbi değerlendirmesi yapılır, diseksiyonlar yapılır, organlar incelenip örnekler değerlendirilirse o kadar iyi. Bu vakada bunlar yapıldı. Şimdi ama aradan 15 yıl geçti. Bir de Şimdi toksikolojik kimyasal incelemelerde, zehirlenmelerde sizin sistematik toksikolojik incelemenizde ne kadar madde bakabiliyorsanız onlara bakarsınız. Yani ne demek istiyorum? Örneğin Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji inceleme laboratuvarında 15 yıl önce 150-200 civarı madde bakılıyordu. Eğer bu maddelerin dışında bir toksik materyal kullanılmışsa, kimyasal kullanılmışsa bunu saptama şansınız yok. Ama bugün geldiğimiz noktada Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarlarında daha fazla sayıda 300-500 civarı madde bakılıyor.
2: Evet.
3: O nedenle hangi maddeye bakabileceğiniz de önemli. Bir de şunu vurgulayalım. Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte artık biz kimyasal maddelerin, toksik maddelerin eser miktarlarını bile saptayabiliyoruz. Yani varla yok arasındaki maddeyi bile saptayabiliyoruz. O nedenle bu 15 yıl sonra yapılan Fethi Kabir anlamlı ve önemli. Zaten elde delil olmasa savcılık bu kararı vermez diye düşünüyorum.
2: Peki sizin bir şüpheniz var mı?
3: Şimdi tabii ki adli tıp şüpheden beslenir. Yani biz çok düşük olasılıkların bile %100'e karşılık geldiğini meslek pratiğimiz içerisinde gördük. O nedenle biz şüpheli ölümlerde zaten otopsi yaparız. Kuşkulu ölümlerde otopsi yaparız. Burada da sadece ölüm nedeni değil, ölüm zamanı, ölüm şekli, ölüme etki eden faktörler gibi pek çok soru ve sorun vardır. Bunları çözmeye çalışırız. O nedenle yapılan inceleme ve laboratuvar değerlendirme sonuçlarını görmeden bir hani yorum yapmam sağlıklı olmaz açıkçası.
2: Peki yani bu kurumda bu kurumun bir uzmanı olarak daha önce otopsi yapılmış. Şimdi bir farklılık çıkarsa ne düşünmeliyiz biz?
3: Şimdi ben bu kurumda çalışmıyorum. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda.
2: Hayır, bu konunun uzmanı diyecektim. Affedersiniz.
3: Evet. Adli tıp profesörüyüm ama adli tıp kurumunda da 6 yıl kadar çalıştım. Biliyorsunuz adli tıp kurumunda zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor.
2: Evet.
3: Örneğin Cem Gariboğlu davasında hatırlarsınız Münevver'in cesedine başka bir vakadan sperm bulaşmıştı gibi. Yine Deniz Olgun davasında bir takım terör örgütlerinin üyelerinin otopsi yaptığına ilişkin sıkıntılar oldu. Yani ben bunu tabii ki bilemem. Bu tamamen adli mercilerin araştırması ve değerlendirmesi gereken süreç. Ama şunu söyleyebilirim. Adli tıp kurumunun bir atama yükseltme yönetmeliği yok. O nedenle hani bir tırnak içerisinde bir liyakat problemi olduğunu söyleyebiliriz.
2: Peki. O soruyu tekrarlayarak bitirelim isterseniz. Bu son aşama mı artık?
3: Bu son aşama ama hani Fethi Kabir yapılıp oradaki verilerin değerlendirilmesi, otopsi bulguları yetmez. Dosyayı bir bütün halinde değerlendirecek savcılık. Yani olay yeri incelemeden, sanık ifadeleri, tanık ifadeleri, işte medyaya yansıyan veriler dahil olmak üzere ve video kayıtları çok önemli. Ben video kayıtlarının hem olay yeri incelemede yani cezaevinin incelenmesinde hem de otopsideki video kayıtlarının saniye saniye incelenerek bir değerlendirme süreciyle raporun savcılığa sunulacağını ve savcılığın bu yönde bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum.
2: Yani mesela acil çağrı butonuna basıldıktan 30 dakika sonra ilaç verilmiş ilk olarak. Mesela bu ciddi bir ihmal gibi görünüyor.
3: Kesinlikle o süreçler önemli.
2: Evet.
3: Bir de şey vurgulayayım Kerem Bey.
2: Buyurun.
3: Hani savcılığa mutlaka bir takım maddeler verildiğine ilişkin şikayetler olmuştur. İşte evet. Bu maddelere yönelik de Adli Tıp Kurumu'nda ekstra bir inceleme yapılacak. Yani hatırlayın böcek ailesinin zehirlenmesi davasında gıda zehirlenmesi mi, kimyasal zehirlenme mi haftalarca tartışmıştık.
2: Evet.
3: Ve kimyasal incelemede de ilk planda bir şey bulunmamıştı. Ne zaman otelin ilaçlandığı ve alüminyum fosfitten şüphelenildi, alüminyum fosfite yönelik bir inceleme yapıldı ve gerçekten o ailenin maalesef alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı. O nedenle hangi maddeden şüphelenildiği de çok önemli. Yani bu maddelere yönelik de ekstra bir inceleme yapılacağını düşünüyorum ben.
2: Halis Bey, Çağatay Bey size bir sorusu var.
0: Merhabalar Halis Hocam.
3: Merhaba.
0: Şöyle Özal'dan bahsettiğiniz için orada bir soru aklıma geldi. Rahmetli Cumhurbaşkanı'nın Fethi Kabir işleminden sonra şöyle bir açıklama yapıldığını hatırlıyorum. Vatan Caddesi'nde bulunduğu için mezarlık, üzerinden de çok zaman geçtiği için bazı zehirli maddeler bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunların özellikle şehir sularının ilaçlanmasında kullanılan maddelerden vesaire de gelebileceği söylenmişti. Böyle bir açıklama yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kaşif

0: Kozinoğlu'nun mezarının, kabrinin bir mezarlık alanında olması ve daha önce bir otopsinin yapılmış olması, hani sizin uzmanlık alanınız olduğu için merak ediyorum. Onun böyle mezarlık alanında bulunması sebebiyle böyle dışarıdan sulama vesaire su sebeplerinden dolayı farklı maddelerin karışma ihtimalini düşüren bir durum mudur? Yoksa zaten teknolojinin gelişimiyle de artık bunlar kolaylıkla ayırt edilebiliyor mu?
1: İki şey var Çağatay Bey. Birincisi, biraz önce vurguladım, sadece kemik dokulardan, yumuşak dokulardan, saçtan, kefenden değil, topraktan da numune alıyoruz, örnek alıyoruz ve toprağın çeşitli segmentlerinden alıyoruz. İşte yağmur suları, o toprakta bulunan mineraller, ağır metaller vesaire. Hani orada da bir takım kimyasallar bulunabilir ki Özal'ın cesedinde etraftaki dokular, etraftaki topraktan bulaşan kimyasallar vardı. O nedenle biz toprak örneklerini de alıyoruz. Ama burada Kaşif Kozinoğlu olayındaysa önceden yapılan otopsi ve o otopside yapılan kimyasal incelemeler bir kenarda duruyor. Artı olarak hem dokulardan hem de topraktan inceleme yapıyoruz. Yani o bulaş riskini, topraktan geçme riskini bertaraf ediyor adli.
2: Bir de bir önceki otopside kesin ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği yazılmış galiba, değil mi?
1: Kalp krizi, evet. Evet. Miyokard infarktüsü, yani kalp krizi sonrası öldüğü söyleniyor. Ona yönelik de eğer kalp krizi geçirmişse biz bunu hem çıplak gözle görürüz kalbin incelenmesinde, hem de oradan doku incelemesi yaparız. Bu doku incelemesinin örnekleri de Adli Tıp Kurumu'nun arşivinde duruyordur. O doku örnekleri de yeniden incelenecektir.
2: Peki. Halis Tokyoz, çok teşekkür ederim yayına katıldınız ve ayrıntılı
1: bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
2: Hakikaten enteresan. Kurtlar Vadisi de bu meseleyi bayağı işlemişti. Şimdi senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağıracak. Yine bir FETÖ izi hissediliyor değil mi?
3: Ya, Mahmut Övür bir yazı yazdı. Çok ilginçtir. Yani başka yazanlar da oldu. Daha önce FETÖ'de bulunmuş. Onun o devlet uluslararası ilişkilerle olan ağını fark eden birisi FETÖ'den ayrılmış ve onun verdiği bilgilerde de yurt dışında, özellikle bu Türk Cumhuriyetlerinde CIA ile FETÖ ilişkisini bildiğini ve aslında bu konuda açıklamaları yapacağına dair bir rivayetin olduğunu, dolayısıyla da bu aşamaya gelmeden, yani FETÖ olaylarına bakın, birbirlerine o kadar benziyorlar ki, yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetine bakın, buraya bakın, başka bir şeye bakın. O
2: Ablemitoğlu.
3: Kendisine hakaret eden bir adamın işte Trakya'da suda bağlanıp hani denize atıldığı. Evet. Ablemitoğlu cinayeti öyle bir anlatıldı ki, yani sanki böyle Ergenekoncular kullandı, öldürdü gibi. Evet. Yani hem kullandılar şeye karşı, işte muhafazakarlara karşı, hem de öldürüldüğü gibi. Ablemitoğlu da ne üzerine çalışıyordu? Alman vakıflarıyla Türkiye'deki bu casus şebekelerin ilişkisi üzerine çalışıyordu. Ve o konuda da yurt dışına falan eğitim görmüştü. Ben çok enteresandır bu, 17-25 Aralık olmuştu. Bir avukat arkadaşımız, ya siyaset de yapan birisiydi, bana gelmişti. Dedim ki ya şöyle bir şey yapsanız, bir web sitesi kurup da il il FETÖ ihlallerini çalışsanız. Yani hukuk ihlallerini, işte mali ihlalleri, işte emniyet üzerinden falan. Sonra arkadaş tembellik etmiş darbe olunca, dedim ki ya iyi ki tembellik ettin. Kazara böyle bir şeye kalkışmış olsaydın ihlaller listesine seni de eklemiş olurlardı. Yani o darbede onların ne kadar böyle hain plan yaptı. Ben şöyle düşünüyorum. Din istismarından toplumda bütün sivil toplum, kanaat önderi, siyasetçi kalmamak kaydıyla ya bin kalemde galiba oturup fesat çalışmışlar ki. Bunların bu küçük casus aklı bunları yetmez. Bu Türkiye'yi yok etmek isteyen güçlerin ellerinde hem insan kaynağı hem ekonomik kaynak. Yani şöyle düşünün. Bir CIA yetkilisi olduğunuzu düşünün. Yaklaşık 150-200 milyara yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaynağı, ekonomik kaynağı ve o yüz binlerce yetişmiş insan sizin elinizde ve devletin içerisine sızmışsınız ve o devletin her şeyle oynayabiliyorsunuz. Galiba CIA'nin dünyadaki en başarılı organizasyondur diye düşünüyorum. Ya Allah bu Türk milletini seviyor. Özel bir lütufla
2: neresi
3: bizi beladan
2: kurtardı. Rezil oldular.
3: Efendim?
2: Neresi başarılı? Rezil oldular.
3: Şöyle. Ama şöyle düşünün. Yani şöyle ya Sırat Köprüsü'nde yürümek gibi. O tarafa da düşebilirdik, bu tarafa da düşebilirdik. şeyin bu 17-25 Aralık'tan sonra lise öğretmeni bir adam 500 tane milyar dolarlık iş adamını arkasına almış. Cumhurbaşkanımız dedi ki biz sizin inlerinize gireceğiz. Adam ne diyor biliyor musunuz? Kim asıl, kim gerçek göreceksiniz. Kim kimin inine girecek göreceksiniz. Bir lise öğretmeni devletin cumhurbaşkanına tehdit edecek seviyeye ulaşmış. Tabii arkadaki gücü biz bilmiyorduk. Demek ki öyle bir güçleri varmış. CIA rezil oldu. Bunlar kıyamete kadar rezil olmaya devam edecekler.
2: İhsan Aktaş çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Elif Şahin çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sizin öne bugün de gülmeniz yine tartışma yarattı.
4: Evet yani ben de böyle cadı gibi.
2: Mustafa Çağatay Aslan. Aslında her programda bu konu bir gündem oluyor.
4: Bu geçimsiz biri diyeceksiniz neredeyse. Hep gülüyorum halbuki. Şimdi bu son kapatırken programı Kaşif Tozinoğlu'nu belki unutmuştur hafızalarda nasıl bir yerde şu noktada niye önemli bu soruşturma. Çünkü en son Hakan Fidan tarafından aslında Orta Asya müşavirliğine atanmıştı. Orta Asya'da tabii ki bu Fethullahçıların çok aktif olduğu bir yer. Tabii bunu unutmayalım. Ve bir yıl sonra tutuklanıyor operasyonlarda. Evet. Ve daha öncesinde Afganistan'da bir zamanlar benim gazeteci bir arkadaşım kendisiyle denk gelmişti. İnanılmaz sahada aktif. Bir, Mezar-ı Şerif'te vesaire çalışmış birinden bahsediyoruz. Evet. O yüzden zaten Hakan Fidan Orta Asya müşaviri yapmıştı.
2: Peki. Mustafa Çağatay Aslan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Kaçırmamanızı öneririm. Son gelişmeleri Ahmet Arı'dan alabilirsiniz. Habertürk yeni yayın dönemine geçiyor. Haftaya Karşıt Görüş programında

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
1: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
2: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
3: O patladı zaten.
2: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu. Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
4: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var.
2: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Düzce'ye uzanacağız. İHA muhabiri Tezcan Solmaz telefon hattımızca. Tezcan.
5: Evet Ahmet Arı, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Düzce D100 karayolu üzerinde ahşap kapı üretimi yapan bir fabrikada 9.30'da başlayan yangın hala devam ediyor. Neredeyse 1,5 saat oldu. Tabii alevler hala yükseliyor. Bolu ve Sakarya'dan da itfaiye ekipleri desteğe geldiler şu anda. İçerideki vernik ve boya kutularında da zaman zaman patlama meydana geldiği için yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Şu anda ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İçeride işçi olup olmadığını biz ilk etapta merak ettik. Tabii içeride işçi yokmuş çok şükür. Bunu öğrendikten sonra ekipler daha rahat yangına müdahale etmeye başladı. Biz de burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. İHA muhabiri Tezcan Solmaz Düzce'de fabrika yangınındaki detayları aktardı. Gelişmeleri oldukça Tezcan'dan almaya devam edeceğiz. Diğer gelişmelerle devam edelim. Elazığ'da T tipi kapalı ceza infaz kurumunda yangın çıktı. 17 kişi dumandan etkilendi. Cezaevindeki yangın hızla tüm binayı kapladı. Alevleri görenler itfaiyecilere haber verdi. Bölgeye giden ekipler yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 17 mahkum dumandan etkilendi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi. Yangının neden çıktığı ise belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine değinen Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri vardı.
6: Millet iradesinin

0: gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
0: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

0: son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
0: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
1: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
0: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
2: Yaz tatili bitiyor, milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak.
1: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
3: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
1: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
2: İstanbul'da yarın 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. İlk ders ise trafikte

0: sorun yaşanmaması için saat 10'da başlayacak.
1: İstanbul yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Trafikten okul çevrelerine kadar her noktada önlem alındı. İlk güne özel okul açılış saati değiştirildi. İstanbul'da 2 milyon 800 bine yakın öğrenciyle 161 453 öğretmen ders başı yapacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 39 ilçede mobil okul timleri görev yapacak. Ayrıca hem emniyet hem de jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlem alacak. Mega kentin en büyük sorunu olan trafik için de önlem alındı. Hafta boyunca trafikte denetimler artırılacak. İlk gün sorun yaşanmaması için okul açılış ve kapanış saatlerinde de düzenleme yapıldı. Pazartesi günü tüm okullarda eğitim saat 10'da başlayıp 15'te bitecek.
2: Ne olabilir yani bu?
1: Bu yıl İstanbul'da okullardaki güvenlikle ilgili yeni tedbirler de hayata geçirildi. 3013 bahçe görevlisi okullarda göreve başlayacak. Tüm okullarda İstanbul Valiliği tarafından temin edilen direktörler olacak. Riskli olan hususlarda direktörle gerekli kontroller yapılacak.
0: İstanbul'a kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. İlk başvurular yarın alınacak. İlk etapta 12 ilçe için başvuru yapılabilecek. Peki kimler nasıl başvurabilecek? Detaylara bakalım.
3: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
1: kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
3: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 12 ilçedeki konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak.
3: Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhşi aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı.
1: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende Operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende Operasyonları'nda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlar

0: Burada fon aktarıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre ailem güvende operasyonuyla ilgili ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren ifadede uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan bir ağ anlatıldı. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. İBAN hesaplarıyla Telegram kullanıcı adları da savcılıkla paylaşıldı. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
1: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
2: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
0: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
0: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alındı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
4: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
4: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
4: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
0: Fidan, İsrail'in izlediği

0: politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
1: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
0: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
2: İran destekli Yemenli Husilerin Badül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle gözler bölgeye çevrildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları kapsamlı operasyonun görüntülerini yayınladı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim ise tırmanıyor.
0: Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Operasyonları hızlandırdılar. Yemen'deki son operasyonlara ilişkin görüntü paylaştılar. İran destekli Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktalarından Babül Mendeb Boğazı'nın ortasında bulunan Perim Adası'nı ele geçirmesinin ardından Boğaz'ın kontrolünü sağladığı belirtildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları operasyonun görüntülerini de yayınladı. Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anlarını içeren görüntülerde askeri mevzilere yönelik baskınlar, çatışma anları ve sonrasındaki durum yansıtılıyor. Husilerin ilerleyişine yönelik Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin ülkedeki ilerleyişinin uluslararası seyri seferi tehdit ettiğini söyledi. Yemen ordusu da ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme tehdidinde bulunuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerine hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.
2: Kremlin sözcüsü Peskov, ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu. Ekim ayını işaret etti. Rusya-Ukrayna arasında görüşme tartışmaları sürerken ABD Başkanı Trump ise Ukrayna'ya seslendi. Zelenski önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmalı açıklamasında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Zelenski önce Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. But we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel. Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
2: Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı boru hattına yönelik saldırılar gündemden düşmüyor. Saldırıların Irak topraklarından fırlatılan İHA'larla yapıldığı belirtilirken, Irak ve İran sınırındaki İHA rampaları

0: için ortak soruşturma yürütme kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'la savaş halinde değiliz dedi.
1: Suudi Arabistan'daki Doğu Batı boru hattı hedef oldu. Irak ve İran ortak soruşturma başlatırken İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadıklarını savundu. Suudi Arabistan hafta içinde Irak'tan geldiği belirtilen İHA ile düzenlenen saldırılarda Doğu Batı petrol boru hattının hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar olduğu belirtilmişti. Irak hükümeti saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan başlatıldığını doğrulamış, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan, saldırıda kullanılan İHA fırlatma rampasının Irak topraklarında bulunduğunu açıkladı. Uzmanların rampa üzerindeki incelemeleri sürdürdüğünü aktardı. Irak Başbakanı Zeydi, İran tarafının talebi üzerine iki ülke sınır hattı yakınında İHA fırlatma rampalarının bulunmasına ilişkin ortak soruşturma yürütülmesini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına saldırının sorumlusu büyük olasılıkla İran demişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Suudi Arabistan'la savaş halinde değiliz açıklaması geldi.
2: We are not in war with Saudi Arabia.
3: Suudi Arabistan ile savaş halinde değiliz. Husilerin kendi sorunları var.
1: Riyad yönetimi saldırılara karşılık vermemeyi tercih etmişti. Vurulan Doğu Batı boru hattı Suudi petrolünü Hürmüz'e girmeden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor.
0: Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 130 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu başlatıldı. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda 107 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp 130 kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 12. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişine devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Geminin kayıp 10 mürettebatından hala bir iz bulunamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan soruşturmada yeni ifadelere de başvurulacak. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve

0: Cüneyt Aysan'ın ifadesi alınacak. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzandı. İki şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Düğünleriyle gündem olan ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a gönderildi. Çağla Öz Tançalan'a mali kayıtları ve düğündeki altınlar sorulacak.
2: Görevimiz açık masa usulüdür. Hedefi taksi olan varsa teslim halinde masamıza hediyeler.
3: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
1: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 47 yaşındaki koca eşinin iş yerine gidip dehşet saçtı. Olay Tarsus ilçesinde yaşandı. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, eşi Narin Süer'le konuşmak için çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer yanında bulunan silahla 46 yaşındaki eşi Narin Süer'e ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali, hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
3: Üykü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali, olayı aydınlatacağız dedi.
4: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin, kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
3: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü çifti, pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil, delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
5: Bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.
4: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinasyonunda çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
6: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
3: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli, Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
4: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin, hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret

0: gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle de aydınlatacağız.
1: Sivas'ta 3 gün önce kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra bebekle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Anne bebeğinin kaybolmadığını, birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Divri ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra 10 Eylül günü kaldığı çadırdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne, bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin iddiası üzerine soruşturma genişletildi. Anne, baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Henüz Büşra bebekten bir iz bulunamadı, soruşturma sürüyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve satın alma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Bir hassas terazi, bir tabanca ve 334 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. Oyuncu Çağla Boz daha önce de gözaltına alınmıştı. Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin limanına gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki bulunması neredeyse imkansızdı. Ancak polisin titiz çalışması planı bozdu.
2: Uyuşturucuları geminin altına zulaladılar. Dalgıçlarla çıkartmak için plan yaptılar. Zehir tacirlerinin planı polise takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Zehir tacirleri bu kez uyuşturucuyu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamıştı. Geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümüne gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar buldu. Geminin zula kısmında 12 paketin içinde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı malzemeleri de vardı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gemideki uyuşturucunun batı illerine sevkinin engellendiğini belirtti. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
1: İstanbul Sultan Gazi'de zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Sultan Gazi TEM Metris bağlantı yolunda meydana geldi. 6 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yapan araçlara müdahalesi sürüyor. İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bir taksinin bagajından 108 tabanca çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bir takside kaçak silah taşınacağı yönünde bilgi alan jandarma operasyon düzenledi. Durdurulan taksinin bagajında 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin 115 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Son zamanların çok konuşulan meselelerinden birisi çocuk ve gençlerin dijital ortamda maruz kaldıkları sorunlar. Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara yönelik riskleri anlattı.
3: Batı kaynaklı, Amerika kaynaklı dijital platformlarda LGBT konusunda pozitif bir ayrımcılık olduğunu, pozitif bir sponsorluk ya da öne çıkartma olduğunu çok net görebiliyoruz.
2: Dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara karşı risklerine dikkat çekti.
3: Hepsinde LGBT ile ilgili bir mesaj.

0: var. LGBT kavramları ve cinsiyet kavramları ile ilgili çocukların erken yaşta bu tarz içeriklere maruz kalması çeşitli değişikliklere yol açacak ve çocuklar kendinden önceki nesillerin yaşamadığı tarzda bir cinsiyet kimliği krizine maruz kalabilirler, kalıyorlar da. Cinsiyetin erken kimliklendirilme sürecine girmesi çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda zihinsel ve psikolojik bir gerilime sokabilir.
1: Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital içeriklerin çocuklara etkilerine yönelik konuştu. Işıklı'ya göre ebeveynlerin dikkati ve ilgisi tek başına yeterli değil.
0: Ebeveynlerin bu konuda daha sıkı, görünmez bir gözetim içinde, bir haberdar olma şeklinde çocuklarıyla aktif bir ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bununla başa çıkmak ebeveynlerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bununla başa çıkmak için büyük teknoloji şirketleriyle, büyük bilimsel fon kuruluşlarıyla, bilim politikalarıyla beraber bir eş güdüm içinde çalışmak lazım ve teknolojinin bize getirdiği büyük bir selden bizim geriye ne kalacağına karar vermemiz lazım.
2: Yapay zeka hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkarken dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçiyor. Anthropic CEO'su model geliştirme yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar var.
1: Hayatın her alanına sızan yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan MD'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından MRE'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
3: Hi, I am Neon.
1: Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
2: İstanbul bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Bisiklet yarışının halk sürüşü etabı tarihi Yarımada'da düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de manzaranın tadını çıkardı.
4: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
5: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer, özellikle tarihi Yarımada, heyecanla geldik.
6: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
1: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
7: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık, yarışma olmayan, sadece seyir amaçlı halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
8: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim. Yani.
9: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi tarihi semtleri geçerek yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
5: Sarayburnu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerindeyim. Bisikletlerimi sürekli gezdim.

0: bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
1: Kaç yaşındasın?
2: 6.
1: 6 yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
2: Teşekkürler.
1: Ne yapacaksın şimdi bana?
2: Bisiklet süreceğim.
3: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
4: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
5: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
4: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
7: Havalimanımız halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
4: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarını yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Fransa semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Saint-Dizier'de düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pilotları Fransa semalarına imza attı. Fransa'nın Saint-Dizier kentinde düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yapıldı. Solo Türk pilotları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Dünya havacılık tarihinde kendine ait patentli olan ters kalkış, Solo Türk tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası bulunuyor. Av yasağının kalkmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Peki balık sezonu nasıl başladı? Bu yıl en çok hangi balık avlanıyor? Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Bakalım.
8: Palamut tabi.
9: Sardalya güzel. Şu an mevsimi yağlıdır. Hamsi de var.
10: Hamsi, sardalya, palamut. Av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar balıkla doluyor.
11: Sardalya var hamsiye.
12: Ha maşallah be.
13: Sardalya'ya bak.
14: Palamutu tercih ettim çünkü çok severim.
15: Nasıl yaparsınız?
14: Ya fırına koyuyorum, en sağlıklısı o diye. Yanına patates falan. Öyle yiyorum.
16: Balıkçılar denize açıldı. Tekneleri kıyıya dolu döndü ve o doluluk tezgahlara da yansıdı. Karadeniz'de palamut, hamsi, Ege'de ise sardalya bolluğu tezgahlarda görülebiliyor.
10: 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl palamut bolluğu var.
17: Palamut bol bu sene. Hamsi de bol olacak umarım bu sene. Sezon güzel başladı. Çeşit bol.
16: Ve işte Karadeniz palamutu. Nasıl anlarız?
17: Dişli olur, beyaz etli olur. Böyle gördüğünüz üzere olur yani. Daha da irileşecek umarım. Şu an öyle çok boyları çok büyük değil.
10: Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
18: Kırmızı kulak olacak, eti sert olacak, gözleri parlak olacak, bir sürü şey var. Yani zaten gözüne kulağına baktığınız anda anlarsınız. Kulakları kırmızı, gözleri de böyle cam gibi olduktan sonra tazedir.
10: Fiyatlara gelince.
9: 200 lira kilosu sardalyanın. Hamsi de aynı 200 lira. Palamut tane 150, 2 tane 250, 4 tane 500.
6: Bu yıl Kadıköy Plak Günleri'nin 10.sü düzenleniyor. Hem müzikseverler hem de koleksiyonerler 2 gün sürecek festivale yoğun ilgi gösterdi.
19: Ben de yüzünü kalbini unutmuş, benden gizli bir yar bulmuş.
20: Plakların çıtırtısı, eski eşyalar falan çok güzel bence, nostalji.

0: 70'ler, 80'ler, 90'lar. Nostalji ve müzik severlerin en büyük tutkusu plak.
1: Çok seviyoruz hani plakları, işte şarkı dinlemeyi falan. Bir de eskiler daha hani mesela benim için daha kaliteli.
0: Özellikle de koleksiyonerler sevdikleri sanatçıların plaklarını bulmak için bu yıl 10.sü düzenlenen Kadıköy Plak Günlerine akın etti.
2: Her sene geliyorum plak fuarlarına. Yıllardır plak topluyorum zaten, koleksiyonum var.
0: Festival bu yıl 70'li yılların unutulmaz ses sanatçılarından Esin Afşar anısına düzenleniyor.
3: Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray. Zamanının unutulmaz sesleri, yüzlerce sanatçının plakları Kadıköy Plak Günlerinde sevenleriyle buluşuyor.
4: Aslında burada her tarz var. Kadıköy'ün simgesi Barış Manço olduğu için ben bugün Barış Manço önceliği ona vereceğim.
5: Koleksiyon yaptığım için geldim. Harçlıklarımla plak alıp biriktirmeye çalışıyorum. 13 yaşındayım. 9 yaşından beri bu işi. Bülent Ersoy'dan Tuzun'da şeye kadar, Neşe Karabacı'ya kadar bütün plaklar neredeyse var.
0: Her yaştan müzikseverin katıldığı etkinliğe gençler de ilgi gösterdi.
6: Gençler o kadar akıllı ki gerçek müziğin plakta olduğunu çok iyi biliyorlar. En çok Cem Karaca, Barış Manço, Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve yabancı plaklara da çok önem gösteriyorlar. Senin
7: dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. 6 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçı Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
8: Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
9: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim.
8: Thank you so very much for your support. Gösteriye "On Ne Chance Pas" şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destiny seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim" dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
7: Bu saat dilimini haftanın kültür sanat ajandasına bakarak kapatalım. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
10: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
11: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyici

Üçlü Sesi Garo, The Best of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle iş

işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjide bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özel Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
1: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
2: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
3: O patladı zaten.
2: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
4: İnşallah içinde kimse yok.
2: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
5: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. İki de görevli var.
2: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. İHA muhabiri Tezcan Solmaz telefon hattımızda. Tezcan, son durum nedir?
6: Evet, kolay gelsin öncelikle. 21.30'da başlayan kapı fabrikasındaki yangın hala devam ediyor. Ekipler yangına müdahale etmeye devam ederken bir yandan da etrafta bulunan evlere sıçramaması için iş makineleri devreye girdi. Derin çukurlar açmaya çalışıyorlar evlerin etrafında. Bu arada bir itfaiye eri çöken çatı nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çevre illerden ve ilçelerden itfaiye ekiplerinin desteği devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya geldi. Şu anda hala alevleri görmek mümkün burada. Hemen yanındayız zaten. Alevleri görebiliyoruz. Kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyorlar ama dediğim gibi öncelikle hem yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar hem de etraftaki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele veriyorlar. Umarız en kısa zamanda kontrol altına alınır ve söner diye bekliyoruz.
0: Peki, İHA muhabiri Tezcan Solmaz detayları paylaştı. Gelen güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul'daki operasyonda 3 kişi yakalandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da operasyon düzenledi. Şüpheli 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 409 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı. Soruşturma ise sürüyor. İran destekli Yemenli Husilerin Badülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle gözler bölgeye çevrildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları kapsamlı operasyonun görüntülerini yayınladı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim ise tırmanıyor.
7: Badülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Operasyonları hızlandırdılar. Yemen'deki son

operasyonlara ilişkin görüntü paylaştılar. İran destekli Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktalarından Babül Mendeb Boğazı'nın ortasında bulunan Perim Adası'nı ele geçirmesinin ardından Boğaz'ın kontrolünü sağladığı belirtildi. Husiler

0: geldi. Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin ülkedeki ilerleyişinin uluslararası seyir seferi tehdit ettiğini söyledi. Yemen ordusu da ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme tehdidinde bulunuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerine hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.
1: İsrail basını, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığını yazdı. Habere göre bu tırmanış daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonları içerebilir.
0: İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Valla haber sitesinin haberine göre İsrail ordusu Batı Şeria'da bir dize hazırlık yapıyor. Haberde İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığı belirtiliyor. İddiaya göre bu daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonların uygulanmasını içerebilir. İsrail ordusunun ayrıca bölgedeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla yeni askeri noktaları inşa ettiğine dikkat çekiliyor. Haberde İsrail güvenlik birimlerinin Batı Şeria'daki arazilerde yaşanacak sürtüşmelerin tırmanmasından endişe ettiği belirtildi. Buna göre yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısında yaşanan büyük artış bu tırmanışın nedenlerinden biri. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüştüğü aktarıldı. Kabul'de Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la üçlü görüşme de gerçekleştirildi. Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
2: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
0: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
2: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
0: Fidan, uluslararası toplumada İsrail'in durdurulması

0: kurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır, bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine değinen Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri vardı.
2: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
0: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
2: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
2: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
0: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
2: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. 1 Ekim itibarıyla anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz dedi.
3: Yeni dönemde İnşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
0: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
3: Ön hazırlık kısımlarını başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak, hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz.

0: az dedi.
1: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık yaptınız? Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine, ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez, pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkeste yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum. Tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alındı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Yaz tatili bitiyor, milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak.
3: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
4: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
3: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenlerin tercih ve atama tarihleri belli oldu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptı. Eğitim Bakanı Tekin, bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık dedi. Başvuruların 23-24 Eylül'de, atamaların ise 25 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Almış olduğumuz bu kararın Marif ailemize hayırlı olmasını diliyorum açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı. 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek. Okul giriş çıkış saatlerinde ekipler denetimlerini arttıracak. Narkotimler de sahada olacak. Trafik ve servis denetimleri de yoğunlaştırılacak.
3: 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri de yoğunlaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı.
5: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere

0: 2804 el dedektörü tedarik ettik. İşkur aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin okul bahçe görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
1: Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. İnternet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ve narkotik tedbirleri. Narkotimler sahada olacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak. Trafik işaret ve levhalarıyla diğer fiziki tedbirler kontrol edilecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler de yıl boyunca yoğunlaştırılacak.
2: Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ve Eylül aylarında 33.182 firma denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere ise 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi.
1: 33.182 kırtasiye denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için okullar açılmadan önce kırtasiye denetimlerinin hızlandığını açıkladı. Ağustos ayından bu yana Türkiye genelinde 3.182 kırtasiye kontrol edildi. 5 milyon 952 bin ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan firmalara 182 milyon 559 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine katıldı. Bakan Gürlek, gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi, ailelere seslendi.
3: Gençlerimizi, çocuklarımızı, zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuştu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim dedi, ailelere çağrı yaptı.
3: Aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin önemine de değindi.
3: Terörsüz Türkiye bir güvenlik meselesi değildi. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
2: Kremlin sözcüsü Peskov, ABD, Rusya, Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu, Ekim ayını işaret etti. Rusya, Ukrayna arasında görüşme tartışmaları sürerken ABD Başkanı Trump ise Ukrayna'ya seslendi. Zelenski önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmalı açıklamasında bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Zelenski önce Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi.
4: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. But we spoke to Mr. Zelensky about it.
5: There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel because that's hurting.

0: That's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
1: Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol, dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
2: Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 130 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu başlatıldı. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabor olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda 107 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp 130 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere yönelik denetimler artırıldı. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı 48,7 milyar liraya ulaştı.
1: Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıldı. İnceleme oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Ayrıca başkanlık bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için ikinci yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programını başlattı. Program kapsamında mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16.307 oldu. Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görüldü. Gelir vergisi tutarlarının risk analiziyle tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı. İkinci grupta herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşamla ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı. Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek gelirlerini beyan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı değerlendirmede vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında manipülasyon yapılmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine başladı. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. Düğünleriyle gündem olan ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a gönderildi. Çağla Öz Tançalan'a mali kayıtları ve düğündeki altınlar sorulacak.
3: Açık masa usulü dönmesi taksi olan varsa tekstil halinde masamıza hediye edelim.
1: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan, günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve para...

0: Paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öztan Çalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
1: Kahramanmaraş'ta su kuyusu temizliği ölümle sonuçlandı. Kuyuya girip bayılan Gurbet Esenceli ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Tekin hayatını kaybetti.
0: 8 metrelik su kuyusu temizliği iki cana mal oldu. Hayatlarını kaybeden iki arkadaşın cansız bedenini kuyudan ekipler çıkardı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Gurbet Esenceli, bahçedeki su kuyusunu temizlemek istedi. 8 metrelik kuyuya giren Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istediği sırada bayıldı. Gurbet Esenceli'yi kurtarmak isteyen arkadaşı 37 yaşındaki Mehmet Tekin de kuyuya indi. Ancak o da aynı şekilde kendinden geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuda metan gazı olduğunu belirledi. Maskeyle kuyuya giren itfaiyeciler iki arkadaşı çıkarttı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine yeni kurallar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre döner üzerinde üretim şeklini tanımlamayan etiket yer alacak. Pastırma ve sucukta tütsüleme işlemi yapılmayacak. İşte yeni düzenlemenin detayları.
0: Sucuk ve pastırmada tütsüleme işlemi yasaklanacak. Burger tanımı yeniden yapılacak. Et ürünlerine yeni standartlar getirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle burger ürünlerine yasal standart getirilecek. Burger tanımı ve üretim kriterleri mevzuata dahil edilecek ve burgerin köfte standartlarına uygun üretilmesi zorunlu olacak. Sucuk, pastırma ve kavurmalarda tütsüleme işlemi yasaklanacak. Üretim sırasında fıstık, peynir gibi çeşniler kullanılamayacak. Böylece geleneksel et ürünlerinin özgün yapısı ve aroma özelliği korunacak. Dönerlere önemli düzenlemeler yolda. Üretim şekline göre dönerin üzerinde yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner ibareleri açıkça yer alacak. Ayrıca kanatlı sucuğun kalsiyum miktarı kilogram başına 400 miligrama çıkarılacak. Kanatlı et ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı tanımlar yer alacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirilecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında toplam 12,5 milyar liralık hibe desteğinin kırsal kalkınmaya verileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini paylaştı. Ayrıca yapılan başvurular kapsamında tasarruflu tarımsal sulama sistemlerine ilişkin 2047 projeye de 1,2 milyar lira hibenin sağlanacağını belirtti. Desteklerdeki en yüksek payın aile şirketlerinde olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, toplam kırsal kalkınma için 12,5 milyar lira hibe desteğinin sağlanacağını ifade etti. Bolu'da bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak saatler sürdü. İki kişi yaralandı.
0: Yükselen kara dumanlar metrelerce uzaktan görüldü. Fabrikanın yanan deposunda zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yer Bolu'nun Gerede ilçesi. İlçedeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi kolay olmadı. Depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı yangında Depo kullanılamaz hale

0: Hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Diyarbakır'da 3 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Yangınla birlikte kısa sürede binayı duman sardı. Bir kadın evinde mahsur kalınca yardımına çevredekiler koştu.
0: Binadan alevler yükselince mahsur kaldı. Konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kadını böyle kurtardı. Olay öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşandı. 3 katlı binanın 1. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina kısa sürede dumanla kaplandı. Bir kadın evinde mahsur kaldı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Bu sırada 2 kişi dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıktı. Evde mahsur kalan kadın pencereden kurtarıldı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlarla söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Elazığ'da evlerinde öldürülen Ülkü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
0: Ülkü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali olayı aydınlatacağız dedi.
2: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
0: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü çifti pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Daha bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.
2: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinasyonunda çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
4: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
0: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli, Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
2: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin, hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yollarıyla da aydınlatacağız.
1: Norveç kraliyet ailesi ikinci kez yasta. 28 Ağustos'ta kral 5. Harald'ı kaybeden ailenin en yaşlı üyelerinden Prenses Astrid de 94 yaşında hayatını kaybetti. Astrid ölümünden 2 gün önce kardeşinin cenazesine katılmıştı.
5: Norveç'te kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanını aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald 35 yılı aşkın süre tahtta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
1: İstanbul bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Tour de France bisiklet yarışının halk sürüşü etabı tarihi yarımadada düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de manzaranın tadını çıkardı.
6: Sabah erkenden kalktık, güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
7: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer, özellikle tarihi yarımada heyecanla geldik.
8: Ara

0: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
1: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
2: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık, yarışma olmayan... ...sadece seyir amaçlı halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
3: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim.
4: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan... ...startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi tarihi semtleri geçerek... ...yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
5: Saraybunu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerindeyim. Bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
4: Kaç yaşındasın?
6: 6.
4: 6 yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
6: Teşekkürler.
4: Ne yapacaksın şimdi bunu?
6: Bisiklet süreceğim.
7: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
1: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
0: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
8: Kastamonu'da bir çiftçi tarlada doğan buzağı aracıyla eve taşıdı. Yavrusu için aracın arkasından ayrılmayan inek ise eve kadar onu takip etti. İç ısıtan o anlar sosyal medyada çok izlendi.
9: Kızım.
1: Tarlada doğan buzağı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
9: Kaç kız?
1: Emrah Şerbetli Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
9: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimize bırakmadı.
1: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
9: Gel kızım, gel.
4: Annesi
9: gördü.
1: Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
9: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani ele alışkın, sevgiyle büyüyor.
10: Kaç kız?
8: İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
11: Kavacıkta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin kavacığa, üzümleri görün.
12: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
13: Nedir bu buğ? Bu buğ kendi tarafından olan bu. Üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
4: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
13: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
12: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
4: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
14: Kışın çapasını kazıyoruz.

0: bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
1: Kavacık üzümü de baka baka
0: Aynen öyle.
1: yetişiyor.
0: Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
2: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
3: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
2: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
3: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
2: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
4: Premier Lig'in 4. haftasında Hull City, Chelsea'nin konuğu oldu. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Premier Lig'e bu sezon yükselen Hull City, namağlup ilerleyişini sürdürdü.
5: Hull City, Chelsea deplasmanından da puan çıkardı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Londra devine konuk olan Yakirovic'in ekibi erken yediği golle geriye düştü. Joao Pedro'nun asistinde Morgan Rodgers topu ağlara gönderdi ve ev sahibi skoru 1-0'a getirdi. 28. dakikada Chelsea savunmasının büyük hatasında Muhammed Bellumi attığı golle skora dengeyi getirdi. Cezayirli futbolcu bu golden 6 dakika sonra yine sahneye çıkarak 34. dakikada takımını öne geçirdi. Ev sahibi ekip ilk yarının son bölümünde beraberlik için yüklense de Hull City soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti. İkinci yarının başından itibaren Xabi Alonso'nun Chelsea'si Hull City kalesini abluka altına aldı. Londra ekibi 66. dakikada Joao Pedro ile baskısının karşılığını aldı ve maça dengeyi getirdi. Golün ardından Chelsea yüklenmeyi sürdürse de mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City bu sonuçla beraber puanını 8'e yükselterek namağlup ilerleyişini sürdürdü.
4: Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. 6 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçı Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı.
6: Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
7: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim.
6: Gösteriye On a Chance Pas şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destiny seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak

0: bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
1: Bu yıl Kadıköy Plak Günleri'nin 10.sü düzenlendi. Hem müzikseverler hem de koleksiyonerler 2 gün süren festivale yoğun ilgi gösterdi.
2: Plakların çıtırtısı, eski eşyalar falan çok güzel bence, nostalji.
3: 70'ler, 80'ler, 90'lar. Nostalji ve müzikseverlerin en büyük tutkusu plak.
4: Çok seviyoruz hani plakları, işte şarkı dinlemeyi falan. Bir de eskiler daha hani mesela benim için daha kaliteli.
3: Özellikle de koleksiyonerler sevdikleri sanatçıların plaklarını bulmak için bu yıl 10.sü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri'ne akın etti.
5: Her sene geliyorum plak fuarlarına. Yıllardır plak topluyorum zaten, koleksiyonum var.
3: Festival bu yıl 70'li yılların unutulmaz ses sanatçılarından Esin Afşar anısına düzenleniyor.
6: Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray. Zamanının unutulmaz sesleri, yüzlerce sanatçının plakları Kadıköy Plak Günleri'nde sevenleriyle buluşuyor.
7: Aslında burada her tarz var. Kadıköy'ün simgesi Barış Manço olduğu için ben bugün Barış Manço önceliği ona vereceğim.
8: Koleksiyon yaptığım için geldim. Harçlıklarımla plak alıp biriktirmeye çalışıyorum. 13 yaşındayım. 9 yaşından beri bu işi. Bülent Ersoy'dan Tuzun'da şeye kadar, Neşe Karabacı'ya kadar bütün plaklar neredeyse var.
3: Her yaştan müzikseverin katıldığı etkinliğe gençler de ilgi gösterdi.
9: Gençler o kadar akıllı ki gerçek müziğin plakta olduğunu çok iyi biliyorlar. En çok Cem Karaca, Barış Manço, Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve yabancı plaklara da çok önem gösteriyorlar. Senin kalbimden
1: ben oldum. Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
10: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
11: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Meron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Üçlü Sesi Garo, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

0: şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özer Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.
1: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine değinen Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri vardı.
1: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
2: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
1: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
1: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
2: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
1: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
0: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık buldu.

0: olduğuna vurgu yaptı.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildi.

0: Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
1: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
2: Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
3: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
1: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
3: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
2: İran destekli Yemenli Husilerin Badülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle gözler bölgeye çevrildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları kapsamlı operasyonun görüntülerini yayınladı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim ise tırmanıyor.
1: Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Operasyonları hızlandırdılar. Yemen'deki son operasyonlara ilişkin görüntü paylaştılar. İran destekli Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktalarından Babülmendeb Boğazı'nın ortasında bulunan Perim Adası'nı ele geçirmesinin ardından Boğaz'ın kontrolünü sağladığı belirtildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları operasyonun görüntülerini de yayınladı. Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anlarını içeren görüntülerde askeri mevzilere yönelik baskınlar, çatışma anları ve sonrasındaki durum yansıtılıyor. Husilerin ilerleyişine yönelik Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin ülkedeki ilerleyişinin uluslararası seyir seferi tehdit ettiğini söyledi. Yemen ordusu da ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme tehdidinde bulunuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerine hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.
2: Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer

0: Yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
1: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
2: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
3: O patladı zaten.
2: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
4: İnşallah içinde kimse yok.
2: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
5: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak İki hemşerimiz vefat etmiş, 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var.
2: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de bir fabrikada yangın çıktı, alevlere müdahale sürüyor. Görüntüler Kaynaşlı ilçesinden. Ahşap kapı fabrikasından alevler yükseldi. Fabrikadaki yanıcı maddeler yangının hızla yayılmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve satın alma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Bir hassas terazi, bir tabanca ve 334 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. Oyuncu Çağla Boz daha önce de gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhşi aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı.
6: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende Operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende Operasyonlarında fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Ailem Güvende Operasyonu ile ilgili ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren ifadeleri, uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan bir ağ anlatıldı. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. IBAN hesaplarıyla Telegram kullanıcı adları da savcılıkla paylaşıldı. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
7: Çocuklarımızı...

0: Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Son zamanların çok konuşulan meselelerinden birisi çocuk ve gençlerin dijital ortamda maruz kaldıkları sorunlar. Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara yönelik riskleri anlattı.
2: Batı kaynaklı, Amerika kaynaklı dijital platformlarda LGBT konusunda pozitif bir ayrımcılık olduğunu, pozitif bir sponsorluk ya da öne çıkartma olduğunu çok net görebiliyoruz.
3: Dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara karşı risklerine dikkat çekti.
2: Hepsinde LGBT ile ilgili bir mesaj var. LGBT kavramları ve cinsiyet kavramları ile ilgili çocukların erken yaşta bu tarz içeriklere maruz kalması çeşitli değişikliklere yol açacak. Ve çocuklar kendinden önceki nesillerin yaşamadığı tarzda bir cinsiyet kimliği krizine maruz kalabilirler, kalıyorlar da. Cinsiyetin erken kimliklendirilme sürecine girmesi çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda zihinsel ve psikolojik bir gerilime sokabilir.
3: Profesör Doktor Şevki Işıklı dijital içeriklerin çocuklara etkilerine yönelik konuştu. Işıklı'ya göre ebeveynlerin dikkati ve ilgisi tek başına yeterli değil.
2: Ebeveynlerin bu konuda daha sıkı, görünmez bir gözetim içinde, bir haberdar olma şeklinde çocuklarıyla aktif bir ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bununla başa çıkmak ebeveynlerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bununla başa çıkmak için büyük teknoloji şirketleriyle, büyük bilimsel fon kuruluşlarıyla, bilim politikalarıyla beraber bir eş güdüm içinde çalışmak lazım ve teknolojinin bize getirdiği büyük bir selden bizim geriye ne kalacağına karar vermemiz lazım.
1: Yapay zeka hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkarken dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçiyor. Anthropic CEO'su model geliştirmede yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar var.
3: Hayatın her alanına sızan yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan Amedei'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından Amedei'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
4: Hi, I am Neon.
3: Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenlerin tercih ve atama tarihleri belli oldu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptı. Eğitim Bakanı Tekin, bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık dedi. Başvuruların 23-24 Eylül'de, atamalarınsa 25 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Almış olduğumuz bu kararın marif ailemize hayırlı olmasını diliyorum açıklamasını yaptı. İstanbul'da bugün 2.800.000'e

0: Yakın öğrenci ders başı yapacak. İlk derse trafikte sorun yaşanmaması için saat 10'da başlayacak.
1: İstanbul yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Trafikten okul çevrelerine kadar her noktada önlem alındı. İlk güne özel okul açılış saati değiştirildi. İstanbul'da 2 milyon 800 bine yakın öğrenciyle 161 bin 453 öğretmen ders başı yapacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 39 ilçede mobil okul timleri görev yapacak. Ayrıca hem emniyet hem de jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlem alacak. Mega kentin en büyük sorunu olan trafik içinde önlem alındı. Hafta boyunca trafikte denetimler artırılacak. İlk gün sorun yaşanmaması için okul açılış ve kapanış saatlerinde de düzenleme yapıldı. Pazartesi günü tüm okullarda eğitim saat 10'da başlayıp 15'te bitecek.
2: Ne olabilir yani bu?
1: Bu yıl İstanbul'da okullardaki güvenlikle ilgili yeni tedbirler de hayata geçirildi. 3013 bahçe görevlisi okullarda göreve başlayacak. Tüm okullarda İstanbul Valiliği tarafından temin edilen direktörler olacak. Riskli olan hususlarda direktörle gerekli kontroller yapılacak.
0: İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. İlk başvurular bugün yapılacak. İlk etapta 12 ilçe için başvuru yapılabilecek. Peki kimler nasıl başvurabilecek? Detaylara bakalım.
3: 18 yaşını tamamlamış, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları...
1: Kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
3: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 12 ilçedeki konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak.
3: Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ise soruşturma kapsamında ifade verecek.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca'yı

0: ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan soruşturmada yeni ifadelere de başvurulacak. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Arsan'ın ifadesi alınacak. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir pazar yerinde iki suç grubu arasında silahlı çatışma yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.
2: Taraflar pazar yerinde hesaplaştı. Silahlı çatışma yaşandı. Ankara'da iki ayrı suç grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları incelendi. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı, diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerinde önceden keşif yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. 4 şüpheli saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer suç grubuna yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması Antalya Emniyeti'ne uzandı. 2 şube müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Soruşturma kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Bir avukatla avukat bürosu çalışanı gözaltına alındı. Suç kayıtları bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelendikçe soruşturma derinleşti. Bulgularda Antalya Emniyeti'nde görevli bazı şube müdürlerine ait kayıtlar tespit edildi. Narkotik Şube Müdürü O.U. ve Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile narkotikte görevli bir komiser gözaltına alındı. Soruşturmada yeni gözaltıların olması bekleniyor. Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki bulunması neredeyse imkansızdı. Ancak polisin titiz çalışması planı bozdu.
2: Uyuşturucuları geminin altına zulaladılar. Dalgıçlarla çıkartmak için plan yaptılar. Zehir tacirlerinin planı polise takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Zehir tacirleri bu kez uyuşturucuyu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamıştı. Geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümüne gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar buldu. Geminin zula kısmında 12 paketin içinde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı malzemeleri de vardı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gemideki uyuşturucunun batı illerine sevkinin engellendiğini belirtti. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
1: Sivas'ta 3 gün önce kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Anne bebeğinin kaybolmadığını, birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Divri ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra 10 Eylül günü kaldığı çadırdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne, bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin iddiası üzerine soruşturma genişletildi. Anne ve baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Henüz Büşra

0: Bebekten bir iz bulunamadı. Soruşturma ise sürüyor. İstanbul'da bir düğün öncesi evden gelin alma merasiminde kavga çıktı. Polis o kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
1: Ev mutlu güne kavga gölgesi düştü. Gelin alma merasiminde ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir çiftin düğünü öncesi damat tarafı gelini almak için evinin önüne gitti. Bu sırada iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan polis biber gazı kullandı. Çiftin en mutlu gününe gölge düşüren kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Polis kavgaya karışanlarla ilgili inceleme başlattı.
0: Diyarbakır'da 3 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Yangınla birlikte kısa sürede binayı duman sardı. Bir kadın evinde mahsur kalınca yardımına çevredekiler koştu.
1: Binadan alevler yükselince mahsur kaldı. Konteynerin üzerine çıkan iki kişi kadını böyle kurtardı. Olay öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşandı. 3 katlı binanın 1. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina kısa sürede dumanla kaplandı. Bir kadın evinde mahsur kaldı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Bu sırada iki kişi dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıktı. Evde mahsur kalan kadın pencereden kurtarıldı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlarla söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana, 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
2: Havalimanımız halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
1: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarını, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
0: Av yasağının kalkmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Peki balık sezonu nasıl başladı? Bu yıl en çok hangi balık avlanıyor? Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Bakalım.
3: Sardalya güzel. Şu an mevsimi yağlıdır. Hamsi de var.
4: Hamsi, sardalya, palamut. Av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar balıkla doluyor.
5: Sardalya var hamsi.
6: Ha maşallah be.
5: Sardalya'ya bak.
7: Palamutu tercih ettim çünkü çok severim.
8: Nasıl yaparsınız?
7: Ya fırına koyuyorum en sağlıklısı o diye. Yanına patates falan. Öyle yiyorum.
8: Balıkçılar denize açıldı, tekneleri kıyıya dolu döndü ve o doluluk tezgahlara da yansıdı. Karadeniz'de palamut, hamsi, Ege'de ise sardalya bolluğu tezgahlarda görülebiliyor.
4: 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl palamut bolluğu var.

0: Vallahi mutlu oldu sene. Hamsi de bol olacak umarım bu sene. Sezon güzel başladı. Çeşit bol.
1: Ve işte Karadeniz palamutu. Nasıl anlarız?
0: Dişli olur, beyaz etli olur. Böyle gördüğünüz üzere olur yani. Daha da irileşecek umarım. Şu an öyle çok boyları çok büyük değil.
2: Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
3: Kırmızı kulak olacak, eti sert olacak, gözleri parlak olacak, bir sürü şey var. Yani zaten gözüne kulağına baktığınız anda anlarsınız. Kulakları kırmızı, gözleri de böyle cam gibi olduktan sonra tazedir.
2: Fiyatlara gelince.
4: 200 lira kilosu sardalyanın. Hamsi de aynı 200 lira. Palamut tane 150, 2 tane 250, 4 tane 500.
5: Haber bülteni noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, mutlu pazarlar. Habertürk Gündem'e hoş geldiniz. Habertürk Gündem'le yanınızdayız. Önemli meseleler, kıymetli konuklarım var. Önce konuklarıma merhaba diyeyim, ondan sonra konu başlıklarına geçeyim. İki siyaset bilimci konuğumuz var. Sezin Öney, Doktor Sezin Öney, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Elif Şahin, Elif Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Birazdan akademisyen, yine siyaset bilimci, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan da aramızda olacak. Çok konu var dedim. Konuların başında Mansur Yavaş meselesi geliyor. Mansur Yavaş'la ilgili günlerdir tartışılıyor ama şimdi acaba siyaseti bırakacak mı noktasına gelindi. Kaynak yakın çevresi böyle giderse siyaseti bırakabilir dedi. Onu tartışacağız. Yeni parti kongreye gidiyor. CHP de kongre takvimini açıkladı. Hatta şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir rakip çıktı bile. CHP kongresinde aday olacağını Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurduğunu açıkladı. Bunu tartışacağız. Özgür Özel'in yerel seçim çağrısı var. AK Parti'ye geçişler sürüyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Bir de Kaşif Kozanoğlu meselesi var. Adli tıp uzmanı Halis Dokgöz'de yayınımıza katılacak. Yeni gelişmeler var. Kurtlar Vadisi ekibi de bu meseleye dahil oldu. Çok ilginç gelişmeler. Bunların hepsini konuşacağız. Ama Mansur Yavaş'la başlayalım. Şimdi Mansur Yavaş meselesi Sezin Öney şöyle bir hal aldı. İyi Parti'yi mi seçecek, CHP'yi mi seçecek? Yoksa hani buradan duyurmuştuk bu programda. Muhalefetin ortak adayı mı olacak? Partisiz Cumhurbaşkanı adı altında.

0: 100 bin imzayla. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından CHP ile bir karşı karşıya geldi. Şimdi yakın çevresi böyle giderse yeni bir çatışma olmaması, kendi adı üzerinden bir çatışma olmaması nedeniyle siyaseti bırakabileceğini dile getirdi. Ne dersiniz, Mansur Yavaş siyaseti bırakır mı?
1: Siyasetin çeperine çekilebilir. Merkezinde görülüyor çünkü. Merkezinde görülüyor diyorum çünkü ona atfedilen bir şey bu. Aslında Ankara Belediye Başkanlığı odağı. Bu gerçekten de öyle ya, yani. O öyle evet. Devam etti. 2023'teki seçimler zamanında evet sahaya çıktı, altılı masayla beraber mitingler yaptı. En ulusallaştığı, ulusal çapta siyaset yaptığı zaman oydu. Onun dışında ama
0: ve Ankara'da da çok güçlü bir sonuçla kazandı.
1: Tabii tabii. Yani o Ankara siyaseti yapıyor. Ankara siyaseti derken ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o siyasetini yapıyor. Ama Ankara siyaseti veyahut da ulusal çapta siyaset, Türkiye geneline yönelik siyaset yapmıyor. Bir tek dediğim gibi o 2023 kampanya döneminde gördük. O kampanya döneminin de acı tecrübesi mi diyelim vesaire, sonradan daha o Ankara'ya çekilme, kendi Büyükşehir Belediye Merkezi çerçevesine çekilmeyi artan ölçüde gördük aslında. Fakat bunun dışında mesela çerçeve yasa tam çıkmadan önce yaptığı paylaşım, X paylaşımı aslında normalde bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapacağı bir paylaşım değildi. Tabii ki bazı yapan eski belediye başkanı veya başka siyasetçiler öyle oldu ama Büyükşehir Belediye Başkanı olarak veya Ankara'nın siyasetine, kendi makamına odaklanmış birinin paylaşımı da değildi. Ulusal çapta söylenen bir sözdü. Hı hı. Ve yeni parti seçmeninin de en çok duygularını dile getiren Mansur Yavaş'ın o paylaşımıydı. O evet. X paylaşımıydı aslında. Yani orada çok nüanslı bir çıkış yapmıştı. Ha, Kürt meselesiyle ilgili aslında Kürtleri içeriyor. İşin hukuki boyutuna dikkat çekiyor. Anayasal sorunlara veya hukuki çerçeveyle ilgili kendi meselelerine dikkat çekiyor. Ama onun dışında barış veyahut da herhangi bir şekilde bu konuya aslında temelde karşı olmak değil. Fakat bu şekilde değil, bu değil gibi bir yaklaşım. Oradaki tutumu dediğim gibi yeni parti seçmenini, tam o mesaj onun sesini ortaya, onların sesini aslında ortaya koyandı. Fakat tabii ki Mansur Yavaş yeni partiye de geçmedi. Şimdi baktığımızda Ankara Araştırma'nın bir verileri vardı ki yanlış yazılmış bazı yayın organlarının, medyada dikkatimi çekti. Bu Temmuz ayında çoğunluk yeni Mansur Yavaş ne yapmalı evet. sorusuna çoğunluk yeni partiye geçmeli derken Ağustos ayında bir değişiklik oluyor. Ağustos'ta saha çalışması yapılan verilerinde. Orada bağımsız kalmalı seçeneği artıyor. Yani gene yeni partiye geçiyor diyenler...
0: Çoğunlukta mı onlar, yoksa bağımsız kalmalı diyenler mi çoğunlukta?
1: Başa baş. Yani %46 falan civarı olması lazım. Tam verilere bakarım. Temmuz'da yeni partiye geçsin diyenler. Yani ciddi bir evet. çoğunluk, ezici çoğunluk diyelim. Diğer çeşitli başka seçenekler de var. Mesela Milliyetçi başka bir partide geçmeli vesaire gibi. Fakat Ağustos'ta çerçeve yasanın etkisiyle bağımsız kalmalı diyenlerde artış var. Ciddi evet. artış yani. Orada başa baş geliyorlar artık yeni partiye geçmeli diyenlerle. Fakat Mansur Yavaş bağımsız kalırken bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı olmayabileceğinin sinyallerini belki gerçekten veriyor. Bir kere bu spekülasyonları belli ki istemiyor. Hiç yani bu konu kendisiyle ilgili konuşulsun istemiyor ama yani konuşulmaması da mümkün değil. Çünkü bakıldığında evet. en güçlü Cumhurbaşkanlığı adayıyken birdenbire 9 Eylül'de o verilen fotoğraf nasıl bir şey? Yani bu hala çözülmüş değil.
0: Şu değerlendirme yanlış mı olur? Belki de tavrını belli etmediği için bu kadar çok konuşuluyor.
1: Tabii ki.
0: Yani daha çok spekülasyon yapılıyor.
1: Tabii seçmen kitlesi ve aslında kendini destekleyenler netlik bekledikçe o daha stratejik muğlaklığa, stratejik evet. muğlaklık olarak uluslararası ilişkilerde de adlandırılan bir diplomatik yaklaşım vardır. Onun gibi gerçekten de o tavra çekiliyor. Bu henüz ona destek kaybettirmiş değil veya bilmiyoruz. O fotoğraf mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la destek kaybettirdi mi, ne oldu? Önümüzdeki ay bunların saha çalışmaları ortaya çıkar. Fakat İsmail Saymaz'ın işte bir yazısı vardı malum, bu yeni yayınlanan ve orada bir kulis bilgisi olarak Mansur Yavaş yavaş yavaş çekilecek. Evet. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmayacak diye. Bu 9 Eylül'de de bu hemen görüşme akabinde sıcağı sıcağına biz de Habertürk'te bunu tartıştık.

0: tartışıyorduk. Evet. Tabii sıcağı sıcağına tartışmak çok zor. Ama o zaman ve daha öncesinde de ben bunun olabileceğini söylemiştim. Bu tamamen bir öngörü, bir kulis bilgisine dayanmıyor. Fakat Mansur Yavaş evet siyasetten çekilebilir.
1: Çekilebilir. Elif Şahin, yayının başında şunu söylemiştim. Yani bir, acaba bağımsız cumhurbaşkanı, bağımsız aday plan içinde mi Mansur Yavaş? Yoksa iki partiden birini tercih etme noktasında son anı mı bekliyor? Bir de üçüncü seçenek çıktı. Siyaseti bırakıyor mu? Bırakır mı? Siz ne dersiniz?
2: Ben Mansur Yavaş kendisi Ankara'ya hizmet etmek istese dahi partisinin bulunduğu mevcut konjonktürün onu getirdiği noktada bu yükü nasıl taşıyacağına dair bazı endişelerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi AK Parti'yi tanımlarken biz ontolojik olarak lider merkezli bir parti olduğundan bahsediyoruz, evet. Ama bunun altında oluşmuş bir de geniş bir siyasal ekosistemi var, bir kurumsal kapasitesi var. Dolayısıyla AK Parti aday seçim noktasında zaten ideolojisi, politikası çok net çerçevelerle belirlenmiş bir ideolojik havzaya hitap ettiği için bu politikayı taşıyabilecek aktörü kendi içerisinde üretecek mekanizmaları zaten kurmuş. Ama şimdi CHP çok uzun zamandır, artık yeni partiyi de bu CHP havzasına katarak bahsetmek, analiz etmek lazım. Ortaya koyabileceği o ideolojik zemin artık eridiği için yalnızca iktidarın karşısında başarı sağlayabilecek bir aktör bulup bu aktörün üzerinden yeni bir siyasi harita çıkartmak gibi bir paradoksa kendini hapsetmiş durumda. Dolayısıyla şu an...
1: Ya şeye mi benziyor bu? Geçen seçim çok konuşulan altılı masanın adayı kim?
2: Ona çünkü yalnızca %50 artı bir matematiği üzerinden bir aktör çıkartmak konusunda kendisini mecbur hissettiği için CHP. Ekrem İmamoğlu işte hala Özgür Özel'in bahsettiği A planımda, B planımda, Z planımda Ekrem İmamoğlu dediği süreç farklı bir noktaya gittiğinde o masaya oturan iki tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı vardı. Bir diğeri Mansur Yavaş'tı. Şimdi Mansur Yavaş doğal olarak hem yeni parti için hem CHP için çok olası bir aday pozisyonunda. Hı. Neticede CHP'nin içerisinden gelmemiş, bu geleneğin dışında da kalarak kendi seçmen kümesini genişletebilme potansiyeli olan bir aktör. Dolayısıyla ben onun bu bağımsız kalma çabasının aslında kendi siyasi opsiyon değerini de yükseltmeye yönelik bir yatırım olarak gördüğünü düşünüyorum. Bağımsız kalmam konusunda eğer her iki parti de rahatsızsa ya da işte bu stratejimden rahatsızsa gereğini yaparım derken ki ben bu gereğini yapmak noktasının Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu noktada bu bağımsız kalması çünkü siyasi sermayesi tamamen şu an bu sessizlik havzasından besleniyor Mansur Yavaş'ın. Dolayısıyla mevcut süreçte eğer bu seçim satımı halinde oklar Mansur Yavaş'ı gösterirse ve CHP ile yeni parti ortak bir aday noktasında uzlaşırlarsa her iki seçmen kümesini de kaybetmemek için en azından görünürde bu bağımsızlık stratejisini bir süre daha sürdürmekten yana olduğunu düşünüyorum ben Mansur Yavaş'ın. Yani evet belki Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek opsiyonlardan bir tanesidir ama ben bunun çok farklı koşullara bağlı bir ihtimalde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu ancak kurultaydan sonra konuşabileceğimiz bir mesele olur.
1: Yani şuna dikkat çektiniz. CHP ile yeni parti Mansur Yavaş'ta uzlaşır mı?
2: Yani Üsküdar seçimlerinde uzlaştılar. Şimdi bunu görebilmemiz için de CHP'nin kurultayını görmemiz lazım. Eğer kurultaydan Kemal Bey daha güçlenerek çıkarsa... Bu noktada Özgür Özel ile Kemal Bey'in arasındaki bu yol daha da net bir şekilde ayrılırsa ve ortak bir aday çıkmaması durumunda evet Mansur Yavaş belki aday olmayacağım diyerek kendine daha temiz bir siyasi final hazırlayabilir ama bunlar çok ihtimallere bağlı ve ben bugünün öncelikli ihtimalinin Mansur Yavaş için de bu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani siyaseti bırakmaz diyorsunuz.
2: Ben bırakmaz diyorum. Yani.
1: Peki. Mustafa Çağatay Aslan
3: bize
1: katıldı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Kusura bakmayın.
1: Sıcağına size Mansur Yavaş'ı sorayım. Buyurun, Mansur Yavaş'la ilgili bütün seçenekleri neredeyse konuştuk ama konuşmadığımız bir seçenek vardı. O da kulislere yansıdı. Çevresi, yakın çevresi dillendirdi. Ya bu çatışma ortamı böyle devam ederse özellikle CHP ile Yeni Parti arasındaki evet. Mansur Yavaş siyaseti bırakır. Sizce Mansur Yavaş siyaseti bırakır mı?
3: Tabii böyle bir yorum yapmak için henüz çok erken. Siyaseti bırakır mı bırakmaz mı? Ama tabii şimdi aktörlerin söylemleri ve davranışları arasında bir farklılık olduğunu biz görüyoruz. Ve bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Bunun üzerine biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan

0: Tayyip Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı hayal kırıklığına uğradım ifadesini kullandı. 9 Eylül'deki Anıtkabir'deki törene katılmaması sebebiyle. Diğer taraftan Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, o da hem Mansur Bey'in bir gün önce söylemiş olduğu sözü mitingde tekrarladı. Ya da daha öncesinde Trabzon mitinginde Mansur Bey'in sizlere selamını getirdim dedi. Mansur Bey de son açıklamasında tavandaki ayrışma, ki bundan kastettiği Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışma, bu ayrışmanın kent yönetimini, tabanı çok ilgilendirmediğini, belediye başkanlarının buna bakmaması gerektiğini ve işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledim. Yani burada çok farklı davranışlar olduğunu görüyoruz ama bunu çok rahat bir şekilde anlamlandırabiliriz. Çünkü şöyle anlamlandırabiliriz teorik çerçevesini. Şimdi milletvekilleriyle belediye başkanlarının siyasal davranışları arasında fark vardır Türkiye'de. Her ikisinin de hem milletvekillerinin hem de belediye başkanlarının temel amacı nedir? Yeniden seçimleri kazanmaktır. Milletvekillerinin bizim seçim sistemimizden kaynaklı olarak milletvekillerinin yeniden seçimleri kazanabilmesinin iki yolu vardır, iki önemli anahtarı vardır. Birincisi particilik yapmak zorundadırlar. Yani kendi partilileri arasında popüler olmaları gerekir. İkincisi de genel başkanın gözünde makbul bir milletvekili olması gerekir. Çünkü niye? Bizde genel başkanların nihai aday listelerinin belirlenmesinde belirleyici rolleri var. Evet. Dolayısıyla milletvekilleri particilik yapar. Belediye başkanları ise bir seçildikten sonra seçildikleri seçim bölgesinde yaşamaya devam ederler. Halkla iç içedirler. Kendisine oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarla bir arada yaşarlar. Bu yüzden belediye başkanlarının yeniden seçilmelerinin yolu particilik yapmaktan ziyade kendi partilerinin de ötesine geçerek kendi seçmen kitlesini daha fazla genişletmekten geçer. Hı hı. Bunun bir sonucu olarak mesela Türk siyasetinde biz genel başkana rağmen bağımsız aday olarak milletvekili seçimini kazanabilme ihtimali olan bir isim çok rastlamayız. Ama belediye başkanları örneğinde ben hemen hemen her siyasi partiden size genel başkanıyla ters düşmesine, partisi aday göstermemesine rağmen belediye başkanlığı seçimini kazanabilen örnekler verebilirim. Evet. Mesela Yılmaz Büyükerşen, Demokratik Sol Parti'nin %1 civarında oy aldığı dönemde Eskişehir gibi önemli bir büyük şehirde Eskişehir'in hemen hemen bütün ilçelerini Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırken bir türlü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Adalet ve Kalkınma Partisi 2004'ten bu yana hiç kazanamamıştır. Bu evet. Büyükerşen'in isminden kaynaklıdır. Ya da
1: ama gerçekten de Eskişehir'i çok değiştirdi.
0: Bu bir çok çok farklı yerlerde vardır. Mesela bir başka örneği Şanlıurfa'dan verebilirim. Şanlıurfa Fazilet Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak görebileceğimiz yerlerden birisidir. 2009 yılında Erdoğan gibi güçlü bir liderin olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Fakı Baba aday gösterilmeyince Fakı Baba bağımsız aday olup Adalet ve Kalkınma Partisi adayını yenebilmiştir. Bu da Fakı Baba'nın bir başarısıdır. Mehmet Kesimoğlu'nu Kırklareli örneğinden CHP'den verebilirim. Kazım Arslan örneğini Yozgat'tan yeniden Refah Partisi'nden aday olup AK Parti'nin adayını geride bırakmasına örnek olarak verebilirim. Recep Tayyip Erdoğan da aslında bu isimlerden bir tanesidir. Tabi görevden alındı 97'de fakat kendisinin yerine geçen Ali Müfit Gürtün'a 99 seçimlerinde yeniden seçildiği zaman Fazilet Partisi'nin adayı olarak seçildiğinde Fazilet Partisi biliyorsunuz 99 seçiminin şöyle bir özelliği vardır. Güzel bir seçimdir o. Hem mahalli hem de genel seçimlerin aynı gün yapıldığı tek seçimlerimizdir. Fazilet Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı %20 iken milletvekili seçiminde Ali Müfit Gürtuna Bey %27 oyla kazandı. Bence Kadir Topbaş da özellikle 2009 yılında rahmetli 2009 ve 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne geçebilmiş bir isimdi. Dolayısıyla çünkü belediye başkanları bunu başarabildikleri takdirde devam edebilirler. İlçelerde, illerde hep bu böyledir. Mesela Mustafa Sarıgül'ü Şişli örneğinde verebiliriz. O da DSP'den kazanıyordu. Evet. Şimdi Mansur Bey'in yaklaşımını da bu şekilde görmek lazım. Mansur Bey siyasi hayatında hiçbir zaman milletvekilliği yapmadı. 94'ten beri aktif olarak seçimlere katılıyor farklı ölçeklerde. Evet. Ama hepsinde belediye başkanı olarak katılıyor, adayı olarak katılıyor. Beypazarı ölçeği, sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi evet. ölçeği. Ve dikkat edin, diğer saymış olduğum isimlerin çoğunda da benzer paterni görürsünüz. Girmiş olduğu her seçimde, kazandıktan sonra girdiği seçimde oy oranını arttırarak yeniden seçilmiş bir isimdir. Evet. Mesela 99'da Beypazarı'nda 51 ile seçiliyor, 2004'te 54 ile seçiliyor. Sonra

0: gerçek değişiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığında 2009'da 26-27 ile başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti oyunun çok üzerinde bir oy alıyor. 44'te bu rakam 2014'te bu rakam 44'e çıkıyor. 2019'da 53'e çıkıyor. 2024'te 60'a çıkıyor. Bakın hep böyle bir patern var. Evet. Şimdi bu Mansur Bey'in ve Mansur Bey gibi belediye başkanlığı yapıp yeniden seçilme başarısını gösteren kişilerin particilik yapmayıp partililerin ötesine gitmesinden kucaklayıcı ve birleştirici davranışından hareket sonucudur. Bunun sonucudur bu. Yılmaz Büyükerşen de bu yüzden kazanır. Ali Müfit Gürtuna ya da işte Kazım Arslan da Yozgat'ta bu sebepten dolayı başarılı olur. Fakı Baba da bu sebepten dolayı başarılı olur. Particilik yapan belediye başkanları var mı? Var. Ama onlar genel başkanla ters düştükleri takdirde hemen kenara çekilirler. Çünkü onların bağımsız aday olup ya da başka bir partiden zaten çok popülerite olmadığı için başka partilerin de kendilerine bir eğilimleri olmaz. Aday göstermek gibi popülariteleri düşük olduğu için onlar siyaset sahnesinden genellikle çekilirler. Şimdi böyle önemli bir farklılık var. Yani
1: buradan,
0: belediye
1: buradan
0: başkanlığı
1: gelirsek, bırakır mı bırakmaz mı?
0: Buradan şöyle söyleyeyim. Çok erken bu yorum yapmak için. Yani ben şöyle anlamlandırıyorum. Mansur Bey diyor ki ben birleştirici olmaktan, hani o sözü var ya birliktelikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır sözü. Yani hep bir belediye başkanı olarak daha birleştirici, daha kapsayıcı politikalar izlemiş olan 94'ten beri. Çünkü bakın davranışlarımız, bir insan olarak da alışkanlıklarımız var. Geçmişlerden gelen alışkanlıklarımız var. Sadece bugün gibi, sadece bir sene sonra işte seçim var. Ben o seçimde aday olmayı düşünüyorum. Şöyle mi davranayım, böyle mi davranayım? Yapmacık olur zaten. Evet. Yani bir insanın davranış, mesela ben Çağatay olarak benim bir davranış kodum vardır geçmişten gelen alışkanlıklarımla. Rol yapmaya çalışırım, bu davranış kodundan çıkmaya çalışırım ama beceremem. Bir yerde mutlaka bir açık verebilirim. Dolayısıyla biraz da geçmişlerine baktığımız zaman aktörlerin belediye başkanlığı kariyeri olan bir kişiyle örneğin Faik Öztrak gibi milletvekili kariyeri olan bir kişinin davranışı çok rahat bir şekilde değişir. Mesela Faik Bey rahatlıkla particilik yapabilir. Hiçbir bedeli yok.
1: Tabii.
0: Ama Mansur Bey şu anda ya da sadece Mansur Yavaş ismi üzerinde konuşmayalım. Başka örneğin Yılmaz Büyükerşen önemli bir isimdir o da tabii. Hani artık aktif siyasette değil ama herhangi bir isim için söyleyelim. Şu anda mesela ısrarla hani belediyeyi kaybetmek olarak da değil. Bir ayrışma var. Anketlere göre işte 25 İhsan Bey'in yaptığı anketlerde de işte %25-30 arasındaki bir oy oranının bölünmüşlüğü söz konusu var. Burada işte bir an evvel hadi o partiye geç ya da bu partiye geç. Bu çok anlamsız gelir. Mansur Yavaş ya da bu tipteki belediye başkanlığından gelen siyasetçiler için çok manasız bir tartışma bu şu an için.
1: Dolayısıyla bir baskı altında olduğu kesin.
0: Ha bir baskı var ama bu baskıya hani gereğini yaparım sözü de şuradan geliyor. Eğer bu çok baskı artarsa çok muhtemel ki yani biz tamam o partiye ya da bu partiye geçeyim demez bugünkü koşullar altında. Peki madem o zaman madem ki bu bir rahatsızlık oluyor ben sizin önünüzü açayım diyerek bağımsız bir pozisyona geçebilir. Ama ben bunun da çok olası olduğunu görmüyorum. Yani mevcut düzenin biraz devam edeceğini en azından Yargıtay davası bu çok önemli bence. Yargıtay davasının öyle ya da böyle onun sonuçlanmasına kadar. Yani sonuçla ilgili hepimizin bir beklentisi var, tahminler var vesaireler var ama onu bir görmemiz gerekiyor. Onu gördükten sonra zaten 28 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre takvimi ilan etti. Onun 28 Ekim olmasının sebebi de Yargıtay'dan kaynaklanıyor. O zamana kadar karar bekleniyor çünkü. O karardan sonra o kararın yani sonucuna göre her şey bambaşka değişebilir. O yüzden o zamana kadar da zaten şu anda çok böyle olgunlaşmamış söylemler olarak görüyorum ve hiçbir anlamı olmayan baskılar olarak görüyorum. Tabii eğer burada başka bir amaç yoksa açıkçası.
1: İhsan Bey siz ne dersiniz? Bu seçenekler içinde konuşmadığımız bu kalmıştı.
2: Evet.
1: Siyaseti bırakır mı? Bir baskı altında olduğu gerçek. Benim aklıma bu çok yeni Fenerbahçe teknik direktörünün istifası geldi. Evet. Orada Aziz Yıldırım dedi ki ya o kadar baskı altında ki artık dayanamadı. Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı ama geri getirdi. Elbette aynı şey değil Mansur Yavaş ama aklıma o geldi. Siyasetten çekilecek kadar ya da hani siyasetten çekilmekten de yakın çevresi şunu kastediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev süresini tamamlayacak. Daha sonra siyasete veda edecek. Böyle giderse. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
2: Şimdi Mansur Yavaş'ın kararsızlıkta kararlı olduğunu biliyorum.

0: Yani temkinli, kararlı, dikkatli birisi. Fakat şöyle, onu kararsızlığa sevk eden o kadar çok saik var ki siyasette. Şimdi altılı masa döneminde karşıtlık, yani hükümet karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı, iktidar karşıtlığı muhalefete yetiyordu. Yani karşı ol yeter, yani çarşı her şeye karşı ve öyle de kurgulandı. Fakat şimdi siyasete geldiğimiz zaman Mansur Yavaş dönüp şeye bakıyor, manzaraya bakıyor. Şimdi yeni parti tek başına bir iktidar sinerjisi oluşturamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olduğu halde de bu güç ortaya çıkmıyor. E o zaman neye ihtiyaç var? %51 için başka oylara ihtiyaç var. Bu aslında bir yönüyle de özellikle yani yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir handikap. Yani şöyle düşünün, yani sahneye çıktığınız zaman, mikrofonu eline aldığınız zaman Türkiye'nin en köklü partisi, kurucu partisi, efendim sermayeyi temsil eden parti, işte kültürel iktidarı temsil eden kişiler, işte Atatürkçülükten, sosyal demokrasiden, soldan, aşırı sola kadar bütün o klasik kodları da kendi hanenize yazabiliyorsunuz. Fakat sizin içinizden çıkan herhangi bir aktör %50 hitap edemiyor. Yani bu iki kere iki dört, yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi geleneğinden işte Atatürkçü, sosyal demokrat ya da varsayalım ki sanayici ve TÜSİAD'çı bir figürü toplumun %50'sine hitap edecek kadar bir şey oluşturamadı. Bir, kuşatıcı bir liderlik pozisyonu oluşturamadı. Çokça sebebi var onun. İşte Ekmelettin İhsanoğlu denemesi, Kılıçdaroğlu. Bir yönüyle Kılıçdaroğlu da o klasik sola göre sağ tarafı da olan birisidir. Yani biraz devletçi ve sağ taraf olan da birisidir. Geldiğimiz noktada şimdi Mansur Yavaş'ın bir adaylık şeyi ortaya koyabilmesi için, yani karar verebilmesi için sadece karşıtlığın artık siyasette yetersiz olduğunu görmüş oluyor. Yani karşıtlık
1: o zaman
0: neydi?
1: Yani bu sözünüzden şu mu çıkıyor? Yani bağımsız cumhurbaşkanı adayı olması daha mı güçleniyor? 100 bin imza toplayıp bütün partileri, yani muhalefetteki bütün partilerin ortak adayı.
0: Ya şöyle, normalde yani tek Türkiye'de bağımsız bir adayın seçilme şansı yoktur. Şimdi önceden şey neydi, formül neydi? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin pakette bir %24 oyu vardı. O bir defa garantiydi. Diğer taraftan yani demi yalnız aldığınız zaman %10'un tamamını almasanız bile %7-8 oyunuz vardı. Şimdi bir dönem İYİ Parti'nin oyları 14'lere falan çıkmıştı araştırmalarda. Onlar abartıyla bunu 20'ye söylediler ama 20 ifade ettiler. CHP'de pazarlık gücünü artırmak için, ama bu %10-11'ler yani onların masadaki oylarıydı.
1: Evet.
0: Şimdi baktığınız zaman böyle matematiksel olarak bir 50'yi toparlayabiliyordunuz. Bu sefer de yarış çok sahici bir hale geliyordu. Şu an Mansur Yavaş manzaraya baktığı zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile şeyin, yani ayrılıkta azap da olsa, birlikte rahmet de olsa onu iktidara taşıma gücü yetmiyor. Bu sefer acaba radikal milliyetçi partilerin hepsi olur mu? Şimdi iki tane ihtimal daha var süreçte. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin geçmişteki kavgası ya da bu hizipçilik geleneği devam ederse Cumhurbaşkanı seçimde uzlaşacak gibi durmuyorlar. Acaba burada sadece DEM Partisi'nin değil de yani Cumhuriyet Halk Partisi de bağımsız hareket edebilir mi? Yani kümeden bağımsız hareket edebilir mi? Aslında baktığınız zaman Mansur Yavaş'ın önünde çokça yokuş var. Bence en büyük yokuş da şu. Şimdi iktidar 25 yılda büyük bir müktesebat elde etti. Devlet yönetme, yani ekonomiden tutun da diğer alanlara kadar. Yani bir iktidar kültürü de oluşuyor. Ya vatandaşın karşısına çıkıp ben işte 500 bin tane konut yapacağım dediği zaman bu şaka gelmiyor vatandaşa. Ya da iddia ettiği herhangi bir şey. Biraz o şeyin lider kişiliğiyle de alakalı bir şey. Yani söylediğini yapma, vaadini yerinde tutma. Ben şeyin, yani şu an iktidar olmanın ya da muhalefet etmenin ya da cumhurbaşkanı adayı olmanın şeyden, karşıtlıktan öte bir şey istediğini Mansur Yavaş'ın gördüğünü düşünüyorum. Acaba yeni parti bir plan, program, bir siyasi perspektif ortaya koyacak mı, koymayacak mı? Yoksa şöyle mi gidecek? İmamoğlu'nun partisi mi yoksa Özgür Özel'in partisi mi? Bir de şöyle bir şey var. Eskiden çok güzel bir ifadesi vardır da hani belki şey, şimdi bazen şey atasözü kullanmak farklı yerlere çekilebilir de, şimdi Özgür Özel'in bir performansı var. Bu performans hala biraz şey performansı gibi duruyor. Grup başkan vekili performansı gibi duruyor. Çok söz söyleyen, çok konuşan, çok yere koşan, her yerde bir şey söyleyen bir performans. Fakat acaba mesela bugüne kadar

Bu geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi şeyinde, yani vatandaş plan, proje, siyaset istemediği için ya karşı ol yeter, muhalif ol yeter. Bugüne kadar CHP'ye yetiyordu. Acaba bir Eylül'de kongre yaptıklarında ya da ilgili tarihte yeni parti şeyi

0: Mensup oldu iki parti aslında.
1: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de aritmetiğe bakınca da.
0: Ya aritmetik şu an çok iç açıcı değil. Ben özellikle de DEM Parti'nin de pozisyonu önemli. Bu arada işte İyi Parti biraz oy artırdı. Bir 7-8'lere geldi. Acaba bu oyu elinde tutabilirse yine yarışta denge herhangi bir tarafta. Yani İyi Parti'nin illa banko ben efendim işte Yemen'le şartla işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Yeni Parti'nin yanında duracağım diye bir pozisyonu yoktur. Diğer tarafta da pozisyon alabilir. Eğer o şeyini muhafaza edebilirse yani o 7-8 puanını muhafaza edebilirse yarışa kadar. Dolayısıyla şimdi şu seçeneklere bakalım. Yani keyifli bir belediye başkanı %60 oy almış. Bir sembolik olarak Türkiye'de sevilen. Diğer taraftan da işte muhalefetin adayı. İşte muhalefetin adayı dendiğinde bu muhalefet artık bir plan program lazım. Ülke vizyonu lazım, siyaset lazım. Şu an Mansur Yavaş'ta da yok. Muhalefette yani altılı masa şöyle... İçerik açısından sorunluydu. Fakat kümelenme açısından başarılı bir organizasyondu. Bence pandemi döneminde AK Parti biraz gücünü sokaktan alan bir parti. Ve ciddi anlamda da AK Parti'yi baskıladı. Sokağa bir kısmını ikna etti. Entelektüel çevreyi ikna etti. Hatta belki de altılı masayı destekleyen işte yazar, çizer, akademisyen, entelektüel ya da troller fazla heyecana kapılmasalardı. O son haftalarda tehdit edecek boyuta gelmeselerdi biraz daha başa başa taşıyabilirlerdi rekabeti. Ama evet. Şöyle bir şey oluyor. Bu divan edebiyatında biraz divan geleneğim vardır. Şair diyor ki ey sevgili diyor gece seni rüyamda görmeyi hayal ettim. Fakat heyecandan bir türlü uyuyamıyorum diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de tam böyle iktidara yakınlaştığı zaman bir nevri dönüyor, bir heyecanlanıyor. Bu sefer sağa solu aktörler tehdit etmeye başlıyor. Fakat o aktörler hala siyasette İyi Parti'nin başının belası olmaya devam edecekler. Peki. Pardon, Yeni Parti'nin. Ben de Özgür Özel gibi karıştırmaya başladım. Yani şeyi. Şöyle ben şeyin manzaraya baktığını ve manzaranın flu olduğunu, kendisine henüz manzaranın bir şey işaret etmediğini görüyorum. Bu eğer şey aşılırsa, karşıtlığın ötesinde bize bir şey lazım. Bir fikir, bir siyaset, bir program. Neyin altında kümeleneceğiz meselesine dair bir kanaat oluşursa Mansur Yavaş siyasetten çekilmez. Bir cümleyi de söyleyelim. Burada siz de bu konuya yorum yapabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben devletimin yanındayım dedim. Şimdi yeni partiyi mesela Kılıçdaroğlu küreselcilikle suçluyor. Biz vatan derken, millet derken onlar başka kapılardan medet bekliyorlar. Uluslararası güçlerden. Bu devletimin yanındayımla bu uluslararası güçler meselesi de çatışan bir mesele. Buradaki mesaja da dikkat etmek lazım. Bu arada ayrılıkta azap, birlikte rahmet var.
1: Bir bakalım mı ona?
0: Evet,
1: bir bakalım.
0: Bakabiliriz.
1: Gelsin o ses. Aynı ifadeler. Dinleyelim.
2: Arkadaşlar o soruları inşallah bir gün toplanacağız yakın zamanda hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Peki bu söz kimin sözü bu söz? Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ittifak yaptığında
4: 91 seçimleri.
0: 91 seçimleri. Tamam. 87 diyecektim. Yerel seçimde. Tamam. 91 seçimlerinde ittifak yaptıklarında Alparslan Türkeş'in kullandığı ifadeydi.
1: Sizler nedensiniz aynı cümleleri kullanıyorlar? Bu bir mesaj mı? Bir de şeyi gelsin. Ha bu seslerden sonra bir de Kemal Bey'in bir şeyi gelsin. Açıklaması. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağımdan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de lokomotif görevi üstleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce yaptığımız gibi umudu yeniden yaratacağım. Aslında üçünden de bir ortaklık, ortak hareket mesajı var. Hem Mansur Yavaş'tan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'dan, hem de Özgür Özel'den.
0: Biraz Bağda Harabül Basra derler ya.
1: Güzel, hakikaten güzel. Ama farkı şu... Mansur Yavaş ile Özgür Özel aynı ifadeleri kullanıyor. Kemal Bey daha geniş bir sanki bir masadan söz ediyor gibi. Ne dersiniz?
5: Şimdi Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa ayıralım ama Mansur Yavaş ve daha doğrusu Mansur Yavaş'ın söylemini Özgür Özel'in sahiplenmesi bu Basra harap olduktan sonra değil aslında Basra harap olmasın diye.

0: Orada o kadar da dertlenilecek bir durumu yok vesaire. Yani aslında beraberiz. Bir değişiklik yok. Aynı oyun devam ediyor. Oyunda değişiklik yok gibi. Hı hı. Bir mesaj bu vermiş oluyor. Şey getirdi,
1: plana sadık kal.
0: Plana evet sadık kal. Şimdi evet o da var bir de. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nu hep bir ayıralım. Kılıçdaroğlu başka bir yerde. Şimdi o Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'yla beraber değil. Onu biliyoruz. O net.
1: Bu Faik Öztürk'ün açıklamasından, Müslüm Sen'in açıklamasından sonra herhalde ipler biraz daha koptu gibi.
0: Zaten yani ipler yoktu ki kopsun. O da var yani. Bir de öyle bakmak lazım. Yani Mansur Yavaş zaten öyle bir altı oku koruyalım, ben işte baba evinde kalacağım durumunda bir CHP'li de değil. Veya CHP'nin genel başkanı olacak, CHP'de geleceği olacak bir isim de değil. Zaten farklı bir kökenden. Zaten şu an CHP'de ama o bir konjonktür gereği CHP'deydi zaten. Evet. Tamam CHP'yi sahiplenmiş olabilir, CHP siyasetini sahiplenmiş olabilir ama farklı sebeplerle o. İktidara gelmek için o dönemde bu çerçevenin içine girmişti. Yoksa eğer ki bu iktidar değiştirme arzusu veyahut da o iş, konunun içinde olmasa, o hedefin içinde olmasa CHP'de de olmazdı. Türkiye'yi başka bambaşka bir ülke olarak alalım. Öyle bir şey yok vesaire. Ya yani Mansur Yavaş o zaman kendi MHP'de de kalıyor olabilirdi veyahut da bağımsız bir isim de oluyor olabilirdi veyahut da işte bütün bunlar yaşanmazdı zaten. Bambaşka bir siyasi düzlemde olurduk. Türkiye'nin koşullarında başkanlık sistemi, işte bu bir tarafta iktidarı değiştirmek isteyenler, bir tarafta iktidar. Aslında böyle konumlanan, böyle şekillenen bir siyasi havzamız var. Şimdi o ekosistemde Mansur Yavaş'ın yeri iktidarı değiştirmek isteyenler tarafındaydı. Ve dediğim gibi o yüzden de CHP'de oldu. Şimdiki CHP'de hasbelkader. Başka bir yere geçmek daha belki kendisine şu an maliyetli gelebileceği için. Şunu unutuyoruz. Bir kere bu siyasi bir karar değil sadece. Ya ben işte o partideyim, bu partideyim ve şöyle yapıyorum değil. Ankara'daki dengelerde de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki dengelerde de belediye meclis üyelerinin tavırları, durumları. Ya yani Mansur Yavaş parti değiştirip de yeni partiye geçerse belediye meclis üyeleri ne yapacak? Oradaki dengeler nasıl değişecek? Yani Mansur Yavaş o adımı attığı an zaten kendisi de bunu aslında belediye meclis üyelerine ışığı çevirerek yani projektörü bu anlamda kendisi de buna dikkat çekiyor. Tarihimizde hiçbir zaman belediye meclis üyelerini biz bu kadar şu an olduğu kadar Türkiye siyasetinde konuşmadık. Onlar şu an birçok şeyi belirliyorlar. Hangi belediye ne olacak? Üsküdar gibi yeni durumlar ortaya çıkacak mı? İstanbul ve Ankara bu büyükşehir belediyeleri şimdi ne olacak? Yönetimleri kimde kalacak, ne olacak? Özellikle İstanbul'la ilgili var ama yarın öbür gün bunu Ankara'yla da ilgili konuşabiliriz. Evet. Onun için şimdi bir kere o durumlar var. Fakat bir kere devletimin yanındayım dediği kendisinin evet ben böyle bir şey dedim demiyor. Ona affedilen bir söz. Fakat Mansur Yavaş böyle bir şeyi düşünmez mi veya söylemez mi? Hayır diyemeyiz çünkü zaten siyasi formasyonu devletin bekası üzerine odaklanmış bir kişi.
1: Evet.
0: Ama bunun ötesinde de tabii ki yani siyasetin dışında kalmak derken biraz kendisini hiç sevmeyeceği bir benzetme olur ama Abdullah Gül'ün durumu gibi bir durum gündeme gelebilir. Siyasetin yani içinde
1: Abdullah
0: mi dışında
1: Gül
0: mı?
1: Durumu şudur. Aday olacak herkes mı? Uzlaşsın ondan sonra ben
2: yok.
0: Ve aynı zamanda Abdullah Gül de hiçbir zaman kendisinden beklenen hamleyi yapmadı. Ya o ondan her
1: risk
0: zaman
1: almayan bir siyaset.
0: Evet, her zaman bir çıkış yapması ve siyasi denklemi değiştirmesi beklendi. Fakat bunu hiçbir zaman yapmadı. Tabii ki Mansur Yavaş'ın Abdullah Gül'e göre çok daha ciddi bir kitlesi var, potansiyeli var aslında. O da ona atfedilen bir potansiyel. Kendisinin çok da böyle zorlayarak bir şeyler ortaya koymaya çalışarak bir proje gibi çıkarak veya proje derken yanlış anlaşılmasın. Ben bunu küçültmek için söylemiyorum. Ama bir siyasetçi çok çalışır kendisi üzerinde. Kendine öyle bir ekip oluşturur ki işte sürekli araştırmalarda şöyleydi böyleydi vesaireydi. Çok ciddi bir ekip çalışmasına girer ve kendisini bir kulvara sokar. Öyle olmadı Mansur Yavaş. Veyahut da böyle bir ulusal çapta bir çabası

0: Türkiye genelinde bir tavrı vesaire, gezmesiydi, şuydu buydu, insanların hayatına girmesiydi. Bunlar olmadı zaten. Fakat Mansur Yavaş'ta bir şey görüldü. O görülen neydi? Belki işte bunun üzerine asıl düşünmek lazım. Ama onun ötesinde işte o birleştiricilik, o belki sakinlik vesaire veya atfedilen bir şey var onda.
1: Evet.
0: O yüzden farklı bir kitlesi var. Ama daha siyasetin çeperinde bir yerde bu tavırsızlığını da belki Abdullah Gül gibi yorumlamak haksızlık olur kendisine. Bu daha farklı bir şey. Ya o beklenen kurtarıcı değilim ben diyor belki. Belki ya bu olabilir. Evet. Ya bu olmak zorunda değil. Zor bir şey çünkü. Gerçekten çok zor bir şey. Çok gözü kara bir durumdan bahsediyoruz. O kurtarıcı tırnak içinde rolüne soyunuyor olmak.
1: Peki. Yani efendim bu... burada konuşalım.
0: Evet.
1: Şu üç açıklamadan siz ne anlıyorsunuz? İsterseniz böyle alayım sizi. Kemal Bey hala sanki bir masa işareti yapıyor. Yani muhalefet başlığı altında konuştuğu için.
2: Evet.
1: Ama Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ta da kelimeler neredeyse aynı.
2: Yani burada aslında muhalefetin, CHP'nin de, yeni partinin de kurumsal bir zafiyetinden bahsetmek istiyorum ben Mansur Yavaş'a geçmeden önce. Şimdi karşınızda rakibiniz 25 yıllık bu kadar kurumsal bir parti ise, AK Parti ise eğer seçimlerdeki rakibiniz. Şimdi orada işleyen bir mekanizma var ya, mesela AK Parti'nin içerisinden iki tane büyükşehir belediye başkanını aktör olarak çekip çıkarttığınızda siyasi geleneğinizi riske atacak bir şey yapmış olmazsınız.
1: Evet.
2: Yani burada Ekrem İmamoğlu üzerinde de Mansur Yavaş üzerinde de 103 yıllık bir kurumsal partinin kendi geleneğinden olmayan iki aktörün üzerine yaptığı seçim yatırımının bedellerini analiz ediyoruz. Bu aslında biraz kendileri açısından çok uzun zamandır siyaset üretmemenin gölgesinde siyaset yapmanın ve bu maliyeti ödemekten kaçınmanın bir kaçınılmaz sonucu olarak görünüyor. Şimdi Mansur Yavaş yaptığı açıklamada bağımsız kalma ihtimaline karşı masaya bir kart koydu.
1: Evet.
2: Ama buna karşılık her iki parti de bu kartı görüp onu kaybetmemek adına çok yapıcı açıklamalar yapıyor. Şimdi Özgür Bey'in yaptığı açıklama Mansur Yavaş'la birebir örtüşen bir açıklama. Diğer taraftan üye rozetine hala taşıdığı CHP'nin genel başkanı da buna karşı resepsiyona gelmemesi ya da Anıtkabir'e gelmemesi, 9 Eylül'de orada olmak yerine başka bir programda olmasına dair de kurumsal disipline dair sert bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
1: Evet.
2: Her iki tarafın da Mansur Bey'in kendi partilerine mesafeli kalmasına razı olması kurumsal bir zafiyettir.
1: Evet.
2: Bu noktada bunu görüyoruz. Yani Mansur Bey belki bir kurtarıcı olmak istemiyor olabilir Sezin Hocam'ın dediği gibi ama muhalefetin başka bir alternatifi yok görüntüsü veriyor. Aslında İsmail Saymaz'ın analiziydi sanıyorum bizim şu an üzerine konuştuğumuz. Aytunç Bey'in kulis bilgisine dayanarak söyledi. Orada bir cümle daha vardı. Seçim düzlüğüne çıkılsın o zaman değerlendirme yaparız.
1: Evet.
2: Aslında bunların hepsi opsiyonlar ve ihtimaller. Yani neticede bu tavır çok edilgen bir tavır olmaktan ziyade bence biraz bir pozisyon alma tavrı olarak geliyor bana.
1: Peki Mansur Yavaş'ın. Yani şurada bir paslaşma yok mu?
2: Yani elbette var ama zaten Mansur Bey bu ayrılıktan sonra bu ayrılığın bir parçası olmak istemediğini söylemekle beraber yeni partiye de Özgür Özel'e de hiçbir zaman kapısını kapatmadı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın kendi siyaset tarzına baktığımızda bu çok tutarsız değil.
1: Ya şeyi yandan... hatırlatalım. Mesela CHP'den Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ilişkin farklı sesler çıkarken Özgür Özel dedi ki benim bu görüşmeden haberim var.
2: Bilgim var dedi. İlk açıklamayı evet. Kendisi yaptı. Evet. Yani bu Mansur Yavaş'ın kendi inşa ettiği siyaset tarzı için çok tutarsız değil. Ama neticede ben de Çağatay Hocam'a katılıyorum. Şimdi yerel yöneticilikte bu kadar sessiz kalmak ya da siyaset tarzınızı yalnızca kim olmadığınız üzerinden tanımlamak.
1: Evet.
2: Yani CHP'li değil peki. Yeni partili de değil peki. İyi partili değil ama mesafeli. AK Partili değil ama sağlıklı bir mesafe. Bu belki yerel yönetimde sizin için yeterli olabilir. Ama eğer ulusal siyasete aday bir aktörseniz kim olmadığınızı bilmek seçmene yetmez. Peki siz kimsiniz? Yani Mansur Yavaş kendi siyaset çerçevesini tanımlamak noktasında makro siyasi konularda da çok ciddi konularda da tavır almaktan sakındığı bir güven alanı içerisinde siyaset yapıyor uzun zamandır.
1: Peki İhsan Bey'in söylediği dekleme katılıyor musunuz? Yani aritmetiğe bakıyor, durumu da flu görüyor. O yüzden de tavrını net belli etmiyor.
2: Ben de aslında benzer bir şeyin altını çizmek istemiştim. Ben de aynısını düşünüyorum. Evet, aday olmamak da bu opsiyonlardan bir tanesi ama bunun için gerekli koşullar da henüz önünde hazır değil Mansur Bey. Kurultaydan sonraki denge önemli, Yargıtay'dan gelecek karar önemli. Yani bu da bir ihtimal olabilir ama bu yakın bir ihtimal değil. Bence olabilecek en yakın ihtimal, o da yine Ekim'den sonra olabilir, belki gündeme gelebilir, bağımsız devam etme kararı. Evet. Ama aday olmamak kararı için çok farklı opsiyonlar var bence de önünde.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çağatay Bey, İhsan Bey dedi ki Türkiye'de bağımsız bir ismin Cumhurbaşkanı seçmesi pek mümkün değil. Katılır mısınız? Şimdi biz şu paslaşmaya siz de diyorsunuz. Evet.
3: Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz geçtik ama hala parlamenter sistem mantığıyla biraz düşünüyoruz.
1: Evet.
3: Biz başkanlık sistemine geçtik.
1: Ama gerekçesi, özür dilerim, gerekçesi de şu olarak ifade ediyor. Evet. Diyor ki biz zaten parlamenter sistemi ve bağımsız cumhurbaşkanını savunuyoruz. Ben en baştan partisiz evet. cumhurbaşkanı olayım.
3: Evet.
1: Bağımsız şekilde aday olayım. Hı hı. 100 bin imzayla. Hı hı. Bu tartışmada kendinden ortadan kalksın. Hı hı. Hı hı. diyor. İhsan evet. Bey diyor ki Türkiye'de böyle bir şans yok.
3: Şimdi hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi geçmişi olmayan, sadece popülaritesi olan, mesela bir sanat dünyasındaki bir ismin vesairenin tanınırlığı olan bir kişinin bağımsız aday olup kazanması tabii ki de çok zor bir ihtimal. Evet. Ama şimdi Mansur Yavaş gibi bir isimden bahsediyoruz ya da Mansur Yavaş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Yani tanımayan yok Türkiye'de Mansur Yavaş'ı. Şimdi Mansur Yavaş zaten bağımsız aday olması demek orada dediğiniz gibi sembolik bir durumu var. Yani partili cumhurbaşkanlığına zaten karşı olan bir kişi.
1: Evet.
3: Ve bu sistemin aksayan yönlerine vurgu yapıp Türkiye'nin parlamenter sisteme geçiş yapması gerektiği, dönüş değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet. Kalın çizgilerle çiziyorum. Çünkü geçmişteki parlamenter sistemde Türkiye'de hastalıklı bir parlamenter sistemdi. Çoğulculuk değil, çoğunluk anlayışına bina olmuş bir parlamenter sistemdi. Zaten biz onun mirasını bugün meclisin hemen hemen tamamen etkisiz bir yapıda olmasından görüyoruz. Mesela iktidar milletvekillerinin bugün en azından bazı kanun teklifi verip de işte bazı kanun tekliflerinin yasalaşması söz konusu oluyor. Bugün muhalefetteki bir milletvekilinin ne yetkisi var parlamentoda? Muhalefetteki herhangi bir milletvekilinin herhangi bir ne denetim mekanizmasını çalıştırabilme yetkisi var? Sadece yazılı soru önergesi verebiliyorlar. Onların cevap da cevapları, cevap oranı onların da %60 civarında. Numan Kurtulmuş'un açıkladığı rakamlara göre söylüyorum. Neden bu böyle? Çünkü çoğunluğa sahip değilsiniz bizim eski parlamenter sistemimizde. Hiçbir şey yapamazsınız. Azınlık hiçbir şey yapamaz. İşte çoğunlukçu bir mekanizma değil. Dolayısıyla o yeni parlamenter sistem vesaire bunlar görüşülürse, bunlar gelirse bunlar başka bir tartışma konusu. Mesela Kemal Bey'in çok tarihsiz açıklamalarından biridir mesela. Demişti ki ben bir partinin genel başkanın aday olmasına karşıyım demişti. Sonra gitti kendisi aday oldu. Mesela çok ciddi bir problemdir bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu tutarlılık her siyasetçi için çok çok önemlidir. Şimdi Mansur Yavaş'ın da hani söyleniyor işte kendisine atfedilen değerler var. Aslında bu biraz şu anlama da geliyor. Gerçekte böyle değil. Ama böyle atfediliyor. Bana beni kurtarıcı olarak görmeyin. Zaten kurtarıcı vesaire gibi sözlere de gerek yok. Türkiye'nin bu kutuplaşmış tabii, bu ortamda yanlış anlaşılabilir. Çünkü bir şeyden kurtarıcı falan aranmıyor. Türkiye'nin sadece şu anda yıllardır şikayet ettiği bir durum var. Çok kutuplaştık. Her konuda yani ne yazık ki bu ülke bunları yaşadı. Son derece hepimizin %100'ümüzün, %99'umuzun ayıplayacağı bir istismar konusunda bile ben bu ülkede bazen insanların istismar eden kişinin siyasal kimliğine göre hafif böyle sustuklarını vesairesini gördüm. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bir değişim olacaksa bu bir birlikte olacak. Yani grup farklı farklı gruplarla konuşabilecek kişilerle olması gerekir. Bu sistem öbür türlü sürekli bir kutuplaşma ve sürekli Türkiye'de kısır döngü siyaseti, rovanşist siyasetler bu hiçbir yere götürmez. Evet. Türkiye'yi hiçbir yere götürmez. Sıra sizde, şimdi bizde. Hadi bakalım şimdi size geçti. Şimdi bizde güç. Bu sefer biz yapıyoruz. Bu böyle bir dönme dolap gibi sürekli birilerini vuran bir girdap ve bu ülkeye yapılabilecek bence bu ülkenin geleceği açısından yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi bu düşüncenin devam etmesi. Bir diğer konu da şu. Yine parlamenter sistemde alışkanlıklarımızla konuşuyoruz. Siyasi partilerimize bence çok fazla bir anlam yüklüyoruz. Seçmenimizi evet var. Kendisini siyasi partisiyle tanımlayan,

0: Dolayısıyla siyasi partisinin konumuna göre, pozisyonuna göre tercihini belirleyen bir seçmen grubumuz var. Ama Türkiye'de oy verme, oy değişkenliği diye bizim siyaset biliminde ifade ettiğimiz bir kavram vardır. Bir seçimden bir sonraki seçime göre değişen oranlarda. Bizim seçmenimizin de tepkisel olduğunu düşünmeyelim. Yani sadece benim genel başkanım bu partiyi destekliyor, şu adayı destekliyor. Biz de tamamen buraya oy veriyoruz. Şimdi burayı destekliyor, tamamen bu partiye oy veriyoruz. Yaklaşımının çok geçerli, özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok geçerli olmayabileceğini düşünüyorum. Vardır böyle bir seçmen grubu, fakat seçmen hareketiyle hani biz diyoruz ya, yani şöyle bunlar birbirleriyle ittifak yapar mı? Çoklu aday senaryosunda çoklu aday senaryosunda ikinci turda zaten seçmen kendisi bir ittifak yapacak. Evet. Anlatabildim mi? Bir de bağımsız aday derken, yani mesela şu da olabilecektir. Eğer ki her parti kendi adayını çıkarırsa, bir de bağımsız bir aday olursa, bunu bize zaman gösterir ne olacağını. Bakın az önce ben Ali Müfit Gürt'ün örneğini verdim. Evet. İlk turda. %27 seçildi Ali Müfit Gürt'üne 99'da. Partisi %20 aldı. Yani bu şu demek oluyor. Seçmenin bir grubu, ben belediyede Ali Müfit Gürtünay'a oy veriyorum ama parlamentoda başka partiye oy veriyorum. İşte böyle seçmen grubu var bizim Türkiye'de, ülkemizde. Anlatabildim mi? Bu sebepten dolayı seçmenlerimize siyasi partilerin güdümünde olan bir kitleler gibi görmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, Mansur Bey en başından beri bu Ekrem Bey'in ilk aday olduğu zaman, ki ona itirazı olduğu zaman da şunu söyledi. Ki bu altılı masa deneyiminde de gördük. Bence Türkiye'de bir de altılı masa deneyimi olmayacak. Olmaması gerekir. Olursa büyük bir hata olur muhalefet açısından. Şunu hep söylüyor. Seçim sattığına girdiğimiz zaman, ki bence bunun anlamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani istisnai adaylık mekanizmasının çalışabilmesi için karar aldığı zaman, seçim kararını alıp YSK'nın takvimini açıkladığı zaman başlayacak bu. Evet. O zamana kadar bıraktı mı, bırakmadı mı, yeniden aday mı, aday değil mi, Türkiye'nin makro değerleriyle ilgili, makro ekonomiyle ilgili ne düşünüyor, göçmen sorunuyla ilgili ne düşünüyor, Türk dış politikası ile ilgili ne düşünüyor, bu Mansur Bey'in tarzı değil. Evet. Yani ben sözünü, yani şunu söyleyeyim, ben başka bir isimden de bunu duymadım. Buna gerek de yok zaten. Bakın şunu söyleyerek geçireyim. Bakın biz sistemimizi değiştirdik. Birçok konuda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemini örnek veriyoruz. Prototip olarak orayı anlattığımız için. Tabii ki de çok farklı bizdeki uygulaması. Evet. Şimdi 2028'de Kasım'da seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne Trump aday olabilecek dönem kısıtlaması sebebiyle, Demokratların da yeni bir adayı olacak. Şu anda biz ne Cumhuriyetçi Parti'nin ne de Demokrat Parti'nin bilmiyoruz. Elbette isimler konuşuluyor. Ne zaman öğreneceğiz? 2028'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem o şekilde olduğu için Haziran ayı gibi ön seçimler başlayacak. Aday adayları yarışacak. Sonra partiler Eylül gibi adaylarını ilan edecekler. Kasım'da da yarışacaklar. Türkiye'de de benzer durum olacak. Altılı Masa'da konuşuldu. O mu aday olacak? Bu mu aday olacak? Başka isimler de öne sürüldü. Ne zaman öğrendik? Mart 2023'te Meral Hanım'ın da masadan kalkmasıyla sonuçlanan. Ama şu var, şundan dolayı bu örneği veriyorum. O olumsuz deneyimden dolayı Türkiye'de bence muhalefetin tekrar bir altılı masa deneyimine girmeyeceğini, partilerin de buna yeltenmeyeceğini, İyi Parti'nin mesela ben 5 parti olur mu bilmiyorum ama zaten Gelecek Partisi de yok. Gelecek Partisi de kapandı.
1: Uğursuz rakam oldu da Türkiye'de.
0: Hani ben onun yaşanacağını düşünmüyorum. Macaristan seçimleri de Macaristan'daki iki seçim de bir önceki altılıydı. Hı-hı. Sonrasında içeriden çıkan bir işte Peter Maguire'ın seçimi daha farklı sonuçlandı. Hani o detaylı girmeyeyim şimdi. Şunu demek istiyorum. Yani biz, Mansur Bey de bunu söylüyor zaten ısrarla. Ben zamanı geldiğinde bunları konuşuruz. Şurada da onu söylüyoruz. Evet. Yakın zamanda, zamanı geldiğinde. Türkiye'de şu anda psikolojik olarak bir seçim atmosferine girildi mi? 7 Mayıs 2028 Türkiye'deki seçim günü. Yani bir yıl kaldı. 1,5 yıl kaldı. YSK'da 2 ay önce açıklıyor bu takvimi. Teknik sebeplerden dolayı. Yani Türkiye'de yaklaşık bir 16 ay sonra bir seçim takvimi açıklanacak. En geç Mart 2028'de. Evet. Ya da Eylül 2027'de eğer Kasım'da yapılmasına karar verilirse seçimin. Onu zaman gösterecek bize. O zaman biz bunları çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceğiz.
2: Burada bir yakınlaşma hissettiniz mi peki?
0: Kimle kim arasında?
2: Yeni Parti ile Mansur Yavaş arasında.
0: Yok, burada ben şunu söylüyorum. Mansur Yavaş Yeni Parti ya da CHP ile ya da İyi Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi birbirine yakınlaşma, bir parti ile kendisini bağlamaz. Ben bunu düşünüyorum. Evet. Yani geçmişten gelen siyasi davranış kodu da bu şekilde gösteriyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet

0: HDP'nin mesela Ankara'da bir gücü var. Ama o gücü yukarıya çeken Mansur Yavaş'ın kendi kişisel özelliği. Bir de hani şu anlamda o anlam affetme o da çok onu söyleyecektim. Bir önceki seçimlere göre yani bu 94'ten beri 1994 yılından beri kaç sene olmuş? 33 sene. 33 senedir Mansur Bey seçimlere giriyor.
1: Evet.
0: Her girdiği seçimde oyunu arttıran bir aktör. Demek ki var bir toplumda bunun karşılığı. Yani halkımızda herhalde böyle hani ya aslında bu çok başarılı birisi değil ama hadi gidelim oy verelim diye düşünmez. Var bir beğenisi ki hani liderlerin karizması çok farklıdır. Erdoğan mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzıyla rahmetli Turgut Özal'ın tarzı çok farklıdır. Rahmetli Ecevit'in tarzı çok farklıdır. Demirel'in tarzı bambaşkadır. Erbakan'ın tarzı kendi nevi şahsına münhasırdır. Ama hepsi de bu ülkede ciddi oranlarda oy almıştır. Değil mi?
1: Evet.
0: Mansur Yavaş'ın da bir tarzı var ki seçmenin Beypazarı ve Ankara
1: Temeccük
0: ölçeğinde
1: görüyor.
0: görüyor ki biz bu sonuçları görüyoruz. Yani bu bir temenni ya da bir kamuoyu yoklaması değil. Seçim sonuçlarından hareketli. Ha bu ölçek Türkiye satına çıkacak mı? Yani Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Çıktığı takdirde nasıl olur? Kaç adaylı bir yarışma olacak? Çoklu aday olursa ikinci tura kalır mı? Kaldığı takdirde karşısındaki rakibe göre muhtemelen Erdoğan olur öyle bir durumda. Sayın Erdoğan'a karşı nasıl bir seçim rekabeti olur? Bunların hepsini zaman gösterecek bize.
1: Peki. İhsan Bey geleceğim. Bir kısa araya gidelim.
2: Tamam.
1: Kesmeyeyim. Aradan sonra sorayım. Bir de şeyi tartışmamız lazım. Eğer bırakırsa bunun siyasete etkisi ne olur? İbre Özgür Özel'e mi kayar? CHP Özgür Özel'e rey verir mi? Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra.
3: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. İhsan Aktaş ya bırakırsa bunun siyasete etkisi ne olur? Çünkü az önce Elif Hanım da söyledi. Biraz muhalefet isim çıkarmakta zorlanıyor'ya getirdi sözü sanki. Yanlış anlamadıysam.
4: Doğru.
1: İbre doğal olarak Özgür Özel'e kayıyor. Evet. Çünkü İmamoğlu ile ilgili bir siyasi yasak daha geldi. Kesinleşmedi ama kesinleşirse aday olamayacak. Hatta İBB'de seçim yapılacak. Eğer Mansur Yavaş bırakırsa İbre tamamen Özgür Özel'e mi kayar ve Özgür Özel CHP'den rey alabilir mi?
5: Ya, Özgür Özel şöyle en azından kendi partisini temsil edecek bir çaba gösterdi, ortaya koydu. Yani partinin oyu %20 ise 20'yi alır, 21 ise 21'i alır ama işte Mansur Yavaş aday olduğu zaman farz edelim ki yeni partinin adayı 20'nin üzerinde oy alır. Yani o kendi partisinden çok oy alır ya da başka partileri de etrafında sürükler. Burada da aslında bir yönüyle muhalefetin açmazına tekrar odaklanabiliriz. Acaba siz ülke için geliştirdiğiniz siyasetinizle mi, politikanızla mı, sürükleyicinizle mi şey olacaksınız, bir alternatif olacaksınız? Yoksa bir tane adayımız var, iki tane de değil artık, bir tane. Ya bu bir tane aday varsa eyvallah, yarışa girdik, mücadele ettik. Yani o aday yoksa kabus. Şu an muhalefetin durumu böyle gözüküyor. Diğer taraftan çok enteresandır. Mesela İyi Parti bir parti olarak mesela denkleme girecek kadar bir etki ortaya koyamadı. Diğer taraftan Anahtar Parti ve Zafer Partisi var. İşte onlar da böyle 2 puan, 3 puanı paylaşıp duruyorlar. DEM Partisi biraz da bence muhalefeti tedirgin eden, İşte terörist Türkiye meselesi başarılı olursa DEM belki de bağımsız gelecek. Onlar bu şeyden büyük bir kırılganlık yaşadılar çerçeve yasa oylamasından. Hatta şöyle bir ifade var DEM Parti eş başkanından. 10 seçimdir sizi destekliyoruz. Ya bir defa da ihtiyacımız oldu demek istiyor yani. Bari siz de burada evet. bizi destekleseydiniz. Denklem bence biraz daha sorunlu hale gelir. Ben şu an zaten altılı masa belki şu an oraya muhalefet edenlere çok kabus gibi bir senaryo geliyor ama yani şöyle düşünün, güçlü bir iktidar var, Cumhur İttifakı var, güçlü bir lider var. 20 yıllık deneyim var. Siz onun karşısına bir denklem ortaya koymuşsunuz. Oyunuzu %48'lere çıkarmışsınız. Bu bence çok azımsanacak bir şey değil. Yani referandumda başa baş gelmişsiniz. Tamam, finalde kaybettiğinizde tamam, bu kaybetme oluyor ama yani yerel seçimlere olan efektini bence unutmamak lazım. Şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı yerel seçim efekti. Efendim, bizim iki tane yenilikçi adayımız var. Bunlarda hiçbir fikri yok. Genç adamlar. Hemen %20 oyumuzu, 24 oyumuzu ya da %22 oyumuzu 30'a çıkardık. Bu 30 aslında o altılı masanın 4 yıllık çalışmasının finaliydi. Ha, finalde şöyle, AK Parti'ye oy veren emekler ve dar gelirlerde oy vermeyince 37-38 Cumhuriyet Halk Partisi oy aldı. Genel seçim oyları %22-23'tü. Önce bir 34'e kadar çıktı ki çok önemli bir şeydir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de 34'ü alması, sonra 30 bandına indi. Bölününce de işte 20 artı 7 gibi. Önümüzdeki ay ne çıkar, bu ay ne çıkar onu merak ediyoruz. 7 kalır mı kalmaz mı? İşte 19 yerinde duruyorum, durmuyorum, onu görmüş olacağız. O zaman şöyle, şimdi sadece Mansur Yavaş'a umut bağlayarak yürütülen bir şey varsa, politika varsa, o da keyfine göre davranır. Der ki kardeşim uslu durun, kavga etmeyin. Öyle ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır der. Çok da kasarsanız, ya benden mi olacaksın, benden mi olacaksın diye çok da zorlarsanız kusura bakmayın, bağımsız aday, bağımsız da olurum. Ya Mansur Yavaş Ankara'da bağımsız olduğu zaman onu taşıyabilir. Yani arkasında mecliste işte Cumhuriyet Halk Partililer olabilir ki meclis dengesinde birçok şey yaparken milliyetçiler lehine ayarlamıştır. Bu arada bu belediyedeki AK Parti'ye geçişler ve transferlerin de kökünde ne var biliyor musunuz? İmamoğlu geleceğe dönük bir hayal kurarken, partisini kurarken mesela köklü Cumhuriyet Halk Partili vardır. Hani dededen, torundan, yedi evet. göbekten CHP'lidir. Örgütte de solcudur. Gelir ona aday korsanız ya kesseniz adam yerinde durur. Ama geleceğe dönük o partiyi sağcılaştırma temayülü olduğu için birçok yere kendi adaylarını koydu. Kendi adayı da şöyle baktı. Ya AK Parti de zaten sağ gelen bir parti. Ben de öyleyim. Şu an bağımsızlık gibi bir ortam da var. Yani bu Burcu Köksal'ı katmıyorum ya da Aydın Belediye Başkanlığı katmıyorum. Birçok ilçe belediyesinde ya da Anadolu'da birçok yerde o soldan konulmayan adaylar yerine daha sağ kökenli adaylar konulduğunda kişi için de bir ayrım ortadan kalkmış oluyor aslında. Bu bir bakıma bu sağcılaşma temayülü uzun vadede İyi Parti'nin, yeni partinin de temel meselelerinden birisi olacak. Şu an siyaseti belli olmayan, siyaset vizyonu belli olmayan, programı belli olmayan, bütün tartışmayı bir kişi üzerinden yürüten bir muhalefet durumu var. Bence şimdiden Özgür Özel olabilir, başkası olabilir, alternatifli düşünmelerinin daha sağlıklı olacağına dair bir kanaatim var.
1: Soruma gelirsek?
5: Soru şöyle, Mansur Yavaş yani, eğer...
1: CHP'den rey alır mı Özgür Özel ve şansı ne olur?
5: Yani şöyle, Özgür Özel aday olur. Bir defa şöyle, kendi partisinin oyunu alır. Cumhuriyet Halk Partisi ile eğer bu kayıkçı kavgasını bırakırlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alır. Ya da ittifaka girecek parti varsa o partinin de oyunu alır. Ama şöyle düşünün.
1: Acaba... Türkiye İttifakı diyor Özgür Özel.
5: Efendim?
1: Türkiye İttifakı.
5: Ya Türkiye İttifakı şöyle düşünün. Şimdi DEM bu ittifakta var mı yok mu? Bir soru. İki, Cumhuriyet Halk Partisi var mı yok mu? Üç, şeyden Zafer Partisi ile İyi Parti'nin olduğunu varsayalım. Anahtar parti burada var mı yok mu? Diğer taraftan tabii oyları kalmadı. Yeniden Refah'ın hala %2,5 bir oyu var. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi artık onlar da varsayalım ki toplamın %2 oyu var. Bu %2 oy işte bu Türkiye İttifakı'nda var mı yok mu? Altılı Masa'da bir defa DEM Partisi'nin %10'la varlığı, yani tamam gölge, gizli, açık, bu önemli. Ya şöyle düşünün, %24'ünüz varsa onu koyduğunuzda birden 30 oluyor. İyi Parti'nin 10'unu koyduğunuz olduğu zaman 40 oluyor, 40 küsur oluyor. Bu sefer yarışta varlığınıza dair bir kanaat var. Şu an elde var, 20. Varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim geçen ay 7 idi. Bu ay kaç olduğunu bilmiyoruz. 27. Hadi bir parti daha koyun. Şimdi 40'ı toplayamıyorsun. Bu diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin %35 oyu var. Milliyetçi Hareket Partisi araştırmalarda 7-8 gözüküyor ama 2 puan hep fazla oy alıyor. 45. Bir partinin 5 puana ihtiyacı var. Artık karizmatik bir lideri var. Diğer tarafta o kadar çok bilinmeyenler var ki. Burada da bence bu bilinmeyenler içerisinde Mansur Yavaş tek alternatif gibi duruyor. O da yani kendi pozisyonunun farkında koltuğuna yaslanmış. Tabii şey var, Abdullah Gül gibi, Sayın Abdullah Gül gibi yapınca da bazen fazla naz aşık da usandırır. Yani şöyle düşün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geleneği var. Yani iki parti olarak bakalım. Evet. Ya kardeşim sen de yettin, anasını satayım. Hani bu kadar 100 yıllık partiyiz, %30'luk bir oy kitlemiz var. Ya kıyamete kadar da sana mahkum değiliz. Yarışa gireriz, kazanırız ya da kazanmayız. Fakat şartlar öyle oluştu ki, yani yeni partinin elinde bu fedailik imkanı da kalmadı. Ben şu an biraz şeyin, yani Cumhurbaşkanlığı siyasetinin seçim takvimi başlayana kadar Mansur Yavaş'a mahkum olduğuna dair bir kanaatim var. Özgür Özel Türk İttifakı kurabilir ama masada oturan partilerin oyları kadar oy alır. Ki ittifaka da kimi çağırıp çağıramayacağını, kimi güç yetip yetiremeyeceğini bilmiyoruz. Orada da şöyle düşünün. Varsayalım ki herhangi bir 5 puanlık, 7 puanlık bir parti Cumhur İttifakı'ndan yana tavır aldı. Ha şöyle denebilir. Şimdi ben şeye, Türkiye'de hala siyasi partilerin geleneği çok köklü. Cumhurbaşkanı sistemine geçmiş olsak da siyasi partilerin seçmen üzerinde, parti üzerinde etkisi çok yüksek. Bütün bu olanı biteni, yani varsayalım ki Mansur Yavaş yeni partiyle ters girdi şeye, seçime. Ya da Dem kıyamet kopsa ben oy vermem dediğinde, şimdi 10 puan muhalefetten kesip aldığınızda otomatikmen 40'a düşüyor zaten. Hani bütün muhalefet
1: denge değişiyor.
5: Dolayısıyla şu an ben Mansur Yavaş'ın bu kadar steril davranmasını, bu kadar geriden bakmasını, biraz şöyle çalışın gelin gibi bir pozisyon var ortada.
1: Bir de şöyle bir iddia var. Gelsin o iddia. MHP sözcüsü Yıldıray Çiçek iddianın sahibi. AK Parti'ye geçerse.
2: Burada bir şey söyleyebilir miyim?
1: Soracağım ya, bu soruyu.
5: Geçmek tamam. İstiyorsa bırak geçsin.
2: Hayır ya, İhsan Bey'in hatırlatması aslında güzel oldu. Bu ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır. Alparslan Türkeş onu ilk kullandığında işte Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinden diye söylüyor. Fakat bir kullanan daha var. 2020'de İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani o zaman Erdoğan'ın kullandı. Dolayısıyla hangi birliktelik? O önemli. Ha, belki yani bir Cumhur İttifakı. O bütün Müslümanları bir çağrı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda bunu söylüyor. Daha önce de Alparslan Türkeş tabii ki o kutsal ittifak, o koalisyon birliktelik için, yani dayanışma için, ittifak için daha doğrusu bu çağrıyı yaparken gene orada bir İslam birleşme, yani Türk-İslam birleşme vurgusu var. Evet. Şimdi Mansur Yavaş da acaba bu görüşmeden sonra aslında birliktelik diye Neyi vurguluyor? Hangi birliktelik? Bir devlet ittifakı.
4: Çok fazla anlam yüklüyoruz ya. Çok fazla anlam yüklüyoruz.
2: Yok gayet de bunlar yok, doğal yani, konuşulması hani, ama yani
4: yok,
2: şimdi.
4: Yok tabii konuşulur ama gerçekten ama aktörlerin beyanlarını hiç dikkate almadan.
1: Kalacak bazı
2: aktörlerin
1: sözler.
2: Aktörlerin beyanları çok şey seçiyor. Aktörlerin beyanları dikkate alıyoruz.
4: Aktörlerin beyanları.
2: Bakın burada aktörlerin beyanları ısrarla
4: şunu söylüyor. İki kişi görüşüyor. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi başkenti belediye başkanı. Görüşmenin içeriğini söylüyorlar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı var.
4: Görüşmenin içeriği bu diyorlar. Biz İslam İşbirliği toplantısındaki yok ümmetten giriyoruz. Acaba buna bir mesaj mı diyoruz?
2: Ya
4: aktörler diyor ki,
2: yani bu
4: aktörler diyor ki Ankara'da metro yatırımları var.
5: Fakat şu
4: ve bunlarla
5: aktör,
4: ilgili olarak da hayır bunlar hayır biz
5: hani mesaj olur.
4: Sezin Hanım, Ulaştırma Bakanı'yla görüşmezsiniz. Öncelikle şunu bir netleştirelim. O finansmanların verilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Bunu açıkladılar. Ya sistem böyle.
1: Evet.
4: Yani yetki sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'nda o
0: yatırımların yapılabilmesi için gerekli finansmanın serbest bırakılmasını yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Ulaştırma Bakanı

0: Da olur mu?
1: Ya 9
0: bu sebepten dolayı da görüşüyorsunuz. Yani siz bununla ilgili bu anlam yüklemektir. İşte bunu ben bunu anlamakta çok çok zorlanıyorum. Şöyle, seçmenler hakkında konuşuyoruz. Yani mesela
2: Yavaş,
0: şimdi şu soruya cevap vermiyoruz.
2: Demek vermesin.
0: Şu
2: soruya cevap vermiyoruz. Haber olur şu an.
0: Yani çok basit nedensellikler bunlar. Ekrem İmamoğlu Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski partiyi sağ açtığı için hemen geçiyorlarmış. Peki şu soruyu da sormamız lazım metodolojik olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin soldan alıp örneğin Ertuğrul Günay niye geçmiyor? Niye geçmiyor? AK Parti Zafer Üskül niye geçip devam etmiyor? Orada devam etmeye niye? Dolayısıyla tek bir böyle neden üzerinden istediğimiz gibi böyle devam edemeyiz. Yani orada şöyle, da bunun geçmesi gerekiyor.
2: Yani bu geçişlerle alakalı.
0: Burada şimdi Abdullah Gül örneği veriyoruz. Abdullah Gül Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Görüş geleneğinden gelmiş, 91'de milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin kurucularından birisi, Cumhurbaşkanlığını yapmış. Bu isimle 2004 yılında, 2009 yılında AK Parti'ye davet edilip gel bizim adayımız ol denilen ve buna teşekkür edip Milliyetçi Hareket Partisi'nde o dönem için siyasetine devam eden Mansur Yavaş'ı aynı yere koyuyoruz. Ya Abdullah Gül'ün
1: aynı
0: durumuyla Mansur Yavaş bambaşka. Efendim Aşık Uzan'dır. Bunlar gerçekten çok anlam yükleyen durumlar ve aktörlerin beyanlarını dinlemiyoruz. Aktörler diyor ki ben bu görüşmeyi yaptım ki yaparım. Yapılır da çok da doğaldır zaten ama yapılması gerekir ve sonra neden yapılması gerekir? Ya biz pozitif siyaset diyoruz. Diyorsunuz ya 48 çok büyük başarı. Hiçbir başarı falan değil. 47.50 civarı, 47.60 YSK'nın rakamlarına göre. Ekmelettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş'ı topladığınızda da aynı rakamı geliyor 2014'te. 2018'de Sayın Muharrem İnce'yi, Sayın Meral Akşener'i, Sayın Demirtaş'ı topladığınızda da aynı rakama geliyorsunuz. 2023'te Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları karşılaştırdığımızda da küsuratlar oynuyor. 52-48, 53-47, 51-49. Referandumda da bu şekilde. Dolayısıyla çok açık bir şekilde şu söylediğinize katılıyorum. Pozitif siyaset yapmak gerekiyor. Pozitif siyaset yapacaksınız ki sadece pozitif negatif konumlanma üzerinden o partinin adayına oy vermeyin, bana oy verin. Karşıtlık gibi. Üzerinden gelme bir saniye. Senin, sizin
1: yani,
0: ben bitireyim
1: halka
0: sonra siz bitirin.
1: Pozitif
0: Hayır, ben
1: siyaset
0: bitireyim,
1: yapmayı
0: sonra.
1: Anlarım da burada
0: bunu
1: öyle bir şey yok ki.
0: Halka yönelik siyaset yapmanın yolu örneğin metro yatırımlarıyla bizim sistemimizde şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir saniye
1: geçer,
0: sizin hanım.
1: Ama
0: bakın
1: öyle oluyor sizin
0: aktörlerin beyanlarını dinleyin ve onları ciddiye alın çok bence aktörler hakkında yorum yapacaksınız. Evet. Sayın Mansur Yavaş'ın ben bu görüşmeyi yaptım. Randevu istedim 26 Ağustos'ta 9 Eylül'de dönüş yapıldı. Bu görüşmeyi yapmamın sebebi de Ankara'daki metro yatırımlarıyla ilgili 800 milyon euroluk ve 2 milyar ya da 3 milyar euroluk ayrı ayrı kredilerle ilgili. Bu kredilerin de serbest bırakılması için gerekli olan izni Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Başka birisi vermiyor. Bu görüşmeler yapılması gerekir. Ankara halkına, Ankaralılara yönelik olarak hangi parti olursa olsun bir yatırım yapılacak. İşte pozitif siyaset budur. Konuşacak, gidecek, diyalog kurulacak. Yani kavga mı edeceğiz sürekli olarak, aktörler olarak? Sen ucusun, sen bucusun. Ona göre işte sen İhsan Bey'e oy vermeyin çünkü İhsan Bey kötü, Çağatay'a oy verin. İhsan Bey de diyecek ki Çağatay çok kötü, bana oy verin. Bu nereye kadar götürür bizim ülkemizi? Nereye kadar taşır? Ve yine şunu da söylemem gerekiyor, gülmeyin. Yani bu hoş bir tavır değil, o gülmek hoş olmuyor. Onu söyleyeyim.
1: O konuda
0: bir
1: İhsan
0: de şunu da söyleyeyim. Fransa'da hayır bunu bu şekilde yani yorum yapması hoş olmuyor. O hoş bir tavır değil. Fransa'da 58'de biz yarı başkan sistemine geçtik 5. Cumhuriyete. Neden ısrarla muhalefetin tek bir adayı olmak zorunluluğu var? Onu da anlamış değilim ben. Yani son Macron 2017 seçiminde mesela 25'lerle %25-23 Le Pen'le X'i kaldılar ikinci tura. Yani 7 aday da çıkabilir, 8 aday da çıkabilir. Ya seçmen karar verir, seçmendir asıl patron. Ya ben Kemal Bey'in de yaklaşımını o yüzden anlamıyorum. Ben çok mahirim. Mahir olsaydınız kazanırdınız. Yani bir ittifak yaptınız. Partinizin düştüğü durum ortada.
2: Yani
0: hatırlayın seçim gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyede yaptığı konuşmayı. Demişti ki ben hesap uzmanı değilim. Kemal Bey hesap uzmanı. Öyle bir hesap yaptı, öyle bir ittifak yaptı ki milletvekili sayısı düştü.
3: Evet.
0: Demişti hani Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne vermiş olduğu milletvekillikleri sebebiyle. Şimdi de Kemal Bey diyor ki ben mahirim. Bakın diyebilir. Ama bunun halktaki karşılığı tekrar ittifak yapılıyormuş. Hadi ittifak yapalım. O olmaz.
3: Peki.
0: Bunu sadece ülkemiz içinde değil, Macaristan seçimlerinde de 2002 yılındaki yapılan altılı masa ittifakı vardı ve bizim muhalefet de o örneği alarak biraz o işi yaptı. Neticesi bir altılı masa yaptılar. Orban en yüksek oyla seçildi 2010'dan beri aldı. En yüksek oyla seçildi.
1: O seçimlerde
0: muhafazakar bir adayı. 2026'da muhafazakar aday.
1: Bir dakika durun. Bir dakika Macaristan'ı bildiğim için söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Bir saniye. Bir dakika. Macaristan'da altılı masada biz milliyetçi muhafazakar bir aday gösterelim. Orban'a karşı ancak yumuşak bir siyasetle, ancak milliyetçi muhafazakar bir adayla kazanabiliriz dediler. Ve oradan kaybettiler. Sonra Macaristan'daki
0: kim kazandı?
1: Oradaki sistem karşıtı bir parti kazandı. Ben sistem bu sistemi
0: karşıtı
1: değiştireceğim.
0: Sistem karşıtı parti daha önce hangi partinin üyesiydi?
1: Hayır, bakın.
0: Hangi partinin
1: orada
0: üyesiydi? Peter
1: o kadar
0: Maggar. Peter Maggar'ı siyasete kim soktu?
1: Bakın, bir
0: saniye. Peter Maggar'ı siyasete kim soktu?
1: Soru çok basit. Söylüyorum. Susarsanız söyleyeceğim
0: tamam,
1: ama
0: sakin
1: siz de
0: hayır, sakin
1: ya.
0: Olun. Hayır, sakin olun. Hayır, bir saniye sakin olun. Siz bana bunu da söyleyin.
1: Ama. Konuşturmuyorsunuz.
0: Olur mu öyle şey?
1: Söyleyeceğim izin verirseniz.
0: MİHA Zeng Partisi'nin kuruluşunu falan bilmiyor muyuz? Buyurun siz devam edin.
1: MİHA Zeng Partisi oranın aşırı sağ partisi.
0: Jobbik ne? Jobbik'ten niye ayrılıp kuruldu o parti?
1: Ya bakın şimdi bir dakika. Allah,
0: hayır Jobbik'ten ayrılıp siz çok şu anda bağlamdan kopuksu bir tartışma yapıyorsunuz. Çok enteresan bir şekilde. Peter Maggar hangi partinin üyesiydi? Bu
1: bakın,
0: soruyu soruyorum.
1: Eşi Adalet Bakanı'ydı orada. Tamam mı? Adalet Bakanı iken 2024'te hem zaten eşinden önce boşandı. Ondan sonra da çok sert biçimde aşırı bir muhalefetle, hı hı, yani büyük bir kırılmayla orada bir istismar skandalı yaşandı. Ve orada artık eski geçmişini, siyasi geçmişini adeta lanetleyerek büyük bir çıkış yaparak Peter Maggar orada, hı, bir başlangıç yaptı.
0: Hangi partideydi?
1: Çok net bir şekilde
0: hangi
1: kesti.
0: Partideydi sorusuna cevap arıyorum. Kimin partisindeydi?
1: Fides'teydi. Tamam.
0: Fides'in seçmenine hitap edebilen bir aktördü.
1: Fides'in seçmenine şöyle hitap
0: etti. O yüzden 65'e 35 tamam, bitti
1: peki.
0: O seçim.
1: Ya
0: daha
1: şey
0: önce Macaristan Sosyalist Partisi'nin liderliğinde yapılan ittifakları 2010'da, 14'te, 18'de ve 22'de nihayetinde hepsinde
1: ya
0: çok
1: bakın,
0: kolay bir şekilde o negatif konumlanmadan dolayı kazandı.
3: Başarısı olduk olsun mutabıksınız.
1: Orada sisteme karşı biz kökten her şeyi, evet, değiştirmeye geliyoruz diye geldi. O tamam. Noktada ideoloji yok senin geçmişin yok bilmem ne kalmadı. Bambaşka bir şeyden
0: bahsediyoruz.
1: Öyle mi?
0: Bunu peki Macaristan Sosyalist Partisi neden bunu başaramadı?
1: Çünkü bunu yapmadılar
0: Jobbik
1: işte.
0: Neden? Hayır yapamadı. İnandırıcı değil ya. Cumhuriyet Halk Partisi bu
1: siz
0: ülkenin.
1: Siz her şeyi çok iyi bildiğiniz
0: hayır,
1: için.
0: Hayır bakın siz böyle her şeyi çok iyi bildiğiniz gibi yorumlara girmenize gerek
1: değil.
0: Yok. Normal
1: tartışma
0: bir tartışma
1: değil.
0: Yapıyoruz
1: siz
0: şu anda.
1: Önce, bakın.
0: Siz bunu söylüyorsunuz. Ben de şunu söylüyorum. Önce falan siz önce falan diye kişiselleştirmeyin. Gülmeyin. Gülmeyin. Saygı çerçevesinde yorumlarımızı yapalım. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın Kemal Bey bugün ittifak yapacağım ben başarılı olacağım derse benim argümanım şu oluyor. Kemal Bey siz bunu denediniz ve başarısız oldunuz. Cumhuriyet dolayısıyla bugün bir siyasi parti ben sistem karşıtı bir partiyim derse geçmişi önüne gelir o, evet, partinin eğer geçmişi varsa anlatabildim mi? Dolayısıyla Macaristan Sosyalist Parti de benzer söylemler yaptığı zaman 2006'daki 2010 seçimlerinin öncesindeki o meşhur başbakanın yapmış olduğu kasete çıkan basına çıkan işte biz halkımıza hep yalan söyledik, istatistiklerle oynadık konuşmasını önüne koydular. Sen buydun dediler. Viktor Orban bunu yapıyordu.
1: Oyu bile yoktu ki.
0: Anlatabildim mi? %40'la, 2006'da %40 oyla geldi o parti. Aha. Sonrasında halkı onun karşısına döndü. 2010'dan, 14'ten, 18'den sonra. Dolayısıyla gelen aktörün inandırıcılığı olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Benim demeye çalıştığım şey bu.
3: Anladım.
0: Orada da TİSA Partisi'nin bir avantajı Peter Maggar'ın Fides seçmenine de hitap edebilme potansiyelinin olmasıydı. Bu
1: ya
0: kadar
1: yok
0: basit
1: öyle bir şey.
0: Peki.
1: Yanlış söylüyorsunuz tamam, ama anlatamıyorum.
0: Tamam, ben evet,
1: Fides seçmeni kopardı aldı. Böyle bir şey. Tamam
0: i̇şte oy verebilme ihtimali. Neden Macaristan Sosyalist hep Bulgaristan diyorum. Neden Macaristan Sosyalist Partisi bir benzer başarı yapamadı? Peki. Niye Jobbik Partisi benzer
3: çıkalım.
0: Başarı yapamadı?
3: Peki.
0: Yapmayın bu kadar Allah çok bariz bir şey.
1: Bir tanesinin başında olmasında ilgisi olabilir mi Sosyalist Parti?
0: Neden o para sonra iş yapmadı demek ki? 2026'da o para çalışmadı demek ki.
3: Pozitif siyasete mi karşısınız?
1: Pozitif.
0: Muhtemelen öyle.
3: Onu anlamadım.
1: Pozitif siyaseti çok güzel gördük biraz önce. Böyle bağıra çağıra ve
0: Ben bağırmıyorum. Ben normal şekilde konuşuyorum. Lütfen o şekilde konuşmayın.
1: Ya
0: lütfen
1: bakın,
0: o şekilde
1: şimdi
0: konuşmayın.
1: Şöyle bir şey var.
0: Hayır, lütfen onu yapmayın.
1: Mansur Yavaş'la ilgili bu kadar büyük bir potansiyel varsa seçmenin de aklında sorular olması ve her şeyi sorgulaması, didik didik etmesi gayet normal. Evet bu zor bir şey. Belki de Mansur Bey de bu yarışta olacak veya olmayacak kendi kararıdır. Görürüz. Belki stratejik muğlaklığı önemsiyor, böyle de hareket etmek istiyor. Bu da bir strateji olabilir. Ama şimdi bu cümle önemli bir cümle. Hakikaten İhsan Bey iyi ki hatırlattı. Gerçekten de hem Alparslan Türkeş'in ve sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bir cümleyi kullanmak önemli bir sembolizmdir. Bu başka tabii bir şeydir. Bu yanlış bir, kendi siyasi tahayyülünde böyle bir şey de olabilir. Yani ülkenin geleceğini bir tür belki devlet koalisyonunda, bir devlet ittifakında görüyor. Yani bu Cumhur İttifakı veya AK Parti'ye geçmek de değildir. Bu olabilir,
3: zaten
1: bilmiyorum.
3: Ona bir bakalım, ona
1: ama bunu seçmen
3: da
1: sorgular, biz de siyasi yorumcu olarak bunu konuşuruz. Peki. Bu gayet doğal bir durum.
0: Ben kimse istediğini tabii ki de konuşmak özgür de anlam yüklerken. Mesela 2010 referandumunda da hatırlayacak olursanız, yanlış hatırlamıyorsam 2010 referandumuydu. Sayın Cumhurbaşkanı bir taraf olan bertaraf olur dedi. Evet. İlk bu sözü kim söyledi? Ya böyle ilk sözü kim söyledi? 70'lerde DHKPC'nin sloganıydı bu. Şimdi buradan
3: sonra
0: böyle bir bağlantı
3: İddece'nin
0: vesaire. Yani dolayısıyla hani buradan
2: adaydı,
0: böyle bağlantılar yani. İşte bu sözün sahibi budur. Buradan da böyle bir mesaj veriyor. Gerçekten haberi bile olmayabilir bu aktörlerin.
1: Zaten veriyor demiyoruz. Burada bakın siz tartışıyoruz. Sembolizmler siyasette önemli. Bu kadar bir iki siyasi kökeni dolayısıyla da Mansur Yavaş bu sözü tesadüfen kullanmamış olabilir. Bir bilinç altı olabilir, bilinç üstü olabilir, bir açık net bir şey söylemek istemiş olabilir. Ama ne dediğini ve burada Özgür Özel'in söylediğiyle arasında bir fark var. Ben de gördüğümü söylerim. Özgür Özel'in o bir önce koyduğu cümle çok önemli. Her şeyi değiştiriyor. Bütün demokratların ittifak vakti o işte Peter Macar ve Tisa'nın söylediği. Ama öbür tarafta sadece tek başına o ayrılık ve birlikteliği kullanırsanız cümleyi, o sembolizm farklı. Bunu da görmek lazım.
0: Ben tekrar
1: Özgür Özel burada bir aramızda ayrılık yok mesajı vermek istiyor.
0: Tabii ki de herkes.
1: Kendi seçmeni açısından ve kendi şu an bu durumda Mansur Yavaş'ı da bu anlamda kendi muhalif kitle açısından korumak istiyor. Ama muhalif kitlede netlik istiyor. Bu da gayet doğaldır. Çünkü çok şey yaşadılar. Ya, Sinan evet. Oğan vakasından daha kaç tane böyle vaka oldu. Yani ondan sonra tabii ki bu, sorguluyorlar.
0: Bu sorgulamayı anlıyorum. Ama hani şöyle söyleyeyim. Sorgulamayı anlıyorum. Sembolizmi de anlıyorum. Anlam, herkes fikrini söylemekte tabii ki de özgür. Ben daha çok verileri de
1: söylemeseniz özgür olmayacaktık.
0: Ben gerçekten zorluyorsunuz Sinan Hanım. Tamam, yani bir şey demiyorum. Peki.
1: Peki.
0: Herkes görüşünü söylemek de mümkün. Ben söylediğim için değil. Yani fakat ben olsam da olmasam da sadece
2: sonra
0: şunu söylüyorum. Aktörlerle ilgili yorumlar yaparken, bu benim şahsi duruşumdur. Evet. Aktörlerle ilgili yorumlar yaparken ben aktörlerin bizzat ağzından çıkan sözleri dikkate alarak yapıyorum bu yorumlarımı. Bunu söylemeye çalışıyorum.
2: Peki yani, şuna yorumunuz
0: yani
2: nedir?
0: Yani Cumhurbaşkanlığından talep edilen bir randevu var. 26 Ağustos tarihinde. Cumhurbaşkanlığı 9 Ağustos'ta Eylül'de dönüş yapmış. Bahsettiğimiz makam Cumhurbaşkanlığı. Ben o gün müsait değilim, bugün katılmam hoş olmaz, siz yarından sonra gelebilir miyim diyemeyeceğiniz bir makam. Ve görüşme talebi de Sayın Mansur Yavaş'tan bu metrolarla ilgili olduğu gelmiş. Hem Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama, hem Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalar bunu söylüyor. Biz buna şunu söylüyoruz. İşte bu tarihte bu oldu, bu tarihte. Bunların çok reyting olabilir, çok etkileşim olabilir ama bu benim şahsen tarzım değildir. Bunu söylemek istiyorum sadece.
2: Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Mesela diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken devletimin yanındayım dedim. Mesela
0: demin dedi mi bu cümleyi?
2: Tabii tabii, bu cümleyi kullandım. Ben devletimin yanındayım dedi.
0: Tamam.
2: Şimdi
0: tamam,
2: varsayalım ki bugüne kadar muhalefet psikolojisine,
3: hatta görüşmeye de devam edelim.
2: Muhalefet psikolojisini, muhalefet psikolojisini ele aldığınızda muhalefet ne diyor? Bu devlet kötü yönetiliyor, işte ülke felakete gidiyor, kötü bir temsil var, şu var, bu var. Mesela Özgür Özel'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya da varsayalım ki solun kümülatif topladığı bir temsildeki bir adayın bu kadar böyle küresel beklentisi varken, bu kadar öfkeli muhalefeti varken gidip devletimin yanındayım ifadesini kullanmak için biraz devlet temsili.
0: Ama devlet başka, hükümet başka, şöyle, o ayrımda.
2: O öyle ama da, şöyle hani, oldu.
0: Yani hepimizin devletimizin yanındayız şöyle, yani. Herkes devletin yanında.
2: Devletin stratejik öncelikleri noktasında vatandaşın nezdinde Cumhur İttifakı'yla o devlet psikolojisi biraz özdeşleşti. Yarın Cumhurbaşkanı seçimine gideceğimiz zaman bu psikoloji tekrar yaşanacak. Ben seçimlerden önce bir normalde işte burada yaptığımız tartışmalar, veri üzerinden okumalar, analizler bizim mesleğimiz. Yani kendi öngörülerimiz. Fakat ben böyle berbere, kasaba, sokaktaki herhangi bir esnafa uğradığım zaman bana şu soruyu soruyorlardı. Ya bu muhalefet gelip acaba savunma sanayi üretimini durdurabilir mi? Şimdi vatandaş bu endişeyi yaşıyorsa eğer,